Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Spor Radyo. Sporun Radyosu. Spor Radyo.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1960 yılına gidelim.
1: Sporun insan hayatına girmesi, insanın doğayla ve birbiriyle mücadelesinde güçlü olabilme arzusuna dayanmaktadır. İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, fiziksel gücüne ve yeteneğine bağlıdır. Olimpiyatların ortaya çıkmasına neden olan motivasyon, insanın hayatta kalabilmek için güçlü olmayı hedeflemesidir. Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960'ta dünya spor tarihine Roma Olimpiyatları, milli ligimize de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi damga vurmuştu. 1960'lı yıllara baktığımızda ülkemizde şu sportif gelişmeler yaşandı. Türkiye'de 27 Mayıs gecesi gerçekleşen darbenin hareketli günlerinde Milli Türk Talebe Birliği'nin girişimi Futbol Federasyonu'nun aracılığıyla hem devlet hem de hükümet başkanı Orgeneral Cemal Gürsel Kupası kuruldu. 1 Temmuz 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla başladı. Büyük bir seyirci kalabalığı önünde oynanan bu maç büyük bir skorla da sonuçlandı. Fenerbahçe şampiyon rakibini 6-2 yendi. Hem de 2-0 mağlubiyetten 6-2 galibiyete giderek. İkinci maç 2 Temmuz 1960 günü yine

İnönü Stadı'nda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Bu maçı Galatasaray'ın 2-0 kazanması 3. final maçının tansiyonunu daha da yükseltti. Cemal Gürsel Kupası iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kalmıştı. Oynanacak maç bu kupanın sahibini belirleyecekti. 3 Temmuz 1960 Pazar günü İnönü Stadı hınca hınç dolmuştu. Maç saatine yakın o günlük güneşlik Temmuz havası birden bozmuş, şiddetli bir fırtına tozu dumana katarken arkasından gelen sağanak halindeki yağmur her şeyi allak bullak etmişti. Bu nedenle maç geç başlamıştı. Büyük bir çekişme içinde geçen bu maç, Lefter'in 46. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitti. Maçtan sonra Fenerbahçe takımı şeref tribünü önünde sıraya dizildi. Mikrofondan bir konuşma yapan Orgeneralli Cemal Gürsel şampiyon takımı kutladı. 1960'da Galatasaray Fenerbahçe'yi 5-0 yendi. Ezeli rekabetin upuzun geçmişinde öyle maçlar vardır ki ilginç özellikler, anlamlar taşır. Bunlardan biri de 18 Aralık 1960 günü İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçıdır. 28.900 biletli seyircinin gişelere 232.828 lira hasılat bırakarak izlediği maçı hakem Semih Zoroğlu yönetti. Aslında bu maç için Metin Oktay maçı demek daha doğru olurdu. O gün o maçta sahada bir Metin Oktay vardı ki daha maçın ilk dakikası dolmadan Fenerbahçe kalesine siftahını yapmıştı Metin. Aradan 8 dakika geçtikten sonra yine Metin golleri ikilemişti. 10 dakika içinde 2-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe çökmüştü. Ve Galatasaray olağanca ağırlığını koymuştu maça. İlk yarı Bahri'nin 24. dakikada attığı golle Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle kapattı. İkinci yarıda sahada ve devrede yine Metin vardı. Taçsız kralın her akını bir tehlike oluyordu Fenerbahçe kalesi için. 61. dakika dolarken Metin takımının 4. kendinin 3. golünü atıyordu. Metin. Ve maçın 67. dakikası oynanırken yine Metin sahneye çıkıyordu. Kendisinin 4. golünü Galatasaray'ın 5. golü olarak Fenerbahçe ağlarına yolluyordu büyük golcü. Evet, Metin Oktay'ın günü Metin Oktay'ın maçıydı. Metin Oktay, Fenerbahçe kalesine attığı 4 golle kendisinden önce bu formayı giyen iki ünlü abi Celal İbrahim, yani Şehit Celal'in 12 Şubat 1911 günü 7-0'lık ve Katır Cebil, Cemil Gürgen'in 24 Eylül 1939 günü 4-0'lık Fenerbahçe maçlarındaki 4'er gollük rekorları egale etmişti. Metin Oktay böylece bir maçta Fenerbahçe kalesine 4 gol atan 3. Galatasaraylı oluyordu. Buna karşın bir maçta Galatasaray kalesine 4 gol atan bir Fenerbahçe futbolcusu vardı. Zeki Rıza Sporel 19 Eylül 1918 günü oynanan 4-0'lık maçta gollerin hepsini atmıştı. İkinci Türkiye Ligi sezonunda Beşiktaş 65 puanla şampiyon olmuştur. Bu sezon Milli Lig tek bir lig halinde düzenlendi. Beşiktaş takımın başına Macar antrenör Andrea Kuti'yi getirdi. Beşiktaş geçen sezona göre takımını büyük ölçüde yenilemişti. Bu yenilemenin etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Vefa karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle başlayan sezonda ilk mağlubiyetini 32. maç olan İzmirspor deplasmanında 3-1'le aldı. Beşiktaş 4 Kasım 1959-14 Şubat 1960 arasında 13 maçı üst üste kazanarak bugüne kadar kırılamayan bir rekora imza attı. 13 Nisan 1960'da Fenerbahçe Galatasaray'a 2-1 yenilince Beşiktaş son iki maçı beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. 27 Mayıs darbesi yüzünden son maçlar bir aydan fazla bir zaman sonra oynandı.
Ankara'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı

uygun bulmamıştı. Türkiye ile İskoçya milli futbol takımları 8 Haziran 1960 günü Ankara'da 19 Mayıs adında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu maçı ihtilalin lideri bulunan Orgeneral Cemal Gürsel ile Milli Birlik Komitesi üyeleri de şeref tribününden izlemişlerdi. Avustralyalı hakem Steiner'ın yönettiği maçta Ay Yıldızlı 11'imiz olağanüstü bir oyun çıkarmıştı. 19 Mayıs stadını tamamen dolduran büyük seyirci kalabalığının da büyük tezahüratıyla İskoçya gibi bir rakibi 4-2 yenme başarısı göstermişti. İlk golümüzü Metin Oktay atmış, bunu Lefter'in 33 ve 52. dakikalarda attığı goller izlemişti. Dördüncü golümüz ise maçın 63. dakikasında Şenol'dan gelmişti. Türk spor tarihinin en renkli kişilerinden biri olan eski futbolcu ve ünlü yönetici Yusuf Ziya Öniş, İmparator lakabıyla Türkiye'de modern sporların gelmesi ve yaygınlaşmasında öncülük etmiş bir isimdi. Galatasaray Kulübü'nün ilk futbolcularından biriydi. Yusuf Ziya Bey, yüksek öğrenimini yaptığı İsviçre'de futbol hayatını sürdürmüş, ünlü Servet takımında top koşturmuştu. Yurda dönüşünde İsviçre Spor Yurdu Teşkilatı yönetmeliğini getirmiş, yakın arkadaşlarıyla bunu Türkçe'ye çevirmek suretiyle Türk sporunun ilk örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşuna ön ayak olmuştu. 12 Ekim 1960 günü vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 1960 Balkan oyunlarında tek altın madalyamız, Atina'da yapılan 21. Balkan oyunlarına katılan atletlerimiz bir altın ve 3 bronz madalya kazanabildiler. Takımımıza tek altın madalyayı bayanlar 800 metre koşusunda Gül Çıray getirdi. 1939 yılında Vidin'de doğan Gülçıray Akbaş, 16 yaşında başladığı atletizmde milli takıma kadar yükseldi. 1958 ve 1960 yıllarında 800 metrede, 1959, 1960 ve 1962'de 2000 metre 40 koşusunda Balkan şampiyonu olan Çıray, toplam 47 Türkiye rekoru kırdı. 17. Olimpiyat Organizasyonu 25 Ağustos 11 Eylül 1960 günleri arasında Roma'da yapıldı. Şehir ilk olimpiyatına aslında 1908 yılı için hazırlanmıştı ama 1906 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması ülkeyi finansal krize sokunca o yıl oyunlar Londra şehrine verilmişti. 1960 Olimpiyat Oyunları için Brüksel, Tokyo, Mexico City, Budapeşte, Detroit ve Lozan aday olmuştu. Lozan o tarihten sonra bir daha aday olmadı. Oyunlara 83 ülkeden 611 kadın, 4727 erkek, toplam 5338 sporcu katıldı. 17 spor dalında 152 müsabaka yapıldı. Mayıs ayında şiddetli bir deprem felaketi yaşayan Şili, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yardım görerek Roma'ya gelebildi. Fas, Sudan, Tunus, San Marino olimpiyata ilk defa katıldılar. 1958 yılında birleşen Jamaika, Barbados, Trinidad Tobago, Roma'ya Batı Hint Federasyonu olarak geldi. Aynı şekilde Mısır ve Suriye'de Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla katıldılar. Doğu ve Batı Alman takımları da bu olimpiyata da beraber katıldılar. Ancak bayrak konusunda uzun tartışmalar yapıldı. Zenci beyaz ayrımı dolayısıyla Güney Afrika takımının katıldığı son oyunu oldu. Bundan sonra ancak 1992 oyunlarında yer aldılar. Çin'in katılımında da problemler yaşandı. Sonunda Çin Cumhuriyeti olarak katılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan, Kuzey Kore'nin de oyunlara kabul edilmesi için çaba gösterdi ama sadece Güney Kore oyunlara katılabildi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan açılışı Başkan Giovanni Gronchi yaptı. Sporcu yemini 1948 ve 1952 Olimpiyat altın ve gümüş madalyalı İtalyan atlet disk atıcısı Adolfo Cosolini tarafından okundu. Olimpiyat meşalesi Yunan asıllı 18 yaşındaki İtalyan atlet Giancarlo Peris tarafından yakıldı. 1960

Roma Olimpiyat Oyunları birçok trajik hikayeyle spor tarihinde yer alır. Daha sonra Muhammed Ali olarak adını değiştirecek olan boksör Cassius Clay, kariyerinin tek olimpiyat altın madalyasını kazandı. Burada kısaca efsane boksör Muhammed Ali'nin olimpiyata gelmeden önceki hayat hikayesine bakarsak, Muhammed Ali 17 Ocak 1942'de ırkçılığın çok yüksek olduğu Kentucky'de doğar. Boksa başlaması ise yaş gününde babasının hediye olarak aldığı bisikletinin iki serseri tarafından çalınması sonucunda olur. Henüz 12 yaşında olan Clay, bisikletini çalanları şikayet etmek için polis merkezine gider. Boksla ilgilenen bir polis memuruna şikayetini anlatan Clay, memurun "Eğer boks biliyor olsaydın bisikletini çalmaya cesaret edemezlerdi" demesiyle şaşırır. Polis memuru Clay'in uzun kollarını ve geniş omuzlarını fark etmiş, onu boksa yönlendirmeye çalışmaktadır. Nitekim polis memuru onu kendi çalıştığı spor salonuna götürür ve hocası Joe Martin'le tanıştırır. Böylece 12 yaşındaki bu genç Amerikalı'nın dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğu başlamış olur. Boks dünyasına hızlı bir giriş yapan Muhammed Ali, amatör ligde çıktığı 167 maçın 161'ini kazanarak bir rekor kırar. Hızlı bir gelişme sürecinin ardından 1960 Roma Olimpiyatlarına katılır ve 18 yaşında altın madalya ile ülkesine döner. Muhammed Ali, Roma Olimpiyatları dönüşünde ülkesinde kahraman gibi karşılanır. Fakat yaşadığı bir olay onun ülkesine olan bakış açısını genç yaşta değiştirmesine neden olur. Clay, Kentucky'de yemek yemek için bir restorana gider fakat restoran sahibi siyahlara servis yapılmadığını söyler. Muhammed Ali bu duruma çok sinirlenir. Restorandan hızla çıkar ve kazandığı altın madalyayı hiç düşünmeden nehre atar. Bu olayın ardından İslam dinine ilgi duymaya ve araştırma yapmaya başlayan Muhammed Ali, 22 yaşında Sonny Liston'u yenip en genç dünya bisiklet boks şampiyonu olur. Zaferinin ardından İslam dinini seçtiğini, adını da Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıklar. O dönemin Amerika'sında en büyük iki endişe, siyahların örgütlenmesi ve Müslümanlığın yaygınlaşmasıdır. Bu iki görüşü birden savunan Ali, dolayısıyla Amerika için bir problem haline gelir. Ali'yi pasif konuma getirmenin yollarını arayan Amerika hükümeti, acil koduyla Vietnam Savaşı'na çağırır. Fakat şampiyon boksör, efsane olan sözüyle buna karşı çıkar. "Vietnamlarla bir alıp veremediğim yok. Hem onlar beni aşağılamadı, onlarla savaşmayacağım." Bu, bardağı taşıran son damla olur. Önce tutuklanır ama kefalette serbest kalır. Ardından Boks Federasyonu şampiyonun lisansını ve unvanını iptal eder. Üstelik hakkında para cezası ve 5 yıllık hapis isteğiyle dava açılır. Ali'nin aldığı hapis cezası yüksek mahkeme tarafından bozulur. Fakat boks yapmadan geçen 3,5 yıl şampiyondan çok şey götürür. Eski yazında olmayan Ali, dünya şampiyonluğunu 1977 yılında Leon Spinks'e kaptırsa da 1978'de geri almayı başarır. Profesyonel boks yaşamında yalnızca 5 kez yenilen Muhammed Ali, 36 yaşına kadar yaptığı 61 maçın 56'sını kazanma başarısı gösterdi ve 1981 yılında emekli oldu. Emekli oluşunda en büyük pay şüphesiz ki yakalandığı amansız Parkinson hastalığı olmuştur. Hastalığının ardından çiftliğine çekilen ve kendisine hayır işlerini adayan Muhammed Ali, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda olimpiyat ateşini yakan kişi olur. Aynı olimpiyatlarda 1960 yılında kazandığı ve nehre attığı altın madalyası düzenlenen bir törenle tekrar gelir.

Dragon sınıfında ülkesine altın madalya kazandırdı. Çocuk felcini yenerek koşmaya başlayan Amerikalı siyahi bayan atlet Wilma the Tornado Rudolph kısa mesafe yarışlarında 3 altın madalya kazanarak 60'lı yıllarda dünyanın en hızlı kadını seçildi. Amerikan basketbol takımı ise arka arkaya 5. altın madalyasını kazandı. Danimarkalı yelkenci Paul Evstrom 4 olimpiyatta arka arkaya 4. altın madalyasını kazanan ilk sporcu oldu. Macar eskrimci Aladar Graviş de 6. olimpiyatında takımıyla birlikte 6. altın madalyasını kazandı. Arada 2 olimpiyatın harp dolayısıyla yapılmadığı düşünülürse, sporcunun ne kadar uzun süre aktif olduğu anlaşılır. Efsane atlet Abebe Bikala, çıplak ayakta maraton koşarak altın madalya kazandı. Bu, Afrika kıtasına bir siyahi Afrikalı'nın kazandırdığı ilk madalya oldu. Japon erkek jimnastik takımı, arka arkaya 5 olimpiyat altını kazanacakları seriyi burada başlattı. İsveçli kanocu 8. olimpiyat madalyasını kazandı. 6 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Avustralyalı atlet Herb Elliott 1500 metre yarışını 3.35 altıyla dünya rekoru kırarak bitirirken rakiplerine olimpiyat tarihinde pek rastlanmayan bir fark attı. So for Australia and Herb Elliott a great victory and a gold medal. Danimarkalı bisikletçi Knut Enemark, yarış sırasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede öldü. Enemark, olimpiyatta ölen ikinci sporcu oldu. İlki 1912 olimpiyatında ölen Portekizli maraton koşucusu Francisco Lazaro'ydu. Daha sonra Enemark'ta yapılan testler sonucunda doping sayılacak maddeler bulunduğu açıklandı. Böylece Knut Enemark, olimpiyatlarda doping yapan ilk sporcu oldu. Bu olimpiyata kadar 6 kez altın kazanan Hindistan çim hokeyi takımı bu kez Pakistan'a yenildi. İlk defa olimpiyat oyunları birçok televizyon kanalı tarafından takip edildi ve naklen yayın için önemli miktarlarda ödemeler yapıldı. Türkiye Roma'ya atletizm 13 erkek, 3 kadın, binicilik 3, futbol 14, güreş 16, yelken 1, yüzme 2 olmak üzere 6 branşta 49 sporcuyla geldi. Açılış seremonisinde bayrağımızı gülle atmacımız Nuri Turan taşıdı. 1960 olimpiyatında madalya sıralamasında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz toplam 103 madalyayla en ön sırada yer aldı. Amerika 71 madalyayla ikinci, İtalya 36 madalyayla üçüncü oldu. Almanya ile dördüncü, Avustralya 22 ile beşinci, Türkiye 7 altın ve 2 gümüş toplam 9 madalyayla altıncı sırada yer aldı. 1960 Roma Olimpiyatı kürek yarışlarına 410 sporcuyla katılan 33 ülke arasında 11 ülke madalya aldı. Türkiye kürek branşında Roma Olimpiyatına katılmadı. En başarılı takım 3 altın 1 gümüş madalyayla Almanya oldu. 1960 yılı Ağustos ayında tarih şehri Roma'da yapılan olimpiyat oyunlarına Türkiye kalabalık bir sporcu kafilesiyle katıldı. Atlet, binici, futbolcu, güreşçi, yelkenci ve yüzücülerimiz yer aldı. 1960 yaz olimpiyatlarına Türkiye adına damgasını vuran olay, Türk güreşçilerin tam 7 altın madalya kazanmasıydı. Ahmet Bilek, Mustafa Dağıstanlı, Hasan Güngör, İsmet Atlı, Müzahir Sille, Mithat Bayrak ve Tevfik Kış, 1960 Roma Olimpiyatlarının Türkiye adına altın madalya uzanan isimleri oldular. Türkiye, 1960 yaz olimpiyatlarında kazandığı 9 madalyayla ülke sıralamasında 6. sırayı elde etti. Türk sporcuları, özellikle güreşçilerimiz 1960 Roma'da büyük başarılar gösterdiler. 1948'den bu yana geçen 2 olimpiyatta hasret kaldığımız zaferlere burada ulaşabildik. Serbest güreşte 4 altın, 3 gümüş madalya kazandık. Grokoremen'de ise minderden 3 altın çıkardık. Bu,
1948 Londra'da dahil olimpiyat oyunlarında ulaştığımız en yüksek

0: altın madalya sayısıydı.
1: ...1961 senesinde spor olayları renkli bir dönemi yansıtıyor. Futbolda Metin Oktay Palermo'ya transfer olurken Can Bartu ise Fiorentina'nın yolunu tutuyor. Türkiye basketbolundaysa şampiyonluğa Darüşşafaka ulaşıyor.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllarda hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalar gerçekleşmişti. 1960-61 sezonu Milli Ligi yine 20 takımlık bir maraton olarak 27 Ağustos 1960 günü başladı ve 38'er maç sonunda 20 Haziran 1961 günü sona erdiğinde antrenör Sekeli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe takımı 38 maçta 26 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi ve 29'a karşı 81 golle şampiyonluğu kucaklarken haftalar boyu çekiştikleri ezeli rakibini 1 puan gerisinde bırakmayı başardı. Galatasaray 60 puanla ikinci, Beşiktaş 55 puanla üçüncü oldu. 1961 Ordu futbol takımı dünya şampiyonu. 1961 Ordular Arası Dünya Futbol Şampiyonası Türk Ordu takımının şampiyonluğuyla sonuçlandı. Bu başarı Ordu futbol takımımızın kazandığı ikinci dünya şampiyonluğu oldu. Final grubu maçları Mayıs ayı içinde Ankara'da oynandı. 25 Mayıs 1961 günü 19 Mayıs stadında Fransa ile 1-1 berabere kalan Ordu takımımız 27 Mayıs 1961 günü Hollanda'yı 1-0 yendi. 31 Mayıs 1961 Yunanistan Ordu takımıyla berabere kalarak şampiyonluğu kazandı. 1961'de büyük şampiyon Yaşar Doğu'yu kaybettik. Türk güreşinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan büyük şampiyon Yaşar Doğu, Ankara'da ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 1915 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğan Yaşar, güreşe küçük yaşta başlamış ve köyde kara kucakta yetişmişti. Çocukluğunun geçtiği bu köyde güreşe başladı ve daha delikanlılığın eşiğindeyken yaman bir kara kucak güreşçisi olarak adını bütün çevreye duyurdu. Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine çıkmış ve kısa sürede büyük varlık göstererek daha minder güreşindeki ilk yılında bölge şampiyonluğu kazanmıştı. 2 yıllık güreşçiyken de milli takımımıza seçilmiş ve Ay Yıldızlı Mayo'yu ilk kez 1939 yılında Oslo'da yapılan Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda giymişti. Yaşar, milli mayo altındaki bu ilk güreşlerinde 4 rakibine ekseriyetle yenik sayılarak altın madalyayı kaçırmıştı. Milli mayo altındaki daha ilk güreşleri sonunda Avrupa ikincisi olan Yaşar Doğu, araya İkinci Dünya Savaşı'nın girmesiyle birçok milli maçtan mahrum kalmıştı. 1940 yılında 66 kiloda Balkan şampiyonu, 1946 yılında 73 kiloda Avrupa şampiyonu, 1947 yılında 73 kiloda Avrupa Greco-Romen şampiyonu, 1948 yılında 73 kiloda Avrupa şampiyonu olmak ve Ay Yıldızlı Mayo altında yaptığı 42 güreşin 41'ini kazanmak gibi eşsiz bir başarıya ulaşmıştı. 1951 yılında Helsinki'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 87 kiloda Ay Yıldızlı Mayo'yu giydi. Çok çabuk kilo alan, buna karşılık çok zor kilo veren bir bünyeye sahipti. Bu yüzden yıllar ilerledikçe sikleti de yükseliyordu. Nitekim 67 kiloyla başladığı güreş hayatının son şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda kazandı. Böylelikle parlak güreş hayatına bir de dünya şampiyonluğu sıfatını eklemiş oldu. Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan Yaşar Doğu, Ay Yıldızlı Mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilmiş, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla kazanmıştır. Kazandığı 46 karşılaşmanın normal süre toplamı 690 dakika olduğu halde, kısa sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam 372 dakika 26 saniye.

0: sürmüştür. 5 Aralık 1955 günü milli takımla beraber İsveç'te bulunduğu sırada ağır bir kalp krizi geçirdi. Doktorların kesin dinlenme önerisine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etti. 8 Ocak 1961'de Ankara'da geçirdiği ikinci kalp kriziyle vefat etti. Kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliğine defnedildi. Manşı geçen ilk Türk yüzücüsü 1954'te Murat Güler olmuştu. Bu başarıyı iki kez denemesine rağmen tekrarlayamayan uzun mesafe yüzücümüz Doğan Şahin, 3 Ekim'de 14 saat 25 dakika yüzerek Fransa'dan İngiltere sahillerine vardı. Şahin bu başarıyı çok kötü hava ve deniz koşullarında gerçekleştirdi. Yalnız Türkiye'de değil, dünya gazetelerinde de bu başarı manşet oldu. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay, İtalya'nın Palermo kulübüne transfer oldu. Ünlü golcü, ülkemiz futbolunu İtalya'da da başarıyla temsil etti. Ancak vatan hasretine dayanamayarak bir yıl sonra Galatasaray'a döndü. 2 yıl üst üste rekor kırarak gol kralı oldu. Fenerbahçe takımının büyük futbol yıldızı Can Bartu, 50 bin dolara İtalya'nın Fiorentina kulübüne transfer oldu. Fenerbahçe'de bu transferden 17 bin dolar aldı. 1936 doğumlu Fenerbahçeli efsanevi futbolcu, 1 Ocak 1961'de Fiorentina Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan futbol severler tarafından Signor Bartu şeklinde adlandırılan Bartu, 1962'de Venezia takımında, 1964'te de Lazio'da oynadı. İtalya'da başarılı bir dönem geçiren Bartu, 1967'de Türkiye'ye dönerek eski takımı Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da yapılan 22. Balkan oyunlarında Türk atletler ancak bir altın ve bir bronz madalya elde edebildiler. Takımımızın tek altın madalyayı 400 metrede fevkalade bir koşu çıkaran genç atletimiz Fahir Özgü'den net 51 saniyelik derecesiyle birinci olarak getirdi. Türk atletizminde baş gösteren büyük duraklama, pistlerde ancak kişisel yeteneklerin gösterecekleri çabayla getirecekleri başarılara kaldı. Önce futbol ve voleybol alanında faaliyet gösteren Darüşşafaka, 1960-61 ile 1961-62 sezonlarında 2 yıl üst üste Türkiye basketbol şampiyonu oldu. 4 Haziran 1951'de basketbol şubesini açarak atılıma geçen kulüp, özellikle 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında Avrupa kupalarında 3. tura kalan ilk Türk takımı olarak adını spor tarihimize yazdırmıştır. Kulüp o yıllarda Türk basketbolunu popülerleştirmiş ve yıldız oyuncular yetiştirmiştir.
1: ...1962 yılında hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli sportif gelişmeler yaşandı. O yıllara damga vuran, öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.
0: Spor tarihine baktığımızda 1962 yılı hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde önemli müsabakalara sahne olur. Milli Lig Maratonu oynanan 38'er maç sonunda Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Oynadığı 38 maçın 23'ünü kazanan, 11'inde berabere kalan 4'ünü kaybeden ve attığı 52 gole karşılık 18 gol yiyen Sarı Kırmızılı takım 57 puanla şampiyonluğu kucaklarken Fenerbahçe 53 puanla ikinci, Beşiktaş da 48 puanla üçüncü oldular. Avrupa ülkeleri İsviçre ve İsveç'te yapılan Dünya Kupası organizasyonlarının ardından ev sahipliği bir kez daha Güney Amerika'ya geçti ve turnuva 1962 yılında Şili'de düzenlendi. Mayıs 1960'ta Dünya Kupası hazırlıkları devam ederken Şili 9.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. maçların oynanacağı statlar ve

ve tesisler büyük hasar gördü. Organizasyon Komitesi Başkanı Carlos Ditborn Arica, yaşanan felaketlere rağmen Dünya Kupası'nın başlama tarihine kadar stadyumları yetiştirme sözü verdi ve bütün olumsuzluklara rağmen Şili Dünya Kupası'nı düzenledi. Batı Almanya ve Arjantin gibi güçlü adayları geride bırakan Şili, seçimi kazanarak 7. Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı. Şili 1962'ye toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 5, Kuzey, Orta Amerika'dansa 1 ekip Şili'de mücadele etti. Avrupa'dan Bulgaristan, eski Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, İspanya, İsviçre ve eski Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Uruguay'la Kuzey Orta Amerika'dan Meksika katılan ülkeler oldu. Şili 1962'de dörder takım dört gruba ayrılarak birbirleriyle karşılaştılar. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazandılar. 7. Dünya Kupası'nda oynanan 32 maçta toplam 89 gol atılırken maçları yaklaşık 900 bin seyirci izledi. Şili'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 1962 Dünya Kupası en sert geçen turnuva olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Henüz turnuvanın ilk turu tamamlandığında başta Brezilya'nın yıldız ismi Pele olmak üzere 37 futbolcu sakatlanarak finallerin dışında kaldı. Birçok futbolcunun turnuvaya sertliği getiren takım olarak gösterilen İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkati çekti. Öyle ki Şili basınında İtalyanların turnuvaya yanlışlıkla dövüş takımını getirdiği haberleri yer aldı. Sanchez bought it right in the face. That was David, and he's off the field. Şili'de yapılan Dünya Kupası'nda ilk kez averaj uygulaması yer aldı. Daha önceki turnuvalarda aynı puana sahip takımlar baraj maçı oynarken Şili'deki organizasyonla ilk defa averaj uygulamasına geçildi ve üst sırada yer alacak ekip bu kuralla belirlendi. Ferenc Puşkaş, iki farklı ülke forması altında Dünya Kupası finallerinde forma giyen ilk Avrupalı futbolcu unvanına sahip oldu. Golcü futbolcu İsviçre 1954'te Macaristan forması ile mücadele ederken Şili'de İspanya adına sahaya çıktı. Daha önce 1930'da Arjantin takımında yer alan Luis Monti 1934'te kupaya uzanan İtalya'nın formasını giydi.

Çekler maça kontrollü ve iyi organize olmuş bir şekilde başlamıştı. Garinçayı yakın markajı alan Çekler müthiş sağ açığı durdurmaya çalışıyordu. ...15. dakikaya geldiğimizde Çekler'in oyunu karşılığını buluyordu. Turnuvada Çekler'in en golcü oyuncusu olan Adolf Scherer, Josef Masopust da pasını çıkarmış, yıldız orta saha oyuncusu da soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara yollamıştı. Dukla Prag'ın yıldızı Masopust o sene Avrupa'da yılın futbolcusu seçilirken, ilerleyen yıllarda yüzyılın en iyi Çek futbolcusu unvanına da sahip olacaktı. Ne var ki Çekler'in sevinci çok kısa sürecekti. Golden 2 dakika sonra kariyerinin önemli bir bölümünü İtalya'da geçirecek olan Amarildo sahneye çıkmış ve takımına beraberliği getirmişti. Çek kaleci Şarov önceki 2 Dünya Kupası'nda oynamış, çok tecrübeli bir isimdi ama Amarildo'nun golünde hatalıydı. Beraberliğe rağmen Çekler oyundan kopmamıştı ve birkaç pozisyon daha bulmuştu. Ancak ikinci yarının ortalarında Brezilya Çek savunmasını aşmayı başarmıştı. Amarildo köşe bayrağının yakınında savunmadan kurtulmuş ve kaleye doğru yönelmişti. Arka direğe doğru yolladığı topa Zito kafayla vurmuş ve takımını 2-1 öne

geçirmişti. Maçın sonları yaklaşırken Çekler cevap verecek pozisyon bulamıyordu. Maçın sonucunu belirleyen gol Brezilyalı Vava'dan geliyordu. Topu Vava'nın önüne düşüren kaleci Şerof hatasıyla maçın kaderini çiziyordu. Vava attığı bu golle iki farklı Dünya Kupası finalinde de gol atmayı başaran ilk oyuncu olmuştu. Bunu ondan sonra Pele, Paul Breitner ve Zinedine Zidane da başaracaktı. Brezilya bu sonuçta üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini yaşarken üçüncüsü için bir ara vermek zorunda kalacaktı. Son şampiyon Brezilya, yıldızı Pele'nin grup maçlarında sakatlanmasına rağmen namağlup geldiği finalde Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şili'deki şampiyonada Dünya Kupası tarihinde ilk kez birden fazla gol kralı çıktı. Rakip fileleri dörder kez havalandıran Macaristan'dan Florian Albert, eski Sovyetler Birliği'nden Valentin Ivanov, eski Yugoslavya'dan Drazen Jarković, Şili'den Leonel Sanchez, Brezilya'dan Vava ve Garrincha gol krallığını paylaşan isimler oldu. Şili'de 1962'de yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 89 gol atıldı. Maç başına 2.8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 14 golle Brezilya ile 10'ar golle eski Yugoslavya ve Şili oldular. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya kazandık. Amerika'nın Toledo kentinde yapılan 1962 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest güreşte beklediğimiz başarı Grekorevencilerden geldi. 24 ülkeden 108 güreşçinin katıldığı Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Hüseyin Akbaş altın, 52 kiloda Satılmış Tektaş'ta 87 kiloda Hasan Güngör gümüş madalya alırken takım tasnifinde Türkiye üçüncülükten yukarı çıkamadı. Grekoromen güreşlerinde ise 2 altın madalya kazandık. 87 kiloda Tevfik Kış, 70 kiloda da Kazım Ayvaz, Ay Yıldızı Mayo'yla 2 dünya Grekoromen şampiyonluğu getirdiler. 52 kiloda Burhan Bozkurt, 62 kiloda Rıza Doğan ve 97 kiloda da İsmet Atlı bronz madalyanın sahibi oldular. Serbest güreşte Sovyetler Birliği 29 puan ve Japonya'nın 26 puan arkasında 21,5 puanla 3. olan Türkiye, Grekoromen'de Sovyetler Birliği'nin 40 puan arkasında 31 puanla 2. olurken Bulgaristan 20,5 puanla 3. sırada yer aldı. O günlerin havasında bu sonuçlar Türk güreşi için bir başarı değildi. Tam aksine bir başarısızlık olarak yorumlanırken güreşçilerimiz ve Güreş Federasyonumuz sert eleştirilere uğradı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara 19 Mayıs adında düzenlenen 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletleri bekleneni veremediler. 19 Mayıs stadını dolduran seyircilerimize ancak bir kez İstiklal Marşımızı dinletebildik. Tek şampiyonluğumuz 800 metre yarışında Muharrem Dalkılıç'tan geldi. Romanya'nın 142 puanla birinci olduğu 21. Balkan Oyunları'nda Türk atletizm takımı 41 puanla sonuncu sırada yer alabildi. Tek Balkan şampiyonumuz Muharrem Dalkılıç 1938 yılında Gaziantep'te doğdu. 1954 yılında atletizme başladı, cross çalışmaya başladıktan bir yıl sonra pistlere çıktı. 1956-1966 yılları arasında 70 kez milli takımda yer aldı. 800 ve 5000 metre ile cross'ta 5 kez Balkan şampiyonu oldu. Balkan karmasına seçilerek Helsinki'ye gitti ve 5000 metre birincisi oldu. 1958-1965 yılları arasında 13 defa Türkiye şampiyonu, 4 defa da Ömer Besim Koşalay Kır Koşusunu kazandı. 1971 yılında atletizmi bıraktı. Türk okçuları yeni yeni canlanmaya başlayan atasporumuz okçulukta

0: ilk büyük başarıyı Paris'te yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kazandılar. Henüz 14 yaşındaki Yücel Çavkaytar tüm rakiplerini gerisinde bırakarak Avrupa Gençler Şampiyonluğunu kazandı. Okçuluk dünyasında büyük bir hayranlık uyandırdı. Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki bu özel yeri 1962 yılında Paris'te düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kazanmış olduğu birinciliğinden ileri gelmektedir. Bunun yanında aynı yıl yılın sporcusu da seçilmiş olması Yücel Çavkaytar'ın Türk spor ve okçuluk tarihindeki önemini ispatlar niteliktedir. Okçuluk sporuna 1961 yılında Kulaksız Okspor Kulübü'nde başlayan Yücel Çavkaytar'a okçuluk dünyasında geleceğin en büyük şampiyonu olarak bakılıyordu. Okçulukla alakalı yurt içinde düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceler kazansa da yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı daha 19 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Genç sporcu Türk spor ve okçuluk tarihinin acı bir kaybı olarak kayıtlarda yerini aldı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: futbolla dolu hafta sonuna hazır mısınız? Uluslar Ligi'nde nefes kesen maçlar canlı yayınla bu ekranda.
1: Vuruş topağalarda gol!
0: 26 Eylül Cumartesi saat 16. Slovenya İskoçya saat 21.45. Çekya Hırvatistan.
1: Vurdu ve gol!
0: Bitmedi. 27 Eylül Pazar saat 19. Sırbistan Hollanda saat 21.45. Norveç Portekiz.
1: Topağalarda gol!
0: Futbolun coşkusunu Aspor'da beraber yaşayacağız.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
4: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: 1986-87 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu, bir önceki yıl olduğu gibi Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına sahne olmuştu. Galatasaray'ın başında dönemin Batı Almanya'sına 1980 Avrupa Şampiyonası'nı kazandırmış ve 1982 Dünya Kupası'nda final oynatmış Kurt Hoca Jupp Derwall vardı. Alman teknik direktör Cimbom'un başındaki 3. sezonunu geçirirken sarı kırmızılı takımda şampiyonluk hasretinde 14. yılına girmişti. Son olarak 1972-73 sezonunda şampiyonluk kupası kaldıran ve önceki sezon kupayı averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray artık bu hasrete son vermek istiyordu. Sezonun 36. haftasında iki takım da 50'şer puana sahipken Beşiktaş yine averajla lider konumdaydı. Ancak Kara Kartallar sondan bir önceki haftada İstanbul'da Denizli Spor'la karşılaşıyor, 1-0 önde götürdüğü maçı rakibinin son dakika golüyle 1-1 beraberlikle bitiriyordu.
1: Mahmut ve Erol'un vuruşunda top ağlarda. Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.
0: Galatasaray ise Antalya deplasmanında karşılaşmayı 3-1 kazanmış ve 2 puanlı sistemde 2 adım fazla atarak yarışta avantajlı konuma geçmişti.
2: Kafa İlyas'tan, İlyas gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Evet, top ağlara gidiyor, bakıyoruz. Evet, şimdi durum 3-0 oluyor.
0: Sezonun son haftasında Beşiktaş Bursaspor deplasmanında 2-0 galip geliyor. Aynı dakikalarda Galatasaray evinde Eskişehirspor'u konuk ediyordu. Galatasaray taraftarı ve yönetimin takımlarına inancı tamdı. Öyle ki Ali Sami Yenstad'ı günler öncesinden sarı kırmızı renklerle donatılmış, maç günü taraftarlar stada erken saatlerde akın etmeye başlamıştı. Galatasaray taraftarı 1987 sezonunda en çok kullandığı 14 senelik bu çile bitsin artık bu sene tezahüratıyla birlikte statta yerini alırken, futbolcular da aynı saatlerde şampiyonluk stresini yaşamaya başlamıştı. Maçın 18. dakikasında Cevat Prekazi'nin free kick golüyle öne geçen Cimbom ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
3: Galatasaraylı futbolcular uzaklığın 9 metre 15 santimetrede olmadığını işaret ediyorlar. Prekazi geliyor, onun vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 19, Galatasaray Prekazi'nin attığı golle Eskişehirspor karşısında 1-0 önde.
0: Karşılaşmayı tribünden takip eden taçsız kral Metin Oktay ve takımın eski kaptanı Fatih Terim de sabırsızlıkla maçın sonunu bekleyenler arasındaydı.
4: Kaptan olarak Galatasaray formasıyla, sarı kırmızılı formayla ne var ki diyor. Ben 12 yıl Galatasaray'da oynadım. Bir lig şampiyonluğu zevkini tadamadım. Bunu alamamanın acısını duydum diyor. Ötesini Fatih'ten dinliyoruz.
5: Şimdi 12 yıl lig şampiyonluğunu alamamanın acısı tabii ki her zaman benim yüreğimdedir. Ancak bugün sevgili kardeşlerim bu acıyı tamamıyla silecekler sanıyorum. Son 45 dakikayı da bu netice ve daha iyi skorla alarak beni şampiyonluk görmüş gibi bir ortama getirecekler.
4: Yani kendini şu anda takımda oynuyor hissediyorsun.
5: Zaten maça anına kadar beraber soyunma odasındaydık. O andan şu ana kadar ben de sanki oynuyormuşum.
4: Gırtında forma var, numara var. Gırtında tek var, koşmuyor. Tek var, koşmuyor. Ama zannediyorum ki Prekazi'nin golü güzeldi. Sonuçta aynı.
5: Gerçekten çok güzeldi ama biz bugün güzel gollere bakmıyoruz. Son 90 dakikanın bitimine ve kucaklaşmaya bakıyoruz.
4: Çocuklar biraz yalnız telaşlı dedi genç arkadaşları. Bana öyle geliyor. Biraz heyecan içindeler. O heyecan oyunlarını etkiliyor.
5: Sayın Kıvanç, siz bizden daha uzun süredir futbolun içindesiniz. Siz bizim sporcu abilerimizden birisiniz. Bu durumda, bu stres içerisinde futbolcularımızın bu kadar hatalarını artık görmemek lazım.
4: Topa dokunmak bile bir
5: çok zor. Saate karşı oynuyorlar.
4: Evet.
5: Bugün ilk defa kulakları radyoda değil, bütün benlikleri de sahadalar.
4: Ah güzel, güzel.
5: Onun için bunları hoş görmek lazım. Futbol.
4: Evet, Metin Oktay şu anda
5: Halit'cim, futbol hayatımda Galatasaray'da Kupa ve Lig maçlarında 10 tane şampiyonluk yaşadım. Bugün de Galatasaraylı'nın mutlu bir günü. Son bu mutlu zamana ulaşması için bir 45 dakika var. Seyirci coşkulu, futbolcular coşkulu. Zannediyorum biraz daha kale önünde gol fırsatlarını değerlendirirlerse hem seyircileri hem kendileri futbolcular coşacak ve coşturacak. Bu mutlu günde bütün Galatasaraylılara tebrik etmek istiyorum. Eski bir şampiyonluğu görmüş, takım kaptanlığı yapmış bir Galatasaraylı olarak. Ancak Galatasaray mucize olursa bu maçı kaybedebilir. Ama tahmin etmiyorum. İkinci devre tekrar gol geleceğine inanıyorum. Bütün Galatasaraylılara mutluluklar dilerim.
6: Yani peşinen siz tebrik ediyorsunuz.
0: İkinci yarının henüz 6. dakikasında Muhammed Altıntaş sarı kırmızıları 2-0 öne geçiren golü kaydedince taraftarlar rahat bir nefes almış. Fakat bu golden 5 dakika sonra Nedim'le gelen Eskişehirspor golü Ali Sami Yen'de seyircilere dakikaları saydırmaya başlamıştı. Ancak maçın son düdüğüyle Galatasaray konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 mağlup edip tam 14 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldıracak ve sarı kırmızılı renklere gönül veren taraftarlarını uzun zaman sonra sevince boğacaktı.
7: Ve hakem Aykan Köseoğlu maçın son düdüğünü çalıyor. 1986-1987 sezonunda şampiyon Galatasaray. Tribünler coşku içinde. Yup Derval ve Mustafa Denizli coşku içinde. Futbolcular coşku içinde. Ve 50 bin Galatasaraylı ayakta takımlarını alkışlıyor. Galatasaray 2, Eskişehirspor 1 ve puanını 54'e yükselten Galatasaray 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamlıyor.
0: 1986-87 Federasyon Kupası büyük takımların hayal kırıklığıyla son bulmuş, turnuvanın yarı finali 4 Anadolu ekibi arasında oynanacak duruma gelmişti. Beşiktaş eleme grup karşılaşmalarının 5.sinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'sa çeyrek finalde elenmişti. Yarı finalde rakiplerini eleyen Gençler Birliği ve Eskişehirspor finalde karşılaşıyor. Ankara temsilcisi rakibini ilk maçta 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ediyordu. Eskişehirspor rövanş karşılaşmasını 2-1 kazansa da ilk maçın avantajıyla kupaya uzanan ekip Gençler Birliği oluyordu.
8: Evet, Okan Şirin, Mehmet Şengüler, Gökhan Hasan hamlesiyle Özcan Zlatko, Halil İbrahim, Osman Harun'u ile bugün son dakikalarda oyuna giren Serdar ve Sadık'la, yedek kulübesinde oturan Çetin, İrfan ve Ahmet ile ve kırmızı kart olduğu için takımındaki yerini alamayan Eyüp ile 1986-87 sezonunda Federasyon Kupası'nın galibi Ankara'nın Gençler Birliği takımı.
0: Türk futbolunda yılın bir başka finali olan Başbakanlık Kupası, lig ikincisi Beşiktaş'la Federasyon Kupası finalisti Eskişehirspor arasında oynandı. Ankara 19 Mayıs stadında ilk yarısı 2-0 Eskişehirspor üstünlüğüyle biten maçta Beşiktaş ikinci yarıda 2 gol birden bularak maçı 2-2 beraberlikte uzatmaya götürdü. Ancak uzatmada iki takım da gol atamayınca karşılaşma penaltılara gitti. Eskişehirspor kullandığı tüm penaltıları gole çevirince iki penaltı kaçıran Beşiktaş'ı geçip Başbakanlık Kupası'nın sahibi oldu. Sezonun son ve en prestijli futbol müsabakası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ise o yıl lig şampiyonu Galatasaray ve Federasyon Kupası sahibi Gençler Birliği arasında oynandı. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı Galatasaray uzatma dakikalarında 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu. Türk atletizminin yüz akı Mehmet Tersi başarılarını bu yıl milli forma altında da sürdürerek 2 saat 10 dakika 25 saniyelik derecesiyle Londra Maratonu'nda 6. ve 2 saat 13 dakika 09 saniyelik derecesiyle San Francisco Maratonu'nda 1. oldu. Terzi'nin Londra'daki 10 Mayıs 1987 tarihli derecesiyle kırdığı Türkiye rekoru halen egale edilemedi. Atletizmde Türkiye'ye başarılar yaşatan bir diğer isimse Zeki Öztürk oldu. Atina'da düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası'nda 1500 metrede 3.39.19'luk derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Zeki Öztürk, bu derecesiyle Atina'da gümüş madalya kazanırken 5000 metrede de ülkemize altın madalya kazandırdı. Akdeniz oyunlarının 10.sü 1987 yılında Laskiye'de düzenlendi. Bölgeden yoğun katılım gören müsabakalara ilk kez 18 ülkenin katılımı gerçekleşti. Türk sporcuları oyunlar sonunda 10 altın, 9'u gümüş ve 24'ü bronz olmak üzere toplamda 43 madalya kazanarak genel sıralamada 5. sıraya attı. 1987 yılında parkelerde de oldukça çekişmeli bir sezon yaşanıyordu. Türkiye deplasmanlı basketbol liginde normal sezon heyecanı henüz bitmişti ki playofflara kalan 8 takımın içinden Galatasaray ligi birinci bitiren Beşiktaş'ı 3 maç sonunda 2-1 üstünlükle eleyerek yarı final biletini kapmıştı. Tofaş eleyen Beşiktaşspor, Eczacıbaşı'nı playoff dışına iten Efes ve İTÜ'yü eleyen Karşıyaka yarı finale çıkan diğer takımlar oldu. Yarı finalde Galatasaray Beşiktaşspor'la eşleşmiş, yine 3 maç üzerinden oynanan seride rakibini 2-1 ile geçerek finale yükselmişti. Karşıyaka takımı ise Efes'i 2 maçta da mağlup edince Galatasaray ile birlikte finale çıkmıştı.

0: Hakan ikinci takım olmuştu.
1: Evet sayın seyirciler, Türkiye Basketbol Ligi'nin playoff'unda artık son karşılaşmadayız. Finali oynayan Karşıyaka ve Galatasaray bugün üçüncü ve son kez karşılaşıyorlar. Karşılaşmayı kazanan taraf şampiyonluğa erişecek. İzmir Atatürk Spor Salonu öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolu. Binlerce seyirci salonda yer kalmadığı için, daha doğrusu saatlerce önce salon dolduğu için evlerine dönmek zorunda kaldılar.
0: Final serisinde de sezon içinde görmeye alışık olduğumuz çekişmeli maçlar oynanıyordu. Galatasaray ilk maçta rakibini 90-88'lik skorla geçerken takımın yıldız oyuncusu Amerikalı Paul Dawkins kaydettiği 48 sayıyla maçın kahramanı oluyordu. İzmir'de oynanan ikinci maçta Karşıyaka ev sahibi olmanın verdiği avantajı iyi kullanıp Galatasaray'ı 99-87 mağlup ediyor, lig şampiyonluğunu ne kadar çok arzu ettiğini de herkese gösteriyordu. Artık şampiyonun belli olacağı finallerin son maçında nefesler tutulmuş, çekişmeli ve heyecanlı geçen 1987 yılı Basketbol Ligi'nin şampiyonu merakla bekleniyordu. Şampiyonu belirleyecek olan son karşılaşma, seride averajı daha fazla olan Karşıyaka'nın sahasında, İzmir'de oynanacaktı. Karşıyaka'nın efsane basketbolcusu Nadir Vekiloğlu antrenörlüğündeki Kafkaf, İzmir Atatürk Spor Salonu'ndaki zorlu mücadeleyi 74-66 kazanıyor ve tarihinde ilk basketbol ligi şampiyonluğunu elde ediyordu. Kendi evinde oynama avantajını bir kez daha kullanmayı başaran İzmir ekibi, böylece ateşli taraftarıyla şampiyonluğu kutlama mutluluğuna da erişmişti.
1: Basket yok. Karşıyaka 74-66'lık skorla Galatasaray'ı yeniyor.
0: Fakat Karşıyaka şampiyonluğa doymamış, sezonun en büyük kupası için lig birincisi Beşiktaş'la karşılaşmayı bekliyordu. Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki finalde Beşiktaş'ın başındaki Aydan Siyavuş, eski öğrencisi Nadir Vekiloğlu'yla karşılaşacaktı. Beşiktaş takımı Efe Aydan ve Erman Kunter gibi güçlü isimlerle sahaya çıksa da kadrosu rotasyona çok müsait değildi. Nitekim Nadir Vekiloğlu'nun genç takımı, ustası Aydan Siyavuş'un veteranlar üzerine kurulmuş takımını yenerek kupaya uzanan taraf oldu ve İzmirlileri bir kez daha sevince boğdu. Önceki yıl ana vatanına olaylı bir şekilde iltica eden Naim Süleymanoğlu çalışmalarına Türkiye'de devam ediyordu. 20 yaşındaki şampiyon halterci ülkemizde kendisine sağlanan imkanlar ve gösterilen ilgiden o kadar mutluydu ki hem yerli hem de yabancı basına yaptığı röportajlarda mutluluğunu sık sık dile getiriyordu. Naim yurt dışından gelen gazetecilere, ana vatanımda bana gösterilen sevgi ve değerin hakkını vermek için var gücümle çalışıyorum. Amacım Türk bayrağını en önemli şampiyonalarda şeref direğine çekmek. Burada Bulgaristan'dan daha geniş imkanlarla çalışıyorum ve amacımı gerçekleştireceğim ifadelerini kullanmıştı. İlk dünya rekorunu 16 yaşında Bulgar mayosuyla kıran Naim, artık adını bir Türk sporcusu olarak tabelaya yazdırmak istiyordu. Uluslararası Halter Federasyonu, Türkiye'ye iltica eden Naim Süleymanoğlu'na sığınma tarihinden itibaren bir yıl uluslararası müsabakalardan men cezası vermişti. Bu durumda küçük dev adam 6 Aralık 1987 tarihine kadar yasaklı olduğu için ancak 19 Aralık 1987 tarihinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Halter Turnuvası'nda Ay Yıldızı mayoyu giyebilecekti. Süleymanoğlu ilk kez vatan adına yarıştığı müsabakada Türk taraftarların muhteşem tezahüratları altında 60 kiloda tam 3 dünya rekoru birden kırdı. Bu rekorlarıyla koparmada 150 kilo, silkmede 188,5 kilo ve toplamda 337,5 kiloda kendine ait olan dünya rekorlarını yenilemiş oldu. Naim'in bu dereceleriyle Türk spor tarihinde ilk kez bir Türk sporcusu dünya rekoru kırmıştı.

Ancak müsabakaları izleyen ve Naim'i tebrik eden Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı, bu yarışmada doping kontrolü yapılmadığı için Naim'in derecelerinin dünya rekorları listesine alınmayacağından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Naim, başkanın bu sözlerine tatlı gülümsemesiyle şöyle cevap veriyordu: "Üzülmeyin efendim, bendeki potansiyel bugün burada göstermiş olduğumdan çok daha yüksektir." ...1987 yılının tenis dünyasında Wimbledon tek erkekler kategorisinde nefes kesen bir final serisi oynandı. Çeyrek final turlarında Jimmy Connors ve Pat Cash rakiplerini 3-0'lık skorlarla eleyerek yarı finale kalıyor. Avustralyalı Cash Amerikalı rakibini yine 3-0'la geçerek finale yükselen ilk isim oluyordu. Yarı finallerin diğer maçında ise İsveçli Stefan Edberg güçlü rakibi Ivan Lendl'la karşılaşmış. Dönemin en büyük tenisçileri arasında gösterilen Lendl, ilk sette zorlansa da ikinci sette formunu bulmuş ve başka set vermeden rakibini 3-1'lik galibiyetle kupa dışına itmişti. Böylece Pat Cash ve Ivan Lendl 1987 Wimbledon finalinde yer alacak iki isim olmuştu. Final maçı da önceki turlar gibi çekişmeli geçiyor. Ancak Ivan Lendl rakibinin set kazanmasına izin vermeden tek erkekler kupasının sahibi oluyordu. Kadınlar kategorisinde ise ayrı bir heyecan yaşanıyordu Wimbledon'da. Amerika Birleşik Devletleri adına yarışan ve hemen her turnuvada karşılaşan iki tenisçi Chris Evert ve Martina Navratilova bu kez yarı finalde karşı karşıya geldi. Tarihin en büyük kadın tenisçisi olarak gösterilen Çek asıllı Martina Navratilova, yarı finalde karşılaştığı vatandaşı Chris Evert'ı yine heyecanlı bir maç sonunda 2-1 mağlup ederek finale yükselen isim oldu. Final biletini alan diğer isimse bir başka Amerikalı Pam Shriver'ı kupa dışına iten Alman yıldız Steffi Graf olmuştu. Final maçında henüz 18 yaşında olan Graf'la tecrübeli Navratilova'nın kapışması yılın merakla beklenen spor olaylarından biri haline gelmişti. Graf kısa bir süre önce Fransa Açık'ta Navratilova'yı finalde yenerek ilk Grand Slam zaferini elde etmişti. Genç yaşında Martina Navratilova'yı geride bırakarak Dünya Tenisçiler Birliği birinciliğine yerleşen Graf, 1987 yılı içinde tam 8 turnuva kazanmıştı. Böyle bir performans sonunda hem Alman tenisçinin hem de rakibi Navratilova'nın ne yapacağı merakla bekleniyordu. Sonradan tüm zamanların en büyük tenisçisi unvanını alacak olan Martina Navratilova, muhteşem bir yıl geçiren genç rakibini finalde 7-5 ve 6-3'lük setlerle mağlup ediyor ve yılın en prestijli turnuvasının galibi oluyordu.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları, menajerler rezil ediyor, rezil ediliyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Bu sezonun ilk programı. Bir yandan sizlere geçmişin kimi zaman üzünlü, kimi zaman çok keyifli anılarını hatırlatacağız. O günleri yaşamayanların da hakikaten öyle miymiş diyecekleri enteresan, keyifli hikayelerle karşınızda olacağız. Bugünkü programda Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Cümleten bir yaz arasından sonra yeniden kaldığımız yerdeyiz. Şöyle başlayalım istiyorum. Sezonun geçtiğimiz sezonun son bölümünde bir Fenerbahçe Başakşehir Kupa yarı finali yaşamıştık. Rövanşta bitmemişti bir türlü penaltılar.
1: Evet.
0: Bir kısım futbol severler hatırlayacaklardır. Hatırlamayanlar için hatırlatalım. Bunun megasını nerede yaşadık diye. Tabii unutulmaz bir 1996 Türkiye Kupası finali var değerli izleyenler. Galatasaray ile Gençler Birliği arasında. İşte o maç üzerine, o maçtan bazı anekdotlarla başlayacağız programımıza. Bir karşılaşmanın normal süresi uzatmaları penaltı vuruşlarına geçiliyor. Galatasaray'ın kalesinde Hayrettin var. Gençler Birliği'nin kalesinde de o sezon Edirnespor'dan transfer edilen Kubilay var. Penaltılar başlıyor ama bitemiyor.
1: Evet.
0: Enteresan bir maç gerçekten. Şimdi o maça ilişkin görüntüler de ekrana yansıyor. 96 yani aşağı yukarı 20 yıl mı geçmiş?
1: 21 sene geçmiş işte yani, tabii.
0: Bayağı bir zaman. 20-21 yıl. 1-1 bitiyor normal süre ve uzatmaların ardından geçiliyor penaltılara. Ne var o penaltılarda? O penaltılarda 17-16'lık bir skor var değerli izleyenler. Ne hatırlıyorsun o güne ilişkin Kemal abi?
1: Maçı izledik tabii.
0: Tabii.
1: Türkiye Kupası finali. Galatasaray Gençler Birliği. Dediğin gibi işte 1-1 bitti. Uzatma falan derken penaltılara kaldı. Bir tarafta kaleci Hayrettin, deneyimli bir kaleci. Avrupa maçı falan oynamış. Diğer tarafta işte Kubilay diye isimsiz genç bir kaleci. Tabii atışlar başlamadan evvel yani hepimiz diyoruz ki Hayrettin ne yapar yapar, bir tane kurtarır bir şey yapar. Öbür kaleci Kubilay genç bir kaleci. Galatasaray'ın oyuncu profili daha usta.
0: Evet.
1: Yani teknik yapıdan.
0: Mutlak favori olarak çıkıyor zaten maça.
1: Ondan sonra diyoruz ki yani işte belki de 5. penaltılara bile gelmeden mesele tamamlanır diyoruz.
0: Atıldıkça atılıyor penaltılar.
1: Atılıyor. İlk 5 bitti tabii. Sonra sırayla teker teker başlıyorlar. Başladılar gelmeye. 6, 7, 8, 9, 10, 11 tekrar yani
0: orada tabii oyuncu bitince tekrar geriye dönüyor.
1: Yeni bir liste yani. Yeni bir oyuncular. İkişer defa, bazıları ikişer defa attı yani. Tabii. İki takımda.
0: Orada Kubilay'ın şöyle dediği söylenir. Kubilay'ın Hayrettin'e, genç kalecinin, ya Hayrettin abi gözünü seveyim bari sen kurtar. Rezil oluyoruz.
1: Tabii. Yani onlar tabii saha içi diyalogları. Ve en sonunda yanlış hatırlamıyorsam Hayrettin golü yedi, Kubilay kurtardı.
0: Evet. 17. penaltılarda.
1: Evet. Böylece Gençler Birliği kupanın sahibi oldu. Galatasaray kaybetti. Hayrettin Galatasaray'da uzun bir zaman oynamış.
0: Aslında bir tabii bayağı bir forma giydi Galatasaray'da.
1: Ama şöyle
0: talihsiz bir kaleci ama.
1: Şimdi bak benim ağzımdan aldığın lafı. Tabii yani iyi kaleci başka, tamamen şansa dayalı kaleci başka. Ama Hayrettin böyle ortayla iyi arasında bir kaleciydi. Fakat yani son yıllarda dediğim en şanssız kalecilerin başında Hayrettin gelebilir. İlk üçü alabilir yani. Ligde de daha başka yediği goller var. Yani

0: altının dışında.
1: Evet, evet.
0: Olmadık şekilde.
1: Biz Bursa Spor Teknik Direktörü Lögen'le bir hafta içinde özel röportaj yapmıştık A-Spor'da. 40 metreden bir golü vardı Lögen'in, hayrettine.
0: Yani tarihsiz golleri vardır Hayrettin. Sadece penaltı değil yani.
1: O gün Hayrettin, o günden sonra sevgili Koray'dan rica edelim, şöyle bir açıklama yapıyor o maç sonrasında. Yani 17-16 biten karşılaşma sonrasında, penaltı vuruşlarıyla 17-16 tamamlanan maçın sonrasında. Diyor ki Hayrettin, Kubilay 17 gol yedi, kahraman oldu. Ben 1 gol yedim, kova Hayrettin oldu.
0: Şeyi de sayıyor tabii.
1: Yani normal bir gollerini de sayıyor.
0: Şimdi bu 96 finali, tabii o sene Fatih Terim Hoca ilk defa Galatasaray'da iş başına geliyor.
1: Evet.
0: Ve Galatasaray'ın o 4 sene üstte şampiyon olup rekor kırdığı dönem başlıyor. Sonra orada, yanlış hatırlamıyorsam, 98 Dünya Kupası'ndan sonra Tafarel geliyor Galatasaray Kalesi'ne. Yani şu güzel bir başlık, Hayrettin'in çilesi diye.
1: Hakikaten
0: yani,
1: çilesi.
0: Hakikaten çok şanssız bir kaleciydi Hayrettin. Sadece bu penaltılar değil, daha başka gollerini de hatırlarım, evet, yediği. Evet. Araya bir arkadaşı girmiştir, topu görememiştir. Çok iyi yere plonjon yapmıştır, başka birinin ayağına, bir tarafına çarpıp kontrpiyede kalmıştır filan. Yani gerçekten çok talihsiz bir kaleciydi. İyi niyetiyle Galatasaray gibi bir büyük firmanın kalesini korumaya çalıştı.
1: Evet. Yani. Peki bu enteresan anekdotu sizlerle paylaşmış olduk. Bir başka kupa finaline gideceğiz şimdi. Biraz daha eskiye, bir aşağı yukarı 20-21 yıl öncesine. Yani bu tarihten, az önceki tarihten, 1975'e. 75 Trabzonspor'un yükselmeye başladığı yıllar artık. Trabzonspor kupa finalinde rakip Beşiktaş. Trabzonspor ilk maçı 1-0 kazanmıştır. İstanbul'da rövanşı oynanacak maçın. Beşiktaş takımının kaptanı Sanlı Sarıalioğlu. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Değerli izleyenler, Niko'nun golüyle.
0: Evet.
1: Daha maçın başlarında. Sonra 30. dakikalar civarı bir penaltı oluyor.
0: Sanlı'ya bak.
1: Evet. 30. dakikalar civarında bir penaltı oluyor. Penaltı için topun başına Vedat Okyar geçiyor. Neden Vedat Okyar geçiyor rahmetli? Çünkü o güne kadar 41'de 41 penaltı atmış.
0: Hep penaltıları o atardı tabii.
1: Ama Trabzonspor'un kalesinde Şenol Güneş var. Vedat Okyar topun başına geçiyor. Diyor ki, geçmek istemiyor. Ben geçmeyeyim ya, atmayayım. İçimde kötü bir his var. Sanlı kaptan da diyor ki, ya at, sen penaltıcısın. 41'de 41 atmışsın. Ne oluyor ondan sonra Kemal abi?
0: Valla şimdi bu penaltı işi, ki Vedat gibi rahmetli benim çok çok iyi arkadaşımdı. Bu kadar çok penaltıyı gole çevirmiş bir adam eğer diyorsa ki ya ben bunu atmayayım,
1: 41'de 41,
0: iyi görmüyorum yani kendimi bu penaltı için diyorsa, onu attırmayacaksınız.
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: Tabii bu penaltı öyle bir şeydir. Yani ben bir tane hemen çok kısa bir şey anlatayım bu söylediğimle ilgili. Bir Fenerbahçe Beykoz maçı, maç 4-0, galip Fenerbahçe, penaltı oldu. Şeref Has'ı, kulakları çınlasın, kaptanın zorla penaltı noktasına gidiyor, gol krallığına gidiyor çünkü yarışıyor. Yahu dedi, ben atamam, hiç atmadım ya. Ya dediler, olur mu ya, işte 4-0 zaten, yani maç bitmiş, kaleci ne direnecek senin karşı. Sıtkı mıydı rahmetli, galiba oydu. Gel dediler, at. Yok dedi ya, dedi atmam ben dedi, penaltıyla benim ne işim var dedi. İte kaka Şeref'i getirdiler Deniz Kalesi'ne, İnönü Stadı'nda. Penaltıyı attı, taca gitti top. ben size söyledim dedi ya.
1: Dolayısıyla yani, bu öyle bir his. Üstüne yani, gitmemek lazım
0: ki,
1: diyorsunuz.
0: Yani Vedat, orada rakam veriyorsun 41'de 41 diye. Bunu yapmış bir adam ya diyorsa at, ısrar etmeyeceksiniz.
1: Burada ilginç bir devamı da var bu hikayenin. Şöyle, Vedat Okyar kaçırıyor penaltıyı. Ve oyundan çıkmak istiyor, ağlamaklı.
0: Tabii yani.
1: Kupa finali 1-0.
0: Zaten çok duygusal bir adam.
1: Evet, öyle. Yani. Sanlı kaptan geliyor, ya ne yapıyorsun, dur çıkma, bekle vesaire falan. Yanına gelen bir oyuncu var, Lütfi Isıgöllü.
0: Evet, şöyle, çok iyi dostum, çok iyi arkadaşımdır. Hatta Kadıköy'de, çarşıda sık sık hala rastlaşırız. Bazen beraber otobüse biner, O da seyirci

0: Yani halk adamı diyeyim evet. bari. Otobüse biner, otobüste gittiğimiz yere kadar muhabbetimizi de ederiz. Bazen çarşıda ayaküstü anlatırız. Bolu'dan almıştı Beşiktaş Lütfi'yi. Bayağı Beşiktaş takımında yani stoperde şimdiki deyimle aslanlar gibi top oynamıştı Lütfi.
1: Lütfi diyor ki Vedat Okyar'a, ya sen üzülme, ben atacağım gol.
0: Tabii.
1: Cevap ne Vedat Okyar'da? Hemen bakalım o cevap ne? Lütfi dalga mı geçiyorsun oğlum? Sen neredesin, kale nerede diyor Vedat Okyar. Çünkü Lütfi stoper.
0: Stoper. Şimdi rahmetli Vedat da laf. Ansiklopedi doldurur yani öyle.
1: İyi
0: laf.
1: Mi? Yani, güzel insan derdi.
0: Çok güzel, güzel insan derdi. Caddebostan'da işte evet, son evet. zamanlarda oturuyordu.
1: Aynı sen.
0: Bir hayli beraber arkadaşlığımız vardır sağda solda. Şimdi tabii Vedat'ın yani her tarafa espri, Lütfiye diyor ya sen stoper oynuyorsun. Yani biraz da kazmasın diyor yani. Sen kim penaltı kim ya diyor.
1: Diyor da.
0: Ama Lütfi gol yaptı.
1: 75'te.
0: Evet. Kupayı kazandırdı.
1: 2-0 oluyor o. Evet. O Lütfü.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Ya bunlar çok esasında enteresan hikayeler. Ama yani bak, böyle olmayacak şeylerin işte bir araya bak, geldiği işler zaten bak, Lütfü, tarihe kaydediliyor, he, düşünüyor.
0: Şimdi Lütfü'yü, bizim Lütfü'yü bir daha getirsen belki de at, yok ya hadi bana ne ya der. Ama o anda Vedat kaçırmış. Vedat gibi adam penaltı kaçırmış. Lütfü oraya büyük bir İstek, moral, azim, hırs, aklına ne geliyorsa hepsini üst üste koy, çizgiyi çek, bu penaltıyı atarım diye geliyor. Ve atıyor. Ve attı golü. Beşiktaş'ta kupayı kazandı.
1: 2-0
0: yani.
1: İşte evet. Türkiye Kupası Beşiktaş'ın evet. manşeti gazetelerden böyle yansıyor. Evet.
0: Biz o sene 75'tir bu değil mi? 75.
1: Evet, evet.
0: Tercüman Gazetesi olarak
1: 21 Mayıs 1975.
0: Cağaloğlu'ndan Topkapı'ya taşındığımız senedir.
1: O sene.
0: O büyük binaya.
1: He, bu şeydeki o hani güzel enteresan bir yapı.
0: O nereden hala bakarsan orada. Bak T harfi.
1: İlan kurumu galiba.
0: Ya, T harfidir. Nereden T bakarsan bak. Amerikalılar zaten yapmıştı. O sene taşındık biz Cağaloğlu'ndan oraya. Ve maçlara da İnönü'de oynanıyor ağırlıklı olarak. Sonra Ali Sami Yen de tabii devreye girdi. Sonra Fenerbahçe girdi. Minibüsümüz vardı spora ait. 12-13 kişi ona dolar. Öyle giderdik maça.
1: Aa, o zaman o zaman şimdi şöyle bir noktaya geldik. Madem hani farklı işlerden, farklı hatıralardan bahsediyoruz. O 80'li yıllardan ekrana yansıyan o farklı görüntülerden de biraz
0: var mı?
1: İşin içine katalım dedim.
0: Harika.
1: Şimdi bu sefer biraz bize ilişkin. Yani medyaya ilişkin görüntüleri paylaşacağız sizlerle. O 80'li yıllar, 90'ların hemen başı, daha çok 80'li yılların ortaları falan. O zaman tabii işler farklı yürüyor. Çok daha amatör bir ruhla profesyonelce işler yapılıyor. Futbolcular için de, basın çalışanları için de, muhabiri, spikeri, foto muhabiri, evet. yazarı. Bakın nasıl görüntüler vardı o zaman. Şimdi arkadaşlarım ekrana verecek. Onun altını da biraz doldurmak lazım. Çok enteresan.
2: Bir başka atak ve Tayfun'un ümit hareketi sert.
0: Ufak o ya.
1: Şimdi gelecek. Buradan geldi.
3: Ümit nedir problem? Vallahi gördüğünüz gibi bomboş gidiyordum, arkadan vurdu.
1: Levent abi. Levent Özçelik. O zaman o da mesleğinin
2: ve Tayfun'un ümit hareketi yılları. Sert.
0: Sarı kart.
1: Ümit galiba değil mi o sakatlanan?
3: Vallahi gördüğünüz gibi bomboş evet. gidiyordum.
1: Sağ içinde vurdu. Röportaj görüntüsü. Şimdi değil, sağ içine bir girmek, yanından geçemezsin. T alanın içinde bir tane bırakabiliyoruz. Eskiden sağ içine gir röportaj, maç bitince sağın içine biz dalardık.
0: Tabii.
1: Mesleğin ilk yılları, ben 93 girişliyim mesleğe. Futbolcu kovalardık, kimi buluruz, kimle canlı yayında
0: Feyyaz'la konuşuyorlar bak.
1: Röportaj yapabiliriz diye, işte böyle bir görüntü çıkardı ortaya.
0: Tabii.
1: 87 hatta, yılı bu bizden tabii daha eski bir yıl.
0: Hatta İngiltere'den 8 yediğimiz milli maçla bizim sevgili Ender, Yeldirmenli Ender, eski de futbolcudur.
4: Sayın seyirciler,
0: bu Levent değil mi?
1: Evet.
0: Bülent. Ender koşa koşa gitti, içeri giriyor takım. Yaşar 8 tane yemiş, bizim kaleci Yaşar.
4: Çok etkili oynuyoruz ilk
0: yarı. Yaşar'a dedi
1: baksana
0: ki,
1: baksana Kemal abi sahaya çıkarken röportaj tabii, veren
0: Ali
1: futbolcular
0: o?
1: Ali Gültiker.
0: Galatasaray'ın golü için o sahaya. Ondan sonra Ulvi.
5: atmosfer içinde ofsayt olduğunu zannediyorum ama bilmiyorum.
0: Samet.

0: Deyip Semih değil mi ya?
1: Soyunma odası.
0: Ha, soyunma odası Semih.
1: Şöyle mesela foto muhabirlerinin ben şeyi hatırlarım o mesleğe başladığım yıllarda. Aşağıdan fotoğrafı çeker, yukarıya basın tribünün bulunduğu yere makarayla bir şey o şeyleri değil mi yollarlardı?
0: Tabii. Şimdi tabii bunu daha sonra zaman içinde UEFA, FIFA daha doğrusu yasakladı bu olayı. Foto muhabirlerinin nerede müsabakası?
1: Ahmet arasında. Abi şimdi daha zayıf yalnız.
0: Kim? Ahmet Çakar mı?
1: Hakemlik yıllarından. İyi kilo verdi.
0: Nerede duracağı, yani kalenin arkasında nerede duracağı ciddi şekilde belirlenerek bu kaosun ortadan kalkmasını FIFA sağlamıştır. İşte bizim Ender'de 8-0'dan sonra tam tünele gelirlerken girişte İnönü'de Yaşar'a ne haber?
1: Ender Asman.
0: Ender Asman bize ne haber Yaşar diye bir soru soracak oldu. Yaşar ona çok kötü bir cevap verdi. Onu burada söyleyemeyiz.
1: Tabii kapanmayalım. Kapanmayalım.
0: Ama yani şey.
1: E şuraya baksana sağlık.
0: Evet, yani gibi. Yaşar da ne yapsın? Adam 8 tane gol yemiş kendi seyircisinin önünde ya. Yani ama işte Engin'e bak, bizim kaleci Engin. İşte evet, bu da bir
1: soyunma odası.
0: Soyunma odası koridorları.
1: Şimdi ben şunu hatırlıyorum. Bize derlerdi ki ya o koridorlardan sesleri vesaire, evet, böyle hazırlık, onları verin. Yani o güzel görüntüler. Maçın hikayesini hazırlardık. Bu şekilde hazırlardık.
0: Sen gene
1: şimdi yayıncı kuruluştan başka yayıncı kuruluşta oradan tabii şey çekemiyor.
0: Tabii.
1: Görüntü çekemiyor. Sadece dışarıdan biz de yayıncı kuruluşuz kupada.
0: Oktay.
1: Çekebileceğimiz yani yer şöyle, oralardan görüntü alamıyoruz.
0: Enderci, mahremiyete girmek yasaklandı. Bu cümleyle özetleyelim bunu. Çünkü Rıza abi, o oyuncuların, hocaların, soyunma odasına gelen yönetici, kimse, hepsinin mahremiyet alanıdır.
1: Ama şöyle de bir güzel tarafı vardı işin. Orayı hiçbir zaman göremeyecek olan insanlar
0: ama işte
1: o görüntüleri, o içeride neler olduğunu görüyorlar.
0: Bak şuraya foto muhabirlere bak. Bak golden sonra 20 kişi sağ. Harika. Yani tabi bunların hepsi yasaklandı.
1: Bizim Mutluhan yine Show TV'de beraber çalışmıştık. O zaman ATV'de Mutluhan.
0: Bu da Bülent değil
1: Bülent
0: mi?
1: Uygun. Bu da 90'lı yılların başına geldi artık işler. 92-93 o yıllar, 94. Ama Bülent Kocaeli'den Fenerbahçe'ye geldiğine göre biraz daha 95 falan, 96.
0: Evet.
1: O gün.
2: Bülent Yavuz, Alpayan'ın ikinci sarı kartı.
0: Yani kırmızı kartı bu gösteriyor. Şöyle, özellikle soyunma odası ve koridorlar mahremiyete girmek demektir. Sahanın içinde foto muhabir, işte dediğim gibi, yani foto muhabirleri orada dalıyor içeri. Muhabirler de var ha dalan. Soyunma odası görevlisi maçtan tabii sonra. Onlar da dalıyor. Sırf fotoğraf çekenler değil. E şimdi öbür takım da gol yemiş. Değil mi?
1: Mesela, baksana kırmızı kart görmüş içeride. Röportajda Alpay. Kırmızı kart gördüğü şeyi anlatıyor.
0: Tabii.
1: Onun sesi var mı arkadaşlar? Sesini bir açalım mı?
3: Avrupa'da maçtan söylüyoruz günlerce ya. Bir... O kadar maç veriyorsun. Hiç bu hakemden maç yetmiyor mu abi ya? Peki, mücadele etmeyeceğiz mi biz ya?
4: Tugay'ın sonraki pozisyonu nasıldı?
3: Tugay son arkadan tekme atıyor. Buna ne hakem bir şey göstermiyor?
4: Hiçbir şey göstermedi.
3: Göstermeyen herkes gördü bunu.
1: Peki, ya çok enteresan. Bayağı isyan ediyor yani. O serzenişini bizim sevgili Mutluhan'la paylaşıyor o dönemde. Ya bu
0: Saffet mi bu?
1: Kırmızı kart gelen oyuncunun soyunma odasında verdiği birebir röportaj. Yani çok enteresan işte.
0: Şifo bu da. Bak şimdi şöyle. Diyelim ki gol atanın arkasından koştu ya 20 kişi. Sevinç fotoğrafını çekmek için. O arada da gol yiyen taraf var. Belki de çok hayati bir önemli maç. Ya sana kalkıp da bir şey söylerse?
5: Bunu da biz zaten hedeflemiştik.
0: Yani oyuncu psikolojisi mi? Ter dökmüş herif. 90, 80 dakika ne inlesi. Suat'a bak. Yani ya sana bir şey söylerse, bir hakaret ederse, sen ona dönüp de ona karşılık verirsen. Onun için FIFA bütün bunların Bülent'e bak. Hepsini bunların yasakladı. Bence doğru yaptılar. Mahremiyete girilmez. Futbol oyun alanı, futbolcuların oyun alanıdır. Foto muhabiri, muhabir falan giremez. Filmlerin verilişine gelince.
1: Ha şeye, yukarıya yollanıyor değil mi?
0: Eskiden işte birisini gönderirlerdi aşağıya. Mesela diyelim ki bizim tercümanda.
1: Evet.
0: O bizim tercüman muhabirlerinden aşağıda filmi alır, toplar gelirdi. Fakat tabii o filmleri oraya getirirken işte onu dalıp bir an evvel alayım gelip falan filan, bu da bir mesele olunca bu sefer İnönü

0: Da oynanıyor maçlar zaten. Şey kolay. Ali Samiyen. Ali Samiyen çünkü neredeyse düz ayak elden atıyorsun. Evet. Alıp götürüyorsun. Basın tribünü yukarıda.
1: En önemli sıkıntı Fenerbahçe daha sıkıntıydı.
0: Orada da sıkıntıydı. Bir tane şey yapıldı. Makara yapıldı. Makarayla böyle bir kutu şöyle. Geliyorsun kutunun içine.
1: Küçük teleferik.
0: He, küçük teleferik. Bravo. Filmleri koyuyorsun. Yukarıdan kim götürecekse işte mesela bizim tercümandan tık tık tık tık çekiyorsun. Yukarı alıyorsun. Tekrar salıyorsun aşağıya. Milliyet veriyor filmlerini. Veya kimse işte Cumhuriyet veriyor. Ne Hürriyet veriyor. Filmler beklerdi kapıda. Arabalar. Filmleri alır. Koşa koşa gazeteye gelirdi. İşte gazetede bir banyo meselesi var. Renkliler başka, siyah beyazlar başka yıkanıyor. Ondan sonra vay efendim işte yani bir sürü problem. Şimdi ben epey oluyor tabii bu söylediğim. Ali Samiyen'de bir maçtayım. Devre oldu. Bir çay içeyim dedim. Çıktım. Baktım. Bir sürü arkadaşımız önlerinde şey bilgisayarlar. Tık tık ne yapıyorsunuz? Abi. Ne yapıyorsunuz oğlum dedim. Abi dediler film geçiyoruz. Ne filmi dedim ya. Dediler ama çektik işte kalenin arkası. Onu koy. Şimdi bu orada çıkıyor direkt.
1: Orada direkt sayfaya bile koyabiliyor üstesi.
0: Direkt sayfaya dedi giriyor dedi. Çünkü şimdi bir de banyo yapılacak. Banyodan çıktığın zaman sekreterle müdür kimse veya sorumlu kare beğenecek. Şunu bas diyecek.
1: İşler bunu kolaylaştı da insan kalifiye eleman sıkıntısı da arttı o oranda. Neyse. Peki o yıllardan bir şey daha o zaman. Sevgili Koray o kale direğini ve bayrağı o sondaki şeyi verebilir miyiz? İki tane enteresan o gün olup o dönemlerde olup bugün sahada olmayan iki tane obje göstereceğiz size. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? O dönemlerden bu dönemlere hatırlıyorsanız. Sahada eskiden olup da bugün olmayan ne var? İki tane şey. Bakın o dönemlerden şimdi ekrana gelecek. Örneğin dikkat edelim kale direğine şimdi. Var mı bugün kale direğinde böyle çatal? Yok. O dönemlerde bu şekilde çatalı vardı kale direğinin. Bir de, hatta çataldan gol tabiri de bundan hareketle söylenirdi.
0: Bu yine yenilenmiş hali. Esasında şöyle gelir.
1: Arkaya doğru da inerdi.
0: Böyle gelir. Yani direkt hizasına gelir. Bir de aşağıya inerdi demir.
1: İşte bu sonradan, arkadaki bazen bu arkadaki demirden top çarpıp çıkardı.
0: Sonradan bunu yaptılar. Hani çok fazla demir olmasın, bir yaralanma maralanma olmasın diye. Oğuz'un golü. Sonradan da onların hepsini çıkartarak sanıyorum bu bir güvenlik, yani oyuncunun yaralanmaması.
1: O da var falan. Ama o demire çarpıp geri gelen toplar da oluyordu var. Ve tereddüte düşürüyordu tabii, insanları.
0: Tabii. O da var.
1: Yani demirin hemen içine çarpıyor. Nereden geri geldi diye bu top tabii. Bakıyor. Mesela hemen o çatalın içinden çarpıp geri gelen top hatırlıyorum ben.
0: Tabii canım çok vardır. Yani vardır da.
1: Bir de bir başka görüntü daha gelecek. O da yok bugün artık ortada. Yine sahanın içinde. Bakın. Şimdi o foto muhabirleri dağılınca göreceksiniz.
0: Yok gözüküyor karşıdan.
1: Karşıda da var. Şimdi bu tarafta arkadaşlarımız hemen yuvarlağın içine almış olmaları lazım. Bu tarafta da gelecek ekrana. Orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerde bayrak var değerli izleyenler.
0: Evet.
1: Köşe gönderdeki bayrağın bir benzeri orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerde var. Niye var abi Kemal abi bu?
0: Valla o zaman işte yani yarıya bölüyor ya sahayı şu çizgi.
1: Evet.
0: O da bayrağı yani onun hizasında. Yani işte ne bileyim belki de offside hani hikayesi var ya.
1: Hmm.
0: Oradan
1: bir hani rengi bayrağı, noktası olabilir.
0: Bayrağı da filan falan diye. Ondan sonra kaldırıldı.
1: Evet. Şimdi yok. Şimdi. Yani hem o direkteki çatal yok. Hem orta çizgideki şu bayrak yok değerli izleyenler.
0: Bir sürü yenilikler var. Düşünsene maç nasıl başlıyor artık.
1: Tabii. Onlara da yavaş yavaş eskiden
0: ben
1: olup
0: öyle kaç
1: bugün
0: defa,
1: olmayanları programda yavaş yavaş vereceğiz.
0: Kaç tane santranın yeniden yaptırıldığını biliyorum ben.
1: Değil mi?
0: Çünkü topu öbür sahaya...
1: O yine yeni değişiklik.
0: Tabii kendi kutru kadar geçirmiş olman lazım topu. Bazısı geçiyor. Düğün hakem dedik tekrar al getir yeni baştan başla diye.
1: Bu eskiden olup da bugün olmayan şeylere devam edeceğiz. Arkası yarın yapacağız. Bu orta çizgideki bayrakla arkadaki direk enteresan bir iki unutulan obje olarak bugün ekrana vermek istedik. Dediğim gibi bunlara devam edeceğiz. Peki

0: Filmlerdeki futbolculara gelelim.
1: Jübileyi atladın.
0: Jübileye vereceğiz sonda. Var değil mi daha süremiz arkadaşlar? Evet, şimdi gol filmi çok ön plana çıktı. İşte bir Latin gencinin İngiltere'de şans bulduğu, sonra devamları da çekildi. Gol 2, gol 3 de geldi. Ama bu işin hani futbolcuların ön plana çıktığı, futbol hikayesinin anlatıldığı filmin piri, bu bizde dar alanda kısa paslaşmalar bize ait bir film.
1: Evet.
0: Bir şey gelsin arkadaşlar asıl. İşte bu. Zafer'e Kaçış adıyla.
1: Ha, bu meşhur Pelin filmi.
0: Oynandı. Sinemalarımızda da haftalarca oynadı. Ardiles var. Pele var. Michael Caine, Sylvester Stallone, yani
1: tabii,
0: futbolcu olmayıp işin yükünü üstlenenlerden. Ama Ardiles var, Pele var, yanılmıyorsam Bobby Moore var.
1: Var.
0: Var, bayağı bir oyuncu var. O dönemin Hollandalı, Belçikalı, Polonyalı oyuncularından,
1: tabii,
0: Alman oyuncularından bayağı kadroda isimler var. Bu film 30 küsur hafta oynamıştı sinemalarda Türkiye'de.
1: Şimdi bir kere bu film 2. Dünya Harbi ile ilgili olduğu için ben bunu vallahi saymadım ama 50 defa seyretmişimdir.
0: Hala sinemalarda.
1: Çünkü ben o filmleri,
0: kanallarda
1: o filmleri oynuyor, rekor seviyede belki dünyada izleyen tek adamım. Rekor seviyede. Bana hatta bazen evde de der, yahu sen bir daha seyredeceğim, sussun herkes. 2. Dünya Harbi ile ilgili filmleri defalarca seyretmişimdir. Bu da tabii en çarpıcı olanlarından biri. Çünkü içinde ünlü futbolcular var.
0: Evet. İşte herkesin hatırladığı gibi kaçmak yerine ikinci yarıya çıkarlar Alman milli takımının karşısına. Ondan sonra da o son golün ardından Pelé'nin attığı halkın arasında stattan kaçarlar.
1: Tüyerler.
0: Bizde de var böyle bir futbolcuların ön plana çıktığı. Daha doğrusu bir futbolcunun ön plana çıktığı en önemli film herhalde, değil mi?
1: Metin'in rahmetli.
0: Taksis Kral.
1: Tabii.
0: Yani onun hikayesini İzmir Spor değil mi?
1: İzmir Spor.
0: Buraya kadar, Galatasaray'a kadar gelen hikayesini anlatan gerçekle dramayı, hikayeyi bir karıştıran
1: şeyi böyle, biraz tabii bu bir yani film. Metin hakikaten filmi çekilecek bir sporcuydu, golcüydü, futbolcuydu, adamdı, insandı. O ayrı bir hikaye. Ama biraz da özel hayatıyla futbolu bu kadar net ve zirvede yaşamış bir adamın hayatı filme alındı.
0: Çok ön plandaydı ama, değil mi? Tabii. Özel hayatıyla da, futboluyla da.
1: Yani İzmir Spor tamam da. Başkanının kızıyla evleniyor yani neredeyse. Ondan sonra o arada Galatasaray'dan teklif alıyor. Yani hayali çünkü Galatasaray'da oynamak. Buna neler şey yaptılar gitmesin diye. Artık düşün yani, beraber sevdiği insan.
0: Evet.
1: Önce Galatasaray, kusura bakma.
0: Çok enteresan değil mi?
1: Önce önce Galatasaray dedi ve tuttu Galatasaray'a geldi. İzmir Spor ve o bayandan olan ilişkisine son verdi. Bu çok önemli bir, hem sosyolojik hem tarihsel hem sportif, aklına ne gelirse hepsini koy.
0: Belki o adımı atmasa Türk futbol tarihinde böyle bir isim olmayacak.
1: Tabii. Hatta Baba Gündüz ilk izliyor. Söylüyorlar, diyorlar ki işte böyle böyle bir adam var. Baba Gündüz izliyor. Diyorlar ki ne diyorsun diyor. Herkes soruyorlar, yak ya diyor, işe yaramaz diyor Baba Gündüz. Fakat sonra kalabalıktan ayrılınca en yak diyor ki, ama hemen alın ha diyor. Aman ha, başkası kapmadan diyor. Hem diyorlar ki baba ya böyle böyle diyor, ben onu mahsus söyledim bir aman diyor, hemen diyor başkası kapmadan alın getirin diyor, ne yapıyorsunuz diyor. Öyle de bir hikayesi var yani.
0: İnteresanmış.
1: Tabii. Yani çok tarif edilmesi zor bir adamdı Metin Oktay. Ben futbolculuğunda yani son dönemde gazeteci futbolcu tanışlığımız vardı. Ama topu bıraktıktan sonra teknik adamlığında Bursa'da yaptı biliyorsun. Galatasaray'da biraz. Ondan sonra neredeyse vefat edene kadar, yani yalan söylemeyeyim saymadım ama bir ayda en az 10-15 gün arkadaşlığımız akşamları şurada burada hep beraber geçmiştir. Metin Oktay'ın çok büyük bir özelliği vardı. Onu da söyleyeyim. Metin Oktay sabah, mesela öğlen neyse, evden çıkarken cebinde 400 lira var diyelim. Misal bugünün parasıyla. o para

0: paranın bir kuruşu akşam eve girmezdi.
1: Allah Allah. İlginçmiş.
0: Yani gittiğimiz yerlerde taksiciler kuyrukta beklerlerdi. Metin'i biz alsak götürsek diye. Çünkü mesela olduğumuz yerden Metin Oktay'ın evine diyelim ki 50 lira yazıyor taksi. Attım kafadan. Metin'in de cebinde 110 lira kalmış. O 110 lirayı taksi şoförüne verir kapıdan girmeden. Evden çıkan para akşam eve girmez derdi.
1: İlginç.
0: Ya çok değişik bir insandı. Allah gani gani mesela rahmet eylesin.
1: Maçlarda hep tura dermiş para atışlarında Atatürk resmi yere gelmesin diye. Ben o da enteresan bir anekdot. Gerçekten değerli bir yaklaşım. Ama tabii böyle futbolcular çıkmıyor artık.
0: Yani iki ayağından topa bu kadar muhteşem vuran, öyle bir kafa var ki iki ayaktan da bana göre daha önde. Yani dünya beyefendisi, fakat oyundan bir kere atıldı. Bilir misin onu, Fener Galatasaray maçında?
1: Evet, anlat abi.
0: Şimdi ikisi de rahmetli.
1: Jübilelerden önce son şeyimiz olsun, jübilelere geçeceğiz.
0: Yılmaz Şen rahmetli, o da benim çok iyi.
1: Charlie Yılmaz.
0: Charlie Yılmaz. Fener Galatasaray oynuyor maçı. Galatasaray felaket. Fener'i perişan ediyor. Maç 0-0 ama. Yılmaz da çok sert oynardı. Bazen de vururdu yani çaktırmadan. Yine Deniz Kalesi'ne Galatasaray hücum ederken bir Fener top çıkardı. Dönerlerken Yılmaz çaktırmadan Metin'e yine şöyle arkadan bir dokundu. Sen bir dokunan Metin bir döndü, tekme attı. Hakem de yabancı, yerli değil. Hakem de tam oraya bakıyor.
1: Yabancı hakem var yani.
0: Tabii. Hakem de tam oraya bakıyormuş abi.
1: Bugüne onu da bir gün işleyelim tabii. Yabancı hakem işini.
0: Hakem de tam oraya bakıyormuş o anda. Sen tut Metin'i oyundan at abi. Rakibine tekme attığı için haklı hakem, ama esas ilk vuran Yılmaz. Sonra Fener o
1: bu
0: maçı.
1: Arada benim koltuğum sürekli düşüyor.
0: Sonra Fenerbahçe o maçta 3 defa rakip kaleye gitti. 3'ünde de gol attı. 3-0 bitti maç. O gün Yaşar Abdullah. Yani öyle bir maçtı. O maçta atılmıştır. Ya Metin neler, askerlikten hapis yattı Ender ya. 20 gün mü 25 gün mü ne hapis yattı Metin Oktay. Resmen hapis yattı askerlik yüzünden. Hapishaneden çıktı, bak bunlar çok enteresan. 2 gün sonra Galatasaray Karagümrük maçı var. Oynayacağım dedi. Ya dediler, nasıl oynayacaksın antrenman? Ben oynarım ya dedi. Çıktı İnönü Stadında. Harika bir gol attı frikikten. 2-1, 2-0 mı? 2-1 bine kazandıydı Galatasaray. Fakat müsabaka sırasında 5 defa istifra etti. Kenara gelip. Adam bir aydır hapishanede yatıyor. Antrenman yok, hiçbir şey yok. Ne yemiş, ne içmiş belli değil. Sen tut Karagümrük maçında. Ben Galatasaray'ı bu maçta, önemli bir maçtı, yalnız bırakmam diye çık oyna. Hop bir bakıyorsun alıyorlar kenara, kapatıyorlar. 2 dakika orada artık işte herhalde bir şey içiriyorlar. Yani ağzını burnunu dikiyorlar, hop Metin oyuna giriyor. Frikik oluyor, tak Deniz Kalesi'ne gol. Kalede de Tamer var, Karagümrük'ün kalesinde de iyi kaleci. Böyle bir adamdı ya.
1: Evet. Ya ne güzel hikayeler, enteresan şeyler. Bugün çok alışık olmadığımız. Evet. Şeyler bunlar. Peki unutulmaz
0: şeyler var biliyorsun. Şu kılım döndü, ben bu hafta oynamayayım diye.
1: Çok var, çok. Çok, çok. Jübilelere gelelim. Şimdi jübile deyince değerli izleyenler, yakın tarihte pek yaşamadığımız için yaşı 20'li yaşlardaki, hatta belki 30'lu yaşların başı bile yakalayamamış olabilir. Yakalamışlardır onlar da, ama böyle 20'li yaşlardaki ya da 10'lu yaşların sonlarındaki futbol severlerin pek aşina olmadığı bir kavram jübile. Ama bir dönemde futbolcular jübile yapardı. Öyle de jübileler yapardı ki futbolu bıraktıkları bir özel maç, geliri onlara bırakılırdı. Sonra o jübileler yavaş yavaş tarih sahnesinden silindi gitti, takımlar jübile yapmamaya başladı futbolcularına. Doğru muydu, yanlış mıydı? Bir tartışma konusu tabii. Ama enteresan bir vefa örneğiydi, onu da vurgulayalım. Tamam. İşte az önce konuştuk Metin Oktay'ın jübilesinde, örneğin Fenerbahçe formasıyla, o Can Bartu ile resmi vardır.
0: Tabii.
1: Unutulmaz bir andır o.
0: O
1: görüntü belki vardır arkadaşlarımızda. Fenerbahçe'de son jübile mesela Müjdat'ın. Çünkü ben Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın neden ben ya bak işte forma değiştirdikleri
0: evet.
1: güzelliğe baksanıza.
0: Evet.
1: Şimdi tribünde giydirmiyorlar. Tribünde başka takımın
0: çocukları dövüyorlar
1: tribünde şimdi. Bakın Fenerbahçe ve Galatasaray kaptanları
0: de bak.
1: Formaları değiştiriyor Can Bartu ile Metin Oktay.
0: Değiştirenlere
1: yani,
0: bak.
1: Tribüne oturamadığımız 2017 yılı
0: evet.

0: bu da işte kaç 60'lı yıllar.
1: Arkada da Gökmen galiba yıllar. Bizim yani, değil mi o?
0: Yani. 70'li yılların başı belki de işte bilemiyorum şu an tarihini. Böyle bir görüntü çıkıyor
2: Metin,
0: ortaya.
2: Metin 68'de mi bıraktı galiba? Bir sene sonra da Can bıraktı galiba, yanlış hatırlamıyorum.
0: Yanılmıyorsam Can Bartol'un işte 60'ların sonu, 70'lerin başı tabii, Can Bartol olabilir. Metin Oktay'ın da 60'ların sonu diye hatırlıyorum. Artık bilemiyorum, artı eksi 2 yıl. Aradan geçmiş neredeyse 40-45 belki de daha fazla süre. Hatta 60'lı yılların sonu
2: 45-46-47 sene geçmiş değil mi? 50 sene.
0: Geldiğimiz nokta bu.
2: Evet, bravo.
0: Geldiğimiz nokta tribünde oturamayan çocuklar ve Galatasaray ile Fenerbahçe kaptanlarının forma
2: değişimi. Bak bu tam hani eğrisi doğrusuna geldi diye bir laf vardır ya halk arasında. Tam bugünle ilgili birebir örtüşen bir görüntü, bir çekim yani bu.
0: Evet. Müjdat Fenerbahçe'de mesela son jübi.
2: Evet.
0: Çünkü Aziz Yıldırım diyor ki ya ben yani zaten paralarını veriyoruz, futbol oynuyorlar. Neden ben bir de onlara jübile yapayım? Niye Fenerbahçe takımını kullandırayım tarzı. Aşağı yukarı bu minvalde, tam cümleler bu olmasa da böyle bir açıklama yapıyor ve jübile yapmayacağım diyor artık futbolculara. Son jübile Müjdat'ın diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum?
2: Müjdat'tan Aziz Yıldırım'ın hiç alakası yok yani. Müjdat topu bıraktığında.
0: Tabii yani Fenerbahçe'deki son jübileyi Müjdat'ın hatırlıyorum.
2: Valla şimdi şöyle, biraz evvel bir laf ettin vefa diye. Şu ön plana çıkınca bu vefa mefa semt olarak kaldı. Bir de bozacısı vardır biliyorsun Vefa'nın, ünlü.
0: Bir, o da pek tat vermiyor şimdi.
2: Bir, iki, bana söyler misiniz bugün?
0: 95 Müjdat'ın jübilesi.
2: Aziz Bey 98. Şimdi acaba bugün ağırlıklı olarak eski kulüplerimizde diyelim hadi. Böyle üç büyük falan diye ayırmayalım. Eski kulüplerimizde. Bana söyler misiniz? Yönetimlerinde tarih o kulübün bünyesinde tarihsel gelişimi olan kaç kişi var? Bir tane var biliyorum. Benim arkadaşım. Cengiz Özyalçın. Bu Metin Oktay'la aynı takımda top oynamış. Diş doktoru, Kadıköy Belediyesi eski başkanı falan. Bana söyler misiniz? İki tane daha söyleyin ya. Bu büyük kulüplerin yönetimlerinde bulunan, o kulübün içinde tarihsel gelişimin içinde yer almış iki kişi daha söyleyin ya. Cengiz'i de kazara aldılar galiba. İşte, yani
0: ağzı laf yapıyor. Kibar
2: öyle olmayınca sevgili Ender.
0: Önemli bir karakter.
2: Böyle bu tip insanlar olmayınca ne vefa kalır, ne bir şey kalır abi. Ne de şimdi bir adam mesela diyeyim ki aklıma geldi. Şu Muslera diye bir oyuncu var Galatasaray'da. Evet. Kaç senedir var abi? 7-8 sene oldu. Belki 2 sene, 10 seneyi tamamlayacak belki adam. Şimdi Muslera ben topu bıraktım derse 36 yaşında. 12 senede Galatasaray'da top oynamış. 13 sene. Yapsanız ne olur Muslera'ya bir jübile? Bu bir vefadır. Ha bir sene gelip, 2 sene gelip de ondan sonra başka yere giden veya onları tamam onlar zaten... Yani jübile yapmayı. Burada sen bir liste yapmışsın. Metin Oktay. Can Bartu yazmamışsınız ama benim aklıma
0: o
2: geldi.
0: O görüntüyü kullan. Şimdi mesela Beşiktaş'ta Müjdat'ın Beşiktaş'ta ben mesela biz o zaman o maçı yayınlamıştık. Mehmet Özdüley'in jübilesi muazzam olmuştu. Samet Aybaba'nın, Samet Kaptan'ın jübilesini hatırlıyorum ben mesela kendi.
2: Cüneyt Tanman Galatasaray'a. Bunlar senelerce takım kaptanlığı yapmış. Artık yani Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe dediğin zaman bu ilk, o zaman da akla gelen ilk isimler bunlar.
0: Baksana yani, şifonun onur günü diye gazetelere yansıyor evet, o jübile.
2: Evet. Yani Milan maçı şeydi, Fatih Terim bir Milan'ın o zaman teknik tabii direktörü. Şifonun jübilesinde. Sirkeci'de meşhur bir yer vardı. Sirkeci iskelesinde de orada bir yemek verilmişti gece. Orada ben de oradaydım. Fatih Hoca da Milan'dan geldiydi. Milan'ı Fatih Hoca getirdi.
0: 2-1 bitmişti.
2: Evet, Fatih getirdi. Şifo'nun jübilesine. Yani ama dediğim gibi bunu yani bunu hissedebilecek hangi acaba bu büyük kulüplerde kaç kişi var? Hissedebilecek, ben bir şeyden bahsediyorum.

0: atmasyon demeç zenginlerinden değil. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, hatta Trabzon'da 10 sene oynamış olmak ne demek biliyor musunuz?
1: Şimdi Cüneyt Tanman işte, Galatasaray'ın Galatasaray'a mal olmuş çok önemli bir isim. Kaptanlığını yaptı yıllarca.
0: Evet. Bak ağladı ve ağlattı. Yani ne yapsanız yani? Ha biz onların demişler ki işte biz onların paralarını veriyoruz. Tabii vereceğiniz, bedava oynayacak halleri yok da. Ama ne olur bir de böyle yani kendi sevenlere, kendi seyircileri ve aklıma bir şey geldi. Bak Fatih Terim değil mi? Galatasaray kaptanı kaç sene orada 12-13 sene oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Eksikse özür dilerim. Jübilesini nerede yaptı biliyor musunuz? Fatih Terim. Jübilesini nerede yaptı biliyor musunuz Fatih Terim? Bir daha soruyorum. Fenerbahçe stadında. Helikopterle indi.
1: Yeah.
0: Ya. Fenerbahçe stadında. Ha. Fenerbahçe Fatih Terim'in jübilesini yapması için kendi stadında bu jübilenin yapılmasına o günlerde izin verdi.
1: Peki.
0: Ders alın ders.
1: O zaman tam yerine denk geldi şunu da verelim. Şenol Güneş'in jübilesi.
0: Vefadır. Niye? Şenol Güneş senelerce milli takım kaleciliği yapmış bir adam. Değil mi? Şenol Trabzon'un takım kaptanlığını yapmış bir adam. Yani ne? Yani Şenol'a bunu yapmak fazla bir şey mi ya? Fatih Terim gibi bilmem kaç sene Galatasaray'da oynamış bir adamın Fenerbahçe stadında jübilesi bir şey mi yani? Veyahut da Fenerli bir futbolcunun Galatasaray'la mesela şimdi biraz evvel gördük Can Bartu. Öyle mi? Efsane.
1: Forma değiştirirken. Siz daha dünya... O görüntüyü bir kez daha verelim.
0: Neyi? Ha. Siz daha dünyada yokken Can Bartu Fenerbahçe genç takımında hem basket hem futbol oynadı. İkisinde de
1: aynı
0: milli
1: gün
0: oldu ya abi.
1: Aynı gün.
0: Milli oldu abi ikisinde de. A milli. Siz daha dünyada yokken. Ne oldu? Çıktı. Geldi Metin'in jübilesine. Öyle mi?
1: Fatih Terim'in jübile örneği de ilginç gerçekten.
0: Tabii. Helikopterle indi ya. Hatta ben sana başka bir şey söyleyeyim. Yanlış
1: hatırlıyorum. Yok bu da Müjdat'ın ki. Müjdat da demek ki helikopterle inmiş. O adı kendi sahasına inmiş de.
0: Ha.
1: Fatih Terim'in Fenerbahçe stadına inerken
0: hatta
1: o görüntüsü enteresan.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Cevat Prekazi'nin Galatasaray forması içinde büyük sahada oynadığı ilk maçtır o. Çünkü biz beraber Alp Yalman'ın sahasında oynuyorduk minyatürde.
1: Arkadaki o şirketin arkasındaki Mecidiyeköy'deki
0: Gayrettepe'de. Orada oynuyorduk beraber de. Büyük sahada Galatasaray formasını giyerek ilk oynadığı maçtır. Fatih'in jübilesi Fener stadında. Ya bunları yapın ya. Ya siz Türkiye'nin temelindesiniz. Daha Cumhuriyet yokken 1903, 1905, 1907 siz Türkiye'nin temelini oluşturmuşsunuz. Ne yapsanız ya ne yapar yani bunları yapsanız ne olur ne kaybedersiniz? Çok şey kazanırsınız. Ya bu fırsat oldu.
1: Şimdi Vefa semt haline geldi.
0: Vefa semt bir de Boza.
1: Bir de Boza haline geldi değil mi? Evet artık
0: Samet'e bak.
1: Sağlarımızda olmayan şeyler dedik. Dönemin Cumhurbaşkanı geliyor. Bakın Turgut Özal rahmetli.
0: Evet.
1: Samet Aybaba'nın jübilesinde orada.
0: Tabii.
1: Jübile maçı için bak, orada bulunuyor.
0: Bak Schumacher. Görüyor musun? Yani ne derdi Schumacher? Hadi ya ben Alman milli takım Dünya Kupası oynamış kalecisiyim. Ne işim var? Niye demiyor Schumacher? O da diyor ki bak elinde çiçek Samet'le emek vermiş bu kadar sene diyor. Seve seve geliyor oraya adam. Arkasında da Müjdat zaten sonra da o da. Yani bunları yapsak ne kaybederiz ya? Çok şey kazanırız. İşte belki sevgilenler bunları yaparsak o tribündeki çocuğun üzerinden o formayı belki çıkartmayız artık. Deriz ki ha çocuk gelmiş o takımı tutuyormuş. Ol otur olmuş gazoz içer misin filan deriz belki. Ama bunları bu şimdi yapmadığımız için o biraz evvel anlattığın çocukları neredeyse al aşağı at, tekme atıp sattan atacağız dışarı. Niye? Bu yüzden. Herkes birbirinden uzaklaştı bazı kafalar yüzünden. Yani yazık ama. Ya. Hele ki altını çiziyorum. Trabzon 75'te Türkiye Ligi'ne geldi filan. Daha onunki 40 sene de. Ama ötekiler söylüyorlar. 115 senedir, 118 sene. Onu nerede abi 110? Hani nerede abi asır? Böyle mi büyüdünüz? Ben
1: şu,
0: sizi...
1: Şu görüntünün...
0: Şuraya bak.
1: Şu anda hayalini bile kuramaz.
0: Mümkün mü ya? Siz gelin de ben size biraz bunların tarihini anlatayım. Gelin biraz. Bilmiyorsunuz çünkü. Veyahut da biliyorsunuz bilmezlikten geliyorsunuz. Bak. İşte.

0: Bak abi.
1: Metin Oktay'ın jübilesi bu.
2: Bir tanesi Galatasaray'ın efsanesi Fener forması. Öbürü Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu. Hala sağ, Allah selamet versin.
1: Çubukluyla parçalı.
2: Evet abi bak, öpüşüyorlar bir de. Hale bak abi. Yani.
1: Diğer takımlarda oynuyorlar.
2: Evet
1: abi.
2: Bir devre orada abi. Yani.
1: Şu düşüncenin güzelliğine bakın.
2: Bu zaten parayla olan bir şey değil. Yani şimdi Can Metin'in jübilesine geldi de para mı aldı? Yo, seve seve ki Fener takımı geldi zaten. Can da takım kaptanı o takımın. Bu kadar.
1: Evet, geçmişten ders alacak. Kimi zaman gerçekten çok fazla şey var. Kimi zaman keyifle hatırladığımız, kimi zaman da gerçekten bugüne önemli mesajlar veren hikayelerle bir programın daha sonuna geldik Kemal abi.
2: Evet.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse birçok şeyi aralarda bir yerlerde kaybetmişiz.
2: Tabii. Çok iyi oluyor Ender bu program. O yüzden. Eskilerden böyle şeyleri anlata anlata, görüntülerle de gündeme getirerek, çok güzel söyledin. Nereden neleri kaybederek nerelere gelmişiz.
1: Peki, keyifli, güzel anekdotlarda daha fazla buluşabilmek dileğiyle diyelim. Ve bir zamanlar futboldan bu haftalıkta bu kadar diyerek sizlere veda edelim efendim. Esen kalın.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam.
11: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
12: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
13: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
14: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
15: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
12: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
16: Biraz transferlere ihtiyacı var.
17: Keskin silikte küpene zarar veriyor.
13: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
12: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
13: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
18: Belini doğrultamadı, gitti. Bir düşüş yaşadı. Evet.
13: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
19: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
20: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
12: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
13: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.

TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
3: A Spor Radyo.
4: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
5: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
4: Sıcak haberler.
5: Sende o Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
4: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
5: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
4: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
5: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
4: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
4: İdefix. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.

0: Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Herkese günaydın değerli izleyenler. 25 Eylül Cuma sabahındayız. Sabah sporunda bugün 2 saat boyunca beraberiz. Gündemdeki gelişmelere, gazete manşetlerinde haberlerimizde bakacağız. Bağlantılarımız olacak yine. Hemen başlayalım. Uluslar Ligi heyecanı dün itibariyle başladı biliyorsunuz. Dün oldukça keyifli karşılaşmalar izledik. Turkuaz medya kanallarında. Birazdan onlara da bakacağız ama milli takımımızla başlayalım. Çünkü bugün artık büyük gün. UEFA Uluslar Ligi bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde Türkiye milli takımımız Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi ATV ekranlarından izleyebileceksiniz.
1: Bizim çocuklar Uluslar Ligi macerasına Kocaeli'de başlıyor.
2: Hakan Arda nefis! Haydi Arda!
3: Gol!
1: Milli futbol takımı UEFA Uluslar Birliği 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlı ekip seyircisi önünde kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika Roma'da karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele A Haber'den naklen ekranlara gelecek. Amili takımda ayak parmağında ağrısı bulunan Orkun Kökçü'nün tedavisi sürüyor. Geçtiğimiz sezon Uluslar B Ligi'ni Galler'in ardından ikinci bitiren Türkiye, playoff'ta Macaristan'ı her iki maçta da mağlup ederek A Ligi'ne yükselmişti. Fransa, Amili futbol takımının grup aşamasında veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Fransızlar yarı finalde İspanya'ya, üçüncülük maçında da İngiltere'ye mağlup olarak Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamladı. Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Didier Deschamps'la yollarını ayıran Fransa'da takımın başına Zinedine Zidane getirildi. Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadında saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Fransa mücadelesini Alman Felix Weyer yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
0: Amili takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve oyuncularımızdan Salih Özcan bugün oynanacak maç öncesi dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
4: Kendi özelliklerimize ve tabii de futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız yarın sahaya çıktığımızda herhangi bir baskı hissetmeden. Çünkü bu tarz maçlar oynamak böyle büyük futbolcuların da olduğu takımlarda oynamak tabii ki de çok keyif veriyor. O yüzden bu işi de bunun için yapıyoruz. O yüzden herhangi bir baskı olmadan kendi futbolumuzu oynayarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan kaptanımız gibi.

0: Kenan, Mert Müldür. Ayrıca Orkun da biliyorsunuz ufak bir sakatlığı var. Ama ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugünlerde bizimle kaldı. Yetişmeye çalışıyor. Biliyorsunuz 4 tane maçlık bir serimiz var. Ama bizde şunu da söylemem gerekiyor. Yani bizim listede olan bütün futbolcularımıza güveniyoruz biz. Çünkü eğer buradalarsa hani burayı hak ettikleri için, düşündüğümüz için hani buradalar. Bu dönem hepimiz için yeni bir 2 yıllık dönemin başlangıcı aslında baktığınızda. Çünkü hazırlayıcı bir dönem olarak görüyoruz Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde. Hem eskiye nazaran da yeni yüzler görerek neler katabileceğimizi de görebileceğimiz bir dönem aslında bizim için. Çok büyük bir üzüntü yaşadık Dünya Kupası'nda. Ama şimdiki zamana hiçbir zaman geçmişten gelen başarısızlıkları ya da başarıları getirmemek lazım. Biz gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda açıkçası. Güven konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz ve tabii ki de bu rekabet için bu işi yapıyoruz. Yarın da o maçlardan bir tanesini yaşayacağız. O yüzden hani bütün hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz. Futbol sadece acımasızdır biliyorsunuz bazen. Ben milli takımda devam etmek istedim. Çünkü buradaki işimin bittiğine inanmıyorum açıkçası. Daha başarmamız gereken ve kat etmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın yakınlığı, herkesin buradaki yakınlığı bana sevgilerini ve her türlü hissettiriyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Hatta şöyle, Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir şekilde hani kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim milli takımımızda. Çünkü daha güzel günleri yaşayabileceğimizi biliyorum. Yani farklı belki bu dönemlerde farklı teklifler de gelmiştir bana, ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim bile. Çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum. Takip ediyoruz Serhat'ı. U21 hocasıyla da sürekli iletişim halindeyiz. Özellikle gelecekte potansiyel gösterebilir mi milli takım için diye. Bu tarz böyle futbolcularımızı her seferinde takip ediyoruz. Tabii ki de çok maç seyrediyoruz. Kocaeli stadyumuna da çok geliyoruz maçları takip etmeye. Yani bu stadyumdaki atmosferi hepimiz biliyoruz ve yarın da açıkçası aynı atmosferi bekliyoruz milli takımımız için. Bizim felsefemiz tüm stadyumlarda oynayabilmek. Hatta biliyorsunuz Galatasaray'ın stadyumunda da oynadık, Fener'in stadyumunda da oynadık, Beşiktaş'ın stadyumunda da oynadık yani İstanbul'da. Ama biz İstanbul'da olmayan ama yakın olan bir stad seçtik. Çünkü hani maç sonunda kendi tesislerimize, federasyonumuza dönerken daha yakın olalım ve bütün rejenerasyonlarımızı daha hızlı bir şekilde başlatalım diye bu stadı seçtik. Zinedine Zidane'la birçok kez karşılaştık. İki tane pozitif örnek söylediniz ama ben bir tane negatif söylemek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda onlara karşı kaybetmiştik finali uzatmalarda onun golüyle. O yüzden kendisiyle birçok kez karşılaştık. Yarın hoca olarak da karşılaşmak büyük bir keyif olacaktır benim için.
1: Baskı yok bizim için yani o konuda. Yani özel bir maç biliyoruz. Onun hocalar için de özel bir maç. Büyük bir futbolcuydu, büyük bir antrenör. Ama dediğim gibi biz kendimize bakıyoruz ve inşallah kendimize bir iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası çok üzüldük kendimizde çünkü takıma güveniyorduk. Ama önemli olan şimdi yeni bir sayfa açmak. Onu da yarın, onun ilk adımı da yarın inşallah atarız. Maalesef son maçlarda da zaten sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle öyle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum. Onu doktorlar biliyor. Takım olarak moraller aslında iyi, yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yavaş yavaş İtalyanca öğreniyorum galiba. Ama dediğim gibi İtalyano da benim için çok bir avantaj oldu. Onun oynama stili de bana bir avantaj oldu. Seviyorum. Ve Montella'yla da bizim hocayla da senelerce oynuyoruz. İyi maçlar da gördük. İspanya'ya baksan yani hiç düşünmediğimiz maç. Herkes aslında inanmadı bize ama takım olarak kendimize inandık ve o maçta kendimizi gösterdik. Ahmet Spor'da maalesef benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son hata da benim yüzümden oldu. Ama maalesef öyle şeyler oluyor. Olmaması lazım dediğim gibi. Ama öne de bakmak lazım. Şimdiki önemli maçlar geliyor. Mental olarak gerçekten iyi bir durumdayım. O sayfayı kapattım. Ondan da öğreniyorum. Ve inşallah iyi bir zaman daha gelecek.

0: Rakip takımdan açıklamalara da bakalım. Fransa milli takım teknik direktörü Zinedine Zidane ve oyunculardan Adrien Rabiot Aspor'a özel konuştu.
1: Écoutez, très content de pouvoir commencer mon premier match avec l'équipe de France, contre la Turquie.
2: Gerçekten mutluyum. İlk maçımıza rakip güçlü Türkiye olacak. Vincenzo Montella'yı iyi tanıyorum. Onunla daha önce birçok kez rakip olduk. Uluslar Ligi'ne iyi başlamak istiyoruz. Arda Güler yetenekli bir oyuncu. Bu sayede Real Madrid'de oynuyor. Onun için özel bir maç olacak. Bize karşı da önemli bir silah olacak.
3: Zidane'ın yönetiminde olmak harika bir duygu. Açıkçası bizi zorlu bir maç bekliyor. Türk taraftarların oluşturduğu harika atmosferin de farkındayız. Burada olduğumuz için elbette mutluyuz ama maçı kazanmak istiyoruz. Zorlu bir maç olacak ama onların iyi bir Dünya Kupası geçirmediğini zaten gördük. Bu yüzden bizim adımıza iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çok sayıda teknik oyuncuları var. Elbette onları yenebileceğimizi düşünüyorum. Kolay maç olmayacak ama umarım 2019'dakinden daha iyi olur. Hakan Çalhanoğlu ve Zeki Çelik'e karşı birkaç kez oynadım. Ayrıca Kenan'la birlikte de aynı formayı giydim. Dolayısıyla onların çok iyi oyuncular olduğunu biliyorum.
4: Good game tomorrow, even if Kenan is not there, but they have a good player I played with.
0: Uluslar A Ligi 2. grupta dün akşam Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Hollanda uzatma dakikalarında bir gol buldu ve Almanya ile berabere kaldı.
5: İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Ryan Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiri'den geldi. Nadiem Amiri baktı arkadaşlarına. Özler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobbey yerde. Oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta gol! Felix Mecha! Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobbey yerde kaldı. Faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobbey de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Adeyemi yerde kaldı. Fanek hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Joy Ferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdik, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde.

0: Semih yerde, Van Dijk, Troy yerde, 3 Alman yerde. Merdik topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Gakpo. Reinders solunda, Merdik var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdik. Top dışarı gitti. Merdik'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Top dışarıda. Taçı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı, gol! Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1 oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo gol attı. 90 artı 5'te tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da, Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor. Hollanda 1, Almanya 1 maçın sonucu.
1: Uluslar Ligi 4. grupta Portekiz'de Galler'i tek golle geçmeyi başardı. Bu mücadelenin özet görüntülerine bakacağız.
2: İlk düdük geldi ve mücadeleye Portekizli oyuncular başladı değerli izleyiciler. Vitinha. João Félix. Şimdi Ronaldo. Çonso çaprazdan vurdu ama dışarı. Ruben Neves. Sol kanada güzel bir top attı Nuno Mendes'e. Nuno Mendes. İyi bir orta, Ronaldo dokunamadı. Arka direkte bir dokunuş dışarıya. João Félix. Çok tehlikeli bir top yolladı. Çok dar bir açıdan istediği gibi vuramadı Neto. Bruno Fernandes. Nuno Mendes. Sıyrıldı Nuno Mendes. Verdi pasını. João Félix. Kaleyi gördü. Gol! João Félix. 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında. Deni vardı. Uzaktan avladı João Félix. Portekiz 1-0 önde Galler karşısında. Son şampiyon. Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz. Üçüncü köşe vuruşu bu Portekiz'in. Bruno Fernandes ön direğe geldi. Kafa vuruşu Ben Davies'ten. Bir korner daha. Burada bir elle oynama. Penaltı beklentisi geldi Portekizli oyunculardan. Oyun devam ediyor. Neto zorluyor şimdi. Neto dokundu. Devam etti oyun. Ruben Neves. Orta Ronaldo. Ronaldo kaçırdı bunu. Cristiano Ronaldo arka direkte yararlanamadı pozisyondan. Derinlemesine Ronaldo, ceza sahası Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Attı golünü Ronaldo! Bruno Fernandes offside. Offside var gibi. Sağ ayağı önde gibi Ronaldo'nun. Evet, offside. Cristiano Ronaldo offside'da, ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Riskli bir top orada. Palinia'nın bir müdahalesi var. Avantajı oynattı hakem. İyi bir top geldi şimdi. Brennan Johnson çok açtı topu. Çevirdi, direkten döndü. İnanılmaz bir an. Kalecide kaldı top. Out bekliyor Portekizliler. Brennan Johnson son anda topu çevirdi. Çok ilginç bir an yaşandı. Üst direkten döndü top. İşte Brennan Johnson. Burada Costa bıraktı. Evet, çıkmamış gibi top gördüğümüz kadarıyla. İşte çok büyük bir tehlike yaşadı Portekiz kalesi. Ve son düdük.

0: denk geldi. Portekiz 1, Galler 0 maçın sonucu.
1: Uluslar A Ligi 4. grupta da bir İskandinav derbisi izledik. Norveç ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mücadele 5 gole sahne oldu.
2: Norveç Danimarka mücadelesi birazdan başlayacak. Mücadele başlıyor Danimarka'nın vuruşuyla. Proskart'ta bile bir de kaldı, içeri girdi Oscar Bob. İki oyuncu arasından çıkamıyor. Dönen topu alma mücadelesi şimdi. Çıkarken yakalandı Danimarka. Oscar Bob! Akıl dolu. Müthiş bir gol Oscar Bob. İşte burada Ødegaard. Oscar Bob'u görüyor. Kontrolü sol ayak içine. Çok klas bir vuruş. Oslo'da Ullevål stadında büyük sevinç. Danimarkalılar üzgün tabii ki. Norveç 1-0 önde. Uzun gönderiyor Örjan Nyland. Haaland indirdi. Tek top hemen Berk'ten sol tarafa Antonio Nusa. Nusa gidiyor. Nusa bir çalım. Şimdi pası. Haaland çaprazdan ikinci gol. Erling Haaland. İşte Nusa. Aradan Haaland'ı görüyor. Haaland vuruyor. Kaleci Jorgensen çaresiz kalıyor. Bacaklarının arasından kaçırıyor topu Filip Jorgensen. İşaret geldi. Damsgaard. Damsgaard! Mikael Damsgaard! En nefes bir gol. Harika bir serbest vuruş golü. Kaleci Nyland çaresiz sadece izledi. Brentford'un yıldızı Damsgaard. Çok klas bir gol. Dorgo köşe vuruşunu kullanıyor. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Bir kafa kaleci ikinci pozisyon gol. Højlund atıyor. Danimarka geri döndü. İlk yarının son dakikalarında da önemli bir fırsat bulmuştu Højlund. Froholt, Damsgaard sol tarafa doğru, Meyle, Højlund, tekrar Højlund'un koşu yoluna, Højlund sol ayakta, kaleci ardından direkt korner. Attığı golden sonra özgüveni tavan yaptı Højlund'un, dar açıdan müthiş vurdu, kaleci Nyland ardından direkt. Oyun kuran oyuncu görüntüsündeydi artık. Pozisyon yaratan oyuncu görüntüsüne büründü Ødegaard. Şimdi yerden pası. Tek top ve gol. Haaland bir kez fırsat bulsun. Top ona bir kez gelsin. Yeter. Sadece bir kez gelsin yeter. İşte bu yüzden yıldız. Erling Haaland. Kart çıkacak. Möller Wolfe'nin sarı kartı var. Möller Wolfe'nin sarı kartı var. İkinci sarı kart. Kırmızı kart 90+3. dakika. Ve son düdük geliyor. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlıyor.
1: Uluslar B Ligi 3. grupta da Kosova ile İrlanda karşı karşıya geldi. Mücadelede tek gol izledik.
3: UEFA Uluslar Ligi Lig B grup 3'te Kosova sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk ediyor. Süper Lig'den iki isim Delova ve Vedat Muriç karşılaşma ilk 11'de başlıyor. Kosova ata. Sağ kanattan orta Vedat Muriç kafayı vurdu top. Kaleci Keller'de kalıyor. İyi bir vuruş gelmedi Vedat Muriç'ten. Bu kez İrlanda hücumu. Okbene vuruşu. Top üstten avuta gidiyor. Etkili geldi konuk ekip. Dakika 23. Kosova'ta sol kanattan gelişiyor.

0: Matvuric önünde kaldı. Vuruşu çizgiden çıkarıyor İrlanda savunması. O'Brien çok kritik bir müdahale. Jegrova Muric'in önünde kaldı. Vuruşu çok ama çok kritik bir müdahale İrlanda savunmasında O'Brien. Yine Kosova hücumu orta. Muric'ine kafayı vurdu Keller. Müthiş kurtarıyor. Çok etkili bir kafa vuruşu Vedat Muric'den. Sonuç yok. Görüntüler ikinci yarıdan. Jegrova. Vedat. Vuruş. Top asfaltta avuta gidiyor. Gole yine çok yaklaştı Kosova. Dakika 82. Gol arıyor Kosova. Vedat Muric. Muric çevirdi. Yine Keller. Müdahalesi var. Kosova'nın gol arayışı devam ediyor. Sol kanattan yapılan orta. Uzaklaştırılamayan top. Muric ayak koydu. Direkten döndü. Yine Muric topu alara gidiyor. Vedat Muric dakika 83 golü buluyor Kosova. Önce direkten döndü. Devamında takipçiliğini konuşturuyor Vedat Muric ve Kosova'yı öne geçiriyor. Müthiş bir sevinç var golün ardından. Önce ayak koydu. Direkten dönen top. Kafa vuruşu. Kosova 1-0 öne geçiyor. Gol Vedat Muric. Farkı arttırma çabaları var Kosova'da. Müsait pozisyonda vuruş top avuta gidiyor. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmıyor. Kosova 1, İrlanda Cumhuriyeti 0 maçın sonucu.
1: UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta da Yunanistan'la Sırbistan karşı karşıya geldi. Yunanistan karşılaşmayı uzatma dakikalarında bulduğu golle kazandı. Sırbistan UEFA Uluslar A Ligi 2. grup ilk maçında Yunanistan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 4. dakikada Zivkovic ile 1-0 öne geçti. 74. dakikada Zolis ile beraberliği sağlayan Yunanistan 90+5. dakikada Dovikas'ın attığı golle sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu da UEFA Uluslar A Ligi 2. gruptaki ilk mücadeleydi. UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya-İsrail maçında İsrailli oyuncu beraberlik golünden sonra yaptığı provokatif gol sevinci nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile İsrail arasında oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcu Sayed Abu Farci skandal bir harekete imza attı. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Avusturya 43. dakikada Romano Schmidt'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İsrail'e ikinci yarının 55. dakikasında beraberliği getiren golü atan Abu Farci, sevinç sırasında korner direğini sökerek eline aldı ve tribünlere doğru silahla ateş etme hareketi yaptı. Daha önceden sarı kartı bulunan 20 yaşındaki oyuncu bu provokatif gol sevinci nedeniyle maçın Bulgar hakemi Kabakov tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu skandal hareketin ardından karşılaşmada 10 kişi kalan İsrail mücadeleyi 3-1 kaybetti.
1: Uluslar Ligi'nde İsveç Hagi'nin yönettiği Romanya'yı bu akşam saat 21.45'te konuk edecek. Bu keyifli mücadele A-Spor ekranlarından sizlerle buluşacak.
3: Uluslar B Ligi'nde 4. grubun iddialı iki ekibi İsveç ve Romanya A-Spor ekranlarında karşı karşıya geliyor. İki takım da Polonya ve Bosna Hersek'in olduğu grupta liderliği alıp A Ligi'ne yükselme hedefinde. İsveç'te en büyük kozlar şüphesiz sezona iyi giriş yapan Alexander Isak ve Viktor Gökeres olacak. Mavi Sarılar yaz ayında oynanan Dünya Kupası'nda grup

0: Dan çıkıp son 32 turunda Fransa'ya elenmişti. İsveç'i 2026 yılı başından bu yana İngiliz teknik adam Graham Potter çalıştırıyor. Romanya'da ise tanıdık bir isim takımın başında. Mircea Lucescu'nun vefatı sonrası göreve gelen Gheorghe Hagi ilk sınavını verecek. Rumenlerin kadrosunda Süper Lig'den iki isim bulunuyor. Kasımpaşa'dan Matei Ilie ve Alanyaspor'dan Yanis Hagi kadroya davet edildi. Stockholm'da oynanacak müsabakaya Strawberry Arena Stadyumu ev sahipliği yapacak. 21.45'te başlayacak maçı Çek hakem Ondrej Berka yönetecek.
1: Milli takımlardan ligimize dönelim değerli izleyenler. 3 haftalık bir milli ara var biliyorsunuz. Takımlarda çalışmalarına devam ediyor ve sakat oyuncularla ilgili durumlar da netleşmeye başladı. Marco Asensio'dan bahsedelim. Sakatlıktan yeni çıktı ve bu ara içinde kendisi adına yeni bir program hazırlandı.
2: Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına pazar günü başlayacak. Yoğun maç trafiğinin ardından futbolculara dinlenme fırsatı verilirken oyuncuların fiziksel durumlarını korumaları için bireysel çalışma programları da hazırlandı. Sarı lacivertliler de her futbolcuya izin süresince uygulaması için özel bir çalışma programı verildi. Sakatlıktan yeni çıkan İspanyol yıldız Marco Asensio için kapsamlı bir program hazırlandı. Teknik heyet %100 hazır olmadan Asensio'yu riske etmek istemiyor. İspanyol yıldız da kendisini riske atmak istemiyor. İspanyol yıldız için 6 günlük izinde teknik heyetten bir antrenör görevlendirildi. Asensio takıma verilen izin boyunca antrenör eşliğinde kendisi için hazırlanan özel programı uygulayacak, tatil döneminde de ekstra çalışmalarını sürdürecek. Tecrübeli futbolcunun izin süresini yalnızca dinlenerek geçirmek yerine ekstra antrenmanlarla değerlendireceği ve dönüşüne kadar çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
1: Fenerbahçe'de son dönemde Çobani Stadyumu'nda birçok yenilik yapıldı. Çalışmalar milli arada da devam ediyor.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım başlattığı projelerle baştan aşağı stadyumu yeniledi. Çobani Stadyumu'ndaki koltukların tamamı laciverte boyatıldı. Koltukların arasına LED ekranlar yerleştirildi ve stadyum farklı bir ambiyansa büründü. Bu LED ekranlardan kulüp ekstra reklam geliri sağlıyor. Fenerbahçe yönetimi bununla da kalmadı. Milli arada çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Kadıköy'ün çimleri 3 haftalık arada tamamen kaldırıldı. Çim yenileme çalışmaları kapsamında zemine kum döküldü. Sonrasında mevcut çimler tekrar serilecek ve Fenerbahçe kış aylarında Kadıköy zemininde herhangi bir problem yaşamayacak. Milli aradan sonra Fenerbahçeli futbolcuları da soyunma odasına girdiklerinde farklı bir ortam bekliyor. Takımın kullandığı alanlarda tadilat ve yenileme çalışmaları başladı. Yapılan bu çalışmaların tüm maliyeti yönetim kurulu tarafından karşılanıyor. Modern tasarımı ve Fenerbahçe kimliğini yansıtan detaylarıyla stadyum 17 Ekim'deki Alanyaspor maçına hazır olacak.
1: Galatasaray'da Wilfried Tsingo'nun sakatlığı devam ediyor biliyorsunuz. Milli arada da sürecek. Hatta milli ara sonrası oynanacak olan Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında da forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Sarı Kırmızılı Kulüp oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Daha önce açıklandığı gibi Tsingo'nun sağ üst arka adalesinde 3. derece zorlanma, hasar ve kanama belirlendiği, oyuncunun tedavisinin planlandığı şekilde ilerlediği kaydedildi.

0: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano İtalyan basınına konuştu. Türkiye'deki futbol atmosferinden bahsetti. Dušan Vlahović'in transferlerinden hakem çalışmalarına kadar birçok konuya değindi.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcı Türk futbol ortamının olağanüstü olduğunu belirterek

0: Stadyumlar yeni, üstleri kapalı. Çok büyük ve tutkuyla dolu. Bana İtalya'da insanların bütün hafta sonundaki maçı beklediği 80'li ve 90'lı yılların futbolunu hatırlatıyor. Burada inanılmaz bir coşku var şeklinde konuştu. Türkiye'de kulüplerin hakem kararlarına karşı çok sert bir tutum sergilediğini söyleyen Italiano, Alanyaspor karşılaşmasında Leandro Trossard'ın yaşadığı pozisyonla ilgili rakip oyuncu Trossard'a vurdu ancak hakem ve VAR'dan müdahale gelmedi. Yaşananların ardından Başkan Serdal Adalı büyük tepki gösterdi dedi. İtalyano Dušan Vlahović'in transfer sürecini, sözleşmeyi imzaladığım gün onunla konuştum. O sırada Juventus'tan ayrılmak üzereydi ve önemli kulüplerle çok sayıda teması vardı. Bana bu görüşmelerin bir sonuca varmaması halinde tekrar görüşeceğimizi söyledi. Kulüp de onu transfer etmeye çalışmak konusunda benimle hemfikirdi. Sonunda hala büyük değeri ve parlak bir geleceği olan 26 yaşındaki bir oyuncuyu kadromuza kattık sözleriyle anlattı. Beşiktaş'tan önce bir İtalyan kulübüyle transfer görüşmesi yaptığını ancak takımın ismini açıklamayacağını belirten Italiano, Benfica'yla da temas kurduğunu söyledi. Italiano Beşiktaş yönetiminin kendisine verdiği hedefleri birincisi Avrupa Ligi lig aşamasına kalmaktı ve bunu başardık. İkinci hedef şampiyonluk yarışının içinde yer almak. Üçüncüsü bir oyun kimliği edinmek. Dördüncüsü ise geleceği olan bir oyuncu grubu oluşturabilmek şeklinde açıkladı.
1: Rangers forması giyen Nicholas Raskin Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediğinden bahsetti. Aspor'da konuşan geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı da yine bu konuya değinmişti.
2: Nicholas Raskin transfer döneminde Beşiktaş'la yaşadığı sürecin perde arkasını anlattı. Rangers'lı futbolcunun adı transfer takviminin son günlerinde siyah beyazlarla anılmıştı. 25 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu son anda gerçekleşmeyen transfer hakkında şunları söyledi. 2 Eylül sabahı Beşiktaş'tan bir teklif olduğunu ve neredeyse anlaşmaya varıldığını söylediler. Ancak o akşam bir maçım vardı, hala kararsızdım ve bir saat sonra sahaya çıkmam gerekiyordu. Böyle durumlarda şüpheye düşecek vaktiniz olmuyor. Sonuçta teklifi reddettim ve maçımı oynadım. Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kulüp fakat şu an olduğum yerde de mutluyum. Aspor ekranlarına konuk olan Başkan Serdal Adalı da transfer için son ana dek çabaladıklarını itiraf etti.
3: Yani Raskin'e
4: devre arasında da çok fazla.
3: Devre arasında da yine
4: gelmişti.
3: Çocukla kulübüyle yine konuşuldu. Yine son gece bir aksilik çıktı. Bu sefer de yine bir aksilik çıktı. İlk önce kulübü tamam dedi. Yani anlaşıldı kulübüyle. Sonradan futbolcu da tamam dedi. Aynı gün bir maçları vardı. Çat şeye yazdılar. Kadroya yazdılar.
4: Evet, ligde.
3: Yani
5: olmadı.
3: Orada yani şeyden sonra maçtan sonra hatta nasıl gelecek, yetişecek mi, yetişmeyecek mi bunlar konuşurken ya hocası ayrı konuştu. İşte sportif direktörü ayrı konuştu. Olmadı.
2: Amidi takımımızın Uluslar Ligi rakiplerinden Belçika'nın da kadrosunda bulunan Raskin bu sezon Rangers'la 9 karşılaşmada forma giydi.
1: Trabzonspor'un dünyacı ünlü yıldızı Muhammed Salah hem performansıyla hem de şöhretiyle şehre büyük bir rüzgar getirmiş durumda. Trabzon'a gelen Mısırlı uyruklu ziyaretçi sayısında da Muhammed Salah'ın ardından artış gözlemlendi.
6: Muhammed Salah etkisi hem saha içinde hem de saha dışında hissediliyor. Sezona fırtına gibi başlayan Mısırlı Yıldız, Süper Lig'de çıktığı 6 maçın 4'ünde skor üretirken 7 gole ulaştı. Son olarak Galatasaray maçında hat-trick yapan Salah, Başakşehir karşısında 2, Ahmetspor ve Gençlerbirliği maçlarında da birer gol kaydetti. Trabzonspor'un ligdeki 13 golünün 9'unda Salah imzası bulunuyor. Mısırlı sağ kanat 7 golünün yanı sıra 2 asistle de takımına katkı sağladı. Salah'ın etkisi saha içiyle sınırlı kalmadı. Yıldız futbolcunun Trabzonspor'a transfer olması kentteki turizm hareketliliğine de yansıdı. Trabzon'da konaklayan Mısır uyruklu ziyaretçi sayısı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 4450 iken bu yılın aynı döneminde 5558'e yükseldi. Özellikle Ağustos ayında %55'lik artış yaşandı. Salah'ın yöresel lezzetleri deneyimlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması da Trabzon gastronomisine olan ilgiyi arttırdı.

Mısırlı futbolcunun ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası da kentin dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. Kahire-Trabzon arasında başlatılan doğrudan charter uçuşlarının iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırdığı belirtildi. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da Salah'ın kentteki etkisine dikkat çekti. Tamer Erdoğan, Muhammed Salah şehrimize bereket getirdi dedi. Sahadaki golleriyle Trabzonspor'u taşıyan Salah, şehrin uluslararası bilinirliğine de yeni bir boyut kazandı.

Günün gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sabah sporuna seçtiğimiz 5 gazeteden şöyle gündeme biraz bakalım ama gündem aslında belli. Milli maçımız var bu akşam 21.45'te Fransa ile oynayacağımız ve Foto Maç gazetesi de ilk sayfasında Haydi Türkiye başlığıyla bu konuyu işliyor. Tarihi 90 dakika ATV ekranlarında olacak bugün. A milli futbol takımımız ilk kez yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi'nde çok kritik bir mücadeleye çıkacak bu akşam. Muhtemel 11'ler var. Bakalım Uğurcan, Zeki Ozan, Abdülkerim Ferdi, İsmail Salih, Arda Kerem, Barış Alper ve Deniz. Bizim çocuklar unutulmaz başarılar kazandı. ATV ekranlarında yeniden tarih yazmak istiyor bu akşam. Zinedine Zidane'ın da ilk maçı olacak. Montella dünkü basın toplantısında kalbim burada demişti. Fanatik gazetesindeyiz. Burada Başkan Serdal Adalı'nın bir röportajı var. Tek derdimiz var, şampiyon olmak diyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Fanatik'i ziyaret etti. Çok net mesajlar gönderdi. Maçları izlerken oturamam, hep ayaktayım, heyecanlanıyorum. Ancak bu takımın hepimizde yarattığı bir duygu var. Gol de yesek, geriye de düşsek. Birazdan atarız, her şey normale döner dedirtiyor. Sezon başı sıkıntılı geçiririz diye düşünüyorduk. 9 yeni oyuncu ve yepyeni bir teknik heyet vardı çünkü. Fakat Vincenzo Italiano ve futbolcu grubu bizi yanılttı, geldiğimiz noktadan memnunuz dedi. Ama şunu herkes bilsin, şartlar ne olursa olsun bu takımı şampiyonluk için kurduk. Bu sene başka yıldıza ihtiyacımız yok. Bizim sadece bir derdimiz var, şampiyon olmak, sonuna kadar kovalayacağız dedi. Sayfanın en altına geldik. Haydi çocuklar, yolunuz açık olsun. Ay yıldızlar için Devler Arenası'nda tarihi heyecan bugün başlıyor. İlk kez UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, Kocaeli'nde dünya devi Fransa'yı ağırlayacak. İtalya ve Belçika'nın da bulunduğu zorlu grupta Montella ve öğrencileri ilk ikiye girip çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Sabah gazetesindeyiz. Gala gecesi başlığını kullanmış Sabah, o gün Şahinoğlu'nun haberinde. Saat 21.45'te Kocaeli'nde oynanacak demiştik. ATV ekranlarında bu mücadele. Benzer bir 11 burada da var. Burada Barış sağ açıkta, Kerem ileri uçta, sol açıkta da Oğuz var. Orta saha İsmail Salih Arda üçlüsünden oluşuyor. Stoper ikilisi de Ozan değil, Merih ve Abdülkerim. Barış'ın da skor peşinde olduğu vurgusunu yapmış Sabah gazetesi. Hürriyet'teyiz. A milli takımımızda bizim çocukların gala gecesi. Zidane Fransa'yı çok değiştirdi. Fransız teknik direktör hem sistemde hem de oyuncuların rollerinde değişikliğe gitti. Real Madrid'de başarıyla uyguladığı hücum odaklı oyun anlayışını Fransa milli takımına da oynatmayı hedefleyen Zidane 4-3-3 dizilişini tercih etti. Yıllardır santrforda izlediğimiz Mbappe'yi sol kanatta oynatacak olan Zidane'ın Olise'ye sağ tarafta, merkezde ise Dembele'ye görev vermesi bekleniyor. Fransız teknik adamın üçlü orta sahada sezonu çok iyi başlayan Cherki, Kone ve Kunya'yı oynatma ihtimali de son derece yüksek. Milliyet'teyiz. Daha güzel günler yaşayacağız. Ay Yıldızlı ekibin teknik direktörü Montella yeni başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi. Burada devam etmek istedim. Dünya Kupası'ndan sonra kötü düşüncelere kapılmadım. Daha güzel günler yaşayacağımızı da biliyorum açıklamasında bulundu.

0: Gazete manşetlerinin ardından haberlerimize tekrar devam edelim. Avrupa'dan haberler. Christian Eriksen'den bahsedelim. İkinci kez kalp rahatsızlığı yaşadı ve bu rahatsızlık bu kez ayrılığı getirdi. Wolfsburg başarılı futbolcunun sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
1: Wolfsburg Christian Eriksen'in sözleşmesini kalbindeki rahatsızlık nedeniyle feshetti. Danimarkalı oyuncu yaklaşık 4 ay önce ülkesinin Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında kariyerinde 2

0: İkinci kez kalp problemiyle karşı karşıya gelmişti. Haziran ayında oynanan müsabaka 34 yaşındaki oyuncunun saha içinde yaşadığı sorunun ardından yarıda kalmıştı. Tecrübeli orta saha o günden bu yana herhangi bir karşılaşmada süre alamadı. Yeşil beyazlı kulüp bunun üzerine Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunan Eriksen'le yollarını ayırma kararı aldı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, Wolfsburg'daki zamanım inişli çıkışlı geçti. Şu anda Danimarka'da ailemle olmak benim için önemli. Birlikte bir çözüm bulabildiğimiz için mutluyum sözleriyle Alman ekibine veda etti. Tecrübeli futbolcu kalbiyle ilgili bir sorunu 2021 yazında oynanan Euro 2020'de yaşamış, 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Eriksen daha sonra Brentford formasıyla sahalara geri dönmüş ve kariyerine devam etmişti. Danimarkalı orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Wolfsburg'la çıktığı 34 maçta 3 gol ve 10 asist kaydetti.
1: Anadolu Efes Eurolig'in ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes Barcelona'ya konuk oldu. Palau'da oynanan maça etkili başlayan Efes ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı kapatan Barcelona soyunma odasına 45-44 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte tekrar önüne geçen Pablo Laso'nun öğrencileri son periyoda 67-63 önde girdi. Başa baş geçen dördüncü çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan Barcelona parkeden 89-82 galip ayrıldı. Euroleague'de sezona mağlubiyetle başlayan lacivert beyazlar sıradaki maçında Real Madrid'i konuk edecek. Barcelona ise Dubai deplasmanına gidecek. Diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe Tayfun ve Beşiktaş Euroleague'de sezonu açıyor. Her iki takım da ilk maçına seyircisi önünde çıkacak.
0: 8 sene sonra 3 Türk takımıyla mücadele ettiğimiz Euroleague'de Fenerbahçe Tayfun ve Beşiktaş da sezonu açıyor. Sarı lacivertliler ilk hafta mücadelesinde İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak. Euroleague'de geçen sezon dörtlü final oynama başarısı gösteren Sarı lacivertli ekip bu sezonki 4. resmi maçına çıkacak. Sezon öncesi Avrupa Ligi'nin ilk kez düzenlendiği Süper Kupa'ya katılan Fenerbahçe, yarı finalde Euroleague'in son şampiyonu Olympiakos'a 92-90 yenilerek final şansını kaybetti. Üçüncülük maçında Dubai basketbolu 85-77 yenen temsilcimiz bronz madalya kazandı. Sarı lacivertliler 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda Beşiktaş'la karşılaştı. Müsabakayı 72-59 kazanan Fenerbahçe Tayfun yeni sezona kupa moraliyle girdi. 13 sene sonra Euroleague'e geri dönen Beşiktaş ise sezonu Valencia'yı konuk ederek açacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'ye kaybederek başlayan siyah beyazlılar kazanarak Euroleague'e iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Beşiktaş geçen sezon Eurocup'ta finale çıkmış ancak Fransız ekibi Borg'a 2-0'lık seriyle kaybetmişti.
1: ...19 yaşındaki milli boksör Havanur Kethüdar artı 80 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.
2: Milli boksör Havanur Kethüdar büyük bir başarıya imza attı. 19 yaşındaki Havanur, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda artı 80 kilo finalinde Rus rakibi Senya Olifrenko'yu yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Havanur Kethüdar rakibine 3 roundda da üstünlük kurarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşılaşmanın ardından Havanur'u kutladı.
3: Efendim başkanım.
4: Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim başkanım.
4: İsmin çok güzel.
3: Teşekkür ederim başkanım.
4: İnşallah bundan sonra benden yeni bir dünya şampiyonluğu bekliyorum.
3: İnşallah 2027'de de dünya şampiyonu olmayı söz veriyorum başkanım size.
4: 2027'de de inşallah dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah her yardımcın olsun.
3: Sağ olun başkanım.
4: Bütün arkadaşlarına çok çok selamlar.
3: Aleyküm selam başkanım.
1: Cumhurbaşkanlığı himayesinde 57 yıl sonra düzenlenecek olan Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası için tanıtım günü düzenlendi.
5: Pehlivanlar 57 yıl sonra yeniden yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda er meydanına çıkıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek organizasyonda 8 baş pehlivan ve 84 pehlivan mücadele edecek. Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılmasının kendilerini şereflendirdiğini söyledi.
6: Bu organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesine alınarak taçlandıran, sporun, sporcunun her zaman dostu olan, hamisi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çünkü çok az sayıda spor dalı Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmış spor dalıdır. Cumhurbaşkanlığı kupamız da Cumhurbaşkanlığının himayesi altında yapılan bir organizasyondur. Bu anlamda tabii ki bu da bizi şereflendiren bir husus.
1: Amiri futbol takımımız bu akşam 21.45'te Kocaeli'nde Fransa ile karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. A Spor ekibi de bu mücadele için Kocaeli'deydi ve sizler için şehri gezdi. Ekranlarınıza izlenimimizi getirelim. Sonrasında saat başında da burada devam edeceğiz.

0: İzmit halkı bekliyor. Fransızları bekliyoruz. Bakalım onlara bir İzmit pişmaniyesi yedirip Fransa'ya yollayacağız inşallah.
1: Zidane geliyor, Mbappe geliyor.
2: Gelsin yani, onda bir dünya yıldızı bizde de var. Arda var, bilmem saymakla bitmez. Kerem var, var oğlu var. Bizde her şey var yani, niye olmasın ki?
3: Dur bakayım, 6. isim. Evet, yeneceğiz ve öyle gidecekler.
4: Bunu alırız, garanti.
1: Zidane'ın da ilk maçı.
4: Kimin ne maçı olsa olsun bizim maçımız.
1: Kim atar golleri?
4: Arda atar. Yani Arda atar.
5: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Türkiye 2025'te 17,5 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleştirerek dünyanın en fazla çelik ihraç eden 6. ülkesi olurken, Çin 133,6 milyon tonla küresel ihracatta liderliğini sürdürdü. Almanya 20,9 milyon tonla 4. Avrupa Birliği 20,5 milyon tonla 5. sırada yer aldı. Türkiye gerçekleştirdiği 17,5 milyon tonluk ihracatla 6. sırada yer alırken, onu 13,5 milyon tonla İran takip etti.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
8: Reklam.
9: Hesabı alabilir miyim?
10: Buyurun.
9: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
10: Nasıl yani?
11: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
12: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 20

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor.
2: Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
0: Reklam.
3: Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
9: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
10: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
15: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
14: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
16: İdefix. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye...

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. İkinci dilimimize, son saat dilimimize aynı zamanda başlıyoruz haberlerimizle. Mini takımla başlayacağız. Bugün Uluslar Ligi'ndeki ilk sınavımıza çıkacağız değerli izleyenler. Bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde mini takımımız Kocaeli Stadyumu'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele ATV ekranlarından naklen sizlerle buluşacak. Karşılaşmaya dair bilgileri de haberimizde alalım.
3: Bizim çocuklar Uluslar Ligi macerasına Kocaeli'de başlıyor.
4: Hakan, Arda, nefis! Haydi Arda!
5: Gol.
4: Arda, Arda, Arda, Arda!
3: Amili futbol takımı UEFA Uluslar Birliği 1. gruptaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlı ekip seyircisi önünde kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika Roma'da karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele A Haber'den naklen ekranlara gelecek. Amili takımda ayak parmağında ağrısı bulunan Orkun Kökçü'nün tedavisi sürüyor. Geçtiğimiz sezon Uluslar B Ligi'ni Galler'in ardından ikinci bitiren Türkiye, playoff'ta Macaristan'ı her iki maçta da mağlup ederek A Ligi'ne yükselmişti. Fransa, Amili futbol takımının grup aşamasında veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Fransızlar yarı finalde İspanya'ya, üçüncülük maçında da İngiltere'ye mağlup olarak Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamladı. Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Didier Deschamps'la yollarını ayıran Fransa'da takımın başına Zinedine Zidane getirildi. Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadında saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Fransa mücadelesini Alman Felix Weyer yönetecek. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
2: Dün gerçekleştirilen basın toplantısını hatırlayalım beraber. Vincenzo Montella ve oyuncularımızdan Salih Özcan konuştu. Teknik direktörümüz istediğimiz solucu almak için çalışacağız dedi.
6: Kendi özelliklerimize ve tabii de futbolumuza odaklanarak istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yarın sahaya çıktığımızda herhangi bir baskı hissetmeden, çünkü bu tarz maçlar oynamak, böyle büyük futbolcuların da olduğu takımlarda oynamak tabii ki de çok keyif veriyor. O yüzden bu işi de bunun için yapıyoruz. O yüzden herhangi bir baskı olmadan kendi futbolumuzu oynayarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan kaptanımız gibi, Kenan, Mert Müldür. Ayrıca Orkun da biliyorsunuz ufak bir sakatlığı var, ama ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum, çünkü bugünlerde bizimle kaldı, yetişmeye çalışıyor. Biliyorsunuz 4 tane maçlık bir serimiz var, ama bizde şunu da söylemem gerekiyor, yani bizim listede olan bütün futbolcularımıza güveniyoruz biz, çünkü eğer buradalarsa hani burayı hak ettikleri için, düşündüğümüz için hani buradalar. Bu dönem hepimiz için yeni bir 2 yıllık dönemin başlangıcı aslında baktığınızda, çünkü hazırlayıcı bir dönem olarak görüyoruz Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde. Hem eskiye nazaran da yeni yüzler görerek neler katabileceğimizi de görebileceğimiz bir dönem aslında bizim için. Çok büyük bir üzüntü yaşadık Dünya Kupası'nda. Ama şimdiki zamana hiçbir zaman geçmişten gelen başarısızlıkları ya da başarıları getirmemek lazım. Biz gördüğümüz kadarıyla herkes iyi durumda açıkçası. Güven konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Rekabetin üst düzey olduğu bir sektördeyiz ve tabii ki de bu rekabet için bu işi yapıyoruz. Yarın da o maçlardan bir tanesini yaşayacağız. O yüzden hani bütün hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz. Futbol sadece acımasızdır biliyorsunuz bazen. Ben milli takımda devam etmek istedim. Çünkü buradaki

0: İşimin bittiğine inanmıyorum açıkçası. Daha başarmamız gereken ve kat etmemiz gereken yolun olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın yakınlığı, herkesin buradaki yakınlığı, bana sevgilerini ve her türlü hissettiriyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Hatta şöyle, Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir şekilde hani kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim milli takımımızda. Çünkü daha güzel günlerin yaşayabileceğimizi biliyorum. Yani farklı farklı, belki bu dönemlerde farklı farklı teklifler de gelmiştir bana, ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim bile, çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum. Takip ediyoruz Serhat'ı. U21 hocasıyla da sürekli iletişim halindeyiz. Özellikle gelecekte potansiyel gösterebilir mi milli takım için diye. Bu tarz böyle futbolcularımızı her seferinde takip ediyoruz. Tabii ki de çok maç seyrediyoruz. Kocaeli'nin stadyumuna da çok geliyoruz maçları takip etmeye. Yani bu stadyumdaki atmosferi hepimiz biliyoruz ve yarın da açıkçası aynı atmosferi bekliyoruz milli takımımız için. Bizim felsefemiz tüm stadyumlarda oynayabilmek. Hatta biliyorsunuz Galatasaray'ın stadyumunda da oynadık, Fener'in stadyumunda da oynadık, Beşiktaş'ın stadyumunda da oynadık, yani İstanbul'da. Ama biz İstanbul'da olmayan ama yakın olan bir stad seçtik. Çünkü hani maç sonunda kendi tesislerimize, federasyonumuza dönerken daha yakın olalım ve bütün rejenerasyon yönlerimizi daha hızlı bir şekilde başlatalım diye bu stadı seçtik. Zinedine Zidane'la birçok kez karşılaştık. İki tane pozitif örnek söylediniz ama ben bir tane negatif söylemek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda onlara karşı kaybetmiştik finali uzatmalarda onun golüyle. O yüzden kendisiyle birçok kez karşılaştık. Yarın hoca olarak da karşılaşmak büyük bir keyif olacaktır benim için.
1: Baskı yok bizim için yani o konuda. Yani özel bir maç biliyoruz. Onun hocalar için de özel bir maç. Büyük bir futbolcuydu, büyük bir antrenör, ama dediğim gibi biz kendimize bakıyoruz ve inşallah kendimize bir iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası çok üzüldük kendimizde, çünkü takıma güveniyorduk. Ama önemli olan şimdi yeni bir sayfa açmak. Onu da yarın, onun ilk adımı da yarın inşallah atarız. Maalesef son maçlarda da zaten sakat sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle öyle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum, onu doktorlar biliyor. Takım olarak moralleri aslında iyi, yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yavaş yavaş İtalyanca öğreniyorum galiba. Ama dediğim gibi İtalyano da benim için çok bir avantaj oldu. Onun oynama stili de bana bir avantaj oldu. Seviyorum. Ve Montella'yla da, bizim hocayla da senelerce oynuyoruz. İyi maçlar da gördük. İspanya'ya baksan yani hiç düşünmediğimiz maç. Herkes aslında inanmadı bize ama takım olarak kendimize inandık ve o maçta kendimizi gösterdik. Ahmet Spor'da maalesef benim yüzümden de kaybettik diyebiliriz. Son hata da benim yüzümden oldu. Ama maalesef öyle şeyler oluyor. Olmaması lazım dediğim gibi, ama öne de bakmak lazım. Şimdiki önemli maçlar geliyor. Mental olarak gerçekten iyi bir durumdayım. O sayfayı kapattım. Ondan da öğreniyorum ve inşallah iyi bir zaman daha gelecek.
2: Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve oyunculardan Rabiot Alspor'a özel açıklamalarda bulundu.
3: Écoutez, très content de pouvoir commencer mon premier match avec l'équipe de France, contre la Turquie.
4: Gerçekten mutluyum. İlk maçımızda rakip güçlü Türkiye olacak. Vincenzo Montella'yı iyi tanıyorum. Onunla daha önce birçok kez rakip olduk. Uluslar Ligi'ne iyi başlamak istiyoruz. Arda Güler yetenekli bir oyuncu. Bu sayede Real Madrid'de oynuyor. Onun için özel bir maç olacak. Bize karşı da önemli bir silah olacak.
3: They haven't had a good World Cup, so
5: Zidane'ın yönetiminde olmak harika bir duygu. Açıkçası bizi zorlu bir maç bekliyor. Türk taraftarların oluşturduğu harika atmosferinde farkındayız. Burada olduğumuz için elbette mutluyuz ama maçı kazanmak istiyoruz. Zorlu bir maç olacak ama onların iyi bir Dünya Kupası geçirmediğini zaten gördük. Bu yüzden bizim adımıza iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çok sayıda teknik oyuncuları var. Elbette onları yenebileceğimizi düşünüyorum. Kolay maç olmayacak.

0: Ama umarım 2019'dakinden daha iyi olur. Hakan Çalhanoğlu ve Zeki Çelik'e karşı birkaç kez oynadım. Ayrıca Kenan'la birlikte de aynı formayı giydim. Dolayısıyla onların çok iyi oyuncular olduğunu biliyorum.
1: Takım haberlerine geçiyoruz. Şimdi Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe teknik heyeti sakatlıktan yeni çıkan Marco Asensio için kapsamlı bir program hazırladı.
2: Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına pazar günü başlayacak. Yoğun maç trafiğinin ardından futbolculara dinlenme fırsatı verilirken oyuncuların fiziksel durumlarını korumaları için bireysel çalışma programları da hazırlandı. Sarı lacivertliler de her futbolcuya izin süresince uygulaması için özel bir çalışma programı verildi. Sakatlıktan yeni çıkan İspanyol yıldız Marco Asensio için kapsamlı bir program hazırlandı. Teknik heyet %100 hazır olmadan Asensio'yu riske etmek istemiyor. İspanyol yıldız da kendisini riske atmak istemiyor. İspanyol yıldız için 6 günlük izinde teknik heyetten bir antrenör görevlendirildi. Asensio takıma verilen izin boyunca antrenör eşliğinde kendisi için hazırlanan özel programı uygulayacak, tatil döneminde de ekstra çalışmalarını sürdürecek. Tecrübeli futbolcunun izin süresini yalnızca dinlenerek geçirmek yerine ekstra antrenmanlarla değerlendireceği ve dönüşüne kadar çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
1: Fenerbahçe'de son dönemde Çobani Stadyumu'nda birçok yenilik yapıldı. Bu çalışmalar milli arada da devam edecek.
3: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım başlattığı projelerle baştan aşağı stadyumu yeniledi. Çobani Stadyumu'ndaki koltukların tamamı laciverte boyatıldı. Koltukların arasına LED ekranlar yerleştirildi ve stadyum farklı bir ambiyansa büründü. Bu LED ekranlardan kulüp ekstra reklam geliri sağlıyor. Fenerbahçe yönetimi bununla da kalmadı. Milli arada çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Kadıköy'ün çimleri 3 haftalık arada tamamen kaldırıldı. Çim yenileme çalışmaları kapsamında zemine kum döküldü. Sonrasında mevcut çimler tekrar serilecek ve Fenerbahçe kış aylarında Kadıköy zemininde herhangi bir problem yaşamayacak. Milli aradan sonra Fenerbahçeli futbolcuları da soyunma odasına girdiklerinde farklı bir ortam bekliyor. Takımın kullandığı alanlarda tadilat ve yenileme çalışmaları başladı. Yapılan bu çalışmaların tüm maliyeti yönetim kurulu tarafından karşılanıyor. Modern tasarımı ve Fenerbahçe kimliğini yansıtan detaylarıyla stadyum 17 Ekim'deki Alanya Spor maçına hazır olacak.
1: Galatasaray Kulübü Wilfried Tsingo'nun sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Daha önce açıklandığı gibi Tsingo'nun sağ üst arka adalesinde 3. derece zorlanma, hasar ve kanama belirlendiği, oyuncunun tedavisinin planlandığı şekilde ilerlediği kaydedildi.

Gazete manşetleri bölümümüzde Galatasaray ve Fenerbahçe için şöyle 5 gazete üzerinden gündeme bakalım. Foto maçla başlayacağız. Enlerin takımı Fenerbahçe diye bir başlık var. Sarı Kanarya ilk 6 haftayı birçok alanda rakiplerinin önünde bitirmeyi başardı. Fenerbahçe her ne kadar eleştirilse de en çok XG üreten, en çok duran top golü atan takım. Aynı zamanda kontra ataktan ve duran toptan gol yemeyen Süper Lig'deki tek ekipte sarı lacivertliler. Kontra ataktan hiç gol yemedi. Morabat yoklaması. Fenerbahçe devre arasında orta sahasını güçlendirmek için şimdiden nabız yoklamaya başladı. Gündeme gelen isimlerin başındaysa Strasbourg'un 20 yaşındaki oyuncusu Samirel Morabat olduğu ortaya çıktı. Oyuncuyu Leipzig'in de takip ettiği detayı yer almış. Lukaku'ya yakın takip. Şu ana kadar süre aldığı maçlarda golle tanışamayan Romelu Lukaku'yu teknik direktör İsmail Kartal yakın takibi aldı. Yıldız oyuncunun milli takımdaki durumunu izleyecek olan 65 yaşındaki çalıştırıcı dönüşünde de Lukaku'ya özel bir program hazırlayarak

kısa süre içinde takıma katkı sağlayacak hale getirecek. Asensio'dan ziyaret. Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio milli arada verilen izinde ülkesine gitti. Tecrübeli orta saha burada futbola ilk başladığı kulüp olan Platges de Cavalieri ziyaret etti. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzaktı. Çaykur Rizespor mücadelesiyle birlikte de sahalara dönmesi planlanıyor. Fanatik gazetesine geldik. 5. sayfadayız. Galatasaray 30 milyon euroluk yıldızla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Singo kronik değil. Bir süredir takımdan ayrı olan ve geri dönüş tarihi sürekli uzayan Singo'nun aşil tendonunun koptuğu iddiası ortalığı karıştırdı. Kulüp sabah saatlerinde bir açıklama yaparken kopma olmadığını ve kronik bir sakatlığının da bulunmadığını duyurdu ki bu açıklamayı az önce aktarmıştık sizlere. Böyle yerlerden kalkacaksın. İmparator Terim'den Okan Hoca'ya tam destek mesajı. Eski öğrencisi Okan Buruk'u yeniler içinde neden saymadığını açıklayan Fatih Terim, şampiyonluklar kazanmış birini onların arasında saymanın saygısızlık olacağını düşündüm dedi ve ekledi. Üst üste 5. şampiyonluk olur mu? Evet ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın dedi. Galatasaray 3 katımız. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray'ı yenen ancak ligde puan kayıpları yaşayan Sporting'in başkanı Farandas hocasına sahip çıkarken Türkiye'de 4 kez üst üste şampiyon olan bizim maaş bütçemizin 3 katına sahip bir takımı yendik dedi. Böyle bir açıklama yapıldı. Sabah gazetesindeyiz. 19. sayfanın 2. bölümüne gelelim. Nene'yi görüyoruz Samet Yüksel'in haberinde. Malili oyuncu devre arasında ayrılmak için milli maçlara güveniyor. Detaylara gelelim. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen Dorge Lesnen'in ülkesinden milli davet aldığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mali'nin bugün Yeşilburun Adaları ile oynayacağı Uluslar Kupası eleme karşılaşmasında da forma giyebilir. Afrika ekibi 29 Eylül'de ise deplasmanda Liberya ile karşı karşıya gelecek. Scoutların radarında yer alan bir oyuncu olduğundan bahsetmiş Samet Yüksel. Takvim gazetesindeyiz. Galatasaray'da üretim var, bitiricilik yok. Aslan sonunu getiremiyor. Cimbom ligde 2.15 gol beklentisiyle oynuyor. Pozisyon üretmekte sıkıntı yaşanmazken bitiricilikte sorun yaşanıyor. Victor Osimhen'in yokluğuyla bu detay son Kocaeli ve Trabzon maçlarında da gün yüzüne çıkmıştı. Osimhen'in yokluğu da çok fazla hissediliyor. Sarı Kırmızılılar mücadeleyi Abdülkerim Bardakçı'nın attığı tek golle kazanıp bildi. Çok sayıda pozisyon üreten Aslan fırsatları değerlendirmekte de oldukça zorlandı. Kocaelispor maçından bahsedilmiş. Trabzonspor karşılaşmasındaysa sorun daha net ortaya çıktı. Galatasaray hücumda istediği üretkenliği gösteremedi ve rakibine mağlup oldu. Fatih Terim'in az önce bahsettiğimiz açıklamaları burada da yer almış. Buradan kalkmaları lazım demişti. Başlık olarak kullanmış Takvim gazetesi. Foto maça geldik. Okan Buruk pes etmiyor. Teknik direktör Okan Buruk 2022-23 sezonuna kötü başlamış ancak takımı toparlayıp mutlu sona ulaşmıştı. Başarılı çalıştırıcı milli ara sonrasında seri yakalayıp takımı yeniden şaha kaldırmak istiyor. Cimbom'da izin sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk tarafından oyuncularına verilen 5 günlük izin devam ediyor. Milli takımlarında bulunan oyuncuların yanı sıra diğer yabancı isimler ülkelerine gitti. Yerli oyuncular da tatilin tadını çıkarırken çalışmalar 28 Eylül Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Galatasaray yönetimi Villarreal'in 23 yaşındaki yıldızıyla yakından ilgileniyor. Savunmaya bir Portekizli oyuncu gelebilir. Yaz ayında da gündeme gelen Renato Veiga için Ocak'ta bir kez daha Villarreal'in kapısı çalınacak. Sarı Kırmızılı takım yabancı oyuncu satışı yapıp 23 yaşındaki Portekizli için resmi bir teklif yapacak. Portekizli futbolcu uzun boyuna karşın top tekniği ve yüksek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Yerden ve hava toplarında savunmada oldukça başarılı olan 23 yaşındaki futbolcu ayaklarına da oldukça hakim. Takımın savunmadan topla çıkmasında önemli pay sahibi olan Veiga uzun ve isabetli paslarıyla izleyenleri de mest ediyor. Lemina'yı görüyoruz altta. Lemina stopere. Milli ara sonrasında tamamen iyileşmesi beklenen Lemina, Kasımpaşa maçında formasına kavuşabilecek.

0: Gabonlu oyuncunun savunmada görev yapması bekleniyor. Torreira'nın da özlemi bitti. Uzun bir aradan sonra Uruguay milli takımına yeniden seçilen Torreira, ülkesinin Japonya ile yaptığı hazırlık maçını ilk 11'de görev yaptı. Diego Forlan'ın takımın başına geçmesinden sonra yeniden milli takıma giden Torreira 4 yıl sonra forma giyme sevinci yaşadı. Japonya maçını 3-1 kazanırken Torreira yaptığı presle Aro'nun attığı golde pay sahibi olan isimdi. Yeni bir zemin hazırlanıyor Rams Park'ta. Zemin çalışmaları sürüyor. Yeni zeminin serme işlemi bütün hızıyla devam ederken büyük oranda da tamamlandı. Artık zeminin oturması beklenecek ve bakım işlemleri sürecek. Zeminin 9 Ekim'de oynanacak olan Kasımpaşa maçına yetişmesi bekleniyor. En kötü ihtimalle Barcelona mücadelesinde hazır olacak. Merak edilen isimlerden biri de Bichabu'ydu. Bichabu da süre alacak. Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a katılan Bichabu henüz forma şansı bulamadı. Fiziksel açıdan hazır olmadığı iddia edilen genç savunma oyuncusunun Kasımpaşa mücadelesinde oyunun gidişine göre süre alması bekleniyor. Başarılı çalıştırıcı tüm oyuncularını da hazır tutmak istiyor. Bichabu da bu oyunculardan biri. Gazete manşetlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray bölümüne baktıktan sonra Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınına bir röportaj verdi, açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki futbol atmosferinden bahsetti. Dušan Vlahović'in transfer konusuyla ilgili bilgilendirme yaptı ve ligimizdeki hakem tartışmalarıyla ilgili de dikkat çeken ifadeleri var. Bakalım bu röportaja.
1: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Türk futbol ortamının olağanüstü olduğunu belirterek, stadyumlar yeni, üstleri kapalı, çok büyük ve tutkuyla dolu. Bana İtalya'da insanların bütün hafta sonundaki maçı beklediği 80'li ve 90'lı yılların futbolunu hatırlatıyor. Burada inanılmaz bir coşku var şeklinde konuştu. Türkiye'de kulüplerin hakem kararlarına karşı çok sert bir tutum sergilediğini söyleyen Italiano, Alanyaspor karşılaşmasında Leandro Trossard'ın yaşadığı pozisyonla ilgili rakip oyuncu Trossard'a vurdu ancak hakem ve VAR'dan müdahale gelmedi. Yaşananların ardından Başkan Serdal Adalı büyük tepki gösterdi dedi. Italiano Dušan Vlahović'in transfer sürecini, sözleşmeyi imzaladığım gün onunla konuştum. O sırada Juventus'tan ayrılmak üzereydi ve önemli kulüplerle çok sayıda teması vardı. Bana bu görüşmelerin bir sonuca varmaması halinde tekrar görüşeceğimizi söyledi. Kulüp de onu transfer etmeye çalışmak konusunda benimle hemfikirdi. Sonunda hala büyük değeri ve parlak bir geleceği olan 26 yaşındaki bir oyuncuyu kadromuza kattık sözleriyle anlattı. Beşiktaş'tan önce bir İtalyan kulübüyle transfer görüşmesi yaptığını ancak takımın ismini açıklamayacağını belirten Italiano, Benfica'yla da temas kurduğunu söyledi. Italiano Beşiktaş yönetiminin kendisine verdiği hedefleri birincisi Avrupa Ligi lig aşamasına kalmaktı ve bunu başardık. İkinci hedef şampiyonluk yarışının içinde yer almak, üçüncüsü bir oyun kimliği edinmek, dördüncüsü ise geleceği olan bir oyuncu grubu oluşturabilmek şeklinde açıkladı.
0: Rangers forması giyen Nicholas Raskin, Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.
2: Nicholas Raskin transfer döneminde Beşiktaş'la yaşadığı sürecin perde arkasını anlattı. Rangers'lı futbolcunun adı transfer takviminin son günlerinde siyah beyazlarla anılmıştı. 25 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu son anda gerçekleşmeyen transfer hakkında şunları söyledi. 2 Eylül sabahı Beşiktaş'tan bir teklif olduğunu ve neredeyse anlaşmaya varıldığını söylediler. Ancak o akşam bir maçım vardı, hala kararsızdım ve bir saat sonra sahaya çıkmam gerekiyordu. Böyle durumlarda şüpheye düşecek vaktiniz olmuyor. Sonuçta teklifi reddettim ve maçımı oynadım. Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kulüp fakat şu an olduğum yerde de mutluyum. Anspor ekranlarına konuk olan Başkan Serdal Adalı da transfer için son ana dek çabaladıklarını itiraf etti.
3: Yani Raskin'e
4: devre arasında da çok fazla.
3: Devre arasında da yine
4: gelmişti.
3: Çocukla kulübüyle yine konuşuldu. Yine son gece bir aksilik çıktı. Bu sefer de yine bir aksilik çıktı. İlk önce kulübü Tamam dedi. Yani anlaşıldı.

0: kulübüyle. Sonradan futbolcu da tamam dedi. Aynı gün şeyi, bir maçları vardı. Çat şeye yazdılar, kadroya yazdılar.
1: Evet, ligde.
0: Yani
2: olmadı.
0: Orada yani şeyden sonra, maçtan sonra hatta nasıl gelecek, yetişecek mi, yetişmeyecek mi, bunlar konuşurken ya hocası ayrı konuştu, işte sportif direktörü ayrı konuştu, olmadı.
3: Amili takımımızın Uluslar Ligi rakiplerinden Belçika'nın da kadrosunda bulunan Raskin bu sezon Rangers'la 9 karşılaşmada forma giydi.
4: Trabzonspor'un dünya ünlü yıldızı Muhammed Salah hem performansıyla hem de şöhretiyle şehre büyük bir rüzgar getirmiş durumda. Muhammed Salah'ın ardından Trabzon'a gelen turist sayısında artış gözlemlendi.
5: Muhammed Salah etkisi hem saha içinde hem de saha dışında hissediliyor. Sezona fırtına gibi başlayan Mısırlı Yıldız, Süper Lig'de çıktığı 6 maçın 4'ünde skor üretirken 7 gole ulaştı. Son olarak Galatasaray maçında hat-trick yapan Salah, Başakşehir karşısında 2, Ahmet Spor ve Gençlerbirliği maçlarında da birer gol kaydetti. Trabzonspor'un ligdeki 13 golünün 9'unda Salah imzası bulunuyor. Mısırlı sağ kanat 7 golünün yanı sıra 2 asistle de takımına katkı sağladı. Salah'ın etkisi saha içiyle sınırlı kalmadı. Yıldız futbolcunun Trabzonspor'a transfer olması kentteki turizm hareketliliğine de yansıdı. Trabzon'da konaklayan Mısır uyruklu ziyaretçi sayısı geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 4450 iken bu yılın aynı döneminde 5558'e yükseldi. Özellikle Ağustos ayında %55'lik artış yaşandı. Salah'ın yöresel lezzetleri deneyimlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması da Trabzon gastronomisine olan ilgiyi arttırdı. Mısırlı futbolcunun ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası da kentin dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. Kahire-Trabzon arasında başlatılan doğrudan charter uçuşlarının iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırdığı belirtildi. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da Salah'ın kentteki etkisine dikkat çekti. Tamer Erdoğan, Muhammed Salah şehrimize bereket getirdi dedi. Sahadaki golleriyle Trabzonspor'u taşıyan Salah, şehrin uluslararası bilinirliğine de yeni bir boyut kazandırıyor.
4: Tekrar gazete manşetleri bölümümüze geçiyoruz. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a biraz daha detaylı bakacağız. Fanatik'le başlayacak olursak sağ tarafta Vincenzo Italiano'yu görüyorum. Olağanüstü başlığıyla beraber. Italiano Beşiktaş'taki atmosferi şu şekilde açıklıyor. Türkiye'de ortam olağanüstü. Stadyumlar yeni, üstleri kapalı, çok büyük ve büyük bir tutkuyla dolu. Burada inanılmaz bir coşku var. Beşiktaş benden şampiyonluk değil, Avrupa Ligi'ne kalmak, zirve yarışından kopmamak, oyun kimliği oluşturmak ve geleceğe dönük bir kadro kurmamı istedi dedi. Az önce de zaten bu röportajın birkaç bölümüne bakmıştık. Buradaki alt başlıkları da aktarayım. Kaliteli birlikte olduklarından bahsetti. Gelir gelmez Dušan Vlahović'i aradığını söyledi. Lucimi'yi istemiştik transfer döneminde, zaten Beşiktaş'ın ismi geçen oyunculardan biriydi. Miretti'yi de çok istedim dedi. Çünkü burada 4 U23 oyuncusu gerekiyor ve Fabio'nun Serie A'da 100 maçı var. Bu kadroyu tamamlamamız gerekiyordu ve ben bu transfer için çok ısrar ettim yorumunda bulunuyor. Foto maça geldik. Hücumda fırtına. Bordo Maviler Süper Lig'de ilk 6 haftada 13 gol atarak maç başına 2.2'lik gol ortalaması yakaladı. Muhammed Salah 7 gol 2 asistle 9 gole direkt katkı yaparak takımın en verimli ismi oldu. Karadeniz devinde bu sezon 5 farklı oyuncudan gol katkısı geldi. Muhammed Salah 7 golle ilk sırada gelirken Onaçu ve Saviolo da 2'şer golle takipte kaldı. Ernest Muçi ile Franculinho Ju ise birer golle takibini sürdürüyor. Miyavko radarda, Trabzonspor Dinamo Kiev'de oynayan 21 yaşındaki stoper oyuncusunu listesinde bulunduruyor. Potansiyel yüksek olan Ukraynalı defans oyuncusu için de çalışmalar yapılıyor. Atakan Karazor iddiası vardı. Dün de bahsettiğimiz haberlerden biriydi aslında. Alman basını Trabzonspor'un Stuttgart forması giyen Türk milli takım oyuncusu Atakan Karazor'u yakından takip ettiğini vurguladı haberde. Alman basınında yer alan bu habere göre teknik direktör Rice 29 yaşındaki futbolcu orta saha için ideal

isimlerden biri olarak görüyor. Salah'ı özlüyorum. Liverpool'un efsanelerinden Virgil van Dijk, eski takım arkadaşı Salah'ı aradıklarını belirtip "Muhammed Salah'ı özlüyorum, her maç bana büyük bir güven veriyordu" yorumunda bulundu. Sabah gazetesine bakacağız. İtalya mu Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu Corriere dello Sport'a değerlendirdi. Türkiye mükemmel dedi. Bu da başlık olarak yer almış. Bugün geldiğimiz noktada başlangıçtaki şartlar düşünüldüğünde takımımız gerçekten de şaşırtıcı bir seviyeye ulaştı. Ben bile bunu beklemiyordum yorumunda bulunmuş. Şaşırtıcı bir seviyeye ulaştıklarından bahsediyor. Ve yine ligle ilgili herkes Galatasaray'ı yenmek istiyor cümlesi var. Sayfanın en altında Onana'yı görüyorum, bu habere bakalım. Fırtına'nın deneyimli eldiveni performansıyla Süper Lig'in en iyi kalecileri arasında yer aldı. Trabzon'un bir yıl daha kiraladığı Kamerunlu filebekçisi 6 haftada %81.5'lik kurtarış değeriyle 3. sırada. 283 pasta 200 isabet bularak oyun kurulumunda da önemli bir başarıya imza attı. Paolo Nacho ile ilgili bir bölüm var ve başlık olarak kayıp kral başlığını kullanmış Sabah gazetesi. Geçtiğimiz yıl 22 golle Şomurodov'la beraber gol kralıydı, hatırlarsınız. Bu yıl istediği performansı sergileyemiyor. Hürriyet gazetesinde yine İtalyano ile ilgili benzer bir bölüm var aslında. Verdiği röportaja dair bilgiler. Beşiktaş benden şampiyonluk istemedi cümlesi de Hürriyet gazetesinin başlığına gelmiş. Dušan Vlahović bölümde yine dikkat çekici. Onu da çok istediğini söylemişti zaten. Fanatiğe bakalım, son olarak 4. sayfadayız. Ara sonrası 3 derbi, Trabzonspor'u milli maçlar sonrasında yoğun ve zor bir fikstür bekliyor. Bordo Maviller ara dönüşünde ligde Beşiktaş'ı evinde konuk edecek. Karadeniz derbilerinde Samsun ve Rize deplasmanına gidecek. Ayrıca Avrupa maratonu da başlıyor. Fırtına Caps ve Hearts'la kozlarını paylaşacak. Trabzonspor 17 günde tam 5 maça çıkacak. Son bir haber. Bu da %50'si. 5 sezonluk Liverpool kariyerinin ardından Suudi Arabistan'a giden Fabinho, lig başladıktan sonra Trabzonspor'a transfer olmuştu. Kamp dönemi geçirmemesine rağmen kısa sürede fark yaratan ve özellikle Galatasaray derbisine damga vuran Brezilyalı yıldızın henüz fizik kapasitesinin %50'sinde olduğu öğrenildi. Bu haberle birlikte de gazeteleri bitiriyoruz.

0: gazete manşetlerinin ardından Teams bağlantısıyla Sabah Spor programına devam edelim. Haldun Domaç bugün bizlerle beraber olacak ve kendisiyle çoğunlukla Uluslar Ligi'nde bugün oynayacağımız maçı konuşacağız. Hoş geldiniz Haldun Domaç, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim Demet, gayet iyiyim. Sen de gayet iyi görünüyorsun. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Uluslar Ligi'nde bugün Fransa ile karşı karşıya geleceğiz. Tabii dün itibariyle başladı karşılaşmalar. Dün de keyifli mücadeleler izledik. Sizin için nasıl başladı?
1: Güzel başladı. Yani özellikle Hollanda-Almanya maçı keyif verdi, öyle söyleyebilirim. Son dakikaya kadar Hollanda'nın oyunu bırakmaması, Almanya'nın hani Klopp'la yeni bir kimlik oluşturmaya çalışması, yani bütün bunları dikkat ettik. Tabii farklı farklı oyuncu profilleri oluşturmaya çalışıyor Almanya'da. Yani güzel, keyifli bir maç izledik. Maçlar zaten Uluslar Ligi biraz daha diğer tarafa göre, hani ligli vesaireli noktalara göre, hani biraz daha farklı bir kimlik taşıyor Avrupa şampiyonasına göre. Hani ben büyük zevk alacağız. Yani bu manada açık kanaldan rahat rahat güzel güzel böyle maçları izlemek keyifli olacak. Kesinlikle. Tabii şimdi en keyifli olan bizim maçımız olur. Yani neden bizim maçımız? Kazanırsak keyfimiz daha da artacak. Zor bir yerdeyiz. Onu bir kere söylemek lazım. Belçika, İtalya, Fransa, yani artık buralarda hani kura şansı vesaire gibi cümleler kullanmanın pek mümkün olmadığı, hani Uluslar Ligi, A Ligi artık burası en üst kademe ve zaten olmamız gereken yerdeyiz, onu da söyleyelim. Şimdi burada kendimizi daha iyi test edebileceğiz, daha iyi görebileceğiz, bu bulunduğumuz yerde neler yapabileceğimizi rakiplerle mücadele sırasında daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz.

0: Yani şimdi bu konuda Fransa yani şu anda dünya futbolunun zirvesinde yer alan bir ülke. Her ne kadar bizi biraz Dünya Kupası'nda hayal kırıklığına uğrattıysa da şimdi Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını bizim maçımızda da yaşamasını diliyoruz. Yani en büyük beklentimiz o. Yani çünkü burada kalkıp da bütün hırsını bizden çıkartmaz inşallah. Yani orada kaybettik, burada da kaybetmeyiz diye düşünmez. Yani şimdi işin saha tarafına bakmamız lazım Demet. Neler var işin içerisinde onu söyleyelim. Bir kere Fransa milli takımının olağanüstü bir ön alan bölgesi var. Onu söylememiz lazım. İşte Dembele'li, Dueli, Mbappe'li, Olise'li, Barkolalı, yani gerçekten de çok önemli bir ön alan bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama her takımın güçlü yanları yanında bir manada hassas bölgeleri, hassas noktaları var. Böyle baktığınızda bu oyuncular, yani bu saydığım oyuncu grubunun önde oynadığında çok tehlike oluşturduğunu biliyoruz. Ama İspanya ne yaptı? Bu takımı orta alanda durdurdu. Yani orta alan etkisini çok üst düzeye çıkardı. Rodri'nin mükemmel performansını kullandı. Ki ben hani İngiltere maçını saymıyorum. İspanya maçı benim için daha değerli olduğu için söylüyorum. Demek ki geri dönüşlerde ciddi manada sıkıntı yaşayabilen, orta alan bölgesinde üstünlük kurduğunuzda ki orada Fabian Ruiz'li, Olmo'lu bir Rodri'li bir kadroları vardı. Tabii şimdi söylediğim isimler dünya futbolunun çok önemli isimleri. Burada tek handikapımız, üzüldüğümüz nokta Orkun'un sakatlığı birincisi ve Hakan'ın olmaması. Yani böyle bir maçta Hakan ve Orkun'un olmaması bizim orta alan performansımızı biraz olduğundan daha fazla düşürecek. Orkun'un olmaması derken tabii ki şu manada söylüyorum. Şu anda sakat olduğu için söylüyorum. Yetiştirilmeye çalışılan bir oyuncu olarak zaten teknik direktörümüz Montella da açıklamıştı. Tabii ki böyle bir maçta da yine Kenan Yıldız'ı arayacağız. Eksiklerimiz var. Keşke tam takım olarak gelseydik diye düşünüyorum. Yani bizim buradaki belirleyici unsurumuz orta alandaki oyuncularımız olacak. Bu orta alan oyuncuları maçın gidişatına etki edecek. Bizim tabii ki oyun olarak da baktığımızda bu ön alanı mükemmel olan bir Fransa'ya karşı arka alanda çok açık yakalanmamamız lazım. Yani o 1 ve 2. bölge arasındaki bağlantıyı çok iyi yapıp orta alanı da iyi kapatırsak farklı bir durum ortaya çıkarabiliriz. Benim güvencem yani geçtiğimiz gün yayında Rezan'a da söylemiştim, o da sorduğunda. Biz genellikle bizden görece daha güç olarak aşağıda olan takımlara karşı daha bir konsantrasyon sorunu yaşıyoruz. Ama bizimle güç dengesi benzer ya da yukarıda olan takımlara karşı biraz daha etkili performans sergiliyoruz. Benim beklentim bu ikinci bölüm olacak. Yani oradaki beklentim yukarıda. Tabii ki işte Zidane'ın söylediği o işte Arda gibi bir oyuncuya sahip olmak noktasını keşke biraz daha dediğim gibi Hakan'la, Kenan'la taçlandırabilseydik. Ama ben beklenti olarak şunu söylüyorum. Az önce söylediğim vurgudan hareket ederek bu tür maçlara daha iyi konsantre oluyoruz. Konsantrasyonumuz üst düzeyde olunca da farklı işler yapabiliyoruz. Geçen yıl işte İspanya maçını hatırlayalım. Daha önce Fransa maçını hatırlayalım. Bunlar bizim için örnekler diyebilirim.
1: Peki muhtemel 11'lere de birazdan bakacağız ama şimdi kadromuzda yeni dahil olan oyuncular da var. Acaba Vincenzo Montella 11 özelinde sizce bir sürprize imza atabilir mi?
0: Yani şimdi çok büyük sürpriz beklemiyorum. Yani onu özellikle söyleyeyim. Yani çünkü Montella böyle bir böyle radikal değişiklikler yapan bir hoca değil. Yani hatta şöyle söyleyeyim, kendi takımında oynadı oynamadıya bakmıyor. Kendisinin görev verip de uzun bir süredir beraber çalıştığı oyuncuyu bile seçiyor. Yani öyle bir özelliği var. Onun için ben çok radikal bir değişiklik beklemiyorum. Hani o açıdan baktığımızda o yani geçtiğimiz yıllarda Kaan Ayhan'ı alırdı oynamadığı halde. Şimdi Samet Akaydın'ı alıyor, Oğuz'u alıyor düzenli oynamadığı halde. Yani bazı oyuncularla, inandığı bazı oyuncularla yola devam etmek istiyor. Bu manada baktığımızda ben çok radikal bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Yani klasik oyun tarzımızı, klasik oyuncularımızla evet. oynarız düşüncesindeyim. Bilmiyorum Demet.
1: Peki bir rica edelim o zaman muhtemel 11'imizi. Milli takımımız için Vincenzo Montella bakalım bu akşam kimleri tercih edebilir. Uğurcan'ı kalede bekliyoruz. Savunmada Ferdi, Abdülkerim, Merih, Ozan ve Zeki beşli bir şekilde, daha doğrusu üçlü savunma diyebiliriz. Ortada İsmail, Salih, solda Can, sağda Arda, ileri uçta da Barış Alper Yılmaz tercihi yapabilir mi sizce?
0: Şimdi buradaki mesela burada ben radikal değil dedim ama bu kadroya göre radikal olan şu, biz genelde dörtlü oynayan bir milli takıma sahibiz. Burada beşliye dönme noktası belki de dediğim gibi kanatları iyi kapatabilme noktasında, ama bunu nasıl çalıştılar, yani bu üçlü beşli, yani bu oyuncular arasında kaç tanesi üçlü oynuyor? Mesela Zeki üçlü oynuyor mu? Ferdi üçlü oynuyor mu? Yani ve birbirleriyle uyumu açısından bakmak lazım. Hani mutlaka bu konuda bilgi alınarak bunlar söyleniyor. Acaba böyle beşli mi dizileceğiz, yoksa dörtlü dizilip beşli yardıma mı gelecek gibi de bir soru işareti
1: kafamda var. Siz de bahsettiniz az önce, çok dikkat çekici bir hücum hattı var Fransa'nın. Yani orta sahasından, kanat larından, ileri ucundan. Buna belki önlem almak amacıyla tercih edilebilir.
0: Daha tabii merkez hücumlarını azaltabilmek adına özellikle hareketli. Şimdi tabii Mbappe bir santrofor ama bir santrofordan çok farklı özellikler taşıyor. Onu söylemek lazım. Yani şöyle vurgulayalım. Mesela o gezen hani bizim klasik modern santrofor tipinden bile farklı. Çabukluğu olan, uzayan bir oyuncu. O açıdan baktığımızda belki kademeli bir savunmadan bahsediyor olabiliriz. Ön alandan çok fazla destek olmaması düşüncesiyle böyle bir şey yapılabilir. Yani buradaki bu diziliş genel anlamda bize neyi gösteriyor Demet? Şunu gösteriyor. Diyor ki biz bir ve ikinci bölgeyi az önce söylediğim noktada kalabalık tutacağız, o bölgeyi. Yani geri koşma konusunda yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldıracağız ve arkadaki boş alanların sayısını azaltacağız. Yani mutlaka boş alan kalacaktır ama onları azaltacağız. Nitekim bunu yapan takımlar Dünya Kupası örneğinde gördük. Ciddi manada Fransa'ya zorluk yaşattılar. Daha doğrusu Fransa'nın rahat elini kolunu sallayarak oynamasına engel oldular. Ve tabii şunu da söylemek lazım. Ne kadar değiştirir oyun tarzını onu da bilmiyoruz ama sen kadroyu bir okursun belki radyodan dinleyenler için. İstersen oradan devam edelim. Sonra Zidane özelinde bakmamız lazım.
1: Peki kalede Manyan'ı bekliyoruz. Sağ bekte Konde, stoper ikilisi Upamecano ve Lacroix. Sol açıkta Diouf, orta sahada Rabiot, Kone ve Cherki. Mbappe'yi sol kanatta görebiliriz. Olise sağda, ileri uçta da Dembele. Hücum hattında aslında Zidane bazı değişiklikler gerçekleştirebilir. Bugün gazetelerde de çünkü Mbappe için sol açık mevkiinin öncelik olduğuna dair haberler okudum.
0: Şöyle tabii Zidane'ın gelişiyle birlikte uzun yıllar Deschamps'ın yönettiği bir milli takım, küçük dokunuşlar mutlaka olacaktır. Her teknik direktör değişikliğinde küçük dokunuşlar olur. Mbappe zaten aslında az önce onu anlatmaya çalışıyordum. Bizim bildiğimiz klasik santrofor tipi bir oyuncu değil. Geniş alanı yakaladığı zaman mesela Mbappe'yi bir stoperle eşleştirerek oynatmak onun için çok büyük sıkıntı olur. Dolayısıyla buradan şunu yapmış olabilir. Hani ona ben açık alan kazandırabilirim. Daha geniş alanda oynama şansını bulabilir. Düşüncesi hakim olabilir. Çünkü Zidane'la ilgili söyleyeceğimiz, yani Zidane'ın almadığı bir kupa yok. Yani şimdi Zidane için şöyle söylüyorlar. Uzun süredir takım çalıştırmıyor. Yani uzun süredir çalıştırmıyor ama ne Şampiyonlar Ligi kaldı, ne İspanya'da La Liga kaldı. Yani bütün kupaları cebine koyan bir hocadan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada tabii ki dokunuşlar bekliyorum. Tabii ki o deneyimini, geçmiş deneyimini buraya yansıtacaktır. Öyle söyleyebiliriz. Mbappe, Dembele, yani Dembele de bir kanat gibi, kanat forvet gibi oynayabilen bir oyuncu. Demek ki burada şöyle bir durum söz konusu olacak. Belki de buradan çıkarımı şöyle yapabiliriz Demet. Demek ki oyuncuların değişerek oynamasını sağlayacak. Zaman zaman Dembele'yi sağda göreceğiz, Mbappe'yi solda göreceğiz. Belki oraya başka oyuncuları orta sahadan oyuncu sokacak, onu görebiliriz. İşte Olise'yi orta sahadan oyuna sokacak. Belki Barcola'yı sonrasında oynatacak. Yani oralar biraz daha en hassas bölge. Çünkü çok hareketli oynayan bir

0: Fransa milli takımı var. Yani o evet küçük dokunuşlar yapabilirsiniz ama onların oyun kimliğini baştan sona değiştiremezsiniz. Yani kişilerin oyun kimliğini, oyuncuların. Ben o açıdan bir yaklaşıyorum. Tabii. Yani bizi zor bir maç bekliyor. Ön alanı çok güçlü bir takım. Bizim burada Salih'in, İsmail'in, savunmadaki işte Melih'in, baktığımızda Zeki'nin, Ferdi'nin oralardaki çabukluğu, hareketliliği bizim bir anlamda alacağımız sonucu doğrudan etki edecek. Ama benim gözlemim şu, Montella büyük bir olasılıkla böyle hani klasik maçlarda oynadığımız gibi öne giderek oynayacak bir takım oluşturmayacak. Onu özellikle evet. söylememiz lazım. Ve bu kadrodan da anladığımız zaten 7'li 8'li bir blokla savunmayı doğru yapıp arkada alan bırakmadan ve özellikle de bazı oyuncular üzerinde ikili baskılar kurarak oynamaya çalışacağız. Tabii bu manada acaba Salih dinlenebildi mi yeterince? İsmail dinleniyor zaten. İsmail Kartal ona çok fazla süre vermediği için rahat. Onlar da tabii etkili olacak oyun içerisinde.
1: Peki Hakan'ın yokluğunda liderlik görevi Arda'da mı olacak sizce?
0: Ya zaten ben şöyle söyleyeyim, hani Arda Güler doğal bir lider. Yani onu söyleyeyim. Yani takımın içerisinde kolunda bant olmuş olmamış, yanında Hakan Çalhanoğlu olmuş olmamış. O kendi liderliğini zaten takım içerisindeki oyunculara yani liderlik deyince de şöyle algılanıyor biraz da. Hani böyle arkadaşlarına sen sus, sen şuraya git, sen buraya git değil yani liderlik. Liderlik yaptığınız işlerle belli oluyor. Yani o yaptığınız işlere baktığınızda Arda'nın liderliğinin çok net bir şekilde gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Hani ben onu daha 17 yaşındayken Ekvador milli takımı Valencia ile Belçika milli takımı Batshuayi'ye nereye koşacaklarını gösterdiğini gördüğüm için yani o liderlik bir doğal ve doğuştan gelme bir özellik oluyor. Onun için de ben zaten Arda'nın oyun içerisinde lideri olacağını söyleyebiliriz. Dikkat edersen de zaten Zidane'ın da işaret ettiği iyi ki Real Madrid'de böyle bir oyuncu var dediğine göre yani bizim için de çok önemli iyi ki Arda Güler var. Çünkü Arda gerçekten de doğal, doğuştan bir lider oyuncu. Tabii ki Hakan'ın tecrübesi olsaydı mükemmel olacaktı bizim için. Çünkü bu maçların söyledim en baştan kazanılmasında en önemli nokta Fransa gibi bir takıma karşı oynuyorsanız orta alan zenginliğini, orta alanda topun sizde kalması, ikili mücadele kazanılması, oyunun yönlendirmesi açısından çok önemli. Yani böyle baktığımda ben tabii Hakan'ın yokluğunun bizim için önemli olduğunu söyleyebilirim ama Arda Güler'in de doğuştan doğal bir lider olduğunu, hangi takımda oynarsa oynasın yani liderlik yaptığını söyleyebilirim. Yani Real Madrid'de de topun başına geçtiği zaman kimse yanına yaklaşmıyor. İşte liderlik zaten böyle bir şey yani.
1: Tabii.

0: İlk kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: 1985 yılı İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızsa ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan Up bir de bronz madalya kazandı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: çok çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
8: Her yerden sipariş aldık.
9: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
9: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
9: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Reklam.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Makine sektörünün ihracatı yılın 8 ayında 2025'in aynı dönemine göre %1 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi. Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre serbest bölgelerde dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı Ocak-Ağustos döneminde 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında en yüksek ihracat 2,2 milyar dolarla %7,8 artışın yaşandığı Almanya'ya yapılırken onu 1,6 milyar dolar ihracat ve %29,4 artışla Amerika Birleşik Devletleri izledi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
2: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
1: Sıcak haberler.
2: Sendio Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
1: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
1: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
1: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor.
0: Tekrar program.

0: İyi pazarlar efendim. Futbolun geçmişinden bugüne uzanan yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte karşınızdayız yine. Yine her zaman olduğu gibi o günleri hatırlayanlar için sıcak bir tebessüm, güzel bir hatıra. Bilmeyenler, o dönemleri yaşamayanlar için de keyifli bilgilerle donatacağız sizi. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Her şey yolunda mı?
1: Aynen öyle.
0: İyi. Sağlık iyiyse zaten
1: ayaktayız. Önemli olan bu saatten sonra ne olacak?
0: Peki değerli izleyenler, yine dolu bir program, yine keyifli olacağını umuyoruz. Dolayısıyla hemen başlayalım ve sizi geçmiş zaman olur ki deyip bakalım nerelere götüreceğiz. Şimdi futbolun unutulmaz üçlüleri var. Herkes için değişebilir. Benim yaşım itibariyle yakın dönemde Neymar, Messi, Suarez mesela iyi bir üçlüydü. Neymar, Messi, Suarez böyle çok önemli hafızamıza yer etti. İlk böyle yeni yetmelik dönemimizden de benim hatırladığım işte Gullit, Van Basten, Rijkaard, Milan.
1: Ha, Milan.
0: Evet. Yani iyi futbolu keyifle seyrettiğimiz, iyi seyrettiğimiz dönemlerin unutulmaz üçlüsüydü.
1: Üçü de Hollandalı.
0: Oydu, evet.
1: Özellik hani, o.
0: Hatta işte Milan'da belki o anlayışla onları o dönemde transfer etmiş.
1: Üçünü birden aldı tabii.
0: İşte şey söylenir, 84 Avrupa Şampiyonası'nın hani şeyi bu kadar iyi hatırlamıyorum tabii onu ama Gires, Tigana, Platini Fransa milli takımının üçlüsü mesela.
1: Orta sahası.
0: Tabii. O da büyük tabii. Ve önemli bir üçlü futbol tarihinde. Evet. Bundan hareketle dedik ki biz de Türk futbolundaki unutulmaz üçlülere bir bakalım. Yani evet, Rijkaard, Van Basten, Gullit var, Gires, Tigana, Platini var, işte yakın dönemde Neymar, Messi, Suarez var. Türk futbolun unutulmaz üçleri. Pek çoğunuzun aklına tabii ki ilk olarak Metin Ali Feyyaz geliyordu.
1: Beşiktaş.
0: Çünkü yani o başka bir üçlüydü hakikaten. Tabii. Yakın tarihin, görece yakın dönemin, işte 80'lerin sonu.
1: Ve şey, forvet.
0: Evet.
1: Hani bu, çünkü birazdan konuşacaklarımız Hafatları falan eskilerin deyimiyle var da Metin Ali Feyyaz tabi
0: işte geliyor şimdi
1: tabii.
0: Ekranda da arkadaşlarım evet. Bir yandan görüntüleri de veriyorlar, şimdi getirecekler ekrana, burada büyük ekranda var Kemal abi,
1: ha burada var evet,
0: hem birbirini tamamlayan Metin Ali Feyyaz üçlüsü.
1: Bak Feyyaz'la ilgili
0: üzerine
1: bir
0: şey. Şarkılar falan bile yazıldı, tabii. Çizildi, söylendi.
1: Bu Feyyaz olayı var ya, Metin Kocaeli'nden geldi. Çok daha küçük yaşı, 18 yaşında falan. Ali Bakırköy taraf,
0: Bakırköy'ün Kartaltepe'lidir.
1: Yanlış hatırlamıyorsam. Feyyaz'ı Stankovic ilk dönemde oynatmadı. Başka birisi oynuyordu. Ben bir yazı yazdım. Stankovic'le de aramız biraz sıcak, Fenerbahçe'den falan filan işte. Onlar, dedim ki yani bu Feyyaz denen bir oyuncu var elinde hoca, bunu niye hani üçlünün son adamı olarak sol kenarda oynatmıyorsun filan diye de bir yazı yazdım. Şimdi kaç sene geçmiş aradan.

0: Ertesi gün beni arattı tercümanıyla. Yazını okudum. Bu hafta seyret demiş. Seyretsin demiş bana. Baktım o gün Feyyaz ilk 11'e girdi ve o giriş o giriş. Giriş o giriş.
1: O da özel bir futbolcuydu değil mi?
0: Özel bir futbolcuydu ama Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalışı da Feyyaz'ın bana göre futbol kariyerini bayağı zedelemiştir.
1: Ayrılmak zorunda kalışı.
0: Yani Süleyman abiye o yapılmazdı. Hmm. Yani.
1: Hmm, böyle deyince bunu ayrı bir program mı açsak, burada mı konuşsak istiyorsan, bilemedim ki.
0: İstiyorsan söyleyeyim.
1: Söyle yani, tamam.
0: Bir çek veriyorlar.
1: Evet.
0: Beşiktaş'tan Feyyaz'a transfer taksidi, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Beşiktaş Feyyaz'a bir çek veriyor.
0: Evet. O da gidiyor bankaya, saat böyle 5'e doğru falan yanlış hatırlamıyorsam. Diyorlar ki şu anda çekin karşılığı gözükmüyor.
1: Evet.
0: Biraz diyorlar şey yaparsanız biz hemen Süleyman Bey'e Beşiktaş'ı arayalım, çaresine bakalım. Yani.
1: Tamam.
0: O da diyor ki yok diyor, ben arkasını yazacağım diyor. Çekin arkasını yazıyor, çıkıyor.
1: Hmm.
0: O arada arıyorlar tabii Süleyman'a.
1: Bu yani sabit bilinen bir olay değil mi?
0: Tabii o arada Süleyman abi Beşiktaş'ta parayı yatırıyor, yarım saat sonra bundan habersiz.
1: Hmm.
0: Sonra tabii söylemek zorunda kalıyorlar.
1: Böyle böyle oldu.
0: Diyorlar ki böyle böyle o anda da sizin hesabınızda o ücret yoktu, para yoktu. Feyyaz Bey arkasını yazdı. Öyle mi diyor? Peki diyor.
1: Oraya kadar.
0: Güle güle diyor. Evet.
1: E tabii prensipleriyle yaşayan bir insandı rahmetli Süleyman Seba. Evet, enteresanmış. O bilgiyi de almış olduk. Peki Emre Suat Okan biraz daha sonra.
0: Okan Suat Emre tabii.
1: Okan,
0: o da
1: Suat,
0: Fatih
1: Emre.
0: Hoca'nın icadıdır.
1: Ve işte 2000'in Avrupa Şampiyonluğu'nun da orta sahası.
0: Boy ortalaması 1,5 metre. Ben öyle derdim onlara. Tabii tabii 1,5 metreden fazladır da.
1: O da müthiş bir orta saha tabii.
0: Yani, muazzam aktif. Muazzam agresif. Teknikleri de var ha. Yani agresif olur da duvara çarparsın giderken. Teknikleri de var. Basmadıkları yer yok. Önde evet. Basıyorlar, arkaya geliyorlar, basıyorlar.
1: Hiç durmuyordu ya.
0: Ya böyle bir şey olamaz. Yani onu işte Fatih Hoca'nın İtalya dönüşündeki 1,5 sene hariç, yani Fatih Hoca'nın oyuncu icat edişi diyeyim. Oyuncu buluşu, oyuncu yükseltişi hakikaten çok önemlidir. Yani Okan Suat Emre. Emre zaten daha 17-18 yaşında
1: evet,
0: bir şey.
1: Yeni çıkmış, ha, taze.
0: Suat ön libero oynuyor. 1,5 metre boyu var, öyle derdim ben Suat. Okan biliyoruz yani şey,
1: evet,
0: Okan Buruk.
1: Evet, evet.
0: Ama işte o orta sahayla sildi, süpürdü. Ligi de süpürdü, Avrupa'yı da süpürdü.
1: Müthiş derdi. Yani hiç yorulmayan bir
0: katiye,
1: orta saha. İnanılmaz.
0: Katiye.
1: Hem teknik hem fizik ve, mücadele.
0: Ve bu çok önemli. Bu orta sahanın en önemli oyuncularından birini biz 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir tanesini yedekte tuttuk. Sonra oyuna soktuk, gol attı İtalya'ya. Öbürünü Portekiz maçında oynatmadık, maçı kaybettik. Öyle antrenörleri de vardır Türkiye milli takımda falan.
1: Peki şimdi biz bunları hazırlarken bir arkadaşlarımızdan bir Fenerbahçe'de, ya Fenerbahçe'de de Revivor Apayiç Kenneth Anderson var dedi. Bu kalibrede midir sizce?
0: Alakası yok. Hiç alakası yok. Yani bu saydığımız biraz evvel Metin Ali Feyyaz, işte Okan Suat Emre, bizim yerli malları yani. Den bu saydığımız Fenerbahçe'dekiler onların kâvına varamazlar.
1: Varamazlar.
0: İmkanı yok.
1: Peki o zaman biraz geçmişe gidelim. Şöyle bir bakınca Eşref Ali İhsan Nusret. Efsane. Bir fotoğraf gelecek. 1949'un var mı çocuklar Beşiktaş'ı? Son gelen fotoğraflardan biriydi. Hazır mı? Heh.
0: Tabii.
1: Şurada. Burada
0: Fahrettin
1: Süleyman Seba da var burada.
0: Tabii. Çengel var. Çengel.
1: Vedi Tosuncuk ayaktakiler.
0: Başta,
1: aşağıda
0: solda.
1: Yazıyor. Bülent Gürbüz.
0: Tabii.
1: Süleyman Seba 3. sırada.
0: Tabii.
1: Nusret.
0: Nusret. Tabii.
1: Kamil'in yüzünden.

0: Hüseyin Soygun, Ali İhsan Karayiğit,
1: Arap Ali İhsan,
0: oturanlar Coşkun, Eşref, Fahrettin
1: tabii.
0: Ve Şevket.
1: Şevket.
0: O, tabii. Bu da enteresan bir kadroymuş.
1: Tabii. İşte burada Eşref, Ali İhsan, Nusret. İşte haf attı burada. Bu değil takımın mi? İçinde tabii meşhur.
0: Bu gelmiş geçmiş en iyi üçlülerden biridir derler.
1: Tabii tabii tabii. Tabii tartışmasız. Hiç yani. Hani eskiyi hatırlayan, seyretmişler filan falan kim varsa yani bunu yok yani.
0: Ne döneme kadar devam etti bu ekip?
1: Vallahi
0: bu 49'un şam eğer de tabii 49
1: şimdi
0: evet.
1: Şimdi Bülent, kaleci Bülent Gürbüz Galatasaray'da da oynadı. Yani bu kadro 52'lerden sonra falan yanlış hatırlamıyorsam giderek erozyona uğramaya başladı. 53-54'te falan. Yani değişmeye başladı. Yaşlılıktan Bedi abi bıraktı. Rahmetli. Efendime söyleyeyim işte Çengel. Yani bayağı bir değişime uğramaya başlamıştı Beşiktaş takımı. Ama yanlış hafızam yoksa 53'lere 54'lere kadar falan. Yani Şevket abi daha evvel bıraktı. Şevket yorulmaz. Süleyman abi zaten rahmetli bırakmıştı. Yani çok ciddi değişime uğradı 3-4 sene sonra 5 yıl içinde Beşiktaş takımı.
0: Peki Fenerbahçe'nin de bir üçlüsü var geçmiş dönemden.
1: Var.
0: Selahattin, Samim, Halil.
1: Efsane işte.
0: Öyle mi?
1: Tabii Cihat, Murat, Ahmet, Selahattin, Samim, Halil, Küçük Fikret, Erol, Supil, Efter, Halit. Benim ölçülerime göre, benim bilgilerime göre Fenerbahçe'nin 110 yıllık tarihinin bir numaralı efsane takımı odur. Neden?
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: En iyi Fenerbahçe takımı o mudur?
1: O takım ve özellikle rahmetli kaleci Cihat'ın sarı kaza sebebiyle Türkiye'de atıyorum yalan söylüyorum 500 bin kişi Fenerbahçeli olmuştur. O zamanki nüfusa göre konuşuyorum. Yani o Fenerbahçe takımını...
0: Hatta işte Sarı Kanarya'da oradan çıkıyor diye burada orada konuştuk ya yaptık o programı
1: tabii,
0: da.
1: Tabii yani onun için o takım hakikaten kulübün tarihinin bir numaralı efsane takımdır. İkiler, üçler, dörtler var ama bu bir numaradır. Fakat Ender'cim çok enteresan. Bu Selahattin Samim Halil var ya haf attı. 51'de profesyonellik ilan edildikten sonra yani eskiden de amatörken de cebe konurdu da yol masrafı falan artık profesyonellik ilan edilmiş imza atıyorsun diyorsun ki senede 15 bin lira alırım verirsiniz veririz diyorlar imzayı atıyorsun o hale yani şimdiki durum gibi diyorum. Selahattin Samim Halil o ünlü haf attı hepsi birden aynı anda adalete gitti. Rahmetli Faris Ömer abim o zaman getirmişler adalet battaniyeleri işte meşhur. Adalet yani eşinin adını vermiş. Faris abi de transfer...
0: Özel bir firma mıydı bu?
1: Tabii tabii battaniye ha. Şey. Bildiğim adalet battaniyeleri o zamanlar. Faris abi de göreve getiriliyor şimdi sportif direktör diyelim. Ve ilk işi Selahattin Samim Halil haf attığını transfer etmek oluyor Fenerbahçe'den.
0: İyi akıl.
1: Çok enteresan. Rahmetli Osman Kavrakoğlu. Büyük Millet Meclisi reis vekillerinden. Demokrat Partili başkan o. Geçen gün Fener TV'de konuk ettiler de oğlunu bizim Nihat'ı. Tabii bunları bilmezler onlar sormayı da. Profesyonellik ilan edilince Osman Kavrakoğlu rahmetli. Diyor ki işte Ender Kemal. Bir de kim? Hadi Serkan diyelim misal bizim. Size diyor 15'er bin lira. Yıllık. İmza. O arada da adalet çok büyük hamle yapıyor. Yanlış yani yalan söylemeyeyim 30-35 falan filan gibi bir para öneriyor bunlara.
0: Baya farklı yani.
1: Çok tabii 2-2,5 katı falan kadar. Tabii bunlar da diyorlar ki ya bak başkanım böyle burası Fenerbahçe kulübü kardeşim bizim gücümüz bu kadar alırsanız alırsınız almazsanız güle güle diyor. Ve Selahattin, Samim, Halil üçü birden adalete
0: orada gidiyor. İş yaptılar mı? Orası
1: tabii, adalet mi? Şampiyon olamadı ama ligin bayağı böyle efsane takımlarından biri haline geldi o dönem için. Gidiyorlar.
0: O zaman onu da yapalım bir ara.
1: Ve bak çok enteresan. Fenerbahçe Cihat abi topu bırakıyor. Kaleci.
0: Evet.
1: Düşünebiliyor musun abi? Hafaktı gitmiş. Efsane kaptan kaleci gitmiş. İşte forvet Küçük Fikret artık yaşlanmış. Erol o da gitti sonra adalete. Bak. Rahmetli oldu geçen sene Erol Keskin. Küçük Erol, Supi, Lefter, Halit. Bir Lefter kalıyor. Bir de Halit abi kalıyor. O da zaten çok kısa sonra sağ şimdi Allah selamet versin. O da topu bırakıyor. Fener takımı o zaman bu kötü durumdan bir takım kurdu yeniden. Adı da Küçük Şeytanlar oldu. Çünkü alınan oyuncuların hepsi bu kadar. Akgünler, Abdullahlar. Abdullah Matay teknik direktörlük de yaptı biliyorsun, rahmetli oldu. Akgün abi sağ, Allah uzun ömürler versin. İşte İlhanlar, Selçuklar. Hiç kimsenin tanımadığı Selahattin Kaleci. Rahmetli Kling Selahattin lakabı. Onları transfer ediyor Fenerbahçe. Dediler ki ya bu takım rezil olur. Hakikaten ilk sene dördüncü mü, üçüncü mü ne oldu ama ertesi sene şampiyon oldu. Anladım. Ve Küçük Fikret'in son şampiyonluğu.
0: Bugünküler o zaman ders alsın diyorsun.
1: Evet, aynen.
0: Peki devam ediyor efendim Bir Zamanlar Futbol. Şimdi size...
1: Ama dur, dur. Ne olur.
0: Daha bir üçlü daha mı var diyorsun?
1: Tabii bak mesela Tuncay Sabahattin Kaya. Necmi Bahattin Münir, Tuncay Sabahattin Kaya, Arif Nazmi Şenol, Birol Ahmet. Bu Beşiktaş'ın efsane takımlarından biri.
0: Evet.
1: Tuncay Sabahattin Kaya da müthiş bir üçlüydü. Önümdeki notlar... Fener'de Şeref Özer Ali İhsan yaralık. Bir de Selim Ercan Yılmaz var.
0: Daha görece 60'ların sonu değil mi bu?
1: 67 filan. 5 kupalı Fenerbahçe'nin hafattı. Balkan kupası falan var içinde. Molnar zamanı. Selim Ercan Yılmaz.
0: Selim Ercan. Selim bizim abimiz. Ercan rahmetli.
1: Allah Selim uzun ömürler versin eşine de tabii.
0: Yılmaz abi.
1: Evet. Bunlar da bir yani 5 tane kupa kazanmak ne demek?
0: Selim, Ercan,
1: Yılmaz.
0: Yılmaz. Evet. İyi üçlüler.
1: Evet. Yani tamamlayayım dedim de daha da vardır da.
0: Futbolun bu üçlüleri aslında takımların başarılarında ne kadar kilit rol oynuyorlar değil mi? Böyle böyle yani ikili dörtlü değil ama bu tarz üçlüler yani hep futbol takımlarının başarılarıyla paralel böyle şeyler çıkmıştır. Ön plana çıkan bak, üçlüler olmuştur.
1: Hemen zaman, ilginç ama. Hemen zamanımızdan konuşalım istersen. Mesela, iki cümle. Mehmet Topal Souza, önlerinde Giuliano. Bir bozdun Konya'da takım dağıldı. Yani şimdi
0: yaşanan... İşte Beşiktaş'ın o iki sene önceki Atiba Oğuzhan Sosa üçlüsü de öyleydi.
1: Tabii.
0: Gibi.
1: Tabii.
0: Evet, önemli. Peki o zaman hemen geçelim bir futbolcu bir hikaye bakalım. Kiminle tanıştıracağız sizi? Bir futbolcu bir hikayede bugün Mehmet Oğuz'u, namı diğer Büyük Mehmet'i konuşacağız efendim. Kadırga'da başlayan ve futbol yaşamının çok büyük bir bölümünü, 12 yılını Galatasaray'da geçiren Büyük Mehmet gidiyor son sene Fenerbahçe'ye, orada jübilesini yapıyor. İlginç bir futbol hayatı, önemli bir futbolcu, döneminin en önemli isimlerinden biri. Diyor ki Büyük Mehmet, var mı o? İşte Büyük Mehmet burada. Bir sözü var kaptanlıkla ilgili, o var mı? Pazubandı hiç takmadım ama sahaya çıktığımda kaptanın ben olduğumu herkes bilirdi diyor.
1: Doğru laf. Bir takımı
0: i̇şte
1: yönetiyordu.
0: Ağırlık bu.
1: Takımı yönetiyordu tabii.
0: 1967'de 1 Temmuz'da Kemal abi, Yasin Özdenak, sevgili Gökmen abimiz, Gökmen Özdenak ve Mehmet Oğuz, Büyük Mehmet üçü birlikte imzalamışlar, evet. Galatasaray'a gelmişler. Bir gün sonra da Turgay Şer'in jübile maçı vardı. Biz de böyle tribüne heyecanla izliyorduk diyor. Jübileyi izlemişler kenardan ancak. Ve o takım işte 71-72'nin Birch döneminin herhalde o takımı değil mi? Çok arka arkaya yaşanan. Mehmet Oğuz işte en solda başta, yanında bizim Gökmen abimiz. Gökmen abi de saçlar lepiska gibiymiş. Gökmen abiyle, Gökmen abi için de ayrı bir program yapacağız. Tarık, Muzaffer, Uğur, Yasin Özdenak, kaleci Yasin. Sonra işte Kosmos'a falan gitti değil mi?
1: Tabii Amerika'ya gitti.
0: Ekrem, Metin Kurt ortada. Aydın, Bülent Önder teknik adamlık da yaptı. İşte Galatasaray altyapısının bir ara başındaydı. Tabii. Savaş Yerbay. Böyle bir takım 71-72'nin şampiyon Galatasaray'ı. Kaleperovic'le de şampiyonluk yaşamış. Börç'le de şampiyonluk yaşamış.
1: 3 sene Börç'le arka.
0: Büyük Mehmet ama... Bir prim tartışması nedeniyle, bir prim sıkıntısı nedeniyle kadro dışı bırakılıp Fenerbahçe'ye gidiyor 79-80'de. Büyük Mehmet önce futbolcu olarak şey derler, onu soracağım sana. Arda Turan gibi bir futbolcu mu değil mi?
1: Canım.
0: Olur. Kime sordum ben, birisi Arda'ya benzer ya, falan dedi.
1: Onu o zaman yanlış adamlar.
0: Yanlış mı? Yanlış kişiye sormuşuz.
1: Yani, Büyük Mehmet öyle sormuşuz.

0: çizgide oynayıp 15 metre geri alıp buradan oraya ver, takımın gelmesini bekle falan değil. Mehmet sahayı harmanlayan, aralara bırakan.
1: İyi Arda o zaman desek, Arda'nın iyi dönemi
0: yani
1: falan.
0: Büyük Mehmet çok önemli bir orta saha beyniydi. Öyle diyeyim. Arda orta sahada oynayamaz ki. Arda'nın oynayacağı bir yer var.
1: Beni sonra forvet arkasında da oynattılar dönem dönem diyor. Bir iki kere Büyük Mehmet ama.
0: Öyle işte. Aha. Forvet arkası, orta saha. Yani Galatasaray'ın o 3 sene üst üste şampiyon olan takımının saha içi yönetmeni. Kaptanı Muzaffer yanlış hatırlamıyorsam.
2: Muzaffer öyle, Sipahi mi?
0: Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Muzaffer'di takım kaptanı. Tuncay mesela bu takımda şu anda Tuncay yok. Oynamamış o gün. Büyük Mehmet oyunun komutanıydı. Bütün bu Galatasaray takımını 3 sene üstte şampiyonata Büyük Mehmet yönetti. Lakabı Kerat'la kusura bakma Ördek Mehmet meşhur. Kadırga'dan gelme. Yani muhteşem bir oyuncuydu Mehmet. Ve şöyle söyleyeyim. Ben işte 65 senedir top seyrediyorum. Bu kadar bir takımın önemli oyuncusu olup bir takımın saha içi yönetmeni olup bu kadar sessiz, bu kadar efendi bir adama rastlamadım. Çok tanıdığım arkadaşım var. Aynı rolü üstlenmiş. Neler yapmazlardı. Hakeme olsun, rakip. Bu hiç öyle bir şeydi. Bu alır verir, götürür, attırır, atar. Sevinir, gider. Ve Galatasaray'dan kopuş süreci Fenerbahçe'ye gidiyor. Ağzını açıp tek kelime söylememiştir.
1: Şey diye anlatıyor. 5 saat vardı bana bonservisimi verdiler transferin bitmesine.
0: İşte tabii bu transferde burada gelen şöyle
1: benim... Zaten bir sezon oynuyor Fenerbahçe'de Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla işte 30 Kasım 1980'de o 1-1 bitmiş
0: Raşit'in
1: o günkü maç. 1-1 evet Raşit'in omuzunda. Yanda Alparslan var.
0: Ali Kemal bu tarafta. Yani burada mesela arkadaşlar demişler ki işte saati transfer. Bana göre Büyük Mehmet'in Galatasaray'dan her şeye rağmen kopuşunun bir numaralı müsebbibi, işi sağlayan adam Cemil Turan'dır.
1: Şurada hatta ortadaki fotoğraflarda var mı?
0: Orada yok. Şükrü Ersoy o zaman evet. Galiba en solda. Cemil en sağda bak. Bıyıklı. Görüyor evet. musun? Cemil'i. Bak zaten beraber resim çektiriyorlar. Yani burada Cemil en büyük rolü oynamıştır. Mehmet'in Galatasaray'a transferinde. Burada bir not var diyor. Gazeteci Yavuz Bayraktar da önemli bir rol oynadı. Yavuz abi o zaman Fenerbahçe muhabiri milliyetin. Yani şöyle söyleyebilirim. Mesela Fenerbahçe'de o zaman sosyal tesisler falan daha yok. Mesela Fenerbahçe bir kuş uçtu diyelim. Hı hı. Yavuz abinin haberi olurdu. Hı. Yani kim nefes alıyor az çok kimin tansiyonu ondan bile haber olurdu Yavuz abine. O kadar yani. Çünkü Namık abi o zaman milliyetin spor müdürü. Hayatı hiç gazetede değil Fenerbahçe tesislerinde geçerdi Namık abinin. Oradan gazeteyi idare ederdi. O kadar yani. O kadar milliyet yani gazete olarak Fenerbahçe'de. Dolayısıyla da kuş uçsa Yavuz abinin haberi olurdu. Yavuz abi de işte Cemil bu işe aracı oluyor. Bakın Mehmet gibi bir adam Galatasaray'dan kopuyor diye yönetimdeki forsunu kullanmıştır. Onun da öyle rolü olmuştur.
1: Bu da Fatih Hoca'nın falan Çilli Mehmet'in de olduğu bir Galatasaray kadrosu değil mi? Büyük Mehmet'te
0: toplu. Biraz artık ilerideki tarihler. Evet. Şevki var bak Gökmen'in yanında Çilli Mehmet, bizim Güngör, Nihat. Onu göremiyorum. Bizim Bülent, Fatih. Yani bu artık
1: 70'lerin sonuna doğru mu bu kadro?
0: Tabii. Bizim Nihat'a baksana aslan gibi sık sık görüşürüz ha. Fenerbahçe'de otur. Hala yürüyüş çekiyor ya herif. Deli edecek beni ya. Vallahi.
1: Fenerbahçe'ye geldi. Bir sezon. İkinci olmuş galiba o sene Fenerbahçe.
0: Ve bıraktı.
1: Orada o sene bırakıyor.
0: Şu var bak. Bunu şimdi
1: erken bıraktı derler
0: tabii,
1: ama.
0: Açık ve net söyleyeyim. Galatasaray'da o kadar yıllar takım içi, saha içi patronu, şefi olarak oynayıp da Fenerbahçe'ye gelmek, bak ben sana söyleyeyim.

0: Mehmet'i üzdü. Ben çok iyi tanırım ve de çok da severim, o da bilir. Yani o ızdırapla...
1: Mesela Fener Galatasaray maçlarının ikisinde de oynamamış.
0: O ızdırapla işte bir sene en fazla oynadı ve topu bıraktı. Daha Mehmet 5-6 sene top oynardı. Hem de baba top oynardı yani, öyle hikayeden değil. O şeyi kaldıramadı diyelim, hani derler ya şimdi eskiler. Oynadı ama hadi.
1: Anladım.
0: Ve bıraktı. Topu bıraktı ya. Yani. Düşün.
1: Sonra da çok fazla futbol sahnesinde bu sistemin içinde, bu sektörde görünmedi.
0: Hiç.
1: Kenara çekildi.
0: Hiç. Bak biraz evvel anlattım ama Mehmet'in karakterini, yapısını. Ya yani ben Galatasaray takımının, şu takımların yönetmeni olacağım sahada. Şampiyonluklar bilmem neler falan filan havamdan geçilmez be. Her gün bir gün ağzını aç, konuş, bir şey söyle. Hiç. Ben bak diyorum, bu rolleri üstlenmiş, hem de büyük takımda üstlenmiş bir oyuncunun bundan kimse kusura bakmasın daha terbiyelisine rastlamadım.
1: Peki. O zaman büyük Mehmet'i, Mehmet Oğuz'u da bu şekilde hatırlamış olalım. Hem demek ki sağ içi hem de sağ dışı örnek bir futbolcu olarak yansıtmak mümkün.
0: Müthiş.
1: Kadırga'dan Galatasaray'a uzanan, Fenerbahçe'de noktalanan futbol yaşamından kısa bir kesit sunmuş olduk sizlere. Hadi geçelim bakalım o zaman biliyor muydunuz bölümüne. Küçük küçük iki bilgi verelim o zaman size biliyor muydunuz bölümünde. Muhtemelen biliyorsunuz ama hatırlatmış olalım bilmeyenlere de. Dört büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'da oynayan ilk futbolcu kimdir? İlk futbolcu efendim Sergen Yalçın olmuş. Dördünde de oynayan. Üçünde oynayan var bayağı.
0: Var. Üçünde oynayan var.
1: İkisi, üçü var ama dördünde birden oynayan ilk futbolcu Sergen Yalçın olmuş. Hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe, hem Galatasaray forması, hem Trabzon forması kolay iş değil. Dört büyüklerin dördünde birden oynamak. Sergen Yalçın bunu yapan isimlerden biri. Şimdi mesela Burak Yılmaz da dört büyüklerin dördünde oynadı.
0: Tabii.
1: İkinci futbolcu dördünde birden oynayan. İşte Antalya'dan Fenerbahçe, Beşiktaş'a mı geldi?
0: Fenerbahçe,
1: Beşiktaş, ardından Galatasaray, Trabzon'dan sonra Galatasaray, tekrar Trabzon. Bugün gollerine devam ediyor ama dört büyük takımda birden oynamak gerçekten meziyet. Ama ilk futbolcu dört büyük takımda birden oynayan Sergen Yalçın efendim. Bir küçük biliyor muydunuz anekdotu daha o zaman? Bilgi dağarcığınızı ekleyeceğiniz. Bir maçta en çok gol atan yabancı futbolcu. Yerlisini yaptık, Tanju Çolak dedik. En fazla bir maçta gol atan yabancı futbolcu 96-97'de Shota Arveladze Eskişehirspor'a 5 gol atıyor. Shota Arveladze bir maçta en çok gol atan ilk yabancı futbolcu oluyor. Shota işte arkada görüyorsunuz Abdullah'ın ortasında golü atarken Shota Arveladze'yi ve birkaç yıl sonra 2000-2001 sezonunda bu kez Galatasaray'dan bir isim Mario Jardel Erzurumspor'a 5 gol atıyor. O da bu rekora ortak oluyor. Shota Arveladze ve Mario Jardel bir maçta en çok gol atan yabancı futbolcu.
0: Emre'ye bak
1: efendim,
0: Emre'ye.
1: Ligimizin ikisinin de 5'er golü var. Birisi Erzurumspor'a, diğeri Eskişehirspor'a 5'er gol atmış diyelim. Ve geçelim Türk futbolunun en pahalı transferlerine, geçmiş zaman olur ki diyelim. Şimdi burada en pahalı transferler derken yurt içinde, yerli ya da yabancı, yurt içinde yapılan transferleri söyleyeceğiz. Yoksa az önce işte 5 gol atarken gördük Mario Jardel'i. Mario Jardel 17 milyon euro ile bizim şu ana kadarki en pahalı transferimiz. Biraz hocam, altında Guiza var. 14.5-14.750 gibi yanılmıyorsam 14-15 milyon euro. Ama Mario Jardel 17 milyon euro ile en pahalı transfer Galatasaray'ın transferi, ama dışarıdan o. Biz içerideki piyasaya bakacağız. Yerli ya da yabancı, işte A takımından B takımına gitmiş oyuncular, öyle bir. Şimdi mesela Ayhan Akman'ı görüyoruz. 8.5 milyon iyi para Ayhan Akman'ın.
0: Antep'ten Fener'e.
1: Evet.
0: Onu anlatırım sana sonra hikayesini.

0: programda. İster misin?
1: Bunu yapmadık mı biz Ayhan Akman'ın transferini? Yaptık burada.
0: Yaptık mı?
1: Yaptık. Ayhan Akman'ın transferi, bu köprüden dönüş olayı. Ayhan Akman'ı yaptık.
0: Ha pardon. Fener'e değil. Beşiktaş'a.
1: Evet.
0: Fenerbahçe alıyordu önce.
1: Evet, Beşiktaş'a geliyor.
0: 8,5 milyon euro değil, dolar.
1: Dolar bu tabii. Bunun dolardır. Doğrusu vardı arkadaşlar. Benim elime diğer örnek gelmiş.
0: Bu dolardı.
1: Dolar bu. Bülent Akın da dolar.
0: İşte şu fotoğraf var ya, şunu gösterir misiniz Süleyman abiyle şey, Ayhan Akman'ı? Şu şurada 2 saniye dursun. İşte Beşiktaş'taki Süleyman, efsane başkan Süleyman Seba'nın sonunu getiren fotoğraftır bu. Başkanlık olarak, efsane olarak Ayhan transferi bitirmiştir Süleyman abi. Ve Fenerbahçe alıyordu 8,5 milyon dolar ödeyerek. Bir sorun bakalım Fenerbahçe yöneticilere, kim vazgeçirtti sizi diye. Bir sorun.
1: Siz vazgeçirmişsiniz abi, burada yaptık. Biliyor izleyicilerimiz yani.
0: Biliyorlar mı? Ne yapıyorsunuz siz dedim ya. Ve o arada hani Büyük Mehmet'i Fenerbahçe'ye transfer etti diyoruz ya, Cemil Turan.
1: Evet.
0: Bana dedi ki, ne yapıyorsun abi, Türkiye'nin en büyük orta saha oyuncusunu kaptıracaksın dedi. Ayhan Akman Türkiye'nin en büyük orta saha oyuncusu. 8,5 milyon dolar. Sene kaç? 98, 2000, 99 filan falan böyle bir şey. Ve Ayhan Akman Boğaz Köprüsü'nden çıkıyor Kadıköy yakasına, Anadolu yakasına araba geçiyor. Oradan bir ikaz sonucu Bağlarbaşı'ndan geri dönüyorlar. Doğru Beşiktaş kulübüne gidiyorlar. Ve 8,5 milyon dolara Beşiktaş'ta mukavele imzalıyorlar. Kim götürüyor Ayhan Akman oraya? Bir günah. Kadir İnanır'ın yeğeni.
1: Evet.
0: Ali. Yani ve Süleyman Seba'nın Beşiktaş'taki saltanatını diyeyim. Resmen bir saltanattı. Sonunu getiren transfer Ayhan Akman transferidir.
1: Bülent Akın Galatasaray'a gitti Denizli'den. Hacı çok istedi onu o dönemde. 8 milyon dolar gibi iyi bir para.
0: İnanılmaz. İyi para ne demek?
1: Yani.
0: Ender. İnanılmaz. Yani. Ya Bülent Akın 8 milyon dolar eder mi ya?
1: Hacı çok istemişti o dönemde.
0: Yani ha, şampiyon oldu Galatasaray. O ayrı hikaye. Lucescu yaptı ama.
1: Evet.
0: İkinci senesinde Bülent Akın'la takımla Lucescu yaptı ve 8 milyon dolar. Ya bu kulüplerin hakikaten aklı çok zayıf ya. Hiç kimse darılmasın ha.
1: Elvir Baliç var. Bursa'dan geliyor. 9,5. Ama Elvir Baliç'i 17,2 milyon dolara da Real Madrid'e, Toşaklı sattı. Real Madrid'e sattı Fenerbahçe. Evet. Ama Bursa'dan da 9,5 milyon dolara almıştı. 9,5, 17,2, o zamanlar
0: büyük
1: çok
0: para.
1: Büyük transferdi. Yani Okocha'dan sonra Okocha'yı da 20'ye falan sattı Fenerbahçe, yanılmıyorsam.
0: Yok, 20'ye değil de biraz daha az.
1: O civarda bir rakamdı değil mi? Böyle yine ya 19 mu 20 mi? Öyle bir şeydi.
0: Sattı ama.
1: Elvir Baliç'te 17,2 ama 9,5 milyon da çok önemli bir rakam. Bursa'dan çok. Geliş rakamı.
0: Yani para kazandı iki transferde.
1: Evet, evet, evet. Mehmet Topuz var. Beşiktaş mı Fenerbahçe mi derken 9 milyon euro.
0: Nerede o şimdilik?
1: Şimdi ben sana soracağım.
0: Harikasın. Ya bizim çarşıda bir kahvecimiz vardı. Hem kahve satar hem kahve ikram eder. O Mehmet Topuz Fener'e işte 9,5 milyon euroya imza, bonservisi karşılığı alındığında ertesi gün oradan hep geçerim ben zaten. Abi abi bir dakika dedi ya. Hayrola dedim. Abi dedi 10 sene şampiyon Fener takımı. Hasta Fenerlidir. Nereden çıkarttın mı? Mehmet Topuz aldık abi, o parayı verip dedi. Allah kahretmesin dedi bir de böyle arkasından. Yürüdüm gittim. Şimdi her geçişimde bana soruyor. Nerede bu çocuk ya diyor. Vallahi dedim benim de haberim yok dedim. Niye? İşte Beşiktaş formasını giydirdiler biliyorsun. Yıldırım Demirören. Ve Beşiktaş alıyor diye tuttu Fenerbahçe, o parayı aldı. Ne oynadı? Ne zaman oynadı? Bir de frikik atardı bu biliyorsun. Şimdi ona da frikik falan da attırmadılar tabii. Orada başkaları yani
1: ya ben Amrabat Galatasaray'a gitti. Yine yurt içinde yapılmış bir transfer. O da
0: tabii.
1: 8,6 bayağı önemli bir rakam.

0: Evet.
1: Bu Demirören'in topuzu isteyen ezikti sözü, ona Fenerbahçe şapkasıyla imza atmayacağım. Yıldırım, Aziz Yıldırım bu sözünü tuttu. Nefes kesen harekat. Yani o dönemin fotomaçı böyle vermiş. 22.45'te helikopterle falan özel uçakla gidiyor değil mi? Öyle bir şey. Özel uçakla Kayseri'ye gidiyor. Sabiha Gökçen'den Aziz Yıldırım ve Mehmet Topuz'u Fenerbahçeli yapıyor işte burada.
0: Cemil orada, arabada. Şimdi işte burada kulüplerimizin bir türlü düzelememesi, batı seviyesine gelemeyişinin en büyük sebebi nedir biliyor musun sevgili Ender? Ne divan kurulları ne kongreler bunların hesabını soruyor. Bak, Barcelona'nın başkanı kimdi? Neymar'la ilgili bir şey oldu, bir şey açılıyordu, istifa etti. Barcelona oluyor işte o. O Barcelona oluyor işte. Kimse diyor ki, kimse demiyor ki ya babalar topuza 9.5 nasıl verdin? Nerede bu adam? Benim bir arkadaşım bir Fener Divan toplantısında Rüştü'yü sordu. Dedi ki bedava gitti. O şeyi bitmişti adamın sözleşmesi. Çantasını aldı gitti. Dedi ki gitti güzel. Barcelona'da hiç oynamadan geri geldi. 3.5 milyon euro para verdiniz bonservisine. Bu ne biçim iştir dedi. Dövüyorlardı, zor kaçtı salondan. Hani işte onun için bizim kulüplerimiz
1: işte diyorsun orada Rosell istifa ediyor burada evet. 20 yıl çalışıyorlar.
0: Rosell miydi adamın adı, neyse unuttum, evet abi adam istifa ediyor abi, daha dur bakalım bir şey de yok ha, yani dava açılıyor sadece, açılmış da değil, adam istifa etti abi. Onlar batılı işte, Barcelona oluyorlar, Real Madrid oluyorlar, Manchester oluyorlar, Bayern oluyorlar filan falan.
1: Kemal abicim, eskilerde böyle çok büyük transferdi o zaman dediğin, en hatırladığın böyle en net transfer rakamı nasıl? Şimdi yani o dönem için.
0: En büyük transfer, yani ilk büyük transfer Kadir Aytaç'ın Galatasaray'dan Karagümrük'e gidişidir. Yanlış hatırlamıyorsam 52.500 lira.
1: Kaç?
0: 52.500 lira.
1: Ne alınıyor o zaman, öyle anlayalım biz.
0: Valla 52.500 çok büyük para. Yani yer yerinden oynadı.
1: Öyle mi?
0: İşte saymakla iki gün geçer falan filan. O zaman şeyler...
1: Kaç bu yıl aşağı yukarı?
0: Valla Kadri abi rahmetli. Seneyi çok iyi hatırlayamayacağım ama burada enteresan bir şey var. Ne var biliyor musun? Şu Fenerbahçe'nin Selahattin, Samim, Halil efsane hafattı var ya.
1: Az önce söyledim.
0: Adalete Fahri giden abinin getirdiği. Karagümrük'te o zaman da Fahri abi var. Kadri'yi de Karagümrük'e gitti. Yine Fahri Somer. Böyle önemli bir futbol adamıydı.
1: 52.500.
0: Evet. Yahut da 57.500 olabilir.
1: Yani şöyle tabii o zamanın rakamları içinde büyük olduğu gibi futbolda böyle paralar da yok tabii.
0: Yok tabii abi, nerede para abi? 57.500 galiba, 52.000 değil. Bak diyorum sana, günlerce, aylarca gazete, o zaman televizyon falan yok. Radyolarda programlar, Suli Garan, Eşref Şefik.
1: Nasıl harcayacak bu parayı diye falan mı?
0: Paraya bak ya Kadir, üf be falan. Ne haberler, ne yorumlar, neler. İlk büyük transferi Türk futbolunun Kadir Aytaç'tı.
1: Peki sonra şöyle aklına gelen.
0: Sonra Şenol'la Birol'un Fenerbahçe'ye gelişi.
1: İyi para mıydı?
0: 110 bin lira Birol, 120 bin lira Şenol. Şenol 10 bin daha fazla. Birol Kadıköylü'dür, eski Fenerli falan diye rahmetli.
1: O yabancı değil dedi. Yani
0: ondan sonra da o vardır. Kaçırıldılar ikisi de. Beşiktaş'ta. İşte Sanlı'yla bizim Arap.
1: O dönemlerin en sansasyonel, en büyük bütçeli transferleri.
0: En bütçeli transfer. Gerçi Şenol Birol'un yanına o gün Aydın, Ali İhsan falan da alındı ama hatta o gün ayağı alçıda geldi. Ayağı kırılmıştı son maçta. Ama yani rahmetli Birol 110, Allah selamet versin, sağ hala, Şenol 120 bin. Yani Kadir Aytaç'ın Galatasaray'dan Karagümrük'e gidişiyle Şenol'la Birol'un Beşiktaş'tan Fener'e gelişi bana göre Türk futbolunun en büyük ilk transfer operasyonlarıdır.
1: Evet. O zamanlar ama daha akıllıca yapıyorlarmış anladığım kadarıyla bu işleri.
0: Abi şimdi Kadri'yi alıyorsun. Kadir Aytaç'ı almak demek... Öyle bir oyuncu almak demek ki orta saha oynar, forvet oynar.

0: Oynar kaleci, oynar bek, oynar sahanın basmadık yerinde durur. Yani bulamazsın Kadri'yi sahada.
1: Hani şimdi klişe bir ifade, joker falan evet, diyoruz
0: abi.
1: Ya.
0: Öbürkü de Şenol'la Birol abi. Bir tanesi organizatör Birol, öbürü de golcü. Daha ne alacaksın yani?
1: Evet.
0: Müslüm Bağcılar rahmetli.
1: Çok böyle 8-9'lar vermek gibi değil sonradan performans.
0: Araki bulasınlardan değil yani bunlar.
1: Şimdi en sonlarını yaşıyoruz işte, yaşıyoruz şu anda neler, ne örnekler var. Peki büyük bütçeli transferler bunlardı dedik, programın son bölümüne geldik. Orada da unutulmaz anlarda sizi bir unutulmayan maça götüreceğiz, bakalım nereye. Şimdi 2000-2001 sezonu. Fenerbahçe şampiyonlukta iddialı. İçeride Gaziantep Spor maçı.
0: Teknik direktör Mustafa Denizli.
1: Nisan ayı. Güzel bir Nisan akşamı. 21 Nisan. Tribünler tıklım tıklım dolu. Görüntüdeki Fenerbahçe takımı da işte Revivor, Apaiç, Serhat, Kenneth Anderson, gün... Ümit Özat, Sırım gibi. O gün Uçe.
0: Değil mi şu?
1: Nerede Hök?
0: Yok şey Hök değil, yok değil, pardon.
1: Ne o santrfor şurada İsveçli. Mirkovic var. Hı. Kenneth Anderson evet. var. Lazetic var.
0: Serhat var.
1: Güzel kadro. Güzel kadro. Kaleci de Rüştü. 3-0 oluyor ilk yarıda.
0: Evet.
1: 3-0 demek şampiyonluğun gitmesi demek.
0: Ve şampiyonluğa oynayan takım da Antep ha. Başka bir takım değil yani.
1: Antep'teydi ama bir takım daha yok muydu? Ha yani Kemal abi yani,
0: bir takım daha olabilir
1: Antep
0: ama.
1: Antep üçüncüydü galiba o sırada. Antep,
0: yani potada yani.
1: Gaziantep
0: olma potada. İhtimali var yani. Hani şimdiki gibi 10. falan değil,
1: değil
0: yani.
1: Değil. Yani şu yani. Anın Başakşehir'i gibi.
0: Tabii tabii. Ve iyi bir kadrosu var.
1: Bak fotomaç gerçekleri tarih yazar, mucizeleri Fener yapar evet. demiş şimdi, arkasında. 3-0'dan 4-3'e var bu işler Fenerbahçe'de.
0: Şimdi bu maçın bir numaralı skor müsebbibi Fatih Tekke'dir. Trabzonlu Fatih
1: 3-0 Tekke. Iken kaçırdığı gol mü?
0: İkinci devre başlıyor.
1: 3-0 maç.
0: 3-0. Şey tarafına, Mektep tarafına değil, öbür taraftaki Migros tarafındaki öyle diyelim.
1: Evet.
0: Kaleci Rüştü ile karşı karşıya çekecek, bırakacak. Yani her türlü golü atma şeyi var.
1: Karşı karşıya maç 3-0. İkinci yarı başlamış.
0: Keyfi var.
1: Attı mı 50. tarihe hizmet 50. olur.
0: 50. dakika. 4. gol oluyor. Sahaya seyirci inecek zaten. Yani. Atamadı. Neyse atamadı. 3-0'dan sonra işte Fenerbahçe'nin.
1: Ay 20 dakikada 4 gol ama o rapa için bir girişi var. Bay için yerine. Bak yazıyor şeyde evet.
0: Tabii kendi kalesinden aldı gitti neredeyse. Ondan sonra 3-3 bir anda. İşte 20 kaç? 19 dakikada 4 gol değil mi?
1: İnanılmaz.
0: Yok 3-3 önce pardon.
1: Önce 3-3 oluyor tabii
0: önce
1: de.
0: Önce 3-3.
1: Bir Rapa için 4. golü var.
0: Şimdi bak önce 3-3. 3-3 olduktan sonra Antep bir kontra yakalıyor. Mustafa diye bir çocuk vardı Antep'te. Bayağı iyi oyuncuydu. Aynı Fatih Tekke'nin kaçırdığı gol. Kimse yok. Zaten
1: Mustafa Şahin Türk.
0: Zaten Fenerbahçe takımı kaleci Rüştü hariç hepsi oyunu moyunu bırakmış karşı sahadalar maçı kurtarmak adına. Karşı karşıya aynı Fatih Tekke Rüştü pozisyonu.
1: Rapa işte büyük futbolcuydu yalnız evet. ya.
0: O da,
1: 2 gol bir asist o gün.
0: Evet. O da her türlü atraksiyon yapabileceği bir golü Rüştü'nün kucağına attı. Karşı karşıya. 4-3 oluyor. Yani Antep öne geçiyor 4-3. Yine büyük infial patlayacak.
1: O kadar getirmişim maçı.
0: He. Sonradan işte
1: 83'te.
0: Evet, sonradan
1: Milan Rapaić
0: 4.
1: Ya
0: gol.
1: Unutulmaz bir gol.
0: Evet. Şimdi bu maçın kalecisi Ömer Çatkıç. Hı hı. Antep'te. Şu anda galiba tutuklu.
1: Evet.
0: Yanlış bilmiyorsam.
1: Örgüt üyeliğinden.
0: Örgüt üyeliğinden. Bir goller yedi. Uçağı attı bir tanesini kornerden kafayla.
1: Kadıköy'ün büyüsü demiş burada. Evet,
0: tabii öyle derler.
1: 21 Nisan biz ne dedik? Tamam doğru 21 doğru. Nisan.
0: Yani Fatih Tekke 50. dakikada 3-0 iken
1: karşı karşıya o gol

0: kaleye bıraksa, atsa da demiyorum. Bıraksa 4-0 oluyor.
1: Trabzonlu Fatih Tekke.
0: Evet, o zaman
1: neler Fatih Tekke olacak? De iyi golcüydü.
0: Tabii. Bir tane de attı galiba, yanlış hatırlamıyorsam ilk devre. Bakayım goller kimin? Antep'in.
1: Hakan Bayraktar, Erhan, Hasan Özer attı.
0: Hasan attı, evet. Hasan bir tane attı onu.
1: Revivo, Rapaiç, öyle gidiyor. Hakan Bayraktar da, o da iyi golcüydü, iyi oyuncuydu daha doğrusu.
0: Evet.
1: Orada göremedim şu anda ama Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, o morali de arkasına aldığı bir maç değil mi bu?
0: Başkan şu anda Fenerbahçe kongre üyesi oldu. O günkü Gaziantep başkanı. Meğersem Fenerliymiş, bilmiyorduk. Ve o maçla Fenerbahçe şampiyon oldu diyebiliriz. Ve oldu. Oluyordu, oldu. Sonra
1: son bir dakikamız abi.
0: Öyle mi? Sonra bir televizyon programında Uğur Dündar kardeşimiz, bunları hiç yazıp konuşmaz. Öyle gazetecilik, televizyonculuk olmaz. Arena programında Aziz Yıldırım konuk etti. Söyleşi. Programın bir yerinde dedi ki, işte dedi başkanım dedi, yani Mustafa Denizli gibi deneyimli bir hoca. Hani bir dakika Uğur Bey, siz Fenerbahçe'ye Mustafa Denizli mi şampiyon yaptı sanıyorsunuz? O lafa cevap bu. Yazsanıza bunları, söylesenize. He? Ne biçim gazetecisiniz siz ya? He? Sadece hükümete bindirmekle gazetecilik mi olur? Yazsanıza bunu. Aynen laf şu. Bir dakika, işte Mustafa Denizli gibi çok deneyimli bir hocanın da tabii bulunuşu filan. Bir dakika Uğur Bey, siz Fenerbahçe'yi Mustafa Denizli mi şampiyon yaptı sanıyorsunuz? Nokta. Kalem buraya.
1: Peki.
0: Gözlük kılıfına.
1: İyi bir anekdot. Değerli izleyenler, yılın son bir zamanlar futboluydu 2017'nin. Allah ömür verirse yeni sezonda devam etmeyi umuyoruz.
0: İnşallah. Mal çok nasıl olsa.
1: Hatıra çok, anekdotlar çok. İyi bir yıl olmasını diliyoruz. Tabii İnşallah geçen yıldan daha iyi. Mutlu. Her şeyden önce sağlıklı geçsin. Huzur, mutluluk ve başarı temennilerimizle efendim. Hoşçakalınız.

rahat olsun işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
5: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilir.

Okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Tekrar program.

0: Mutlu pazarlar efendim. Türk futbolunun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Kemal Belgin'le birlikte sizlere son derece keyifli bir program daha hazırladık. Bugün çok özel konular var. Eminiz hem geçmişi hatırlayanlar için güzel bir anı hem de o günü bilmeyenler için önemli bilgiler olacak. Ama bazı şeyler belki de ilk kez gün yüzüne çıkacak. Bugün çok özel konulardan bahsedeceğiz. Sevgili Kemal Belgin de bizzat tanık olduğu çok özel, çok güzel bilgileri bizimle paylaşacak. Evet, dop dolu bir program. Dolayısıyla şöyle keyiflice sırtınızı yaslayın koltuğunuza ve programı izlemeye başlayın deriz. Unutulmaz anlarla başlayalım efendim. Efendim sizleri 1970 yılının sonbaharına götüreceğiz. 2 Mayı ve Euro 1972 elemeleri. Türk Milli Futbol Takımı o zamanki adıyla Batı Almanya ile karşılaşacak. Batı Almanya takımı da öyle böyle bir takım değil. Nasıl bir takım olduğunu şöyle söyleyeyim size. Mayer var, Beckenbauer var,
1: Fox
0: var. Over o ne şey var değil mi?
1: Fox var.
0: Overath var. Bertie var. Fox var falan.
1: Olmayan
0: yani
1: yok.
0: yok takımda. Öyle bir takım ve bir süre sonra zaten Netzer'de kadroya dahil olunca o takım hem Avrupa şampiyonu hem dünya şampiyonu oluyor değil
1: zaten
0: mi Kemal abi?
1: Bu maçtan önce de dünya üçüncüsü. Almanya.
0: Dünya üçüncüsü o
1: dünya
0: sırada.
1: Kupasında
0: tabii. Ama yani yıldızlar topluluğu bir takım. O maça götüreceğiz çünkü çok özel bir maç ve son derece ilginç şeylere sahne oluyor. O maçın yıldızı, tarihe geçen ismi Kamuran Yavuz. Kamuran Yavuz'u mutlaka futbol severler hatırlayacaklardır. Eskişehirspor'un unutulmaz döneminin son derece önemli futbolcusu ve Sepp Maier'e hani kaleci denince akla gelen futbol tarihinin 2-3 isminden biri Sepp Maier'e attığı golle Türk futbolunda özel bir yer ediniyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Sepp Maier diyor ki Türkler bana gol atsın kafamı kazıtırım diyor. böyle bir şey. Şimdi bu maç o maç değerli izleyenler. O maçtan görüntüler bunlar. 17 Ekim 1970 tarihindeki 1. tur 8. grup maçının görüntüleri, Türkiye Batı Almanya maçının görüntüleri ve şimdi Kamuran Yavuz'un anılarından da bir yandan o grafikleri de rica edeyim sevgili Ercan ekrana getirsin bakalım. Diyor ki antrenörümüz Sabri Kiraz diyor.
1: Bir dakika burada bir saniye duruyorsun. Evet. İnternette bazı bilgisiz cahiller burada teknik direktörün Cihat Arman bilmem kim falan olduğunu yazmışlar. Bunu bir an evvel düzeltin, halkı yanıltıyorsunuz ha. Bu takımın teknik direktörü Sabri Kiraz'dır. Sonra yine anlatacağım. Devam tamam. Et abi.
0: Biraz ağır aksak fakat çok sakin bir adamdı diyor Sabri Kiraz. Kamuran Yavuz. Ve diyor ki bu sakinliği takıma da olumlu yansımıştı. Öyle bir havayla çıktık ki maça. Yani 6-0 kaybetsek ne olur? Biz futbol oynamaya çalışalım düşüncesi vardı. Zaten herkes kaç gol yiyeceğimizi tartışıyordu. İlk dakikada 1-0, 25'te 3 olur, 5-0 biterse iyidir diye senaryolar konuşulmuştu. Yani gazeteler falan yazıyor, herkes böyle konuşuyor. Durum bu. Böyle bir maçta çıkıyor yani Türk milli takımı. Türk milli takımı da ama çok enteresan. Şöyle yani Cemil falan 45 dakika oynamış.
1: Tabii,
0: mesela
1: Cemil bir devre oynadı.
0: Türk milli takımı da fena takım değil. Tabii. İyi takım o dönemin şartlarında. Örneğin bizim geçen hafta konusunu işlediğimiz Büyük Mehmet yedek o takımda
1: tabii.
0: Oynayamıyor.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir takımdan bahsediyoruz. Ama işte Almanlar diyorum ya Almanlar Sabek, Bertie Fox, Weber, Beckenbauer, Overath, Müller, kalede de Maier. Böyle bir takım. Yani sayınca hani müthiş. Tamam bilmiyoruz ama futbol tarihinde hani canlı seyredemedik tabii ki. Ama futbol tarihinde akla gelebilecek bütün süper yıldızları bir arada barındırdığını görüyoruz şuradan. He, gelelim golün hikayesine sonra da pası Kemal abiye atacağım. Tekrar Kamuran Yavuz'un ağzından dinleyelim. Metin Kurt sağdan bir orta yaptı. Almanlar çıkardılar top ayağıma geldi. Fox ve birkaç Alman oyuncu daha çevremde topu çekerek birkaç kişiye ekarte ettim ve yayın üstüne geldim. Ne yapacağım diye bakınırken Maier'le karşı karşıya olduğumu fark ettim. Benim geldiğimi anlamış ve açıyı kapatmak için kaleden çıkmıştı. Tek şansım vardı. Vurdum ve top ağlara gitti. Golü attıktan sonra şöyle bir sessizlik oldu diyor, bir dakikaya yakın. Golü attım, sevinçten zıplıyorum ama şaşkınlıktan kimse yanıma gelmiyor. 20-25 saniye sonra Sanlı ve Ziya gelebildi diye anlatmış. Yani o derece sürpriz bir gol. Evet Kemal abi.
1: Şimdi Sabri Hoca bir kere, Sabri Kiraz teknik direktör. Evet. Onu bir kere düzeltsin herkes. Yanlış bilgilerle insanları kandırmayın.
0: Bir kirli bilgi var.
1: Kirli bilgi var. Sabri Hocam çok ağır konuşan, hatta bazı anlatması gereken şeyleri de şöyle anlayacaksın bunu. Diyor ki bas sağdan git. Sabri Hocam böyle bir şey, hatta rivayet edilir, ben rastlamadım, Takunya ile taktik verirmiş. Takunyalar vardı ya eskiden soyunma odasında. Takunyalarla taktik verir filan diye. Belki bu bir espridir. Hani çok ağır konuştuğu, işaretlerle anlatmaya çalıştığı için. Bu maçın teknik direktörü odur. Sevgili Kamuran'ın o nefis golüyle 1-0 öne geçtikten sonra Müller'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 1-1'e yakalandık. Maçı 1-1 bitirdik.
0: Mesela Kamuran Yavuz diyor ki inansak 2'yi 3'ü de yapacak fırsatı yakaladık ama hani biz değil galibiyet alabilmek, berabere kalabileceğimizi tabii, bile dünya ona üçüncüsü, bile inanamıyorduk
1: dünya diyor. Dünya üçüncüsü Almanya gelmiş. Bir de üstelik ne Almanya? Yani bizim takım da Ali Göztepe'li rahmetli. Hı-hı. Rahmetli Ergün Galatasaraylı. Muzaffer Allah selamet ver Galatasaraylı. Ercan rahmetli oldu. Fenerli Alparslan. Kamuran, Ziya, Sanlı orta saha. Hepsi sağ. Allah selamet versin. Metin Kurt rahmetli oldu. Cemil ilk devre oynuyor, sonra bizim Yaşar giriyor Fenerbahçeli yerine. Solda da Ender Konca.
0: O da çok iyi oynamış derler o maçı.
1: Şimdi Ender Konca ile ilgili başka bir program yapalım.
0: Yapalım, ha, yapalım.
1: O önemlidir yani. Ve biz bu maçı 1-1 berabere bitirdik. Çok büyük sansasyon oldu Avrupa'da, hatta dünyada. Alman milli takımı kendi sahasında, Köln'de, kendi seyircisi önünde Türklerle 1-1 kaldı, bir de maçı kurtardı. Laflar böyle hani, 1-0 mağluplar çünkü. Evet. Bu Türk futbol tarihine yazılmış önemli bir maçtır.
0: Ya unutulmaz bir andır değil mi? O ama, golün atılması.
1: Evet, ama ne yazık ki.
0: Kazıttı mı saçlarını Maher?
1: Onu takip etmedim.
0: Kazıtmamış. Öyle diyorlar.
1: Bizim de gazetecilik, spor yazı.

0: yıllarımızın ikinci senesi, öyle diyelim. Yeni İstanbul'dayım o zaman. Yeni İstanbul ne diye soracak olacaksın. Bu uzanlar var ya şimdi, tüydü hani.
1: Evet.
0: Onlar satın almıştı. Biz Günaydın'dan 5 kişiyi transfer ettiler. Akşamdan işte sevgili Doğan Koloğlu spor müdürü, Mehmet Luma, Turgut, Arap Turgut, ondan sonra Aydın filan. Oradan da Talay abi, Allah selamet versin. Böyle bir 12-13 kişilik dev bir spor servisi kurmuşlardı. Gerçi ömrü bir sene sürdü de. Paralarımızı filan da alamadık. Ya bizim paraları meğersem yurt dışına götürmüşler ya. Haberimiz yok, oradan öğreniyoruz. Neyse. Orada haberi alıyoruz, yazıyoruz, takip ediyoruz. Filmi geldi, oynatıyoruz filan.
1: Radyodan verilmiş galiba maç.
0: Tabii. Ve biz öyle bir ülkeyiz ki. Bak sevgili Ender. Şu takımın teknik direktörü Sabri Kiraz, bu maçın biraz evvel sen özetini vermişsin. Hangi taktikle, hangi oyun düzeniyle oynamayı düşündüğünü oyuncularına anlatıyor. Sonra da bana anlattı Türkiye'ye geldikten sonra. Ve biz bu Sabri Kiraz'ı bu maçtan sonra görevden aldık.
1: Allah Allah.
0: Evet, vatandaş. Yerine o da sevgili abim, rahmetli Cihat Arman'ı getirdik.
2: İlginçmiş.
0: Yani işleri karıştırıyorsunuz.
1: Şöyle bir başarıdan sonra.
0: Evet, şöyle işleri karıştırıyorsunuz. Cihat Arman var ama bu maçın rövanşında var. İstanbul'da bu maçın rövanşı galiba bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonuç Türkiye 0, Almanya 3. Yani o önemli taktikle Köln'de bir berabere kalan teknik direktörü yolluyoruz. Rövanşında sevgili Cihat abi teknik direktör yapıyoruz ve maçı Almanlara 3-0 kaybediyoruz. Yani bence bu maçın bende bıraktığı en önemli izlerden biri budur. Neden? Peki. De Sabri Kiraz gibi adamı bulmuşum. Bugüne, o güne kadar Türkiye'ye birçok futbolcu bulmuş, üretmiş, getirmiş büyük takımlara. Almanya'da bir, ne diye abi Cihat abi getirip de Cihat abi de kurban ettik.
2: Anladım.
0: Bu çok önemli bir şeydir. Bir de penaltıdan yedik golü, doğru. Bak ben onu unutmuştum.
1: Ondan ve sonra çok ilginç, orada da 20 bine yakın Türk var. Tabii. Düşünseniz o zaman Türklerin orada yaşadığı tabii, mutluluğu.
0: Tabii. Yeni daha 15
1: futbol tarihimizin olmuş. Futbol tarihimizin en önemli mücadelelerinden biri. Köln'deki
0: maçı yazana bak, Milliyet'te.
1: Müngersdorfer stadında
0: Kahraman Babçuk sağ. Maçı yazıyor. Yazısı maç var. Yazısı Namık abi rahmetli.
1: Kahraman Batçum da evet maç yazısı.
0: Kritik yazıyor, maçın tenkidini yazıyor Namık abi yani. Köln'den yazıyor. Yani bu Milliyet bu. O zamanın evet. Milliyeti.
1: Evet. Beraberliğe üzüldüğümüz bir maç. Evet. Ve Kamuran Yavuz'un o unutulmaz golüyle biz de o unutulmaz maçı hatırlamış olduk efendim. Devam ediyoruz. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve sizleri Trabzonspor'un ilk şampiyonluğuna götüreceğiz. Evet efendim, Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu. Şimdi Trabzonspor daha önce burada da konu edinmiştik. Futbol Federasyonu'nun 1960'ların başındaki başkanı Orhan Şeref Apak diyor ki Türkiye liglerinde şehir takımları olmalı. Tabii. Onlar kurulmalı, güçlenmeli. Lig ancak o zaman
0: Türkiye safında oynanmalı.
1: Evet, Türkiye safında çapında oynanmalı. Ve bir atılım başlatıyor 62-63 sezondan itibaren. Trabzon da bundan nasibini alıyor ama en zorlarından biri oluyor. Neden? Efendim çünkü malum Trabzon'da İdman Ocağı ile İdman Gücü,
0: Fener'le Galatasaray
1: kapışması var.
0: Fener'le Galatasaray'da.
1: En yumuşak üslubuyla. Ve onlar böyle biraz sıkıntılı bir ilişkileri olduğu için o rekabet çok baskın. Ve dolayısıyla bir araya getirmek kolay değil. Nihayet belki imkansız gibi görülen başarılıyor. Ve 2 Ağustos 1967'de bu iki takıma Karadeniz Gücü'yle Martı Spor'da ekleniyor. Trabzonspor kuruluyor. Trabzonspor çok kısa zaman sonra da önemli başarılar yaşıyor ve bugünkü adıyla Süper Lig'e kadar çıkıyor. İlk yılında 9. oluyor Trabzonspor. İlk yıl. İkinci yıl işte bu şampiyonluk sezonu. 1975-76 sezonu. Takımın teknik direktörü, yeni bir teknik direktör Şükrü Ersoy.
0: Fenerbahçe'nin kalecisi.
1: İşte zaman. Necati, Cemil, Bekir, Serdar, Şenol Güneş var, Faruk var, Turgay var, Ali Kemal var, Hüseyin var,

0: Hüsnü Özkara var. Bayağı bir takım, müthiş takım değil mi? Bir görüntüde ekranda. Ve Galatasaray maçıyla ilk karşılaşma, deplasmandaki Galatasaray maçı 2-1 kazanarak başlıyor Trabzonspor. Müthiş bir başlangıç. Mehmet Cemil ve Hüseyin'in golleriyle 7 Eylül 1975'te 2-1'lik galibiyetle başlayan o sezonun sonunda şampiyonluk geliyor. Şöyle bir küçük küçük söyleyeceğim. Donov, o dönemin ünlü İngiliz teknik adamı, o karşılaşmayı izliyor, diyor ki Trabzon valla İngiltere Ligi'nde mücadele edebilecek düzeyde düzgün derli toplu oynayan takım gibi bir takım diyor. O 2-1'lik Galatasaray maçından sonra. Sonra milli maça 5 tane Trabzonsporlu'nun çağrılması aynı yıl çok büyük bir Romanya ve İrlanda maçlarına Trabzon'da bayram havası estiriyor. Ardından Şenol Güneş'e bizim Erman abinin kafa kafaya çarpışması da o yıl. O da 3. hafta Ankara Gücü maçı. Sonra işte bir ara bir sendeliyor Trabzonspor ve Şükrü Ersoy gönderiliyor. Devre Ahmet arası. Suat Özyazıcı geliyor.
1: Devre arası falan olması lazım.
0: Şöyle baktım bir. İstanbul'da Fenerbahçe beraberliği, Zonguldak mağlubiyeti, Bursa ve Bolu beraberlikleri gelince diyorlar ki buraya kadar Şükrü Ersoy'la. Bakın yani teknik adam değiştirip şampiyon oluyor Trabzonspor. Çok enteresan. Ve sonra bir Giresun galibiyeti var. Adana deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetten sonra da Şükrü Ersoy'un görevine son veriliyor. Yanılmıyorsam 14. hafta falan.
1: Sen devre biterken.
0: Devre biterken. Ve Ahmet Suat Özyazıcı geliyor. Göztepe ve Beşiktaş maçlarını kazanıyor Ahmet Hoca gelir gelmez. İlk yarıyı da Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde kapatıyor. Fenerbahçe lider. Böyle bir sezon. Ondan sonra geliyor. Kırılma maçı. Final maçı, Fenerbahçe maçı. Ve o zaman Fenerbahçe maçından önce de dönemin başkanı Şamil Ekinci diyor ki Trabzonspor'u hem lider hem de şampiyon yapacak maç budur diyor. Öyle bir karşılaşma Fenerbahçe maçı. Söz sende Kemal
1: Şimdi,
0: abi.
1: Şimdi esas kırılma maçı o değildir. O sezon için konuşuyorum.
0: İlginç.
1: Esas kırılma maçı Trabzon-Fener maçından, yani Trabzon Hüseyin'in golüyle kazandığı 1-0 kazandığı maçtan. Ve de bir puan öne geçiyor Trabzon. Hı hı. O zaman iki puan var, bir puan var.
0: İki puanlı sistem tabii.
1: Tabii, iki puan. Fener bir puan önde geliyor. Trabzon yenince bir puan öne geçiyor. Ama esas kırılma maçı o değildir. Esas kırılma maçı Fenerbahçe'nin bu Trabzonspor maçından önce Adana'da oynadığı Adana Demirspor Fenerbahçe maçıdır.
0: Fenerbahçe'nin
1: Adana'da oynadığı Adana Demirspor maçıdır.
0: Bilgin.
1: Fenerbahçe 3 puan önde çıkıyor o maça. 3 puan önde çıkıyor.
0: O zaman 3 puan önde mi Fenerbahçe?
1: Tabii.
0: O maça çıkar.
1: Kaybetse bile sonra.
0: Yani bu maçtan 2 hafta önceki.
1: Evet, sonra son deplasman. Trabzon'da kaybetse bile 1 puandan yine şampiyon olacak.
0: İlginç.
1: Ve şimdi tabii ben burada sakın ola ki kimse Trabzon'un şampiyonluğuna gölge düşürmek için konuşmuyorum.
0: Hı hı.
1: Ama
0: başka bir olay
1: anlatacaksınız. Bunun perdesinin arkasında çok önemli gelişmeler vardır. Tabii ki Trabzonspor'un o günkü takımı şöyle bugün hani...
0: Zaten büyüklere hiç kaybetmeden şampiyon yani olmuş.
1: Ne diyoruz?
0: Üç büyüklere.
1: Yardımlaşın, beraber oynamaya çalışın, pres yapın, basın. Öyle demiyor muyuz bugünkü hı-hı futbola? Trabzon bunları o kadrosuyla yapan bana göre Türkiye'deki ilk takımdır. Bak, Eskişehir var, spektaküler oyun. Göztepe var tam ikisinin ortasında. Ama Trabzon bugün hani ya ne bastılar, ne pres yaptılar, ne kadar yakın oynadılar, niye, nasıl takım halinde oynadılar, helal olsun dediğimiz takımların ilk örneği Trabzonspor'dur. Bir kere o hakkı teslim edelim. Ancak Fenerbahçe, anlatayım mı onları, ister misiniz?
0: Tabii ki o. He? Yani bana biraz bahsettin. Bence çok dikkatle dinlemeleri lazım izleyicilerin burayı.
1: Şimdi Fenerbahçe Benfica ile oynadığı, Portekiz oynadığı maçı 7-0 kaybetti.
0: Evet, biz burada işledik, meşhur maç.
1: Didi teknik.
0: Didi'nin kovulmasına neden olan maç.
1: Didi teknik direktör. Fenerbahçe Portekiz'den İstanbul'a döndü. Rahmetli Emircan Kurtaran İtalya'ya geçti, Milano'ya. O zaman İtalyanlarla bir ticari ilişkileri var. Fenerbahçe buraya gelince rahmetli Semih Bayülken başkan olmuş, yönetici olmuş, hiç kulübe uğramamış, önemli değil. 35 sene Fenerbahçe kulübünü tek başına yönetti.
0: Evet.
1: Didi'yi kovdum dedi.
0: Fenerbahçe. Dışarıda neyse mi payılken başkan değil.
1: Yok ya hiçbir şey. Yani.
0: Ama bir bileni camianın.
1: 35 sene tek başına idare etti diyorum kulübü abi. Sen hala bileni diyorsun.
0: Anladım. Mesaj olunmuştur.
1: Ondan sonra dedi ki Fenerbahçe'ye 7 gol yedirten teknik direktör burada kalamaz dedi.
0: Şu önemli, yani Trabzon maçındaki o maçtan önceki son deplasmanını konuşuyoruz Fenerbahçe'nin.
1: Adana Demirspor.
0: Trabzonspor'un potaya girmesine neden olan maç bu.
1: Evet. Ve Didi'yi kovdum dedi. Büyük sansasyon tabii. Ertesi gün Emin Bey geldi İtalya'dan. Tabii yönetim olağanüstü toplantı. Toplantıda yine Semih abinin tabii ki borusu ötüyor. Ve Didi'nin görevine son verildi diye rahmetli Emincan Kurtaran gece saat 1'de açıklama yaptı. Oradayız muhabir. Tabii hepimiz evlere koştuk oraya, işte o zaman cep map yok. Haberi yazdık. Bütün gazetelerde manşet. Didi kovuldu. Milliyet'te bir haber. Didi bir yıl daha Fener'de. Rahmetli Emin abi kulüpten çıkıp sosyal tesislere geçtiğinde Namık Seviye'ye rastlıyor orada. Gecenin o saatinde. O da bekliyor ne oluyor diye. Diyor ki Didi'yi yapma diyor ya. Didi'den iyi hocamı bulacaksın diyor. Rahmetli Emin abi Namık abi ne söylerse onu kanun olarak kabul ederdi. Ve diyor ki sakın diyor şey yapmayın, Didi göreve devam edecek diyor. Tabii bizim bundan haberimiz yok. Biz hepimiz evlere koştuk, telefonları ettik. Hatta rahmetli Samim var. Hürriyet'in spor müdürü, o bile atladı haberi. Fener'in efsane santrafı. Didi göreve devam. Tabii Semih abi sigortası attı. Nasıl olur benim takımıma 7 tane gol yedirten adam falan filan diye. 2-3 hafta sonra tabii Semih Bayülken'in baskıları sonucunu verdi. Didi kovuldu.
0: Evet.
1: Didi kovulunca da o sırada, yani nasıl söylesem sana, sportif direktör diyeyim, hadi bugüne yakıştırayım, Abdullah Gegiç var. Eskişehir'in efsane hocası, Fener'de de çalışmıştı da. Takım Abdullah Gegiç'e teslim edildi.
0: Tamam.
1: Sezon bitene kadar. Ve işte günler geçti, Adana Demirspor maçına gelindi. Fenerbahçe 3 puan önde. 2 evet. Puanlı ligde. Ve Adana'da Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 galip bitirdi.
0: Tamam.
1: Hatta Adana Demirspor'un seyircisi stadı terk etti. Bundan sonra 5-6 olacak ikinci yarıda diye. Öyle bir oyun. Fakat Allah'ın işi, maçın ikinci yarısında kaleci Adil, burada hepsi o maçları oynatsınlar varsa bantları, Alparslan'a bir top attı eliyle oyunu kursun diye. Alparslan da farkına varmadı, yürüyor. Yani kendisine top attı. Özer vardı ufaklık. Balıkesir'de filan da oynadıydı galiba. Tık aldı 2-1. Ne oluyor falan filan derken tak 2-2. Bu arada Fenerbahçe bir penaltı kazandı. Penaltıyı atmaya Alparslan geldi. Öyle bir sol ayak var ki buradan Beyazıt Kulesi'ni vurur isterse. Öyle mi? Bir penaltı 7 metre yukarıdan out. Falan derken Rasindi galiba o şeydeki Adana Demirspor oyuncu. Tak 3-2 bitti maç. Adana Demirspor Fenerbahçe 2-0'dan 3-2 yendi. Seyircisi gittikten sonra. Çok enteresan bir sonuç. Ben ertesi sabah Fener yolunda Abdullah Gegiç'in evine gittik. Gittim, muhabiriz ya o zaman. Çaldım kapıyı, saat işte 11 falan gelmişler. Oo Kemal nasılsın, hoş geldin falan dedim. Hoca ne oldu ya? Ya 2-0, stadı bir terk etmiş seyirci, 5-6'ya gidiyor. Vallahi ben de çok şaşırdım dedi, öyle konuşurdu. Peki ne oldu? Ya devre arasına bizim soyunma odasına biri girdi. Kim? Tanımıyorum. Böyle Cemil falan konuştular. Sonra bizim takım çıktı sahaya. Baktım bizim ilk yarıdaki takım değil bu. Bu arada rahmetli Yılmaz'la Yavuz da, kaleci Yavuz da yedek kulübedeler. 2-2'den sonra, hele ki Alparslan penaltıyı 7 metre yukarıdan avuta attıktan sonra diyorlar ki Gegiç'e, bizi oyuna sok, maç gidiyor. Sen diyorlar seyrediyorsun ama maç gidiyor, bizi oyuna sok.
0: Sokuyor mu?
1: Sokmuyor.
0: Hayda.
1: Sokmuyor ve sokmadım diye kendi de itiraf ediyor. Ve maç 3-2 bittikten sonra kaleci Yavuz,
0: yedek kaleci,
1: evet, Yavuz Şimşek yönetim kuruluna rapor yazdı bu maçla ilgili. Bilmem anlatabiliyor muyum?

0: enteresan ki.
1: Evet, rapor yazdı. Rapor yönetim kurulunda okundu. Hasıraltı edildi. Sonra fark bir puana indi. Trabzon kazandı çünkü. Ve final
0: Trabzon'daki
1: maçı.
0: Trabzon'daki maçta da.
1: Orhan Cebe hakem. Cemil bir gol attı. Bal gibi vermedi. Sonra Hüseyin bir gol attı. Güzel bir gol. Ve Trabzon maçı 1-0 kazanarak 1 puan önüne geçti Fenerbahçe'nin. Ve o zaman 2-1, yani 2 galibiyete bir beraber şampiyonluk.
0: Sonra işte İzmir'de Göztepe beraberliğiyle zaten şampiyonluğunu ilan etti.
1: İlk şampiyonluğunu Trabzonspor ilan etti.
0: Tarihin akışı değişiyor ya.
1: Bilmiyorum. Neyse. Benim bu anlattıklarımı hayır böyle şeyler olmadı diyen delikanlılar varsa gelirler buraya. Bu kadar
0: bu basit. Kadar da iddialıyım diyorsun.
1: Bu kadar da iddialıyım.
0: Beşiktaş maçı bir formalite maçı oluyor ondan sonra Trabzonspor için sonunda ve 1-1 biten maçtan sonra şehirde kutlamalar başlıyor. Anadolu devrimi denilen şey işte o. İlk kez Anadolu'dan bir takım çıkıp şampiyon oluyor. Fenerbahçe Trabzonspor rekabetinin sonunda Trabzonspor işte şampiyonluk turunu İzmir'de atıyor. Göztepe ile berabere biten o maçın ardından ve sonra da sonra hem başbakanlık kupasını hem cumhurbaşkanlık kupasını da kazanıyor.
1: Hepsini kazandı.
0: Üzerine Trabzonspor 3'te 3 yaparak sezona damga vurarak.
1: Avrupa kupalarında çok enteresan sonuçlar aldı. Evet. Yani olumlu enteresan sonuçlar. Hatta Erman'la. Yani
0: Trabzonspor esensinin başladığı sezon değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii Erman'la kafa kafaya çarpıp beyin sahtesi geçiren Şenol kardeşim o Avrupa kupalarında da Inter maçı mıydı hangisiydi o kalenin içine soktular topla beraber orada da böyle bir sarsıntı geçirdi. Vallahi Şenol helal olsun ayakta kaldın ha.
0: Hem de ne ayakta. Hem de ne ayakta. Peki bence şu son derece ilginç bir anekdot da sığdı bunun içine. Şu Adana Demirspor maçı ile ilgili.
1: Hüseyin'e bak Hüseyin'e. Ne teknik gol.
0: İşte Fenerbahçe'nin 1-0 kazanılan golün tabii, sahibi değil mi Hüseyin?
1: Tabii tabii. Teknik santrfor. Öyle tarif ederdik Hüseyin'i. Benim de iyi dostumdur.
0: Evet.
1: Yel değirmenindir.
0: Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu efendim 1975-76 ha, ve sonrasında bu, da Başbakanlık, Cumhurbaşkanlık Kupası derken Trabzonspor tabii,
1: bu anekdotu anlattım ama sezon. Evet. Dedim en başında. Bu şampiyonluğu gölgelemek için söylemiyorum. Zaten
0: bu başka bir olay.
1: Bu şampiyonluğun haybeden şampiyonluk olmadığını Trabzonspor 5 defa daha kazanarak evet, onun üstüne. 5 evet, defa daha kazanarak.
0: O sezon hiçbir İstanbul'daki 3 büyüklerin hiçbirisine yenilmemiş zaten.
1: Tabii tabii 5 defa kazanarak hangi takım nasıl bir takım olduğunu zaten Türkiye'ye evet, gösterdi yani.
0: Peki o zaman bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım sizi kiminle tanıştıracağız. Efendim şimdi zaman zaman Kemal abiyle yaptığımız sohbetlerde ismi çok geçer. Bu programda da çok geçti. Az önce de geçti.
1: Geçti evet.
0: Fenerbahçe'nin önemli defans oyuncusu Charlie Yılmaz. Jilet Yılmaz da derlermiş değil mi?
1: Ama biz yani kendi çevresinde diyelim bizim Charlie'mizdir o.
0: Evet yani çok böyle yapılı bir savunma oyuncusu değil. Zayıf işte görüyorsunuz.
1: İskelet ya.
0: ama... Çok sert bir oyuncu olduğu çok söylenir. Rakip santrforlar çok tedirgin olurmuş ondan. Gerçekten çok sert ve biraz da hani agresif saha içinde işte dirseği, yürseği vesaire. Yani böyle ensesinde o şeyi hissettiren forvetin o sıkıntıyı, o şeyi tedirginliği veren, o nefesi ensesinde hissettiren bir savunma oyuncusu. 1976'da jübile yapana kadar da son derece önemli bir futbolcu figürü. Ama bakıyorum o günlere ilişkin anekdotlara hep çok iyi futbolcu ama sorunlu bir futbolcuydu diyorlar. Ne dersin? En iyi tanıyanlardan biri belki de birincisi sensin.
1: Şimdi şöyle evine girip çıktığım, yemek yediğim, masada sohbet ettiğim çok sevgili bir kardeşim, bir dostumdu Yılmaz.
0: 65'te yani geliyor değil mi Fenerbahçe İstanbul
1: evet,
0: Spor'dan?
1: Evet. Ercan'dan bir sene sonra. Çok enteresan.
0: O da Ali Mortaş keşfi.
1: Ali Mortaş keşfi Yayla Spor'da. Evet. Ali Mortaş işte koltuğunda çantası yaptığı turlardan birinde Yayla Spor'da buluyor bunu. Oradan İstanbul Spor'a getiriyor. Çünkü amatör küme Yayla Spor.

0: İstanbulspor'a getiriyor. Lisansiye profesyonel oyuncu oluyor. Çok enteresan Ender. Ercan rahmetli Ercan Aktun'a bir sene evvel geldi Yılmaz'dan. Bir Fenerbahçe maçı. İnönü'de. 1-1. Sen tut ceza sahasının dışından bir çak Fener'e. İstanbulspor 2-1 Fener bitti. Maç. Yani Fenerbahçe'ye gelen oyunculardan Fenerbahçe'ye gol atan Yılmaz Şen vardır en son gelmeden önce. İstanbulspor 2-1 kazandı. Fener aldı o sene. Çok teknik bir oyuncuydu. Çok akıllı ve markajını yaptığı oyuncunun özelliklerine göre pozisyon alan bir oyuncuydu.
1: Bir 67'deki Türkiye Çekoslovakya maçından tabii. Sonra Çek antrenörü Josef Marko'nun Avrupa'nın her yerinde oynar diye bir açıklaması oldu.
0: Hatta şöyle yaptı. Adam açıklamasının detayları var. Dedi ki bu nereli dedi. Dediler ki ya Türk. Nasıl yani Türk? Ya Türk işte İstanbullu. Bir amatör kümeden başka bir takıma oradan Fenerbahçe aldı falan. Yo dedi bunda dedi bir karışıklık var dedi. Bunda dedi mutlaka Brezilya'dan bir aile bağı var bunun dedi. Yani adam o kadar hayran olmuş dedi ki. Dediler ki niye dediler bunu böyle söylüyorsunuz. Çünkü ben bugüne kadar bunun kadar teknik bir savunma oyuncusu görmedim dedi adam. O yüzden dedi diyorum ki bunda bir Brezilya karışımı var halbuki değil.
1: Ama kafa rahat değil galiba.
0: Şimdi şöyle çok erken kaybettik zaten.
1: Evet.
0: Yılmaz'ı yani 50 yaşına gelmiş miydi hatırlamıyorum da. Çok erken kaybettik. Ya anlatacağım burada nasıl olsa vefat etmiş. Sağda olsa keşke sağ olsa da gelse. Ben çok hatırlarım Yılmaz'ın rahmetlinin sabah saat 6'da kampa gelip 6'da sabah
1: evet.
0: Kampa gelip derhal uykuya alındığını.
1: Maç günü.
0: Maç günü maç var. Öğleden sonra işte 12'de 1'de 2'de neyse maçın şeyine göre yani başlama saatine göre uykudan uyandırıldığını. Geldiğinde rengin böyle olduğunu. Uykudan uyandırıldığında işte biraz kırmızılıklar falan belki şey. Ondan sonra sahaya çıktığını ve sahanın en iyi oyuncusu olduğunu çok hatırlarım. Ve çok önemli bir özelliği vardı. Keşke o bilmiyorum vardır belki de arkadaşlar arasalar bulurlardı. Bak bu Didili takım görüyor musun? Basra evet. Abi rahmetli Necdetmiş yanında antrenör.
1: Yılmaz Şen de sahada oturanların en başında değil mi?
0: Evet en başta. Ve hepsinden uzun boylu adam gitmiş en öne oturmuş görüyor musun? O kadar şey yani. Hani ben Yılmaz Şen'im, milli takımın Fenerbahçe'nin falan öyle bir şey yok. Şöyle. İnönü Stadı'nı biliyorsun eski. Hı hı. Tünelden çıkılırdı. Soyunma odaları tribünlerin evet, altı, kapalı evet. Tribünün altında oradan gelinir. Tünelden çıkarsın. Oradan çıkarken Yılmaz topu kafasına alırdı. Santre'ye kadar oynayarak gelirdi. Bak. Hani var ya sirkte cambazlar, sihirbazlar. Oynarlar ya böyle sirkte. Onlar ne antrenmanlar neler yapmışlardır. Bu Allah vergisi. Tünelden çıkar, seyirci bağırırdı. Fenerse oynat Yılmaz oynat diye. Hı. O bir slogan olmuştu. Yılmaz başlar oynata oynat. Yürüyor ha bu arada. Santre'ye geliyorlar. Takım maça çıkıyor. Seremoniye geliyor. Tık tık tık tık tık oynar santraya kadar gelir alır alkış kopar ama hep oynat Yılmaz oynat diye çok önemli bir oyuncuydu ama yani hayatın futbol dünyasının içinde geçti bizim lakabı P. Selçuk diyeyim belki anlarlar hem Fener'de hem Galatasaray'da oynamıştır Selçuk Hergül yani bizim Arap Yusuf gibi. Aynen o da öyle Yusuf Tunaoğlu gibi. Bunlar Selçuk da Yusuf da bir metrekarede üç kişiye çalım atan oyunculardı.
1: Evet.
0: Ama özel hayatları aynı Yılmaz'ınki gibiydi.
1: Yani ne kadar önemli yetenekler. Yani, o şeyin kıymetini bilememişler yani, sanki. Yani. O yeteneği.
0: Ya Yılmaz'ı.
1: Ve sonraya da saklayamamışlar.
0: Saklayamamış
1: işte
0: ya Ender'cim takım kampa girecek. Maç var. Yılmaz'ı arıyorlar bulamıyorlar. Çünkü Yılmaz'ın 5 tane evi vardı. Nerede olduğu belli değil. Yani Ama

0: Dediğim gibi kulüp şeyden çıkar, tünelden kafada topu oynata oynata santraya kadar gelen, dediğim gibi Çaykovski'dir o adamın soyadı, meşhur Çek futbolu. Ben dedi böyle bir şey görmedim dedi, ya bu kadar teknik dedi savunma oyuncusu olur mu ya dedi. Ve Metin Oktay'a yanlış hatırlamıyorsam ilk kırmızı kartı gösterten oyuncudur Yılmaz Şen. Bir Fener Galatasaray maçında böyle Galatasaray'ın bir atağı kesildi, Fener savunması kesti. Oyuna çıkıyorlar. Metin'e bu baskıyı devam ettirdi dirseği koyarak arkadan.
1: O çok hatırladı.
0: Metin de o arada dönüp Yılmaz'a burasına gelmiş.
1: Kırmızı kart görüyor değil mi?
0: Ağlayarak tekmeyi, çıkmış galiba. Hakem bir o arada hakem bakmaz mı oraya abi? Cart diye. O zaman kırmızı kart yoktu galiba. Attı Metin. Atıyor. Metin ilk oyundan atıldığı maçtır. Ve o maçta Fenerbahçe Galatasaray Kalesi'ne 3 kere gitti, 3-0 bitti. O gün Yaşar Abdullah öndeki üçlü. Metin tabii atıldıktan sonra oyun ciddi şekilde fark etti. Tabii. Ama Fener çok kötü oynuyordu. Metin Oktay'ı oyundan attı. Adamdır. Yani çok antrenörlük yapıyordu genç takımda, altyapıda bir aralık. Ama işte Yayla Spor'da İstanbulspor'a geldiğinden beri öyle bir hayata alışmış. Hiç kimse vazgeçirtemedi.
1: Yazık olmuş diyelim. Bu şekilde yad etmiş olalım biz de kendisini. Ve biliyor muydunuz bölümüne geçelim. Burada geçmişe dair bazı bilgilerle hani sizin o bilgi dağarcığınızı tazelemek ya da geliştirmek istiyoruz açıkçası. Son dönemde arşiv odası küçük mini belgeseller yapıyoruz. Çok da ilgiyle izleniyor. Oradan hareketle ben de dedim ki belki bilen biliyordur ama bilmeyenler için bir bilgi yenileme fırsatı olsun. Şimdi Yusuf Ziya Önüş efendim. Meşhur Sarıyer'de stat var biliyorsunuz, o isimle anılan. Bir, pek çok kimse sadece o isim olarak bilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk başkanı kendisi. İşte İdman Cemiyetleri İttifakı'ndan Türkiye Futbol Federasyonu kuruluyor. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 1923 yılında bu işler oluyor. Hatta 22'de başlıyor çalışmalar. Tabii. 23'te federasyon kuruluyor. Sonra milli takım ilk maçını yapacak. İlk maç Taksim stadında. Yani bugün o Gezi Parkı'nın bulunduğu yerde. Tabii. 26 Ekim 1923'te onun fotoğrafları da var arkadaşlar. İstanbul'da Romanya ile oynuyoruz ve milli takımın ilk maçı 2-2 biter değerli izleyenler. 2-2'lik maç o. O maçın bir görüntüsü olacak, bu değil. İlk karşılaşma 2-2 ve ilk milli golümüzü de Zeki Rıza Sporel atıyor. Zeki Rıza Sporel Türk milli takımının ilk golünün altında imzası olan isim. İlk milli takımımızı çıkartan o maça teknik direktör de Ali Sami Yen. Tabii. Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen Bey ilk teknik adamımız. Sonra milli takım ilk deplasman maçını da 1924 olimpiyatlarında oynuyor. 1924'te Paris'te deplasmanda ilk maçına çıkıyor Çekoslovakya'ya, o zamanların bize göre çok güçlü ve daha köklü bir takımı. 5-2 mağlup oluyor eleme maçında. Ve ilk yabancı hocamız da İskoç Bill Hunter.
0: Bill Hunter, evet.
1: Olimpiyata milli takımı hazırlayan Bill Hunter oluyor.
0: Evet.
1: Bu görüntüler, bu bilgiler sizle paylaşalım istedik. Değerli bilgiler, futbolumuzun ilk adımları, emekleme adımları da. Ben fayda görüyorum Kemal abi bunları zaman zaman hatırlatmakta fayda
0: yani,
1: var.
0: Tabii yani şöyle. Futbola merak sarmışlar. Hadi onları bir kenara bırakalım. Şimdiki spor medyasına çalışan gençler. Yani internete girip bunları öğrenmeye çalışırsanız işte 70'te Köln'de
1: başka
0: kaldığımız
1: isimleri bulabiliyorsunuz.
0: Başka teknik direktörün Cihat Arman, Doğan Andaç. Bir de Doğan Andaç'ın adı da geçiyor. Ha, pardon onu. Olduğunu görürsünüz. O zaman ne yaparsınız? Yanlış yazarsınız Sabri Kiraz varken. Yeah. Onun için Bizim bu programda hem anıları tazeliyorum, yani ben şahsen kendim anılarımı da tazeliyorum.

0: Hem de senin dediğin gibi özellikle genç nesle, ha bakın şöyle de olmuş, böyle de olmuş. Efendim işte hatta Roman maçında öbür golü de Zeki Rıza atıyor galiba, yanlış hatırlamıyorum.
1: İki golü de.
0: Evet, iki golü de o atıyor. Ben seyretmedim tabii de. Yani babamdan, hatta Zeki Rıza Bey'den naklen aldığımız çocuğuz o zaman. Bunlar sanıyorum yardımcı oluyoruz. Bak deminki milli takımı bir gösterebilir misin? Bak İsmet Ulu'a bak. Demin ki ilk bir takım...
1: Şu mesela çok önemli bir fotoğraftır. Şu baksanıza Taksim, evet. Gezi'nin iki tabii. tarafında o tabii. Taksim stadının ahşap o tribünler işte, değerli izleyenler.
0: İşte.
1: Tribünler ahşap. Ha. Şuraya o, baksanıza.
0: Tabii. O ilk takım resmini gösterebilir misiniz arkadaşlar? Bu değil takım. Ercan
1: gelecek
0: takım resmini.
1: Şimdi ha. gelecek diyorlar.
0: Daha sonra bakayım. Yok bu değil. Kadro böyle takım ha, 11.
1: Milli takımın olduğu. Bakalım bu başı alıp getireceğiz diyorlar.
0: Ha öyle tamam. mi? Ben tekniğini anlamadığım için bu işte.
1: Tabii.
0: Bekleyeceğiz. Heh.
1: Şu kalsın bu.
0: Şimdi bak. Şu Bill Hunter var ya.
1: Evet.
0: Onun yanındaki kim? Esat Kaner. Fenerbahçe'nin o boyla santrafı. Bak Zeki Rıza Sporel Esat abinin yanındaki de onun yanındaki. Hmm. Onun yanındakinin yanındaki İsmet Ulu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Yavuz İsmet. Yani bu fotoğraflar
1: tarihi fotoğraflar
0: yani. Hakikaten tarihi fotoğraflar. Yani keşke imkanımız, şimdi ben arkadaşlara buradan genç arkadaşlara bir tavsiyede bulunacağım. Biz Tercüman Gazetesi'nde 80'li yıllarda başında, 82 olmadan 79 falan filan neyse, Futbol Ansiklopedisi diye resmen bir eser yazdık. 3 cilt. Kat 2000 sayfa mı 1700 sayfa mı bilmiyorum, sayfasını sayma. O 3 tane Futbol Ansiklopedisi cildini bulun, 3 cildi ve oturun okuyup çalışın. Ve şöyle bir iddiam var. O 3 tane 3 ciltlik ansiklopedide bir tane isim hatası, bir tane virgül hatası bulursanız hepsini oturup yerim. Bu işin içinde Güven Taner de var burada. Hıncal abi, evet, Serkan'ın evet, sunduğu evet. programdaki benim yanımda. O ciltleri bulun, sahaflarda falan vardır herhalde. Okuyun, bakın. Türkiye'de futbol nasıl olmuş, nasıl başlamış, 80 yılına kadar nasıl gelmiş? Çok enteresan şeyler vardır.
1: Çok önemli, evet. Peki, son bölüme geçelim. Biraz da şöyle keyiflenerek geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve geçmişten bugüne şöyle bir kupalara bakacağız. Kim, hangi ülkede hangi kupa var? Evet, final yapacağız efendim. Haber merkezinde konuşuyoruz. Geçenlerde hangi ülkenin kupası en güzel kupa, hangi kupa falan diye konuşurken, ya şöyle bir bakalım o zaman hep birlikte de bir karar verelim, izleyicilerimize de fikir veririz hem de dedik. Bu efendim işte
0: Şampiyon Kulüpler Kupası.
1: Evet. Doğru.
0: Yani 55-56 sanıyorum.
1: Yalnız bu da şöyle kaldırırken bile tabii. bayağı bir mesele yani. Öyle tabii. bir kupaydı. Devam edelim bakalım, versinler arkadaşlar. Bu UEFA Avrupa Ligi'nin kupası.
0: Evet. 2015
1: güzel Arşı. Kupa ama
0: evet,
1: değil mi?
0: Güzel. Güzel. Altta güzel bayraklar kupa. Var katılanların. Bu,
1: yani UEFA kupası önemli turnuva. Kupa.
0: Tabii.
1: Yani orada Galatasaray. Ha bu şimdi Almanya'nın, Bundesliga'nın kupası. Bu enteresan bir kupa.
0: Şild.
1: Yani ilginç yani. Değil mi?
0: Şild.
1: Tabak şeklinde.
0: Bu bizde de var Ender çok.
1: Öyle mesela mi?
0: Büyük kulüplerin müzelerini gezerlerse sevgili okurlar, hatta genç arkadaşlar, buna benzer bizde de şildlere rastlarlar. Yani
1: etki Almanya, anlar. Bundesliga'nın şampiyonluk kupası budur değerli izleyenler. Gelsin. Fransa enteresan. Bu da ilginçmiş.
0: İbrahimovic değil mi o?
1: Evet. Paris Saint-Germain'le kaldırdığı şampiyonluk evet, kupası. Evet. Arkadaşlarım veriyor. Premier League. Valla
2: Bak, bence en şaşalısı bu.

0: Kemal abi.
1: Kraliyetin tacını da koymuş.
0: Vallahi. Şaşalı. Tabii. Şimdi kabul edelim.
1: Tabii.
0: Bunu çıkartamadım. Bu nerenin acaba?
1: Bu, yani böyle.
0: Bu tip olarak da çok beğenmediğimi söylüyorum buradan.
1: Nedir yani?
0: Bilemiyorum sizin yorumunuz ne olacak. Devam etsin. He tabii şimdi bu Türkiye Ligi'nin eski şampiyonluk kupası. Bakın.
1: Evet.
0: 1900 yanılmıyorsam 67 mi? Öyle gibi görüyorum. Üzerinde sen görüyor musun Ercan? Fotoğrafın orijinalinden. Tamam. Bir başkaymış tabii.
1: Tabii.
0: O daha o dönemlere ait. Güzel bir geçmişten tabii. Kupa. 1903-2003. Bu da 2002 Türkiye Profesyonel
1: 100
0: birinci Süper Lig şampiyonluğu. Bu da enteresan bir kupaymış. Yani bence önemli. 100. yıl kupası değil mi bu? Vay canına.
1: Ne yapmış bu?
0: 100. yıl kupası bu. Beşiktaş'ın kupası.
1: Ha Beşiktaş'ın. Ha.
0: O zaman enteresanmış bizim tabii. Lig şampiyonluğu kupası da. Enteresan. Ha bu da bu da şitlerden biri. Bu da o şey zamanında. Bu Cuma Ligi mi İstanbul Ligi mi? Bu da o dönemin.
1: Cuma Ligi olması lazım.
0: İstanbul Ligi mi? O dönemin kupası ya da şildi diyelim biz. Tabii. Bu şekilde kupa yerine veriliyor. Vallahi kupa almak her şekilde güzel.
1: Bu da kupalar Fenerbahçe'nin galiba.
0: O müzeden bir görüntü.
1: Müzeden bir görüntü. Bir de sevgilerle bu şitlerde genelde mesela futbolda Mali Ligi kazanmış. Hı. İsimleri yazardı oyuncuların.
0: Ha o güzelmiş.
1: Tabii. Yani şimdi şilt orada duruyor. Ha, bir bakıyorsun bak babam dedem ismi orada anladın mı? Öyle bir özelliği de vardı bu şiltlerin. O zaman. Şimdi tabii şit bilmiyorum herhalde hiç yok kalkmadı.
0: Evet. Yavaş yavaş kapatacağım artık. Doğrusunu söylemek gerekirse önemli olan bence kupaya uzanmak. Kupanın şekli, şemali.
1: Topa bak topa.
0: Şemalinden
1: Ender topun üstündeki yazı.
0: Evet.
1: Eski Türkçe.
0: Oo, önemliymiş. O görüntüyü bir topa gelebilirsek.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot

0: okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Spor Radyo
2: canlı yayın.
3: O esnada genellikle paranız var mı yok mu önemli değil. İmzayı atıyorsunuz. Genelde geleceğe imza attığınız için ödeme periyodu yıllara sari olarak devam ediyor. Defaatle anlatmama rağmen diyorum ki Galatasaray'ın özellikle bu dönemde yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi finansal sürdürülebilirliğini sağlamaktı. Ve onu da şu anda sağlamış durumdayız. Galatasaray'ın sporcular ile ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes böyle bilsin. Galatasaray'ın transferle ilgili finansal pozisyonu da şöyle zaten düzenliyor. Bakın transfer döneminde biz şunu yaptık. Teknik ekiple, scout ekibimizle ve yönetim kurulu bir araya geldi. Geçen sene şampiyon takımını muhafaza etmek üzere. Geçen sene şampiyon takımını muhafaza etmek ana hedefimiz. Bu kadroya takviye yapmak üzere hangi mevkilerde ihtiyacımız var? Bunu tartıştık. Şampiyon olduğumuz gün tartıştık. Yani sezon daha başlamadan, sezonun Mayıs'ın bir yerinde bunları tartıştık. Ve tespitlerimizi yaptık. Şu bölgelere takviye gerekiyor diye planlamamızı yaptık. Ve çalışmalara da başladık o dönemden itibaren. Her mevkiye alternatif oyuncuları sıraladık. Birinci pozisyonda şu var, o olmazsa şu var, o olmazsa şu var şeklinde planlamamızı yaptık. Ve onlarla da görüşmeye başladık. Bunun yanında, evet bu planlamayı yaparken onun yanında bir şey daha koyduk. Dedi ki, bizim bütçemiz ne? Biz çünkü sıkı bir mali disiplinle geliyoruz. Burada yapacağımız harcamanın da boyutlarını bilelim. Ona göre bu transfer sezonunu geçirelim. Ve ona bağlı olarak biz hedefteki bütün oyuncularla görüşmelerimizi başlattık ve transfer sezonu bitene kadar da devam ettirdik. Şimdi sizin sorunuzdan ben şunu anlıyorum. Bazı futbolcuların transfer sezonunun bitmesine doğru transfer edilmesini siz acaba bir finansman problemi var buna mı bağlı demek istiyorsunuz, öyle anladım.
4: Nakit akışında belli sorunlar yaşandı ve transferi de etkilediği ifade ediliyordu.
3: Şimdi Galatasaray'ın böyle bir problemi yok. Bir defa bunu bilin. Ha şunu sorabilirsiniz. Madem sezon başında bu planlamayı yaptınız, niye sezon başında hemen Haziran'ın bir yerinde gidip futbolcuları almadınız diyebilirsiniz. Evet, o dönemde de almaya çalıştık. Fakat dikkat ettiğimiz bir husus vardı. Onu da ifade ettim. Dedim ki bir de bütçe yaptık. Bu bütçe çerçevesinde transferi yapmamız lazım. Nitekim en kolay olan yönetici için en kolay olan hedeflediğiniz futbolcu sezon başında, transfer sezonun başında ne diyorsa verirsiniz. Adamı listenize, kadronuza katarsınız. Fakat Galatasaray'ın yöneticisi şunu yapması lazım. Elbette ki istediği transferi yapması lazım. Ama bütçesini de koruması lazım. Bazı oyuncuların transfer sezonunun sonuna doğru gelmesinin sebebi bu. Geçen divandaki konuşmamda ifade ettim. Aynı oyuncuları almak suretiyle transfer sezonun başında yapmakla transfer sezonunun sonunda yapmak arasında 50 milyon euroluk fark var. Eğer Galatasaray Spor Kulübü'nün mali yapısı, bütçesi, eğer kulüp bize emanetse

0: mesleği. Bunu farklı mantığı, manada değerlendirilmesini ben uygun bulmuyorum. Biz her şeyi planladığımız çerçevede yürütüyoruz. Her şeyi planladığımız çerçevede de sonuçlandırdık. Şimdi yaptığımız transferlerin sahadaki performansına bak, performanslarını ölçeceğiz, ona bakacağız. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluğuna da hizmet edecek bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah Mayıs sonunda da bu söylediklerimizin ne kadar gerçekçi olduğunu görürüz.
1: İlk sorumuz vardı Gisiat'la ilgili. Sayın Murat Başkan ona bir cevap verecek. Evet. Onu arada kaçırmıştık.
2: Evet, biz kulübümüzle her zaman iç içeyiz, beraberiz. Kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda gerekli desteği geçmişte yaptık, yine yapacağız. Sorunuzda cevaben de çok kısa sürede başkanımızın da izniyle başka branşlarda da desteğimiz devam edecek.
0: Sadece branşlarda da değil, Gisiat'ın elbette Galatasaray'a büyük desteği var. Her seferinde bunu söylüyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Kemerburgaz'da akademinin inşaatına başladık. Orada da yapacakları birkaç tane futbol sahası var. Daha önce yapmışlardı. Onu da ben sevgili başkanı hatırlatmak istiyorum bu vesileyle.
3: Evet başkanım, sözümüzü hatırlıyoruz. Evet. Yapacağız inşallah.
1: Sergen Bey.
4: Sergen daha sözcü. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde Levent Tüzemey'in bir iddiası vardı. Üç yöneticinin kendisine mesaj attığını ve Okan Buruk'un futboluna eleştirdiğini söylemişti. Bu konuda kendisine
0: ne yapmış?
4: Okan Buruk'un oynattığı futboldan memnun olmadığını ileten yöneticiler olduğunu söylemişti. Bu konuda kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiniz mi ve yönetim kurulunuzla görüşme gerçekleştirdiniz mi? Teşekkürler.
0: Yönetim kurulunda?
4: Bir görüşme gerçekleştirdiniz mi bu isimlerin kim olduğuna dair bir sahibi misiniz?
0: Arkadaş, değerli arkadaşlar, şimdi ben söylüyorum tekrar söyleyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tek yumruk. Galatasaray Spor Kulübü spor şubesi, futbol şubesi, voleybol, basketbol hepsi tek yumruk. Şimdi siz gazeteciniz, sizin tabii bayağı önemli destek bilgileriniz var. Bu sektörün içinden geliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuları irdelemeniz, bu tip çıkan haberleri, ben şunu söylüyorum başkan olarak, diyorum ki arkadaş biz tek yumruğuz. Hedefimiz futbolda da diğer amatör branşlarda da en başarılı sezonu geçirmek. Burada zerre kadar firemiz yok. Kim ne söylemiş, niye söylemiş bizi ilgilendirmiyor. Söyleyen arkadaşa gidip sorarsınız sen bunu niye söyledin. Ben Galatasaray Spor Başkanı olarak diyorum ki biz, demin de ifade ettim, Okan Hoca ile ilişkilerimizi, futbol takımı ile olan ilişkilerimizi, hedeflerimizi de size anlattım. Dolayısıyla bu tip şeylere itibar etmemenizi tavsiye ederim. Neticede kulübü ben ve arkadaşlarım yönetiyoruz. Size de zaman zaman bu tip toplantılarla birinci seviyede bilgi aktarmak istiyorum. Taraftarlarımıza bilgi aktarmak istiyorum. Yönetimimizde öyle Okan Hoca'yla yahut şeyle falan böyle bir şey yok. Nokta.
1: Sezgin Bey.
5: ET Spor Sezgin Gelmez. Başkanım hayırlı olsun.
1: Mikrofonu yaklaştırabilir misiniz?
5: Sponsorluk hayırlı olsun. Daha nicelerine diyelim. Başkanım şunu sormak istiyorum size. Eylül ayındayız. Bu ay içinde iki önemli hareket oldu sizin açınızdan diyeyim. İlkinde Eylül'ün başlarında Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret ettiniz. Başkanla görüştünüz. Gayet güzel görüntülerde. Daha sonra da geçtiğimiz haftalarda İspanya Süper Kupası'nın bir imza töreni vardı. Orada da ezeli rakibinizin başkanıyla sizi çok yakın diyalog içinde gördük. Bunlara dayanarak bundan sonra bu sezon daha ılımlı bir sezon geçeceğini söyleyebilir miyiz? Bunun için ne dersiniz? Teşekkür ederim.
0: Evet, Futbol Federasyonu'nu ziyaret ettik. Şimdi değerli arkadaşlar, önümüzde çok önemli bir naklen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak da biz bu naklen yayın ihalesinin komisyon

0: onun içindeyiz. Bildiğiniz gibi naklen yayın ihalesi diğer Avrupa ligleriyle karşılaştırdığınız zaman son derece zayıf kalmaktadır. Yani futbola, futbol takımlarına verdiği destek Avrupa ülkeleriyle kıyaslanamayacak seviyededir. Çok düşük. Yani Galatasaray Spor Kulübü'nün bütçesini dikkate aldığınız zaman oradaki naklen yayından gelen Galatasaray'a pay %1-1,5 seviyesinde. Futbol takibi arkadaşlar bilirler ki Avrupa'da diğer liglerde bu seviye, bu oran çok daha yukarıda. Onun için biz naklen yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Hem Galatasaray Kulübü için hem de Türk futbolu için. Bu komisyonun içinde olmak, bu komisyonun bir çalışanı, önemli bir çalışanı olmak ve naklen yayından en üst seviyede pay alan kulüp olarak biz orada federasyondan yaptığı toplantıya elbette icabet edeceğiz. Şimdi dolayısıyla buna başka bir atfetmek son derece yanlış diye düşünüyorum. İkincisi, diğer sorun neydi senin şeyin?
1: Diğer kulüplerle ilişkilerimiz.
0: İspanya Süper Kupası'nın tanıtım ve Türkiye'de İstanbul'da yapılacak ve üç büyük kulübün sahasında yarı final ve finaller oynanacak. Dolayısıyla öyle bir davet aldık, onun için gittik. Tabii protokolde de Aziz Başkan'la yan yana oturuyordum. Aziz Başkan'la tanışıklığımız yeni değil. 2015'ten, 2014'ten hatta beri tanışıklığımız var. Elbette ki birbirimizle yan yana geldiğimiz zaman merhaba edeceğiz. Sorunlarımız varsa konuşacağız. Bu 2026-27 sezonunun çok zorlu, çok çetin bir lig dönem olacağını değiştirmez. Gerçekten izliyorsunuz, bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Buna bağlı olarak geçtiğimiz dönemlerden daha zorlu bir futbol sezonu bizi bekliyor. Şampiyonluğa aday artık epey bir takım var. Onun için bu sezon kolay bir sezon değil, zor bir sezon. Dolayısıyla ben buradan kendi camiama seslenirken de özellikle bu sezonda konsantrasyonumuzun son derece yerinde olması, son derece birlik ve beraberliğimizin ihtiyaç duyulduğu bir sezon olacak. Ama her sene olduğu gibi de Galatasaray camiası büyük bir camia, çok güçlü bir camia. Dolayısıyla bu çağrımda da onların, yani bugüne kadar yaptıklarının aynısını, bugüne kadar bizi çok desteklediler. 4 senelik şampiyonlukta camianın bize verdiği desteğin çok büyük önemi var. Bu sene de aynı desteği vereceklerini biliyorum ve buradan geçmişte bize verilen destek için büyük bir teşekkür gönderiyorum kendilerine. Bu sene de inşallah arda arda 5. şampiyonluğumuzu ve neticede 27. şampiyonluğu kazanmak üzere onlarla tek yumruk halinde bu sezonu da geçireceğiz.
2: Buyurun. Teşekkür ederim. Özgür Sancar ismim. İspanyol As Gazetesi'nin Türkiye temsilcisiyim. Ben hem Mehmet Bey'e hem de Sayın Başkan'a soru sormak istiyorum. Mehmet Bey'e sorum şu: büyük kulüplerimizde başat sektör futbol olduğu için olimpik branşlara maddi kaynak ayırmak konusunda problemler yaşanıyor olabilir. Spor Bakanlığı nezdinde bir takım konularda vergi muafiyeti ya da işte maddi destek fikri hep gündemdeydi. Sizin bu konuda olgunlaşmış bir fikriniz var mı?
0: Şimdi Galatasaray Spor Kulübü kurulduğu gün ortaya koyduğu, kulübün kurucularının ortaya koyduğu bir misyon var. Diğer kulüplerden farklı olarak Galatasaray Spor Kulübü olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Türk insanına, Türk gencine tanıtan kulüp. Bu sporların Türkiye'de gelişmesi için

0: öncülük yapmış bir kulüp. O itibarla bütün branşlar Galatasaray için çok önemli. Yani öyle bir ayrım yapmıyoruz biz. Yani futbol veya voleybol, basketbol diğer branşlara itibariyle öyle bir ayrımımız yok. Burada tabii amatör sporların bir gerçeği var. Getiri seviyesi futbolla kıyaslanacak durumda değil. O yüzden devletimiz bu manada bize büyük bir destek verdi geçmiş dönemlerde. Özellikle stopaj iadeleri çerçevesinde amatör branşlara büyük bir maddi kaynak oluşturuyorduk. Kendi bütçemizde ayırdığımızın dışında da ayrı bir kaynak oluşturuyorduk. Bu stopaj geliri giderek azaldı. Önce 75'e sonra şimdi 50'ye düştü şimdi. Bunun Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız bir toplantıda bir ay bir buçuk ay evvel yapılan bir toplantıda kendisinin de Sayın Spor Bakanımız da oradaydı. Kendilerine de kulüp olarak ilettik. Bu desteğe son derece büyük ihtiyacımız var. Özellikle bu sene amatör sporlarda Galatasaray olarak da son derece iddialıyız. Bütçelerimizi bir tık daha yukarı çekmek suretiyle Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. O itibarla bizim böyle bir önemli branş, önemsiz branş diye bir ayrımımız söz konusu değil. Ama tamamen bütçelerimize bağlı, sadık kalmak şartıyla diğer branşlarımızda da başarılı olmak için bu seneki hazırlığımız geçen senenin bir tık daha üzerindedir.
1: Sayın Başkan, özür dilerim. Ben Mehmet Bey'e özellikle bu soruyu sormak istemiştim. Size de futbolla ilgili bir sorum var.
0: Ben yanlış mı cevapladım?
1: Yok. Benden kaynaklanan bir hata. Ben tasnif yapmadım Mehmet Bey'e. Ama gene itibariyle bir cevap oldu. Futbolla ilgili de izin verirseniz şunu sormak istiyorum. Barcelona kulübü çok formda geliyor İstanbul'a. Evet. Gelecek önümüzdeki ay. Tabii Galatasaray böyle formda takımları, böyle büyük takımları sever böyle rakipleri. Galatasaray ikinci maçında görkemli bir galibiyet elde edecek mi? Bir. İkincisi, İlkay Gündoğan'ın oynamasa bile ben çok lider bir oyuncu olduğunu, çok disiplinli olduğunu, takıma bu anlamda büyük...
0: Kimin?
1: İlkay Gündoğan. Çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Sizin İlkay Gündoğan'la ilgili kişisel değerlendirmenizi öğrenmek istiyorum.
0: Evet, Barcelona'yla önemli bir maç oynayacağız. Ekim 13'ünde. İfade ettiğiniz şeye katılıyorum. Galatasaray özellikle Avrupa Ligi'nde üst seviyelerde olan takımlarla oynadığı maçlarda son derece başarılı mücadele etmiştir. Burada da aynı şeyi bekliyoruz. Galatasaray'ın burada hem taraftarını hem Türk spor severini bütün camialara böyle bir maç izletmek zorunda olduğunu hissediyorum. Başarılı bir Barcelona maçı oynayacağımızdan da eminim. Diğer soruna gelince, İlkay Gündoğan önemli bir sporcumuz. İlkay Gündoğan transferini bizzat benim bulunduğum yönetim yapmıştır. Kendisinin performansının geçmiş performansı üzerinde hiç tereddüt yoktur. Bugünkü durum da zaten bizim yani yönetimin bu konuda yorum yapmasına ihtiyaç yok. Bu konu takımın antrenörü var. Takımı yöneten bir teknik kadro var. Onların şey. İlkay Gündoğan benim kişisel çok sevdiğim, çok başarılı bulduğum bir sporcumuz. Ama takımdaki yerinin tespitini ben yapamam. O Okan Hoca'nın işi. Onun kararına saygılı olmamız lazım.
2: Nevzat Bey. Nevzat Dindar Milliyet. Sayın Başkan hayırlı olsun. Sponsorluk anlaşması. Bu sezon sponsorluk gelirleriyle alakalı koyduğunuz hedef nedir? Şu an neresindesiniz? Birinci sorum bu. İkinci sorum da Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Türkiye Aleşkil ile bir aranızda diyalog geçmişti. İspanya Süper Kupası tanıtım toplantısı sonrası. Kendisi de Galatasaray'a sempati duyduğunu dile getirmişti. Bir aranızdaki diyaloğu ve sonrasıyla alakalı kafanızda bir şey var mı, açıklayabilir misiniz?
0: Evet, Türkiye ile çok iyi bir Galatasaraylı. kendisi mikrofonda konuşuyor.

0: konuşurken, kürsüde konuşurken ifade etti Galatasaraylı olduğunu. Ben de onun üzerine kendisine Galatasaraylı olduğu için ben de çok memnun olduğumu söyledim. Çünkü neticede bu tip uluslararası ilişkilerde böyle taraftarlık şeyiyle beraber son derece faydalı neticeler almak mümkün. Kısa bir konuşmamız oldu. Kendisi hacı geldi, Galatasaray'a geldiği gün ben de Galatasaraylı oldum dedi. Kendisini kulübe davet ettim, gelecek. İlişkilerimizi daha fazla geliştirmek istiyor kendisi de. Bunu ifade etti. Ben de memnuniyetle bu birlikteliğin, beraberliğin her iki tarafa da faydalı olacağını düşündüğümü söyledim. Ve önümüzdeki haftalarda buraya gelecek kendisi. Bizi ziyaret edeceğini söyledi. Bekliyorum. Geldiği zaman inşallah ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek üzere ne yaparız, ne ederiz kendisiyle tartışacağız bu konuyu.
1: Efendim? Sponsorluk gelirleri başkanım.
0: Sponsorluk gelirleri bu seneki hedefimiz 110-120 milyon euro seviyesine çekmek şey. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bugünkü yaptığımız anlaşma bunlardan bir tanesiydi. Birkaç tane anlaşmamız daha var. Bir defa geçen senenin üzerine çıkacağımız kesin. Bütçemizde bu sene, geçen sene yaklaşık 400 milyon euro konsolide bütçemiz vardı. Bu sene 450'ler civarında olacak. Hedefimiz bunu 600'e 700'e çıkarmak. Bunu çıkarmanın en önemli yolu da sponsorlukları geliştirmek. Özellikle bugün biraz evvel bir toplantıdan çıktım, geldim. Yabancı bir misafirimiz vardı. Kendileri bizi buldular. Şu manada global sponsorluk açısından. Şimdi Galatasaray'ın özellikle hedefinin çok yüksek olmasına bağlı olarak artık global sponsor bulmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu manada da çalışmalarımız vardı. Bunun önemli bir toplantısına, bu basın toplantısına gelmeden evvel yaptık. Hala devam ediyor. Bundan sonra da ona katılacağım. Elbette bu yaptığımız toplantı iki manada önemli. Bir, global sponsorluklara erişmek. İkincisi de stadın hemen yanında yaptığımız, biliyorsunuz, bir basketbol, voleybol tesislerimiz var. Bunların hem bugünkü şartlara göre yapılması hem de sponsorluk marifetle desteklenmesi konusu da bugünkü toplantı içinde var. Yani burada çok enteresan, insanlarla konuşurken ya bu manada kurumlarla konuşurken hep şu reaksiyonu, hep şu şeyi alıyoruz. Galatasaray'ın taraftar kitlesinin büyüklüğü, Galatasaray'ın uluslararası boyuttaki tanınırlığı, marka değeri hep ön plana çıkıyor. O itibarla artık bugün Galatasaray'ın geldiği nokta dünyaya açılmış sponsorluk açısından. Elbette ki yani bugün bile global sponsorlarımız var ama bunun seviyesini daha yukarılara çekmek zorundayız. Eğer Galatasaray'ı büyütmek istiyorsak. O manadaki çalışmalarımız da bütün hızıyla devam ediyor. Hedefimiz bu sene 120-130 o seviyelere, euro seviyesine çıkarmak sponsorluk gelirlerimizi. Görünen bu işi yapabileceğimiz çerçevesinde.
1: Erdem Bey, iki tarafa da hayırlı olsun. Erdem, açık görsün öncelikle anlaşmanız. Şöyle, evet, başkanım buradayım. Öncelikle ilk sorum Murat Sancaklar olacak. Galatasaray'ın her anında yanındalar, yapmış oldukları organizasyonlarla kendilerini gösteriyorlar ama acaba ilerleyen zamanlarda bir transfere de imza atma gibi bir hayalleri var mı hissiyat olarak? Bunu merak ediyorum. Murat Bey'e bunu sormak istiyorum. Sonra da size bir sorum olacak.
0: Bir transfer yeter mi yine?
2: Evet, biz demin de bahsettiğimiz üzere kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz orada futbol sahası veya bir branşa sponsorluk olarak bakmıyoruz konuya. Kulübümüz bizden nerede destek isterse orada elimizden geleni yapıyoruz. Yani biz üst başlıklarla pek ilgilenmiyoruz. Ana fikrimiz kulübümüze destek olmak.
1: Teşekkür ederim. Başkanım, size de şunu sormak istiyorum. Okan Buruk için desteğinizi zaten söylediniz. Okan Hoca'nın da bu yıl sözleşmesi bitiyor. Var mı gündeminizde sözleşme uzatma gibi bir durum? Bunu sormak istiyorum. Bir de taraftarlar çok endişeli. Zeminde bir yenileme işlemi yapılıyor. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarına yetişecek mi kaygısı var taraftarda? Bunun için neler söylersiniz? Teşekkür ederim.
0: Okan Hoca ile ilgili elbette ki önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. En başarılı olduğumuz noktalardan bir tanesi de hem camia olarak hem sportif aktivite olarak bir istikrarı yakalamış durumdayız. Onun için böyle bir niyetimiz yok. İkincisi, zeminle ilgili söylediğiniz şey, bakın, her sezon bittiğinde zeminin bir şekilde yenilenmesi, yeni sezona hazırlanması ihtiyacı doğuyor. Bu manada biz geçtiğimiz sezon bittiğinde zaten uluslararası boyutta çok önemli bir firmayla zemini götürüyoruz senelerden beri. Onlarla görüştük. Ne yapılması gerektiğini konusunda bir mütabakata vardık. Ve o zaman bir tohumlama ve gübreleme çalışmasına başladık. Şunun dikkate almanızı rica ediyorum. Zemin, yani çim denen olay, canlı bir varlık. Günün koşullarına göre, günün şartlarına göre, bulunduğu seviyeye göre, efendim bulunduğu mekana göre farklılık gösteren bir canlı. Onun için buna bağlı olarak yapılan çalışmalar zaman zaman istediğiniz neticeyi vermeyebilir. O itibar, özellikle stadımızın yapısı, yani mimari yapısı, burada da bazı zorlukları gündeme getiriyor. Çimin performansını yakalaması için illaki belli bir vantilasyon sistemi, yani doğal vantilasyona da ihtiyacı var. Günün koşulları, iklim şartları etkileyen bir sürü şey var. Dolayısıyla bir sezon başlarken de A, B, C planlarımız zaten hazırdı. İki maç oynadıktan sonra fark ettiğimiz şey de zeminin tekrar sökülüp, yani ilk başta sezon maçında yaptığımızın dışında tekrar yenilenmesine ihtiyaç vardı. Şu anda çimlerin serilmesi bitti. Öyle zannediyorum ki 5 Ekim itibariyle, yani maçlar oynanmadan aşağı yukarı 5-6 gün evvel zemin hazır vaziyete gelecek. Bu çalışmalar yapılıyor, görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hibrit çakmasına başlanacak şimdi. Dolayısıyla orada bir sıkıntımız yok. Yani Galatasaray'da böyle her şeyden bir sıkıntı mevcut yaratma çabasından artık vazgeçilmesi lazım. Biz yaptığımız her şeyi planlayarak, sezon başında planlarken de bu tutarsa böyle olur, bu tutmazsa milli takım arası var, orada şunu yaparız gibi çalışmalarımız oldu. Ama dikkate alınması gereken en önemli şey, zemin dediğimiz çimin canlı bir varlık olduğunu ve bunun mevcut koşulları, iklim koşullarına, pozisyonuna bağlı olarak farklılıklar göstereceğini de dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela düşünün ki burası rakım seviyesi yüksek bir yer. Ama gece vakti nem oranı %100'e çıkıyor. Dolayısıyla bütün bu faktörlerin etkilediği bir olayla karşı karşıyayız. Şunu kısaca söylemek istiyorum. O konuda hiçbir sorunumuz yok. 5 Ekim'de inşallah zeminimiz hazır vaziyette bize teslim edilecek.
3: Kulübümüzle 1905 Giysiyat arasındaki Galatasaray Dahin kadın voleybol takımımızın forma sırt sponsorluğu anlaşması sona ermiştir. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Evet.

Spor Ajansı programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Biraz rötarlı başladık. Başkan Dursun Özbey'in sponsorluk anlaşmasındaki açıklamaları soru cevap bölümü sebebiyle. Ama baş

0: Diyoruz. Selahattin Kınalı ve Emre Eren bugün bizlerle birlikte ağırlıklı olarak milli takımımızın bugün oynayacağı Fransa karşılaşmasını konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Hoş bulduk Demet.
1: Sana da geçmiş olsun Demet.
0: Çok teşekkür ederim. Biraz gribal enfeksiyonum var.
2: Tribal enfeksiyon olmasın da griballer geçiyor.
0: Yok, gribal, tribal.
2: Bir hafta bilemedin 7 günde geçer inşallah sağlığına kavuşur.
0: O kadar uzun sürer mi?
2: Ya bir hafta ya 7 gün. İlaçlı bir hafta, ilaçsız 7 gün. Ama ıhlamur takviyesini
0: şu
2: bol yaparsan
0: içiyorum.
2: Burada çok güzel ablalarımız var, o işi çok iyi yapıyorlar.
0: Evet, evet, teşekkür
2: onlardan
0: ederiz.
2: Destek alırsın. Ya ben şimdi dinlerken Sayın Başkanı doğal olarak aklıma şey geliyor. Ya bu sponsorluk anlaşmaları kulüpleri artık olmazsa olmazları. Bu bütçelerle, tabii, bu bütçeleri yarışma gelirleriyle karşılama ihtimali yok. O yüzden sponsorluk araçlarını son derece doğal buluyoruz. Ama ben her sponsorluk anlaşmasının arkasında artık bir şey aramaya başladım yani. Acaba bunlar kim? Arkadan bir şey patlar mı? İşte en son 2011 şike sürecinde TFF'nin genel sekreteri olan adam dolandırıcılıktan içeride tutuklu. Niye? Benzer bir şeyler var. Yani bu kulüpleri taşıyamayacakları hedeflere yöneltip ondan sonra da altından kalkamayacakları anlaşmalara imza atmaktan yönetimlerin koruması gerekiyor. Biz kulüplerin sahibi taraftarlardır. Yani bu kulüpler halkın kulüpleri. Yani bize sormadan hedef yükseltip ondan sonra da işte ne yapalım? İşte mecbur kaldık bu şeyleri yapmaya. İşte bu şirketler sonuçta devlet denetiminde olan şirketler, şu bu. Yani yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'ın şu bugünkü şey için söylemiyorum. Zaten muhtemelen mütevazi bir sponsorluk anlaşması bu. Hı hı. Voleybol takımının sırf sponsorluğu. Desteğini gösteriyor iş adamları derneği. O anlamda kıymetlidir. Yani onun için söylemiyorum ama yani takımlarımızın, kulüplerimizin halkın takımları olduğu, halkın kulüpleri olduğu gerçeğinden yönetimler bir an bile o gerçeği unutmamaları gerekiyor. Ona göre imza atmaları gerekiyor ve kılı kırk yarmaları gerekiyor. Ondan sonra sırtına bir gölge düşüyor, yıllarca kaldıramıyorsun.
0: Yani eski oranla bence biraz daha dikkat ediliyordur buna diye düşünüyorum. Çünkü siz de söylediniz, son yıllarda çok arttı.
2: Ya 3 gün önce oldu işte yani son yılı ne? Yani bu... Diyorum ya Demet, bunlar halkın takımları. Kimsenin bunları kendi iddiaları ya da kendi varoluşlarını anlamlı kılmak için, iddialı söylemler ya da eylemler içine girmek uğruna kimse bu markaları tartışılır markalara dönüştürmeye hakkına sahip değildir. Benim söylemek istediğim bu. Yoksa Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Bitlis Özgüzeldere Spor'da, Mersin Mutspor'da, Nazilli Spor'da, bunların hepsinin kendi camiaları var. O kendi camiaların asaleti hepsine yeter. Ya ille de yarışmacı olacağız, ille de biz bu şeyi kapacağız, ille de yok işte A takımını altıma alacağım, B takımıyla işte kafa kafaya gideceğim diye. Bunlar spor kulüpleri. Elbette sportif rekabette kazanma, kupa mupa kazanma iştahı falan olacaktır elbette. Hı. Ama asıl neden o değildir. Asıl neden spor yapma geleneğini toplumsal tabana yaymaktır. O anlamda da bu spor hiçbir şey yapmasa bile bu spor kulüplerimiz bunu zaten kendi camialarıyla yapıyorlar, yaparlar. Yani öyle içi boş, gerçekçi olmayan hedeflere markaları taşıyacağım diye şaibeli sonuçlar doğurabilecek imzalardan kaçınmamız gerekiyor.
0: Peki milli takıma giriş yapalım o halde. Bugün saatler 21.45'i gösterdiğinde ATV ekranlarında oynanacak olan karşılaşmada Türkiye Fransa ile karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Uluslar Ligi mücadeleleri zaten dün itibariyle Turkuaz Medya kanallarında yayınlanmaya başladı. Önce genel bir giriş yapalım. Nasıldı dün sizce?
1: Vallahi gayet güzeldi. Hollanda-Almanya maçını izledim. Güzel bir müsabaka oldu. Son dakikada gol oldu.
0: Evet.
1: İki tarafta önemli işler yapmaya gayret gösterdiler. Öncelikle tabii kanalımızı kutlamak lazım. Yani Turkuaz Medya'yı kutlamak lazım. Bu kadar önemli, değerli maçları ekranlara getirmek çok kolay bir hadise değil. Öncelikle teşekkür etmek lazım. Milli takıma gelecek olursak da detaylı bir şekilde konuşacağız. Yani Fransa'yı, değil mi Selahattin abi? Yani milli takımımızı konuşacağız. Bizim bugünkü
2: hedefimiz... Fransa'nın çok koşunacak, konuşacak, bitirecek. Çok... Biz kendimizi konuşuruz.
1: Biz kendimizi konuşuruz, evet. Doğru da yani hedef aslında 2028 Avrupa Şampiyonası. Yani milli takımımızın en büyük hedefi bu. İşte bu mecrada da çok değerli ve önemli takımlarla oynayacağız. Yani dünyada 2 numara olan Fransa takımı, yani bir İspanya dersek, Dünya Kupası'nı kazanmış İspanya dersek, 2 de Fransa'yı diyebiliriz.
0: En iyi oyuncu grubu diye sorsam ben Fransa'ya öne yazabilirim.
1: Tabii. İspanya'nın. Kesinlikle yazılır çünkü baktım.

0: zaman transfer market değerlerine baktığımız zaman 1 milyar 450 milyon euroluk bir takıma karşı oynayacağız.
1: Sen dün izledim diyorsun Hollanda Almanya maçını. Yani dünün en klas maçı oydu. Diğer Norveç Danimarka maçı da çok güzel
0: olmuş. O da fena bir maçtı.
1: Alspor tekrarını verdi. İzledim. Şahane, çok güzel maç olmuş. Hatta Odegaard'ın bir atak başlangıcı fazla var. Faz demek de çok havalı oluyor. Atak başlangıcı var. Kendi kalecisinin önünden geçerek başlatıyor.
0: Evet.
1: Topla. Şahane bir şeydi. Dün bir gol attı Almanya. Yani bizi dinleyenlerin önemli bir kısmı da izlemiştir diye söylüyorum. Rakip oyuncu yerde yatarken gitti gol attı. Sen ne düşünüyorsun o konuda bir futbolcu olarak? Almanya'nın golü öyle geldi.
0: Detaylı tartışırız yani bu konuyu abi.
1: Yani doğru mu buluyorsun? Hakem de oyunu durdurmadı. Oyuncu...
0: Ben doğru bulmuyorum açıkçası.
1: Durdurmayı mı durdurmamayı mı?
0: Hakem durdurmayabilir. Orada durdurmayabilir ama oyuncu orada inisiyatif kullanıp taca atabilirdi mesela.
1: Ha, öyle olabilirdi.
0: Ben öyle düşünüyorum. Ben mesela ben sahanın içinde olsaydım onu yapardım yani.
1: Yani ben de şöyle düşündüm. Oyuncu sakatlık nedeniyle kendini yere bırakan santrforlarından biriydi Hollanda'nın. Adını unuttum çocuğun. Siyahi bir çocuk, çok efektif bir oyuncu yani. O top oyunun içinde değildi. Oyunun içinde olmadığı sırada lif'e attı. Zaten ya Allah sağlık versin de öyle birkaç hafta falan çeker o. Biliyorsun
0: evet,
1: arkadan gitti.
0: Arkada.
1: Yani oyuna direkt etki eden bir alanda olmadığı için bence oyun oynatılması daha doğru oldu ve ama işte keşke gol olmasaydı da içimden dedim yani oyun oynatılsın da rakip 10 kişiyken sen 11 kişiyle bir gol atmış oldun. Ya muhtemelen ya oyuncular hafif birbirlerine efelendiler filan.
0: Tabii golden sonra bir itiraz oldu.
1: Dünya futbol kamuoyunda da bu konuşuluyordu herhalde ahlaki midir değil midir diye. Ben ortada kaldım o yüzden baktım sen profesyonel bir futbolcu olarak. Ne düşünüyorsun?
0: Hani gördüysen pozisyonu abi. Evet rakip orada eksik kalmış. Yani bunu dışarıya atmak bence seni çok daha yüceltirdi. O golden çok daha önemli yerlere koyabilirdi. Mesela bizim bir Veli Kavlak vardı hatırlayacak olursanız Beşiktaş'ta.
1: Almanya kökenli. Avusturya
0: kökenli. Veli şey yapmıştı. Bir oyuncuyla bir ikili pozisyona girdiler. Hakem oyuncuya kırmızı kart çıkarttı.
1: Rakibe
0: kırmızı kart çıkarttı. Veli de dedi ki hocam dedi acıtacak bir darbe değil dedi. Bu kırmızı kart değil dedi ve geri aldırttı kırmızı kartı. Mesela bu çok önemli ve değerliydi.
1: Evet.
0: Bir futbol için. Ya sadece futbol.
2: Herkes de yapmaz onu.
0: Yani sadece futbol golle alakalı bir oyun değil abi. Temaşa oyunudur futbol. Yani biraz da orada böyle ahlaki değerler bence ön tarafa çıkmalı artık ya.
1: Ama
0: yani
1: işte,
0: bu bir seyir zevki.
1: Şey olsaydı mesela başına bir darbe alsaydı tamam.
0: Mutlaka.
1: O zaman durdurmayanlara daha da öfkeli bir şeyimiz olabilirdi. Ama kasını tutuyor. Belli zaten yani. Kasık gitmiş
0: evet,
1: Ortadan. Yani Almanlar da niye oyunu durdurmadılar diye çok acımasız eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Ama gol olmasa daha iyi olurdu gibi de içimden bir ses beni uyarıyor. Baktım senin fikrin ne demesen ne diyorsun mesela? Yani tacam atmak lazım.
2: Ya bence atabilirdi. Hmm.
1: Ama futbolda birazcık hani Özkan Sümer'in deyimiyle savaşın,
2: işte
1: barışın savaşı da futbol. Birazcık şey de olacak hani. Bir de her ayağını tuttu diyelim birisi. Ah tuttu.
0: Belki de oyuncu dediğin gibi. Selahattin abi belki de oyuncu evet yani çok ciddi bir atakta belki ayağını tutmuş da olabilir yani.
1: Ya
0: böyle de değerlendirebilirsen
1: şey
0: bir şey diyemezsin ama.
1: Dünyanı almayalım da.
0: Bilmiyorum hani biraz böyle hani değerler biraz daha ön plana çıkmalı. Ya futbolda evet gol çok önemli. Herkesin gol atmasını istediği bir müsabaka futbol. Ama sonuca baktığın zaman bazı güzellikler de olsun ya futbolun içerisinde. Olsun yani bu bence insanları mutlu eder.
2: Mesela teknik direktör böyle cümleler kullanır mı oyuncularına sizce?
0: Tabii ki kullanabilir. Yani. Yeri geldiği zaman kullanabilir ama şöyle teknik adamların da çantası elinde olduğu için onlar da hemen kazanmak istiyorlar yani.
2: Tabii.
1: Ama bir de son Dünya Kupası'nda hakemlerin oyuna yönelik bakış açısı biraz değişti. Yani her yere düşen, her ara kendini yere atan filan onlar artık çok fazla önemsemiyorlar. Sadece başa gelen darbelerde ki
0: evet.
1: Sana dedim doğrusu da bu biraz. Direkt müdahil oluyorlar. Onun dışında kalk diyor hakem yani. Ciddi bir şey olsa bile oyunu durdurmuyor artık hakemler. Dünkü hakem de bu arada Hernandez'di galiba.
2: Evet Hernandez.
1: Şahane bir maç yönetti. Hakem nasıl olur sorusuna canlı bir cevaptı işte. Çok az düdük çaldı fakat ev sahibiymiş, deplasmanmış hiç ayırmadan takımların biri turuncu takım beyaz takım diye ayırarak oyunun kendi yorumunu da katarak şahane bir maç yönetti. İnşallah bizim hakemlerimizden de mutlaka izleyen olmuştur.
2: Bu arada grup 2'de Yunanistan şu anda 3 puanda, Almanya ve Hollanda birer puanda, Sırbistan'ın da puanı yok.
1: Evet, Yunanistan Sırbistan'ı yendi.
2: Evet, grup 4'te Norveç ve Portekiz 3'er puanda ama Norveç averajla ilk sıraya aldı. Danimarka ve Galler'in de orada puanı yok. Bugün de bakalım, bizim grubumuzda İtalya ile Belçika, Türkiye ile de Fransa aynı saatte 21.45'te karşı karşıya gelecek. İtalya-Belçika mücadelesini de A Haber ekranlarından izleyebilirsiniz ama Türkiye'nin maçı olduğu için bizim aklımız fikrimiz
1: saatleri
2: şu anda
1: aynı,
2: orada.
1: Saatleri aynı değil mi?
2: Evet, saatleri aynı, 21.45.
1: A Spor mu veriyor?
2: A Haber.
0: Şeyi. Aslında bu planlamalar...
1: İtalya-Belçika. A Haber yani... kusura bakmayacak. ATV'yi izleyeceğiz.
0: Selahattin abi, bu planlamalar da doğru yapılmalı bence. Yani UEFA tarafından, yani FIFA tarafından. Yani
2: dün de hepsi aynı
0: yani
2: saatteydi.
0: Mesela bir grupta iki tane maç var. Ya izleyelim, ikisini de izleyelim ya. Yani niye bundan mahrum bırakıyorsun? Yani çünkü biz şimdi sonuçta Türkiye maçı varken ben... taça çıktığı zaman bile çevirmem, açık ve net söyleyeyim yani. Hı-hı. Çevirmem, bizim maçımızı izlerim. Sonradan tabii izleyeceğiz. Ama ne kadar keyif verecek, o da biraz şey.
2: Tabii.
0: Ben maçı her zaman canlı izlemek taraftarıyım. Yani
1: televizyonlar geçtiği zaman izlemek bana keyif vermiyor. Pek çok televizyon.
0: Ama o da konsantrasyonu bozuyor abi. Ben şimdi milli takımımızı izlerken...
2: Değil yani mi? Bizim milli takımımız için değil de diğer maçlar için yapılabilir. Evet. Belki.
0: Diğer maçlar için olur.
2: Peki tabii, dün basın toplantıları gerçekleştirildi biliyorsunuz Kocaeli'de. Yine oralara da değiniriz ama bir şöyle beklentinizi alayım, gerçekçi beklentilerinizi.
1: Nasıl söyleyeyim? Gerçekçi olan Fransa'nın kazanmasıdır. Yani biz Kocaeli taraftarının vereceği enerjiyle, orada müthiş bir taraftar var. Hatta denebilir ki Türkiye'nin en iyi taraftar gruplarıdır Kocaeli'de. Onların vereceği enerji, sahadaki oyuncular da karşılık bulup bütünleşirlerse eğer, sonuçta Türk milli takımında da yani Arda gibi oyuncular var. Gerçekten Arda çok değişik bir kabiliyet. Bir arada oynama geleneği var. Türkiye'nin milli takımı aslında kulüp takımı gibi biraz, yani Montella sonrası biraz kulüp takımına evrildi. O yüzden yani bir beraberlik alırsak da beni şaşırtmaz. Ama gerçekçi olursak, goy goylardan uzak kalırsak, Fransa oyunun favorisi. Yani Hakan mı, Orkun'un olmaması da kötü.
2: Kenan'da.
1: Orkun bir ihtimali var mı bilmiyorum.
0: Orkun'un
1: ihtimali...
0: Yok, kadrodan çıkartıldı.
2: Çıkartıldı mı?
0: Çıkartıldı, maç kadrosundan çıkartıldı.
1: Tabi sonuçta 4
2: yani
1: maçlık bir periyota girdik.
2: Yani riske de atmak istemediler.
1: Evet. Çok doğru bir karar. Yani Orkun riske edeceksen, kazanma ihtimalimizin en az rakibimiz kadar güçlü olduğu Belçika oyununda mesela riske edeceksin. Fransa önünde ilk maç, son maçta değil, ölüm kalan maçı da değil. Yani Fransa önünde sahaya atıp kalan 3 maçta oynamama riskini almaya değmezdi. Çünkü Orkun çok önemli. Hele Hakan'ın yokluğunda daha da önemli.
2: Tabii.
1: Ama buna rağmen Türk milli takımının zaafları var, fakat iyi tarafları da var. Tabii bir de Kenan'ın olmaması da, şimdi bir de aklıma Kenan geldi, bir de o yok. Yani biraz kolu kanadı atalet isimde kalmış bir şekle dönüştük.
2: Ama kanat bölgesinde alternatiflerimiz var aslında. Ya evet, Kenan'ı tercih edebilirdik, sağlıklı bir Kenan'ı, ama orada Oğuz oynatabilir, Kerem oynatabilir.
0: Kerem var, Barış var.
2: Barış'ı oynatabilir.
1: Barış aynı stil bir oyuncu değil tabii. Barış'ı ilk beğeni oynatmasını bekliyorum hocanın da. Ama dünyanın en iyi 1-2-3 takımından biri geliyor karşına.
2: Evet.
1: Ve senin en iyi halinde değilsin.
2: Evet.
1: Yani daha fazla söze gerek yok gibi geliyor bunu.
0: En formda oyuncumuz Arda mesela.
2: Evet.
0: Onun dışında baktığımız zaman, milli takım 11'ine baktığımız zaman çok formda oyuncumuz yok. Ozan formda. Hoffenheim'da önemli işler yapıyor. Gol de attı.
2: Dünya Kupası'nın son maçında da
0: iyi oynadı. Salih İsmail'e baktığımız zaman, Salih geçen haftaya kadar, Ahmet Spor maçı öncesine kadar muhteşem bir performans sergiledi Beşiktaş'ta. Çok iyi bir profesyonellik örneği sergiledi ama tabii üstü üstüne maçlarda onu çok yordu, açık ve net söyleyeyim.
2: Dünkü açıklamasına ne diyorsunuz?
0: Müthiş.
2: Benim yüzümden
0: müthişti.
2: Biraz da kaybettik.
0: Helal olsun ya, ne kadar dedi. Güzel özlemişiz abi ya.
1: Söylemese de öyle
2: ya, ama
1: oldu.
2: Tek onun yüzünden değildi ki.
1: Söylemese ama... ya öyle söylemese de biz bilmiyor muyuz ki?
0: Ama ne olursa olsun abi, öz eleştiri çok önemli. Ya yani milli takım formasıyla çıkmışsın, orada bir basın toplantısı yapıyorsun. Orada da diyorsun ki taraftar, ya üzülmeyin, evet ben orada bir hata yaptım ama bunun telafisini yapacağız gibilerinden.
1: Salih iyi bir çocuk ya, yani onu
0: çok
1: kendiyle barışık, hani onu söyler yani, evet. Ama hani söylemese de öyle olur.
0: Ama biz şimdi neye alıştık Selahattin abi?
1: Ama ben yine de mesela ikinci yenen golde hatayı Salih'e değil, kaleciye yazar. Arkasında adam
0: üçüncü
1: koşarak
0: golde
1: geliyor.
0: Evet.
1: Yani Salih'in ikinci hatası değil.
0: Evet, doğru.
1: Ya o da Salih'e yazmaz ama bunu söyler.
0: Yani. Ama şöyle bir gerçek de var abi. Orada iki tane hata var. Birincisi baskıda oynanmaz oraya. Nübel oynadı.
1: Onu diyorum işte.
0: Sen de iade edeceksin ama orada. Şimdi, sen bu tarafa oynamayacaksın oyunu.
1: Milli takıma zaten genelde öyle olur yapmadan. Bakmadığı yere attı hiç.
0: Evet.
1: Yani Almanya altyapısının reddi gibi bir şey seçim yaptı.
0: Evet.
1: Olur öyle şeyler. Futbol hatalı bu. Oyun. Ama Salih mesela Orkun'la çok verimli oluyor. Şimdi Orkunsuz evet. Herhalde takımın lideri doğal olarak Arda olacak.
0: Evet.
1: Arda ile de Arda o tür alışverişleri çok seven biri değil. Arda direkt satranç kurgusu yapıyor yani. 3 maç, 3 hamlelik, 5 hamlelik kurgular yapıyor. Yani Orkun'la Salih'in ya da Hakan Çalhanoğlu'yla muhtemel Salih eşleşmesine benzer bir eşleşme değil. Arda Salih.
0: Ama ben de başka bir taraftan bakıyorum abi. Mesela 2-6 2-6 bir 10'la oynayacağız gibi hissediyorum.
1: İkinci altı kim olur? Diyorsun?
0: İsmail
2: Salih.
0: Tabii yani 2-6 ile oynayacağız. Hani 8'imiz yok gibi düşünüyorum. En azından o bloğu orta sahayı daha iyi kapatabiliriz. O parselasyonu doğru yapabiliriz diye umut ediyorum ben.
1: Vallahi
2: yani beklentim benim o. Üçlü savunma tercih ederse, beşli bir hat olursa orada.
1: Yani Fransa ile oynuyor olmanın getirdiği bir zorunlu seçenek olarak düşünülebilir. Yani orta sahayı kaptırmayalım, kaptırırsak duman oluruz diye. Üçlüyle mi olur o yoksa yine 4-3-3 şekliyle oynayıp ya da 4-4-1-1 gibi oynayıp orta sahayı çok güçlü adamlarla tutmaya mı çalışır hoca? Ki ben öyle bir şey bekliyorum. Sadece İsmail Salih Arda'yı 10 numarada değil de.
0: Biraz daha 8 gibi.
1: Ya biraz daha 8 gibi ya da sağ kenar gibi. Çünkü orta sahayı ne kadar diri tutabilirsek biz Fransa'ya o kadar direniriz.
2: Evet. Yoksa, İspanya maçında yarı final Dünya Kupası'nda orta sahadan aslında biraz hasar görmüştü Fransa.
0: Evet. Ama karşısındaki oynadığı takım da İspanya'ydı. Evet. Dünyanın değerli bir takımıydı. Yani o motorik özelliği, atletik özelliği çok yüksek bir takıma karşı oynadılar. Yani abi aslında aklın yolu bir yani teknik adam da mutlaka Vincenzo Italiano bu... İspanya, Fransa'nın bize nasıl geleceğini çok net biliyor. Orada Montella. Alanları daraltmak
1: Montella
0: lazım.
1: Montella da biliyor, o da biliyor.
0: Montella, İtalyano'ya gidiyor.
2: Vincenzo olunca çok normal.
0: Vincenzo'ya gittiği zaman karıştırma. İtalyano diyoruz zaman zaman.
1: Tabii biliyor ya, ona göre tedbirini alacak.
0: Çok zor bir rakibe karşı oynayacağız. Baktığımız zaman, kadro kalitesine baktığımız zaman, hani Désiré Doué oynayacaksa Barcola var arkasında. Yani muhteşem bir ikili.
1: Benim en çok beğendiğim oyuncu Doué.
0: Doué. Değil mi abi? Enteresan.
1: Çok öne çıkmıyor.
0: Olise nasıl Olise, peki abi?
2: Beni çok korkutuyor.
0: Dembele'si var, Kerkis'i var, Mbappe'si var.
2: Neden? Nasıl Olise'den korkmuyorsunuz?
1: Hayır korkmuyorum derken nasılsa benim yapabilecek bir şeyim yok gibi.
0: Ya şimdi bu rakibe baktığın zaman bir de milli takım oyuncularını onların düşüncelerini düşündüğün zaman abi çok değerli oyunculara karşı oynamak da büyük bir fırsattır.
2: Evet.
0: Yani buralardan da sonuç çıkartabilmek çok değerli ve önemlidir. Zamanında biz bunu yaptık yani kaç sene önceydi. Fransa'yı yendik biz. Mbappe'li Fransa'yı yendik mesela. Yani bunu biz zaman zaman uygulayabiliyoruz.
2: Bizim
0: en büyük sıkıntımız Selahattin abi şu oldu. Dünya Kupası'nda biz çok gazladık birbirimizi. Ya aşırı derecede hani Futbol evet. Federasyonu'nun başkanından taraftarına, yorumcusuna, futbolcusuna, teknik adamına kadar bütün paydaşlar biz bu takımın yarı final, önce çeyrek final sonra yarı finale gideceğini falan konuşmuştuk.
2: Şampiyonluk cümleleri
0: hatta
2: kullanıldı.
0: Federasyon başkanımız da finalde oynayacağız demişti ama
1: ya federasyon bazı gerçek diyebilir bunu. Onlar kendilerinin oyuncusunu motive eder.
0: Mutlaka motive ediyor.
1: Medyanın biraz daha ayağını yere basması
0: İşte biz
1: gerekiyor.
0: Biraz ayaklarımızı yere sağlam basacaktık. Yani bu hedefleri çok büyütmeyecektik. Bir maçta da o hedeflerimizin tamamını aldık. Çocuklarımızı da yerden yere vuracak pozisyona getirdik. Açık ve net söyleyeyim yani bu topyekün hani sadece futbolcuların, sadece teknik adamın, sadece orada oynayan oyuncuların bir hatası değildi. Bence tüm Türkiye'nin hatasıydı ama bence bunlardan da mutlaka bir ders çıkartmak lazım. Önemli rakiplerle oynamak bence bizim için, Türk milli takımımız için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum 2028 adına.
2: Ya Montella için de öyle mi sizce?
1: Ne?
2: Montella için de bir avantaj mı bu kadar zor rakip oynamak?
0: Yani
2: çünkü
0: öyle
2: çok
0: bir soru
2: kötü
0: sordun,
2: bir dönemden geldi.
0: Öyle bir soru sordun ki başka yere sokacaksın bizi.
2: Yok onun için değil. Onun için değil ama çok zorlu bir süreçten ve çok fazla eleştiri üzerine yine bu kadar zorlu rakiplerle
1: zor
2: oynuyor
1: olmak.
2: Zor oyunu
1: bozar mutlaka.
2: Mesela hani Fransa'ya kaybetmek çok absürt bir şey değil. Kaybedebiliriz. Çok güçlü bir takım ama.
0: Ama farklı kaybetmek ve absürt bir şey olabilir.
2: Farklı kaybetmek
0: yani.
2: Ve Dünya Kupası'nın ardından böyle bir sonuç almak yine bir kriz yaratabilir Montella açısından.
1: Trabzonspor'un Türk futbolunda devrim yapmasının nedeni 75-76'da sahaya çıktığı zaman 11 kişi olarak karşısında Türkiye'nin her zaman için en iyi oyuncularından kurulu takımlar çıkıyordu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Dediler ki onlar da 11 kişi, biz de 11 kişiyiz. Niye yenmeyelim ki? Ve yenmeye başladılar. Ondan sonra da hep arkası geldi. Şimdi biz de Fransa ile oynuyoruz. Evet, çok yetenekli oyuncuları var. Trabzonspor'un yaptığı zorun oyunu bozmasıydı. Zor oyunu bozar. Bugün milli takım seyircilerin de desteğini arkasına alarak bir zoru sahaya gelip dayatırsa, rakibini hissettirirse kazanmak da çok sürpriz olmaz ya. Trabzonspor, Barcelona, Inter, Liverpool'u o zamanlar hayal gibi olan şeyler yani, hayal.
0: Evet. Nasıl ama gerçeğe yendi? Çevirdi.
1: Evet, bu inançla yendi. Yani sen, çünkü bizim çocuklarımız da o zamankiler kadar daha az yetenekli değiller, çok daha fazla yetenekliler. Çok yetenekli çocuklarımız var. Onlara bir inancın etrafında buluşma olanağı yaratabilirsek, tribüniyle, medyasıyla, hocasıyla, yöneticileriyle, rakibe de biz bu maçı, biz bu oyunu size vermeyeceğiz duygusunu hissettirirsen, beraberlik çok sürpriz olmaz. Galibiyet de o kadar da kaftanın arkasındaki bir beyaz atlı prenses değil yani. O da mümkün.
0: Ama her maçın kendine göre Selahattin abi bir planlaması olur. Bu maçın planlaması bambaşka bir planlama olacak. Yani bu planlama içerisinde işte sadece alanları kapat, rakibe pozisyon verme değil. Maçın içerisinde çok büyük atraksiyonlar olacak. Oyuncuların tek tek görevleri farklı olacak. Önünde çok değerli oyuncuları ikili sıkıştırmalar olacak. Pozisyon anlamında hata yapmaman olacak. Yakaladığın pozisyonu değerlendirme olacak. Bunlar da mutlaka bugünkü 90 dakikanın en önemli parçalarından biri diye düşünüyorum. Ama bugün parametre olarak tabii ki çok yüksek seviyede bir takıma karşı oynamak biraz da bizim kendi özgüvenimiz adına bizim için değerli olacak diye düşünüyorum.
1: Ya birazcık rakip oyuncuya tabanı hissettireceksin.
0: Mutlaka.
1: Onu hissettirirsen Mbappe gelip sana şey demeyecek. İlle de kazanayım ulan, sakatlanırım falan. O kadar da dalmayayım diyecek. Bunu hissettirmek önemli ama futbol oyun kurallarının içinde. Asla fazlasını ben şahsen tolere edemem. Şey edemiyorum hala yani, Sané'ye yapılan hareket hiç içime sinmiyor mesela.
2: Tabii.
1: O kadarını tolere edemem ama yani tabanını rakip hissederse o biraz kendini geriye çeker. Çünkü Mbappe'nin hayali Türkiye'yi Türkiye'de yenmek değildir. Mbappe'nin hayali şey yaklaştı herhalde. Barcelona maçı.
0: Evet.
1: Oralara kendilerini hazırlarlar biraz. Yani sen gücünü, kazanma arzunu, inancını rakibine ne şekilde, hangi derecede hissettirebilirsen alacağın skor da o doğrultuda olur. Yani biz bunu yapabiliriz. Bence Kocaeli'yi kim seçtiyse böyle bir başlangıç için gayet iyi. Ondan sonra da Bursa mı?
0: Bursa.
2: Evet, Bursa'da.
1: Gayet iyi seçimler olmuş.
2: Peki Fransa'nın biraz daha tahmin edilebilir bir takım olması, yani ne oynadığını biliyoruz sonuçta, oyuncuları çok net biliyoruz. Yani Avustralya, Paraguay, Amerika gibi bir takım değil. Bu bir avantaj sağlar mı?
0: Ya mental anlamda sağlamaz. Tabii ki sağlamaz ama o enerji anlamında, o dakika anlamında, ısınmadan sonraki birlik ve beraberlik anlamında da çok önemlidir. Bu tarz takımlar oyuncular için de büyük bir şansa dönüşebilir maç içerisinde ama çok takım savunmasında, yani bizim yıllardan beri çözemediğimiz en büyük problemdir Türk futbolunun. Takım savunmasında çok doğru işler yapamıyoruz zaman zaman. Özellikle takımlara karşı oyunun belirli bölümlerinde o kadar iyi oynarken çok kötü bir gol yiyoruz ve darmadağın ediyor o gol bizi.
2: Bu planla mı ilgili, oyuncu
0: performansıyla da ilgili, planla da ilgili, karşındaki rakibin ne kadar değerli olduğunu hissetmekle de ilgili. Yani bunların hepsi birer unsur.
1: Şeyle ilgili mesela 2026'dayız. 1900 yılından beri futbol oynuyoruz, 1910'lardan beri.
0: Evet.
1: Kaç yıl oldu? 1910, 2010, 100.
0: 115
1: 120, 115, 120 yıldır arkanda ne biriktirdiysen biraz da onlarla ilgili.
0: Evet.
1: Biriktirdiğim bir şey yok. Oyuna dair bizim Türkiye coğrafyası, yani Anadolu coğrafyası, bu şu çağın oyununa bizim verdiğimiz hiçbir şey yok.
2: En çok bizim önem verdiğimiz branşta bu şekilde düşünmek de üzücü yani, olması.
1: Gerçek
0: o kadar büyük değil mi Selahattin abi? O kadar büyük yatırımlar yapıyoruz.
2: Evet.
0: O kadar büyük oyuncuları getirerek taraftarı mutlu etmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ama günübirlik mutluluklar oluyor.
1: Tabii.
0: Bu. Dediğin gibi 115 yıla döndüğün zaman mesela Hollanda takımı şunu diyebilir mi ya? Türk milli takımı bugün bunu oynayacak. Maalesef bunu dedirtmemiz lazım. Artık bu yeni jenerasyonlarla birlikte yeni yetişecek oyuncularımızla

0: birlikte o kültürümüzün, futbol kültürümüzün daha yukarıya seviyeye çıkması lazım. Çıkabilmesi için de işte bir birliktelik yaratmak lazım. Uzun soluklu çalışmalar lazım.
1: Ne olursa olsun kazanma hırsı sportif hazzı engelliyor.
0: Evet.
1: Biz spor bir haz unsuru. Yani dünyanın her yerinde öyle. Bizde tam tersi. Biz o hayatta olamadığımız ne varsa tuttuğumuz renkler üzerinden onları olmaya çalışıyoruz. Yok öyle bir dünya. Mümkün değil. Olmaz yani.
0: Evet.
1: Tuttuğun renkler sana ne karakter kazandırır ne de seni diğerlerinden üstün kılar. Hiçbir farkın yoktur. Bunu idrak edemediğimiz için futbolu da bir karakter ifadesi olarak algılıyoruz. Böyle olunca da evet. Ne yapıyoruz? Hazır karakterler var bizim karakterimize destek olacak. Ver 100 milyon al getir. Paran evet. Ne kadarsa. Sok kulübü borca. Ödenemeyecek borçların içinde şu anda 4 büyük kulübümüzde.
0: Öyle.
1: Nasıl olacak bu işler? Bu kulüpler yönetenlerin değil ki halkın kulüpleri. Evet. Halk dedi ki bana şunu al da beni şampiyon desin. Seni seçen kongre kulübün menfaatlerini, kulübün haklarını korumak yüküyle de seni yükümlendirerek seni seçiyor. Benim her dediğimi yap diye seçmiyor. Taraftar ister ya taraftar. Her şeyi ister.
0: Taraftar her zaman isteyecektir.
1: İstersen.
0: Mesela bugün özelinde Selahattin abi ben şöyle düşünüyorum. Bugün mesela Fransa'ya karşı 1-0 kazanalım.
1: İnşallah.
0: Ama 80 dakika 90 dakika mahkum olalım ve fazla pozisyona girmeyelim. Bunu mu isteriz? 2-0 mağlup olalım ama şahsiyetli bir oyun koyalım. Yani ilerisi için bir umut ışığı yaratalım. Yani bizim takımımızda Fransa gibi, İspanya gibi, Hollanda gibi, Almanya gibi, Brezilya gibi takımlara karşı kafa tutacak seviyeye gelecek sinyalini mi verelim? Ben ikinciyi isterim.
1: %100 öyle olması gerekiyor ama öyle olmayacağını da hepimiz biliyoruz.
2: Peki biraz muhtemel 11'imize bakalım diyeceğim ama az bir süremiz kaldı galiba. İkinci bölüme bırakalım isterseniz orayı.
0: Atmosfer bence güzel olacak. Yani Kocaeli'de Hodri Meydan var mesela. Taraftar grubu var Kocaeli'de. Herkesin böyle merak ettiği bir gruptur. Çok ateşli bir şekilde taraftarı takımını destekler. Milli takımı da çok iyi şekilde destekleyecekler.
1: Galatasaray maçı öncesi bir falsoları oldu. Yakıştıramadık onlara. Gerçi onlar evet, özürlerini
0: dilediler.
1: Yani her yerde diyoruz taraftar grubu böyle olur. Biraz bizi de mahcup ettiler aslında ama evet. Toparladılar inşallah bundan sonra o tür aşağı inişleri yaşamazlar, yaşamayacaklarını
2: tabii,
1: düşünüyorum.
2: Milli takım olunca milli biraz daha farklı duygular olur tabii.
1: Tabii ki öyle olacaktır. Ama hani futbola bütünsel bir bakış da gerekiyor. Futbol bir oyun, evrensel bir oyun. Oyunun kodlarının ne olduğuna dair tarihsel ve kültürel okumalar yaparsak, hatta biraz da sosyolojik. Hı hı. Böyle bunun bir oyun olduğunu, sahaya kırmızılar işte lacivertler çıkar. Hangisi daha güzel şeyler sunarsa ikisini de alkışlarsın icabında. Birisi kazanmış olur onu daha çok alkışlarsın ama öbürünü de yerin dibine sokmazsan onu da alkışlarsın. Yani futbolu bir kültür olarak yaşamayı becerebilirsek eğer bambaşka şeylerden bahsedebiliriz. Bizim bu cam masamız çiçek bahçesine dönüşebilir. Her renkten insanlar varken üstelik. Ama biz camı güyotin olarak kullanmaya daha yatkınız. Kaldıralım kafasını keselim rakibin atalım gidelim. Bakalım nereye kadar sürükleyeceğiz bu geri kalmışlığı.
2: Bakalım. Kocaeli taraftarına güveniyoruz bakalım. Bu akşam nasıl bir atmosfer bizleri bekliyor? Zaten gün içerisinde A-Spor ekranlarında bu karşılaşmaya özel yayınlarda gerçekleşecek değerli izleyenler. Maçın başlamasına tabii yaklaştığında o atmosferi de hepimiz muhtemelen buradan da hissedeceğiz. Şimdi Spor Ajansı'na kısa bir ara verelim. Sonrasında saat 3'te tekrar burada olacağız.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam.
11: Yaşasın spor.
1: Aspor Radyo.
4: Reklam.
12: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
13: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
14: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
18: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
19: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
20: Sen ne ister ister ol. herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Trendyol Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şeye.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
2: Bakalım Vincenzo Montella acaba bugün Fransa'ya karşı, güçlü hücum attı Fransa'ya karşı, nasıl bir tercih yapabilir? Ekranda yer alıyor. Uğurcan'ı bugün kalede bekliyoruz. Formasyon olarak üçlü bir savunma attı. Abdülkerim, Merih ve Ozan'dan oluşacak. Sağda kanat bek olarak Zeki, solda Ferdi, ortada İsmail Salih, sol önde Can, sağ önde Arda, ileri uçta da Barış Alper Yılmaz tercih edilebilir. Fransa'da varsa onu da rica edeyim. Ona da bakalım.
3: Demet şuraya alamıyor musun?
2: Fransa milli takımı da kalede Manyan'la başlayabilir. Sağ bekte Conde, stoper ikilisi Upamecano ve Lacroix. Solda Diouf, orta sahada Rabiot, Kone ve Cherki. Sol açıkta Kylian Mbappe, sağda Olise, ileri uçta da Dembele tercihi gelebilir. Tekrar milli takımımıza dönelim. Oradan size de sorularım olacak tabii ama böyle bir savunma hattı, böyle bir diziliş bekler misiniz öncelikle?
4: Ben beklemem.
2: Neden?
4: Neden beklemem?
2: Biraz daha korunaklı olmaz mı bizim için?
4: Tabii ki yani bu tarz takımlara karşı mutlaka önlem almanız lazım ama bunu çalışmanız lazım. Tekrara bağlı yani milli takımımız hiç üçlü savunma hiç oynamadı. Yani beşli savunma hiç oynamadı uzun zamandır.
3: Üçlü savunma oynarsak 3-5-2'li sistemin beşiyle başka türlü muhatap olabiliriz.
4: Tabii ki. Hmm. Yani bu bizde ciddi bir problem yaratabilir. Tabii ki karşımızda çok önemli, dikkat edilmesi gereken her oyuncunun ne kadar değerli olduğunu oyuncularımız da biliyor. Ama bizim de onlardan kalır tarafımız şöyle yok. İyi bir taraftarımız var, iyi bir seyircimiz var, iyi bir sinerjiyle birlikte neden olmasın diyoruz.
3: Tamam, Arda gibi aşağı kalı tarafımız yok diyecek diye.
4: Yani diyemedim.

0: bir konu tabii. Onu mecburen diyemedik. Yani bazen de gerçekçi olmak lazım ama ben oyuncularımıza güveniyorum. Tabii ki her ne kadar Dünya Kupası'nda istediğimiz beklentinin altında kalsa da bizim önemli oyunculara sahip olduğumuz bir milli takımımız var. Yani mesela Arda'mız bizim Arda'mız, canımız yani bunlar çok değerli ve önemli oyuncular. Bunlar
1: bizim 11'imizi verebilir miyiz Aslı ekranı?
0: Kendi rüştünü ispatlamış oyuncular ki Arda son dönemde her ne kadar her maç ilk 11 oynamasa da çok önemli işler yapabiliyor yani Madrid'de. Taraftarı ayağa kaldırabiliyor. Oyuna girdiği dakikada mutlaka skora etki edebiliyor. Bence en önemli özellik bu. Tabii takım arkadaşlarına karşı da oynamak onu biraz daha heyecanlı bir şekilde önemli bir hale getiriyor. Önemli bir takımımız var. İyi bir takımımız var. Ferdi'nin performansı son zamanlarda yükseldi ama baktığımız zaman defans oyuncularımıza baktığımız zaman işte Abdülkerim'in Merih'in performans anlamında o tarz oyuncularla birebir oynayabilecek kapasiteye sahip olacak mı olmayacak mı akşamleyin göreceğiz ama her şekilde biz milli takımımızın sonuna kadar arkasında tabii olacağız. Ya,
1: bir de Ozan'a
0: onlardan iyi bir performans bekleyeceğiz.
1: Biraz yani daha hakimiz kusura bakmayın. Ama Merih'e Suudi Arabistan'dan dolayı yani orayı da ben çok takip etmediğim için açıkçası çok hakim değilim.
0: Ya orada
1: Dünya
0: biraz daha
1: aslında en çok eleştirilen oyuncularımızdan
0: tempo biraz daha düşük olduğu için oyuncu da o tempoya ayak uyduruyor. Yüksek tempolu oyunlarda biraz sırıtmaya başladı diye düşünüyorum. Ama savunma beşlisi böyle çıkarsa bu beşli demek gel gel demek yani rakibe çok rahat bir şekilde gelebilirsin demek. Çünkü ön alanda topu tutabilmek, orta sahada çok yoğun bir oyuncu topluluğuyla oynamak Fransa'yı biraz zora sokacaktır. Onu söyleyeyim. Bir şekilde zora sokacaktır ama tabii maçın başında benim bir tezim var Selahattin abi. Yani maçın başında istemediğimiz anda bir gol yersek ondan sonraki potansiyelimizin 90 dakikada bizi nereye götüreceğini inanın ben kestiremiyorum. Ama bizim çocuklar bence bugün biraz kontrollü, biraz daha özgüvenli. Onların da yapabileceği bir oyun potansiyeli olacaktır, çıkacaktır ortaya. Zaten kontrollerle gitmek zorundayız. Ama birinci bölgeye yaslanmamak zorundayız. Yani oyunun genelinde biz 18'imizin üzerine yaslanıp rakibi beklersek oradaki her türlü atraksiyona açık olacak maç.
2: Yönetmen de kim?
1: Aslı.
2: Aslı.
1: Aslı takma.
2: Yakınlara falan alamıyor musun? Ya da gözlükle oraya gideceğim.
1: Şu karşıya da verebiliriz.
2: Yani alırsan
1: oraya rica ettik.
2: Beşiktaş Karadeniz dönersin de döner ısmarlarım sana.
0: Abi o da ne güzel maşallah ya değil mi?
2: Tabii Türkiye İstanbul'daki en iyisi o sayılabilir. Sayabiliriz. Şimdi Fransa'nın ön tarafındaki 3 adam sürekli dönecek bir defa.
0: Evet.
2: Mbappe solda o sağda diye bir şey yok. Onlar sürekli dönüyor.
1: Evet.
2: Yazmadıkları duyu var. İnşallah oynatmazlar onu. O da var yani.
0: Ya büyük ihtimalle oynayacak diye ben hissediyorum
2: yani
0: ama
2: Fransa'nın da kimin oynayacağını çok önemli yok. Çünkü Fransa bir ekol, bir ekolle oynuyoruz. O ekol her dönem kendi yıldızlarını da yaratıyor zaten.
0: Evet.
2: Ve ekole adapte yıldızlarını yaratıyor. Bizim gibi tek başına beton gülü gibi, kardelen gibi yani Arda dediğimiz oyuncu bir kardelen çiçeğidir yani. Kimsenin emeğiyle falan çok fazla bir şey yok. Doğuştan yetenek oradan gidiyor yani. Çok yetenekli olduğu için. Ya bir oyun sistemine dahil edemiyoruz oyuncularımızı biz.
0: Evet.
2: Şimdi burada biz de Can'ı belki hoca hani düşünür mü bilmiyorum da Can'ı 10 numara gibi oynatıp yani Arda'yı serbest adama dönüştürebilirsek, çünkü Arda öngörülemeyen işler yapan bir adam.
0: Yapar.
2: İspanya'da bile herkes Arda'nın karşısına geldiğinde bir temkinli geliyor. Ne yapacağım acaba diye. Arda'nın o öngörülemezliğini avantaja dönüştürüp birkaç gol pozisyonu yakalayabiliriz.
0: Evet.
2: Can'ın da varlığı bunun için katkı olur. Can zeka katkısı verir, Barış emek, özveri katkısı verir. Arda'yı mesela gol atabileceksek eğer biz bugün Arda'yla atarız diye düşünüyorum ben.
0: Büyük
2: Arda'nın
0: ihtimalle
2: öngörülemezliği skor tabelasına yansıtabiliriz. Ama onu oraya taşıyacak olan aklı da teknik adamın oyuncu grubuyla birlikte sahaya taşıması lazım. Onu nasıl taşıyacak? Senin az önce söylediğin şey çok önemli. Yani bir arada biraz çalışacaklar ki bunu.
0: Evet.
2: Yani
0: evet.
2: İki idmanla, üç idmanla olacak iş
0: bu
2: değil.
0: Bu tekrar ister.
2: Gerideki abi 115 yıla da ihtiyacım var.
1: Ama oyuncu grubu
2: bir
1: dönüyoruz, birbirine
2: 115
1: alışkan
2: yıla bakıyoruz, hiçbir şey yok.
1: Oyuncu
2: Macaristan galibiyeti var.
0: Evet.
2: 3-1 yemiştik Macarlar. Evet. Dolaştır dolaştır.
0: Nasıl
2: Afyon'dan
0: demek?
1: Oyuncu grubu ama birbirini biliyor ve çok da uzun zaman geçmedi şurada
0: ama
1: birkaç ay öncesinde.
0: Şimdi mesela bir futbol kurgusunda dörtlü oyunlar başkadır, beşli oyunlar başkadır, üçlü savunma başkadır, iki kenar bekini çok doğru kullanmak başkadır. Yani bunları çalışmak lazım. Çok çalışmanın ürününde de netice alabilirsin ama şimdi hadi Fransa, evet bizim çok üstümüzde bir takım, evet doğru. biz ne oynamalıyız? İşte biz biraz oyunu orta

0: sahada özellikle orta alanda biz karşılık verebilir isek, ki ben yapabileceğimizi düşünüyorum ya, biz bu Fransa'yı yaptık, daha önceden yaptık, İspanya'ya gittik yaptık değil mi Selahattin abi? Mesela Dünya Kupası'ndan önce bizim bir İspanya maceramız vardı, hepimiz şunu söyledik çıktığımız kanallarda, dedik ki ya evet çok zor bir maç, burada dedik tarihi bir fark yedik, orada da inşallah aynısı tekerrür etmez dedik, bambaşka bir görüntü oldu, ortaya çıktı ve evet, önemli oyuncularımız sahneye çıktı, oyunu tutabildik.
1: Potansiyelimiz değişti. İlk İspanya 6-0 maçında biz sahaya İspanya'yı yenmek için çıktık. Dersimizi verdik.
0: Evet.
1: Yenilmemek için bekleme oyunu yaptığımızda da bu sefer biz İspanya'ya ders verdik.
0: Evet.
1: Şimdi bugün de eğer Türkiye Dünya Kupası'ndaki ilk iki oyunda olduğu gibi rakipleri zayıf saldıralım derse üstlerine uğrar. Ama Amerika'da bizim üzerimize gelince... Telefonu kırdıracak bana. Amerika'da bizim üzerimize gelince Amerika'yı çok kolay yendik. Bizim üzerimize gelen takımlara karşı bizim ilacımız var.
2: O İspanya maçının 11'ine baktım şimdi. Samet Meriç Çağlar vardı. Zeki sağda, yine Ferdi soldaydı. Salih Orkun, İrfan, Barış Alper sola çıktı. Deniz Gül'le başlamıştı mesela hoca. Ama bilmiyorum, Deniz'i tercih edeceğini düşünüyor musunuz?
0: Ben düşünmüyorum bugün.
2: Barış da çünkü çok... Skorer anlamda diyorum, santrfor mevkiinde oynamak için yeterli.
0: Ama Barış en azından oradaki o stoperlerle zaman zaman boğuşacak özelliğini ortaya koyması lazım artık. Ve yani sezon başından beri evet.
1: Yapmışlığı da var Barış'ın.
0: Çok yapmışlığı var. Bunu çok gördük.
1: Milli takımda bir kulüp takımı arkadaşlığını beklemiyoruz elbette. Ama evet, Barış sürekli bütün milli takımlarda olduğu için arkadaş grubuyla da uyum konusunda Deniz'de ölçülemeyecek kadar öndedir. Ya yani birbirlerinin dilinden anlama konusunda. Yani Barış'ın o enerjisiyle, gücüyle sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Deniz'de Barış yorulduğunda Deniz'de sahaya atılabilir. Hocanın bileceği işler.
2: Can şimdi da bu arada çok skorer başladı.
0: Şimdi mesela Selahattin takımına abinin çok doğru bir söylemi var. Yani ön taraftaki üçlüye baktığın zaman Mbappe, Dembele, Olise.
2: Evet.
0: Şimdi ya korkunç bir üçlü. Yani bu hangi kanattan nereden gelecekleri meçhul ve bu oyuncuları arkaya koşu attıkları zaman ya da birebir de yakaladıkları zaman sıkıntı yaşayabilecek bir tarz yakalayabiliriz. Ama biz oyunu şöyle tutmamız lazım. Yani biz oyunu ikinci bölgede çok doğru bir şekilde tutup ön alandaki oyuncularımızın da topu kaybetmemesi lazım. Çabuk kaybedersek her pozisyon bize atak olarak geri döner. Yani biz bunu çok iyi çalışmalıyız. Yani bunu çok iyi uygulamalıyız. Sahanın 90 dakika özeline. Bunu da mutlaka teknik adam Montelli
1: teknik
0: mutlaka.
1: Teknik adam bir yere kadar müdahale eder. Eren biliyorsun. Ne olabilir? İşte Barış kendisine, eğer Barış sahaya atarsa hoca diye düşünüyoruz. Barış kendisine atılan topları 3 saniye 5 saniye tutabilirse,
0: evet,
1: birkaç faul alabilirse takım da dinlenir arkada. Yani santrforun çok önemi var bu tür büyük oyunlarda, özellikle arka tarafı dinlendirmek ve takımı öne taşımak için.
0: Aynen öyle.
1: Barış bunu yapabilecek tek adam gibi duruyor şu anda. Yani kadronun içinde. Zaten 4-6 oynayan bir takımız yani.
2: Evet.
1: Maalesef
0: yani benim modern futbolun mesela...
1: ihtiyacı olan bir santforu üretemedik. Tabii dünyanın bu konuda sıkıntısı var. Sadece bizimkilerle ilgili bir şey değil. Belki birkaç yıl sonra Deniz bu ihtiyacı görüyor olabilir.
0: Evet.
1: Ama şu anda Barış'a mahkum gibi duruyor bu takım.
0: Tabii bugün değil yani. Ben de bugün ondan beklemiyorum. Yani teknik direktörden de beklemiyorum. Ama şöyle bir oyun yapabilirsek, yani rakibe çok yakın oynayıp alanları çok doğru daraltabilirsek ve o bölgeler arasındaki o sıkışıklılığı çok doğru bir hale getirebilirsek, o zaman oyunu ortak olur. Yani bizim asıl hedefimiz bugün Fransa ile biz oyunun hangi bölümlerinde ortak olacağız Selahattin abi? Ya o bizim için çok değerli ve önemli olacak. Gelecek adına önemli olacak.
1: Tabii.
0: Yani bugün evet bunun bir provası olacak. Bugün başlayacak. İtalya Belçika ile devam edecek ki rakiplerimiz de bence çok iyi. Şöyle iyi. Yani milli takımımızın daha seviye altındaki oyuncularla, rakiplerle oynaması 2028'de bizim nereye gideceğimizin bir göstergesi olmayacak abi.
1: Tabii.
0: Bence bu tarz takımlarla oynamak, bu tarz önemli oyuncularla karşı oynamak, onlara karşı en azından oyunun belirli bölümünde o üstünlüğü sağlayabilirsek bence onu cebimize koymamız lazım bugün. Bence o da başlangıç olacak milli takım adına.
2: Şimdi ya, bir
1: sakatlarımızın yani Orkun ve Hakan'ın eksikliği önemli oldu. Yani bu maçta hani yakalanmasak daha iyiydi. Yani tabii bu şu teselliyi de getirebilir bize. Eksik yakalandık Fransa'ya, o yüzden yenildik filan. Bunu dedirtebilecek bir oyun sahaya taşınırsa çok sorun olmaz. Yenilirsin, futbol bu. Fransa

0: Aslında
1: mutlaka
0: seni
1: olacak
0: yenmesi
1: tabii ki.
0: Normal bir şey. Ama sen bir iddia koyarsın, bir oyun taşırsın sahaya. İtalya der ki ya biz Belçika'yı yendik ama Fransa'ya anasını anlattı Türkler, Türkiye.
1: Evet.
0: Yani yenildiler ama çok bunu dedirtebilirsek tamam kazanmışız demektir.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani bunu dedirtebilecek de aslında o tarz oyuncularımız ve o tarz sistemimiz zaman
0: çıkıyor.
1: Bizim
0: hep var. Oyunumuz
1: var.
0: Yok.
1: Aslında ya Selahattin abi ya büyük de bir şanssızlık oldu diye düşünüyorum ya. Şöyle şanssızlık oldu. Ya tabii ki şimdi geriye dönmek bize çok doğru yerlere götürmez. Hani teknik direktörün planı, oyunu falan. Ya yani Avustralya maçında çok hak etmediğimiz bir gol yiyip ondan sonra da rakibe boyun eğmek. Bence
0: yenilmiş,
1: en büyük sıkıntımız buydu.
0: Yenilmiş her gol hak edilmiş goldür. Niye hak etmedi? Adamlar attı işte.
1: Abi hak etmedik. Neden hak etmedik biliyor musun? Biz öyle goller yemeyiz.
0: Ya yedik işte.
1: Ya yedik ama nasıl yedik abi yani?
0: Hak etmedik hani, deyince sanki Galata'nın golünün değerini vermiyormuş
1: hayır,
0: gibi olmayalım diye söylüyorum.
1: Öyle değil.
0: Onlar
1: ya,
0: da aslan gibi mücadele ettiler.
1: Ettiler. Işte. Ama futbolda şöyle bir kaide vardır abi. Yani 5'e 2 gol yediğin zaman bu hak edilmiş bir gol olmuyor. Ya orada 1-2 oyuncunun yapmış olduğu hatadan dolayı tüm Türkiye buna mal olduğu zaman işte ben o zaman üzülüyorum. Ha şöyle yersin abi. Eksik yakalanırsın, 4'e 3 yakalanırsın, 3'e 2 yakalanırsın, 3'e 1 yakalanırsın. Bunda problem yok. Yakalandık ve golü yedik dersin. Ama rakip gidip 25 metreden, 30 metreden vurup da çatala gidiyorsa orada biraz kendimizi çek etmemiz lazım. Yani orayı niye kapatmıyoruz? Mesela bu hafta Ahmet Spor Beşiktaş maçında da geldi başına Beşiktaş'ın. 4'e 2 gol yer mi bir takım? Yedi. Orban vurdu, müthiş yere gitti mesela.
0: Evet.
1: Orada önüne bir adam çıkabilse, orada onu kapatabilse, yani bizim de aslında ufak tefek nüanslara ihtiyacımız var. Yani bu takım birlikteliği buradan geliyor. Onun için diyorum Demet, hani çalışmadığın bir sistem üzerinde oynadığın zaman oyuncu nerede kimi tutacağını da şaşırır saha içerisinde. Ben yıllarca defans oynadım. Mesela dörtlü savunmada başka oynardık, beşli savunmada başka oynardık. Bazen adam ararsın. Yani önündeki santraforu ararsın ama adam kenara atar kendini. Kenara gitmeye çalışın. Teknik direktör oradan bağırır sakın oraya gitme der. O zaman bek araya girmez. Yani bu potansiyeli oyunu sahaya yansıttığımız anda bence güzel işler yapacak. Ben bugün biraz şeyim abi ya. Umutluyum biliyor musun ya?
2: Ben de niye bilmiyorum.
1: Ciddi söylüyorum bak ben Dünya
2: Kupası'ndan
1: önce.
2: Selahattin abi öyle baktı ki bize.
1: Çok umutlu değildim. Vallahi bak Selahattin abi. Öyle
0: umut
1: bir
0: başka inanç başka. İnançlı
1: abi ama umutun
0: gerekiyor.
1: Arkasından. O inanç birlikteliğiyle birlikte bir şey üretebilirsin.
0: Evet.
1: Ama önce umut edeceksin abi.
0: Ya bu bir
1: önce
0: oyun.
1: Hayal edeceksin.
0: Bana
1: yani
0: mı anlatıyorsun onu? Trabzon'da büyüdüm ben.
1: Değil mi abi?
0: Benim
1: yani
0: için
1: sen o dev dalgaların arasından geldin.
0: Benden güçlü kimse yok ki. Sahaya kim çıkıyorsa en az onun kadar benimle kazanma şansım.
1: Yayının
0: var.
1: Başında ne dedin abi? Trabzonspor 74, 75, 76 yıllarında rakiplerin 11-11 oynadığını hissetti.
0: Evet yani,
1: ve onlar da karşı koydular ve bunu başardılar dedin. E biz de başarabiliriz.
0: O konuda sizinle aynı düşünüyorum. Evet. Ama hani eğer Fransa'nın toplam kalitesi bugün sahaya yansırsa bizim şansımız az olur. Olmaz diye bir şey yok ya. Beklersin, bekleme oyunu yaparsın, bir top çıkarırsın, Arda vurur çatala, senin hak etmediği bir gol yer Fransa. Olur biter. Futbol bu yüzden güzel. Zaten herkes hak ettiğini alsa futbolun hiçbir cazibesi kalmaz. Şey diyor ya hak eden kazansın. Yok ya futbolda hak eden kazandığı zaman futbolu 10 yıl ömrü kalır. Daha fazla sürmez. Hep hak eden kazanıyor. O zaman yenilen takım ne biriktirecek rövanşa?
1: Biriktiremeyecek.
0: Bir rövanşist duygularla sen bu oyunu ayakta tutuyor bütün dünyada kendini. Başka türlü mümkün değil. Yani yine Özkan Sümer hocamızı anlıyorum. Yani futbol barışın savaşıdır.
1: Doğru.
0: Yani sen bunu belli kurallar etrafında terbiye ediyorsun. O kurallar çerçevesinde çocuklar sahaya çıkıyorlar, birbirleriyle mücadele ediyorlar. Bazen ulusal düzeyde, bazen evrensel düzeyde. Ama sonuçta karşılıklı bir kavgadır futbol. Ama kavga dediğimiz tekme tokat değil, bunun kuralları var. O kurallar içerisinde kavga edersin. Bazen çok yetenekli adam bile bir kazma adamdan bir ters şey alır, darbe alır diyelim. Kendine geldiği zaman tabelada süre bitmiştir ve 1-0 mağluptur. Futbol bu yüzden güzeldir. Bu ihtimal bugün de var. Ve bizim geçmiş yıllarda olduğundan çok daha fazla yetenekli oyuncumuz var işte. Şu
2: evet.
0: Kenan,
2: ya en iyi
0: Orkun filan sakat olmasaydı daha başka türlü konuşurdum.
1: Tabii.
0: Yani Kenan yok, Orkun yok, Hakan yok. Bir de defansif sorunlarımız mesela. Ben inşallah diyorum Abdülkadir'i yine sahaya atmaz hocam.
1: Oynayacak büyük ihtimal.
2: Bence de oynayacak.
1: Büyük ihtimal oynayacak.
0: Evet. Yok orada solda. Bir gerçi belli olmaz. Hoca hep Samet'le oynamaya alışkın.
2: Üçlü de oynasa, ikili de oynasa bence Abdülkerim Ertuğrul
0: üçlü oynar.
2: Üçlü
0: oyun olmaz ya. Kimdir üçlü?
1: Dün onu denemiş teknik direktöre bizim evet muhabirli arkadaşlarımız.
0: O zaman üçlü müşü değildir. Yani direkt beşlidir.
1: Beşli tabii. Beşlidir. Yani üçlü dediğimiz beşli tabii ki.
0: 5-4-1 oynayacak demek ki o zaman.
1: Mesela biraz da artık üretkenlik anlamında Ferdi'nin de oyunun içine girmesi lazım. Mesela Dünya Kupası'nda biz o Ferdi'nin o enerjisini, o heyecanını çok bekledik.
2: Evet.
1: Orada biraz geride kaldı ama bugün özelinde baktığımız zaman lige de iyi başladı. İyi de oynayacağını düşünüyorum. Bazen de bazı maçlarda abi bazı kaliteli oyuncular da sahneye çıkması lazım. Evet, takım birlikteliği çok önemli ve değerlidir futbolda.
0: Tabii.
1: Bu çok klişeleşmiş bir kelime aslında ama baktığımız zaman bazı oyuncular da diyecek ki, ya biz de oyuncuyuz kardeşim, biz de önemli takımlarda oynuyoruz. Yani bizim de Avrupa'da ses getirmiş takımlarda oynayan oyuncularımız
0: var. Ferdi takımıyla daha 3 gün önce Arsenal 3-0 yendi ya, Premier League şampiyonunu.
1: Evet.
0: Yani bu diyebilir. Hatta bugün yani şöyle bir şey yapsa hoca, ben çok da sevinirim. Ferdi'yi 10 numarada görsek.
1: Olur.
0: O da zaten altyapı eğitimi oradan başlamış.
1: Evet. Evet. Kenar, ön taraf kenarında da oynuyor. 10 yani numarada da oynuyor.
0: Ama işte sol beki eski ellesi kadroya aldı mı hocam?
1: Evet, eski elleç kaldı.
0: Sol beki eski elleçi alıp ön tarafa Ferdi'yi atmaktan bahsediyor.
1: O da olabilir. Karıştırabilir o tarafı.
0: Yani iki tane enerjik adam var. Ferdi.
2: Can.
0: Canı, Can zaten sağda. Can 10 numara diyoruz. Yani Arda'yı serbest bırakıyoruz.
1: Evet. Ama ben mesela hem Can hem Arda tarafında biraz kuşkularım var.
2: Neden?
1: Abi. Defansif anlamda o zaman rakibin orta sahada çok üstün bir oyun formatına dönebileceğini de hissediyorum. Yani o Can ve Arda o defansif özelliklerini ortaya koyabilseler, zaten Arda 3. bölgedeki oynadığı oyunu bir de defansif anlamda süslediği anda dünyanın bence en değerli oyuncusu olur. Yani kesinlikle tartışmayız onu ama tabii ufak tefek eksikleri var, yeniliyor, kendini geliştirmeye çalışıyor ki gittiği günden beri çok geliştirdi kendini. Orada biraz lüks olmaz mı Selahattin abi, yani hem Can hem Arda?
0: Şimdi ben öyle düşünüyorum. Şimdi 5'li defansa çıkıyorsun ya.
1: Evet.
0: Ya biz buna 3-5-2 demiyoruz.
1: 5-4-1 gibi
0: hoca,
1: diyoruz.
0: Hoca madem düşünmüş bunu, en uçta Barış'ı koyuyoruz.
1: Evet.
2: Evet.
0: Dörtlünün de sağında Arda diyoruz.
2: Arda dedik.
0: Solunda Can
1: diyoruz.
0: Ortada bana göre işte Ferdi, Ferdi'nin yanında Salih ya da İsmail.
1: Ha, sen şey
2: İkisinin,
1: diyorsun.
2: O İsmail'i yani, de Salih'ten birini kulübeye, evet. Ferdi'nin yanına ikisinden. Ya
0: yine hani bu ne oluyor?
1: Ama o zaman da şey demezler.
0: Fransa'ya eksik yakalanmıyorsun. Eksik yakalanma belasından kurtuluyoruz bir kere. Ama bu nedir? Bu oyunu daha çok 0-0'a ya da 1-0'a kilitleme oyunu olur.
1: Ama şimdi bak abi, evet, yıllarca bek oynamak başka. Altyapıda gördüğün eğitim çok başka ve sırtını çizgiye verip de top almak, o çok enteresan bir duygu. Ben onu yaşadım da, çünkü onu, ama orta saha oynadığın zaman arkanda iki tane oyuncu var. Kamavinga gibi, Rabiot gibi ya da işte Kone gibi oyuncular olduğu zaman acaba topla dönebilir misin? Acaba topun hakimi olabilir misin? O topa sahip olabilir misin?
0: Bunlar onu da ben... Ferdi düşünsün, biz attık sahaya. O kadar. Çünkü Ferdi evet. Çünkü Ferdi altyapı eğitimini o şekilde almış. Yani Ferdi'nin evet. Yabancısı olduğu bir oyunsal duruş değil o. Ha, tabii ki hoca öyle bir şey yapmayacak. Ben olsam diyorum. Ben olmayacağıma göre bu bir fantezi olarak kalıyor. Ama Fransa'ya karşı oynuyorsun madem. Yetenekli adamlarına daha çok sorumluluk verme girişimi benimki. Senin yetenekli adamın varsa benim de var. Ha, ben sen daha iyi bir takım kurgun, daha çok güçlü senin. Ben ne yaparım? Arkaya beşli tutarım. Eksik yakalanmamaya çalışırım. Ha, bu da neyi bekliyor? İşte İlerideki dörtlüden mucize gibi bir şey bekliyoruz.
1: Ben yani zaten
0: 4 tane
1: bugün,
0: adamla 10 kişilik Fransa'yı yenmesini bekliyorum.
1: Zaten ben bugün çok eksik yakalanacağımızı düşünmüyorum. Çünkü büyük bir atak futbolu oynarsak büyük bir sıkıntı yaşayabiliriz. Yani gittik mesela ön alan baskısı yaptık. 3. bölgede baskı yapıyoruz. Oyunun belirli bölümlerinde. Ya oradan çıktıkları anda o kadar büyük dünya devi oyuncular var ki. O yani zaman, bir anda pozisyon yaratabilirler, olabilir. Bir anda gol atabilirler. Ama o yüzden ben o formatta oynayacağımızı düşünmüyorum. Ben bir 35 metrelik bir alanda oynayacağımızı düşünüyorum. Ki bu oyunun çok doğru olacağını düşünüyorum.
2: Kadroda olmayan isimleri bir güncelleyeyim mi?
1: Tabii.
2: İlhan Fakıl yok biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Bartu Elmaz yok. Samet Akaydın yok. Muhammed Şengezer yok.
0: Samet de mi yok?
2: Yok. Adil Demirbağ yok. Mustafa Eski Ellaç da yok.
1: O da mı yok?
2: Evet. Ha, kadroda yok bu isim.
1: Kadroda yokmuş Mustafa.
2: Ve Orkun.
1: Orkun yok.
0: Ya bu bir oyun. Kocaeli seyircisi şöyle baksın. Zidane geliyor işte.
1: Evet.
0: Dünyanın gelmiş geçmiş 10 tane futbolu saysan biri Zidane'dır. Mbappe'ler geliyor. Biraz da keyfini alacaksın. Yani diyelim Mbappe mekik gibi dokudu. Vurdu, çatala taktı. Tamam, üzülelim biraz ama sonuçta bu bir oyun. Kimse o golü ölene kadar unutmayacak mesela, olursa.
2: Evet. Evet.
0: Biz diyoruz ki Arda taksın çatala. Yani
1: aynen öyle.
0: Çok daha mutlu edecek bizi. Öyle bir ihtimal de var. Fakat öbür ihtimal daha güçlü. Bu gerçeklik zemininden eğer oyuna bir yorum katarsak kendi adımıza,

0: ya da işte tribünlerin toplama adına çok daha fazla zevk almış oluruz. Fransa ile oynuyoruz, keyfine bakalım ya.
1: Bence de.
0: Biraz da öyle bakalım.
2: Aynen bizim. Öyle ya. Futbol böyle seyir zevki yüksek bir oyun. O kadar güzel de taraftarımız olacak ki bence stat maçtan önce bir saat önce falan full dolmuş olur. Hı hı. Ya oyuncularımız da buna karşılık vereceklerdir. Ya ama tabii dönüp dolaşıp bir kadroya bakıyorum. Hani böyle sıkıntılar geliyor bana abi.
1: Şimdi
2: hani
1: bazı ihtimaller üzerine konuşalım mı? Yani kadroda olup şu an.
0: İki söyleyeyim mi?
1: Buyurun.
0: Bunu söyleyeyim. Şimdi söyleyince aklıma geldi. Sen tamam. Devam et. Lafını kestim.
1: Sorun değil.
0: Alparslan Malazgirt Ovası'na doğru giderken komutanlardan biri diyor ki sultanım diyor, Bizans ordusu bize yaklaşıyor diyor. Alparslan ne diyor? E olsun, biz de onlara yaklaşıyoruz. Şimdi Fransa geliyormuş ya,
2: biz de geliyoruz.
0: Olur.
1: Güzel örnek, güzel örnek. Şimdi çok fazla farklı 11 de vardı bugün. Gazetelere de baktım sabah, sonrasında sosyal medyaya da baktım. Şimdi bizim muhabirimizden aldığımız 11'imiz. Ekranı onu rica edeyim Aslı'dan tekrar. Bazı ihtimaller olabilir mi diye size soracağım. Örneğin bu şekilde bu dizilişle çıktığımız takdirde Zeki yerine biraz daha hücumcu olmak adına Oğuz tercih edilebilir mi?
0: Aman. Zeki şu an takımın en formlu oyuncularından biri. Evet. Juventus'ta 5 maç mı ne?
1: Birkaç 11'de
0: çıktı.
1: Gördüm ben
0: Oğuz'u
1: çünkü.
0: Gayet iyi oynadı. Evet,
2: iyi oynadı.
0: Zannetmiyorum. Yani Oğuz'a
2: takımı her ne kadar iyi gitmese de hani ya 5'te 5 yapmadı ama bir. Evet.
0: He. Oğuz'u da beğeniyoruz bu arada da Oğuz'un savunma şeyi çok zayıf. Ama peki, hücum tarafı ha oyunun seyrine göre elbette hoca düşünür. 2-0 mağlupsunuz, dakika 75. E tabii ki alacaksın Oğuz oyunu. O ayrı ama başlangıç 11 olarak Beki de yani en ilk düşünecek adamlardan biridir Zeki.
1: Hücum için şöyle bir tercih gördüm. Sol açık Can, sağ açık Yunus, ileride Arda. Üzerine düşünebilir miyiz, ne dersiniz?
0: Ya, şey kaymaklı ekmek kadayıfı gibi olur şey.
2: O zaman Fransa takımı der ki müthiş yani harika bir 11'le çıkmışlar.
0: Barış sağda olması lazım. Tek dirençli adam böyle. Herkesle birebir de mücadele edecek adamımız.
2: Ben hatta Barış'la birlikte Kerem'in bile sağda olmasını bekliyorum bugün.
1: Kimin yerine?
0: Kerem'e de itirazım olmaz ama Can'ı kenara almak çok.
1: Can yerine.
0: Can'ı hayır mı alacaksın kenara?
2: Hayır, almayacağım. Savunmayı beşli oynatmayacağım. Şöyle oynatacağım.
1: Dörtlü.
2: Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, Merih olmayacak diye düşünüyorum ben. İsmail, Salih, Can önlerinde, bir kanatta Kerem, bir kanatta Arda, ön tarafta Barış. En azından iki tane yıpratıcı oyuncumuz oradaki dengeyi bozabilir mi? Her ne kadar hem Kerem'de hem Barış'ta sezonun başından beri form düzeyleri çok yüksek olmasa da ben en azından rakip savunmayı yıpratabilecek bir tane daha oyuncunun ön tarafta olması bence bizim için bir avantaj olacağını düşünüyorum ama bunu tabii ki nihai kararı teknik direktörümüz Vincenzo Montella çok doğru bir şekilde verecektir diye umut ediyorum ben.
1: Katılır mısınız bunu?
0: Yani bizi dinliyorsa öyle yapar hoca da dinlemiyor. Benim de önerilerim oldu. Bugün binlerce öneri gidecektir hocaya. Çok. Ama tabii senin dediğin kurgu da
1: o yorumları çok
0: düşünülebilir. Yani o da bir futbol sever bakış açısı yani. O da bir tez. Karşılık verir mi? Antitezi ne olur bilmiyoruz.
2: Çünkü biz Fransa'ya karşılık verebilmemiz için abi.
0: Evet.
2: Önce alanları daraltıp ön taraftaki oyuncularımızın atletizmine güvenmek zorundayız. Başka şansımız yok.
0: Fransa'yı Konya'da 2-0 yendiğimizde Şenol Güneş ne yaptıysa Montella de onu mu yapmalı acaba?
2: Olabilir.
0: 2-0 olabilir. Kazandık üstelik.
2: Evet. Çok da net bir skorla kazandık evet. Ve müthiş bir performans sergiledik.
0: Oyun iyiydi. Hani böyle
2: oyun iyiydi.
0: Şey değil yani kaleyi aslanlar gibi savunup direkten döndü, oradan döndü, buradan döndü, hop kontra bir gol. Öyle değildi. Gayet ortada.
2: Futbol oynadık değil evet, mi abi? Yani futbolun güzelliğini ortaya çıkarttık. Yani biz de Fransa'yı yenebiliyoruz dedik
0: ama
2: o gün itibariyle.
0: Ama bu Fransa
2: itibariyle
0: onlardan daha iyi.
2: Evet, evet bu Fransa
1: işte orada
2: onlardan
1: bir, orada bir fark
0: iyi
1: var.
0: Ve yani bizim en iyi adamlarımızdan ikisi üçü yok.
2: Evet.
0: Öyle bir kurgu var ama bazen diyorum ya bu iş biraz inançla ilgilidir. İnanırsın çıkarsın zoru koyarsın sahaya taşırsın evet. Ve zor oyunu bozar.
2: Bazen
0: zor
2: de
0: oyunu
2: abi
0: bozar boş bir laf değildir. Futbolda çok karşılığı vardır. Birazcık şeyi gücü hissettirirsen rakiplerine onlar da ona göre oynarlar. En azından beraberliği kurtarırız.
2: Bazen de ne oluyor biliyor musun Selahattin abi? O kadar inanıyorsun ki hafta başından sonuna kadar. Bak diyorsun ki arkadaşlar beraber olacağız. İki adama bir oyuncuya iki kişi basacağız falan. İçeride de konuşuyor oyuncu grup. Ama abi ama öyle bir takım çıkıyor ki karşına söylediklerinin hiçbirini yapamayabiliyorsun yani maçın içerisinde. İnşallah o şans, İnşallah. Yani o düşünceler bizim milli takımımız adına bugün olmaz. Herkes artık milli takımımızdan iyi bir oyun, iyi bir performans ortaya koymasını bekliyor. İnşallah bunu da başarabiliriz.

0: Bilir bizim çocuklar ya.
1: İnşallah.
0: Daha önce nasıl başardılarsa şimdi de başarabilirler.
2: Bu kim çıktı ya? Kurayla mı geldi?
1: Ama bu zaten A Ligi yani. Çok A Ligi'ne kolay bir yani. Rakip de ama yok yani açıkçası.
0: En zor gruba düştük. Aslında dört takımdan bence hayatta hep şer gibi gözüken her şey zamanla hayıra döner. Bazen hayır gibi giden şeyler de şere döner ya abi. Biz şer gibi görünen şeyler belki bizim 2028 Avrupa Şampiyonası'nda bizim için büyük bir deneyim olabilir.
1: Evet. Bir tane izleyicimiz mesaj atmış, şöyle yazmış. İsmini okuyamıyorum çünkü farklı bir isim. Türkiye'nin Belçika ve İtalya'dan daha iyi potansiyele sahip bir takım olduğunu düşünüyorum ve ikincilik hayali kuruyorum. Yanlış mıdır?
0: Doğrudur.
2: Doğru. İtalya zaten toparlanamıyor bir türlü.
1: Evet. Nasıl olacakları belli.
0: Dünya Kupası'na gidemediler abi.
2: Belçika'da Dünya Kupası'nda fena bir görüntüsü yoktu. Yani biraz De Bruyne'ye mahkum olmanın getirdiği bir taktiksel, hı hı, bir kurgusal hata dışında bir hata görmedim Benzile, evet, şeyde Belçika'da.
0: Ama zaman zaman Trossard da çıktı sahneye Dünya Kupası'nda.
1: Yok, Trossard ayrı. Zaman
3: Lukaku.
1: Evet.
2: Yani bekleneni veremedi. Takımı sanki ister istemez De Bruyne'nin üzerine kurdular. Bruyne'nin olmadığı ilk maçta Belçika değişik oynadı.
0: Evet, evet.
2: O yüzden Belçika hatta belki İtalya'dan daha ciddi rakip.
1: Çeyrek finale gelmiş.
2: Ama biz bugün iyi bir oyun oynarsak, İyi bir oyun diyorum, bak skor demiyorum. İyi bir oyun oynarsak İtalya oyununu kazanırız Bursa'da. Bursa'nın öyle bir uğurlu gelme hali de var. Sonra da Belçika'yla da grup birinciliği, ikinciliği maçına çıkabiliriz.
1: Olabilir.
2: Ya o üçüncü hafta itibariyle söylüyorum.
1: Olabilir umarım. Yani şöyle bir tekrar fikstürümüzü hatırlatmak
3: mesela
1: istiyorum.
3: Buraya çıkarken Galler'le oynadık iki maç. İki maçta da berabere kaldık ama oyunsal formatımızı tam sahaya yansıtabildiğimiz maçlar oldu. İzlanda ile oynadık iki maç. Çok üstün oynadık mesela, evet, iki maçta da. Yani önemli işler. Macaristan'la playoff oynadık. Hı hı. İki maçta da üstün olduk. Yani yavaş yavaş geliyoruz aslında ama bir de böyle rakiplerle oynamak da bizim için büyük bir artı olabilir Selahattin abi.
1: Olabilir ya. Bir de birbirine çok yakın tarihlerde karşılaşmalar.
0: Evet. Ya evet. Üçer gün arayla değil mi?
1: Derin bir kadromuz var ama mesela Fransa ile bu kıyaslanamaz. Her mevkide önemli 2-3 oyuncu var yani. 2-3 11 bile çıkabilir belki onlardan ama şimdi pazartesi İtalya maçı var. Sonrasında 10 Ekim'de Belçika deplasmanı, 5 Ekim'de İtalya deplasmanı. Yani 2-3 gün arayla 3-4 mücadeleye çıkacağız. Bu da kolay değil.
2: Rakipleri de aynısı olacak.
0: Ama onların kadro genişliğinden bahsediyor. Evet, onların kadrosu Fransa geniş, bizim sakatlarımız rahat. Çok.
2: İşte rakibin de yaklaşık sana yakın bir nüfusu var. Bir tanesinin, Fransa'nın diye. Evet. O kadar oyuncu üretiyor. Sen de bir şekilde bunun yolunu bulman gerekiyor. 80-85 milyonluk bir ülkesin.
0: Ama işte senin dediğimize geliyoruz. Senin dediğine geliyoruz. 115 yıl geriye dönüyoruz.
2: Biz
0: abi,
2: bir şey birikmemiş. Ya. Evet. İşte mesele o zaten.
0: İşte mesele burası. Asıl meseleyi bu futbol paydaşları hep beraber çözmeli bence. Yani bir plan doğrultusunda herkesin doğru oyuncu yetişmesi. Yani öncelikle oyuncu yetişmesi.
1: Bu sefer nasıl rekabet edeceğiz sorusunu soruyorlar hep. Avrupa ile nasıl kıyaslayacağız kendimizi? Nasıl rekabete gireceğiz?
2: 25-30 yıldır mesela bunu işte televizyonun dünyamıza güçlü bir şekilde girdikten sonra özel kanalların ekranlarda da 25-30 yıldır bunu tartışıyoruz zaten. 25-30 yıl önce doğru üzerine uzlaşıp bir planlama yapsaydık şimdi bizim de her mevkide 5 tane oyuncumuz, evet, olurdu. Hep bekliyor, hep bugünü yaşamanın derdinde. Herkes günün hazını kovalıyor. Kimse geleceği inşa etmek gibi bir kaygıyla yorumlamıyor hayatı ya da mesleği ya da başka her neyse onu. Herkes yaşadığı günün en büyük hazını kendi yaşamak istiyor. Ya gölgesinde serinlediğin ağacı birisi dikmiş de ha. Bilmiyorsun bile kim olduğunu. Sen de bir ağaç dik. 50 yıl sonra birisi senin diktiğin ağacın gölgesinde serinlesin. Balık bilmesi halik bilir derler. Bizde öyle bir şey yok. Biz ille de hepimiz her şeyin en güzeline biz layığız. Ya kendi çocuklarımızın geleceğini çalıyoruz. 30 sene öncekiler de çaldı ki çocuklarının geleceğini. Evet. Ondan öncekileri de ondan sonra gelenlerin çocukluk geleceğini çaldılar. Hep ille de biz yaşayacağız hazzı. İlle de biz. İşte böyle olunca da ne bileyim bu herhalde yani doğu toplumlarına özgü oryantalist bir bakış açısı mıdır bu diye düşünüyorum. Fakat öyle de olmadığını sonra, hı hı, yani okumalarından, hayatı yorumlama şeklinden, yazanlardan, çizenlerden öyle de olmadığını düşünüp hani haksızlık etmeyelim diye de kendimizi frenlemeye çalışıyoruz ama sonuçta geldiğimiz nokta ne? Biz Anadolu coğrafyasının insanları, ırkı, cinsi hiç önemli değil. Yani tabii ki büyük bir çoğunluğu Türkler. Yaşadığı günün ağzını kimseyle, gelecekte de kendi çocuklarıyla bile paylaşmaktan kaçınıyorlar. Böyle olunca da her sene işte geliyoruz Fransa'nın, diyoruz ki her mevkide 5 adamı var.
1: Evet.
2: Senin olmaz. Çünkü üretmek gibi bir kaygın yok.
1: Peki milli takım bölümünü bitireceğim. Biraz kulüp takımlarına da değinmek istiyorum. Zaten saat 14 itibariyle Kocaeli'den de canlı yayınlarımız olacak değerli izleyenler. Orada stadyum içerisinde ve dışarısında konuklu yayınlarımız da olacak. Biraz kulüp takımları üzerine de kalan dakikalarımızı geçirelim isterim.
2: Fransa'ya zaten pişmaniye yedireceğiz değil mi? Çok güzel pişmaniye.
1: Ya yapay zekadan bir sürü Fransa'ya fotoğraf yapmışlardı böyle her gelenin elinde pişmaniye, Mbappe'ye pişmaniye vermişler. Çok komikti, bilmiyorum. Tadına bakarlar herhalde gelmişken.
3: Bakmışlardır tabii canım.
1: Peki Galatasaray'la başlayalım mı? Çünkü zaten ilk bölümümüzde Başkan Dursun Özbey'in açıklamalarıyla bir giriş yapmıştık. Orada Okan Hoca ile ilgili söylediği bazı dikkat çekici ifadeler var.
2: Evet.
1: Okan Hoca'nın sözleşmesi ile ilgili bir soru soruldu ve ben istikrarı bozma niyetinde değilim dedi. Nakit akışında herhangi bir problem olmadığının vurgusunu yaptı. Çünkü transfer sezonu ile ilgili birçok soru soruldu kendisine. Bu konuda herhangi bir problemimiz yok dedi. İlkay konusu soruldu. Orada onun takımdaki yerini ben belirlemiyorum, Okan Hoca belirliyor dedi. Bilmiyorum, sizin dikkat çekeceğiniz nokta neler oldu bu toplantıda?
2: Ya Sayın Başkan dedi ki şu transfer ettiğimiz oyuncuları transfer sezonunun başında transfer etseydik 50 milyon euro içerideydi.
1: Evet, o yüzden bekledik dedi.
2: Şimdi bu bakış açısı kulüpçi bakış açısı. Ya kulübün geleceğini düşünüyor başkan. Eleştirebilir miyiz? Hayır, ben eleştiremem. Ama öte yandan taraftar diyor ki biz son 16 sonrası yeni bir hedef koyduk.
3: 8 dedik.
2: Böyle bir hedef koymuşken 50 milyonu mu düşüneceğiz? Yani 50 milyon euro zaten 3 oyuncunun maaşı, hani onu mu düşüneceğiz? Taraftara bir şey diyebilir miyiz? Tamam, ona da çok bir şey diyemiyorum.
1: Evet.
2: Ama ben Sayın Başkan Galatasaray Kulübü'nün menfaatlerini koruma içgüdüsüyle transferleri işte son günlere bıraktı diye de eleştirmeyi de yani çok hakkaniyetli bulamıyorum şundan. Zaten bana göre Türk futbolunun düzeyi, ya en üst düzeyi zaten Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde, yani son 16'dır. Sonrası çok zor. Son 16'yı görmek bile büyük başarıdır. Yani niye? Biz üreten bir ülke değiliz. Futbol tüketicisi bir ülkeyiz. Sadece paramızın yettiği kadar, devletimizin bize koltuk çıktığı kadar para edinip transferler yaparız. Onlarla başarı kovalarız. O başarı kovalayışının hikayesi son 16 yıllık bölümünde bitiyor. Orada bir duvar koyuyorlar önüne. Senin yolun buraya kadar. Böyle olduğunu biliyorsam eğer ki, ben buna inanıyorum. Böyle olduğunu bilince de Sayın Başkan eleştirmeyi hakkaniyetli bulmuyorum yani. Hı hı. 50 milyon euroyu kurtardık diyor işte.
1: Evet, ama taraftar nezdinde de o transferlerden istediği katkıyı göremeyince bu tür eleştiriler de oluyor. Mesela gelen oyunculardan gol katkısının hiç alınamamış olması mesela.
3: İşte bunları doğru anlatabilmek lazım. Yani çıkıp sezonun başında mesela şöyle, evet başkan çok haklı, doğru, bütçeler arttı, borçlar arttı, kulüpler darboğazda, gelen sponsorluklar senin aldığın oyuncuları karşılamıyor. Bunlar da hemfikiriz, bunlar da bir sıkıntı yok, ama sezon biter bitmez şampiyon olmuşsun. Ya önümüzdeki sene daha mütevazı olacağız arkadaşlar. Ama biz bir plan doğrultusunda devam edeceğiz. Yani bunları söylemek lazım. Selahattin abi, şimdi Dursun Özbek başkan bunu söyleyemiyorsa hangi başkan söyleyebilir abi Türkiye'de?
2: Mütevazı olacağız derse çok yanlış anlaşılacaktır. Evet. Başkan görüyor bunu. Yani senin söylemek istediğine katılıyorum, haklısın. O şekilde camiaya gerçekleri anlatmak
1: lazım. Gerçekleri anlatacak.
2: Ama bizim ayaklar havada. Biz şey, çizgi filmlerde oluyor ya, adamlar havalarda dolaşıyorlar. Biz de gerçeklik zemininden kopmuş durumda Türk futbol severleri.
3: Evet, maalesef.
2: Biz zannediyoruz ki gerçekten Galatasaray işte yarı final oynayabilir falan Şampiyonlar Ligi'nde. Ya mümkün değil yani. Çünkü bizim futbol düzeyimiz buna uygun değil. Bizim bütün oyun alameti farikamız elimizdeki yetenekli oyuncuların günlük performansları üzerinden skor almak.
3: Aynen öyle.
2: Alıyorsun onu, zaman zaman da alırsın yani. O 40 yılda bir şampiyonluk falan da yaşarsın yani, şey diyorum işte, 2000 şampiyonluğunu söylüyorum. O da olabilir, 3 tane doğru adam gelir falan. Fakat özellikle o yıldan sonra, 2000'den sonra bana göre dünya futbolu müthiş bir değişime uğradı yani. Futbol artık teknik adamların zihinsel bir arka planla oyuncu grubunun yeteneklerini örtüştürüp sahaya bir ürün taşıdıkları oyun olmaktan çıktı. Futbol takımları teknik direktörlükle mühendislik arasında gidip gelen adamların oyununa dönüştü.
0: Evet.
2: Mühendislik yapıyorlar ya, bu tuğlayı al buraya koy. Bu tuğla buradan buraya taşıyamıyor kendini. Hoca dedi ki buraya gidecek. Ve risk almak diye bir şey yok kolay kolay. Çalım atmak yok. Topu kaptırdın mı suçlu.

0: Evet.
1: Ona taşındı futbol. Şimdi bir mühendislik faaliyeti oldu yani. Mühendislik faaliyetinde de her şey hesaplıdır yani. Şey yok, sürprize yer yok mühendislikte. Futbolda sürprize yer yoksa biz bunu niye izleyelim? Değil mi? Bir fişiler olması, evet, bekliyorsun. Şimdi çok yetenekli adamları yakalayınca işte Mbappe'yi, Arda Güler'i falan onlara öne atıyorsun. İşte her takımda
2: böyle oyuncularımız var diye.
1: Var. Fakat tamamen onların kişisel sunumlarına kaldık. Ya ben... Biz eskiden hatırlıyoruz, stoper topla bir çıkardı, 3 kişiyi, 5 kişiyi, onu geç, bunu geç, bir sağ top çıkar, bir orta kafa gol, öyle performanslar artık yok. Stoperlerin ödü kopuyor topu kaptıracağım.
0: Aynen.
1: Niye? Çünkü kaptırdığı anda bir dahaki maçta yok. Yani teknik adamdan bıçağı yiyeceğini biliyor oyuncu. Şimdi bu gerçeklik zemininden kopmadan kendimizi değerlendirme doğrusunda buluşursak, Türk futbolunun gidip gidebileceği en iyi son 16'cılıktır. Son 16'lıktır. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorum. Konferans Ligi'nde final oynayabiliriz. Sayın Başkan'ın da belki de bunun farkında olarak bu tür bir tavır alıyor. Yani ben 50 milyon euroyu da verseydim de zaten son 16'ya gideceğim en fazla. Vermeseydim de son 16'ya gideceğim.
0: Aynı şey olacak.
1: Galatasaray taraftarı gerçekten kendi kuruluş felsefesine sadakat doğrultusunda Avrupalı takımlarla mücadele etmek için kurulduğuna inanıyor ve bunu inanıyorlardır. Bunu başarılı bir performansa dönüştürmek istiyorlarsa bugüne itibaren çalışmaya başlıyorlar. Altyapıyı yeniden reorganize ediyorlar. Altyapıdan oyuncu üretiminin yoluna bakıyorlar. Bak Barcelona'nın ilk 11'inde 4 tane altyapı oyuncusu var.
0: Evet.
1: Barcelona'ya senin onun kadar paran mı var? Olma ihtimalin de yok. O bunu yapıyor, o bilmiyor, biz biliyoruz. Biz satın alacağız, yetiştireceğiz. O Batrakov kötü oyuncu mu? Hayır, gayet iyi oyuncu. Ama biz Batrakov gibi oyuncuyu burada yetiştiremiyorsak hiçbir şansımız yok dünyada. Yani o zeminde bizim bir karşılığımız yok. Önce Batrakovları, yeni Yunusları yetiştirecek sistemi samimiyetle kuracaksın.
0: Harekete geçirmek lazım. Bu sistemi harekete geçireceksin.
1: İstemek gerekiyor. Bir planlama yapacaksın. Gerçekten bu işi samimiyetle istiyor musun?
3: Buna yaklaşan bir kulüp var mı sizce?
1: Yok. Yok tabii. Yani Trabzonspor başta olmak üzere maalesef yok. Trabzonspor
2: maalesef yok. İşte zaten en büyük sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Mesela bizim dönemimizde abi 3 yabancıyla oynuyorduk biz. Yani ikinci ligden geldiğin zaman Süper Lig'de büyük takımların formasını giyebiliyordun. Evet. Ama şimdi bu yabancı sayesinde abi bir tane alt ligden gelen oyuncu var mı dört büyüklerde ya? Soruyorum sana. Hadi bırak alt ligleri.
3: Bu sefer yabancı genç oyuncuları.
2: Süper Lig'de oynayan bir oyuncunun dört büyüklerde bir şeyler yapabildiğini görebiliyor muyuz? Maalesef işte geldiğimiz nokta maalesef bu. Ne olmuş? Kulüplerin dünya kadar borçları olmuş. Hadi oradan bir sponsor yaratmaya çalışıyorlar ki sponsorlar o borçları kapatmayacak.
1: Kapatamaz.
2: Yani geldiğimiz nokta gerçekten zor bir nokta. Hani burada akli selim insanların artık sahneye çıkıp bence doğru düşüncelerini anlatmaları lazım. Ama ne olursa olsun, görevlerinden ayrılma pahasına olursa olsun, Türk futbolu adına bir nokta koymaları gerektiğini düşünüyorum.
3: Peki, birkaç dakikam kaldı. Aslında Beşiktaş'ın İtalyano'nun Corriere dello Sport'a verdiği röportaja da bir değinmek istiyorum süre kaldığınca. Yönetimin kendisine verdiği hedeflere değinmiş ama bunların arasında şampiyonluğu saymıyor. Avrupa Ligi'ne katılmak, işte şampiyonluk yarışının içinde yer alabilmek, oyun kimliği edinmek gibi. Ve onu da beklediğimizden iyi bir yerde izledi, tıpkı Serdar Adal gibi.
2: Zaten doğruyu söylüyor teknik direktör. Sayın Başkan ve yönetim kurulda hocam işte seni şampiyon olmak için alıyoruz demediler.
3: Evet.
2: Önce bir format
1: camiye
2: ortaya
1: diyorlar ama.
2: Nasıl?
1: Hocaya demiyorlar, camiye öyle
2: ama
1: söylüyorlar.
2: Ama şöyle söylüyorlar abi, tabii skorlar geldikçe yavaş yavaş bizler de başlıyoruz konuşmaya. Yani bu da son derece doğal.
1: Hayır.
3: Belki başta abi, onlar da bu performansı beklemedikleri
2: evet,
3: için.
2: Evet. Ya zaten bunun asıl gerçek evet, bu yani. Teknik direktörün doğru söylemi doğru. Diyorlar ki önce bir takım birlikteliği yaratalım. Güçlü bir kurgu yaratalım. Önümüzdeki yıllardan itibaren Beşiktaş'ın her yıl şampiyonluğu oynayacak kadrosu olsun diye beklenti var.
1: Ya geçen seneki yani bir buçuk sene önceki Trabzonspor Abdullah Avcı sonrasının dağınıklığını kim gelse bir şekilde düzeltti. Fatih Tekke ile Trabzonspor bir yola girdi. Ne dedi? 1-4 dedi.
2: Evet.
1: Beşiktaş'ta Önder Özen'in aklının büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
1: Beşiktaş da aynı şekilde gidiyor. Son derece sağlıklı bir yol. Hoca da zaten Fatih Tekke ile aynı bir adam olarak görüyorum ben Vincenzo'yu da. Hoca da gayet sağlıklı. Evet. Bunu da mesela çok rahat bir şekilde söylüyor. Bunu söyledi diye taraftardan tepki almıyor. Taraftar çünkü hocanın samimi ve ciddi bir adam olduğunu biliyor. Görüyor yani.
2: Evet.
1: Gördüğü zaman da destek oluyor. Bu kadar basit.
3: Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Ağzına sağlık. Değerli izleyenler, süremizin sonuna geldik. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Saat 21.45'te.

0: TV ekranlarında Türkiye-Fransa mücadelesini izleyebileceksiniz. 14 itibariyle de Kocaeli'de yayınlarımız başlayacak. Hoşçakalın.
1: Uluslar A Ligi 2. grup mücadelesinde Sırbistan ve Yunanistan Belgrad'da karşı karşıya. Sırbistan atakta, top ağlara gidiyor, durum 1-0. Zivkovic'in golüyle Sırbistan üstünlüğü yakalıyor, asist Dušan Tadić'ten. Beraberlik çabaları var Yunanistan'da. Maça golle başlayan ev sahibine yanıt vermek istiyor konuk takım, top direkten dışarıda. Gole çok yaklaştı Karetsas'la Yunanistan. İlk yarı 1-0 sona erdi, ikinci devredeyiz. Pavlidis. Pavlidis'ten pas. Solis 1-1. 74. dakikada mücadeleye denge geliyor. Solis'in golüyle skoru eşitledi Yunanistan. Mücadelenin son bölümünde karşılıklı ataklar var. Jovelčić vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Maksimovic'ten orta. Kafa vuruşu, kaleci başarılı. Lučić vurdu kafayı. Čolakis gole izin vermedi. Pozisyon yeniden ekranda. Simikas uzun pas savunma arkasına. Mihailidis topun peşinde. Mihailidis yaptı ortayı. Dubikas vurdu kafayı ve gol. 90+5'te Dubikas'ın golü mücadelenin sonucunu belirliyor. Yunanistan Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor. Uluslar Ligi'nde D Ligi 2. grup maçında Liechtenstein Litvanya'yı ağırlıyor. Köşe vuruşunda gole çok yaklaştı Litvanya. Kaleci Bühel başarılı. Sirvis kafayı vuran oyuncuydu Litvanya'da. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Notaro verdi pasını. Uzaklardan bir vuruş, top dışarıda. Sele çerçeveyi tutturamadı. İkinci yarıdayız. Litvanya atağında kaleci Bühel başarılı. Atak devam ediyor. Michael Brink girdi ceza alanına. Kuç dokundu. Michael Brink ve gol. Litvanya 53. dakikada deplasmanda üstünlüğü yakalıyor. Michael Brink'le durum 1-0. Litvanya rakip yarı alanda kalabalık. Ginetis, Dojnikov yaklaştı ona. Dojnikov! Harika bir gol. Artur Dojnikov'un golü mücadelenin sonucunu belirliyor. Litvanya 2-0 kazanıyor. Uluslar Ligi'nde, D Ligi'nde 1. grup maçında Andorra ve Malta karşı karşıya. Andorra atağı, kaleciden döndü top. Tamamlayan futbolcu Lopez. Guillaume Lopez'le Andorra üstünü yakaladı. Ev sahibi ekibin golü farklı bir açıdan görüntüye geldi. Teuma'dan pas savunma arkasına. Kontrol Cardona, baskı altında döndü vurdu, 1-1 oldu. Irvin Cardona'nın golüyle durum 1-1. İkinci yarıdayız. Malta atakta. Teuma 2-1. Cardona'nın içeri çevirdiği topta tecrübeli oyuncu Malta'yı öne geçiriyor. Teddy Teuma ile Malta 2-1 önde. Şuaref baskı altında. Şuaref yerde kaldı, karar penaltı. İki oyuncunun arasından çıkamadı İlyas Şuarev. Hakem bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. Şuarev geliyor. Şuarev top dışarıda. Malta penaltıdan yararlanamıyor. Kaçan penaltıya rağmen konuk ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılıyor.
2: İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Ryan Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiri'den geldi. Nadiem Amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de çünkü Brobbey yerde. Oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta gol! Felix Mecha! Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobbey yerde kaldı, faul bekledi. Hollandalılar oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobbey de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Ateyem yerde kaldı. Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıya Hollanda başlıyor. Joy Ferman orta geldi. Öbürme top boşta kaldı. Merdik vurdu. Büyük bir karambol devam ediyor. Top sıkıştı orada. Trafik var adeta. Karar ne? Faul. Karar faul. Golü buldu Hollanda ama çok öncesinde o düdüğü çalmıştı Alejandro Hernandez. Müthiş bir karambol. Ter Stegen uzaklaştıramadı. Merdink, Kimmich, Ter Stegen kurtarışı yapıyor. Jonathan Tah yerde. Kimmich yerde. Van Dijk, Troy yerde. 3 Alman yerde. Merdink topu ağlara yolladı ama çok daha öncesinde Alejandro Hernandez düdüğünü çalmıştı. Gakpo. Reinders solunda Merdink var. Reinders gidiyor. Reinders pasını aktardı. Gol şansı. Merdink. Top dışarı gitti. Merding'in vuruşu. Ter Stegen ve direk. Top dışarıda. Tacı Hollanda kullanacak. Ruben van Bommel uzun gönderdi. Schlotterbeck. Gnabry. Gnabry'den top kaybı. Ruben van Bommel. Van Bommel ayak dışıyla çevirdi. Gol şansı gol. Golün sevincini yaşıyor Hollandalı oyuncular. Bu golü 92 dakika bekledi Amsterdam Arena. 1-1 oyuna sonradan dahil olan Ruben van Bommel. Az önce nefis bir şut çıkarmıştı. Burada harika bir ayak dışı servis. Cody Gakpo golü attı. 90+5 ile tamamlanmak üzere. Son düdük geliyor Alejandro Hernandez'den. Amsterdam'da, Johan Cruyff Arena'da iki dev yenişemiyor.

Süper Ligi coşkusu az burada yaşanıyor. Vuruş topağlarda gol. Gyökeresli, İshaklı hücum hattıyla dikkat çeken İsveç yeni bir atılım yapmak isteyen Romanya'yı konuk ediyor. İsveç-Romanya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te az burada.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 25 Eylül 2012 yılında Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu efsane Neşet Ertaş vefat etti.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Reklam.
11: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: Kitlenecek Türkiye. Yıldızlar topluluğu Fransa ile karşı karşıya gelecek. Artık seviye A ligi ve zorlu rakipler bizi bekliyor. Uluslar Ligi'nin heyecanı da Turkuaz Medya kanallarında yaşanmaya başladı. Dün akşam itibariyle birbirinden keyifli güzel maçları izlediniz. İzlemeye de devam edeceksiniz. Toplam 60 maçtan bahsediyoruz ve bizi yakından ilgilendiren kısmı da bu akşam itibariyle başlıyor. Konuklarımız İbrahim Yavuz ve Cem Pamiroğlu, şu anda Kocaeli Stadyumundayız. Erken saat itibariyle burada yerimizi aldık. Gün boyu bu heyecanı size doyasıya aktarmaya çalışacağız. Cem abi hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: İbrahim hoş geldin sen de.
3: Hoş bulduk. Abi.
1: Beraber bir yolculukla geldik. Detaylı konuşacağız. Ama muhabir arkadaşlarımız hali hazırda hemen hem millilerimizin kamp yaptığı otelin önünde hem de Fransa milli takımını yakından takip ediyor. Önce tabii kalbimizde, gönlümüzde yeri bir numara olan Ay Yıldız sevdamızla başlıyoruz. Amili futbol takımımızın kamp yaptığı otele gideceğiz. Orada Erdem Akbaş bizi bekliyor. Kampta hava nasıl? Detaylar neler? Maça dair notlarını aktarmasını rica edeceğiz.
4: Koray Baloğlu, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Milli takımımız bugün Fransa karşısında Uluslar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Milli takımımız pazartesi günü Vincenzo Montella yönetiminde Riva'da toplandı ve hazırlıklarına başlamıştı. Dün Kocaeli'ye geldi. Riva'da son antrenmanını gerçekleştirdi milli takımımız ve dün Kocaeli'ye geldi. Kocaeli Stadyumunda Montella'nın basın toplantısı, Salih Özcan'ın açıklamaları vardı. Montella Dünya Kupası'ndan sonra bir kez bile milli takımdan ayrılmayı düşünmediğini, kalbinin tam olarak Ay Yıldız'ın üstünde olduğunu ifade etti ve milli takıma bu maç öncesi duyduğu aidiyeti bir de Montella'dan duymuş olduk. Salih Özcan ise orta sahalara değindi. Fransa'nın kaliteli kadrosuna çok çetin bir mücadelenin milli takımı beklediğini ifade etti. Milli takımımızda eksikler var. Eksikleri paylaşalım. Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle bu mücadelenin kadrosunda olamayacak. İlhan Fakılı bir maçlığına Montella ifade etti en azından bunu. Ümit milli takıma gönderildi. İlhan Fakılı da bu mücadelenin kadrosunda olamayacak. Muhammed Şengezer'in pazartesi günü antrenmanlar başladığında hafif bir ağrısı vardı ama şu an ciddi bir sakatlığı yok. O

0: Eksikler arasında sayamayız. Yine geniş kadroda yer almayan isimler var. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür gibi isimler de bu geniş kadroda yer almadı. Bu oyuncuların devam eden sakatlıkları var. Bu süreçte milli takım kadrosunda olamayacaklar. Orkun'la alakalı şu parantezi açayım. Orkun'un önümüzdeki maçlarda kadroda olma durumu var. Durumunu gün ve gün takip edeceğiz. Montella's yönetiminde Riva'da gerçekten çok sıcak bir ortamda geçen hazırlıklar vardı. En azından milli takımın Dünya Kupası'ndaki o kötü anıları hafızalarından sildiğini ve tamamen Uluslar Ligi'nde oynayacağı üst seviye maçlara odaklandıklarını ifade edebilirim. A milli takımımızda Dünya Kupası seviyesinde oynanacak Fransa, İtalya ve Belçika maçlarında olabilecek en iyi sonuçları almak ve Uluslar A Ligi'ne de çok iyi bir başlangıç yapmak istiyor. A milli takımımızın konakladığı oteldeyiz. Çıkış saatini ilerleyen saatlerde elbette paylaşacağız. Gün içerisinde taraftarların da otel ve çevresine gelmesini bekliyoruz. Milli takımımızın muhtemel 11'ini de paylaşalım. Kalede Uğurcan'ı bekliyorum. 3-5-2 ya da 5-2-3'e yakın bir diziliş daha milli takımımız sahada olacaktır diye tahmin ediyorum. Sağ kanat bekinde Zeki, stoper üçlüsünde Ozan, Meri, Abdülkerim, sol kanat bekinde Ferdi Kadıoğlu, hemen önlerinde Salih Özcan, İsmail Yüksek, sağ kanatta Arda, sol kanatta Can Uzun, ileri uçta da Barış Alper Yılmaz'ı beklediğimizi söyleyelim. Kim görev alırsa alsın elinden gelenin fazlasını yapacaktır. Son karar elbette Montella'da diyelim ve sözü tekrar Koray Baloğlu'na bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Yine ilerleyen saatlerde zaten bol bol karşımızda olacak. Erdem de yine kamptaki durumu aktaracak. Şimdi konuk takım Fransa'nın kamp yaptığı otelin önünde de Engincan Çelik bizi bekliyor. Fransa dün İstanbul'a gelmişti. Ardından Kocaeli'ne geldiler. Orada durum ne? Engincan, sözü sana bırakayım.
2: Koray Baloğlu, çok teşekkürler. Biz de Fransa milli takımı kamp yaptığı otelin önündeyiz. Dün öğlen saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne inişini gerçekleştirmişti. Özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Daha sonrasında da Fransa'dan karayoluyla birlikte gelen otobüse binmişti ve daha sonrasında Kocaeli Stadyumu'na doğru hareket etmişti. Polis eskortu eşliğinde akşam saatlerinde basın toplantısı vardı. Fransa futbolunun efsanesi Zinedine Zidane basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Daha sonra arasında da saatler 19'u gösterdiğinde son antrenmanını gerçekleştirmişti Fransa milli takımı. Şu dakika itibariyle de otel çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin olduğunu ifade edelim. Tabii ki de öğle yemeğine geçildi. Öğle yemeğinin ardından da artık son maç taktik toplantıları yapılacak ve son maç taktik toplantılarının ardından da saatler 19.50-20'yi gösterdiğinde, 20.00'ı gösterdiğinde Fransa milli takımının Kocaeli Stadyumu'na doğru hareket edişini Alspor ekranlarından naklen bir şekilde yayınlanacağımızı ifade edelim. Tabii ki de son Dünya Kupası yarı finalistinden bahsediyoruz ki Döşant'la yollar ayrılmıştı. Daha sonrasında Zinedine Zidane gelmişti takımın başına ve 28 Temmuz 2026'da Fransa milli takım başına geçmişti ki birçok oyuncuyla aslında daha önce de tanışmışlığını ifade edelim. Dün basın toplantısındaki Fransız gazetede de şu ifadelerini kullanmıştı Mbappe. Daha öncesinde Zinedine Zidane'ı çok iyi biliyoruz, kahramanımız ifadelerini kullanmıştı ve çok heyecanlı olduğunda aksettirmişti ki geçtiğimiz haftalarda Mbappe'nin bir gribal enfeksiyonu vardı ki antrenmanların tamamına katılmadığını ifade etmişti ama dün akşam saatlerinde son antrenmana takımla beraber katılmıştı ki bugün de Mbappe'nin kadroda olmasını bekliyoruz. Tabii bunun yanı sıra kamp kadrosunda dün seyahat etmeden önce Fransa milli takımında Konate'nin bir sakatlığı vardı. Konate de kadrodan çıkarıldığını ifade edelim. Onun yerine de Manchester United forması giyen Leny Yoro'nun kadroya dahil edildiğini aktarmış olalım. Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilemişti aslında Fransa milli takımı. Son 16 turun mücadelesinde Paraguay ile karşı karşıya gelmişti. Daha sonrasında Fas'la mücadele etmişti. 2-0'ın ardından da son olarak tabii ki de İspanya ile karşı karşıya gelmişti ki İspanya mücadelesinden de 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Yeni bir sayfa açacak Yıldızlar Topluluğu Fransa'da tabii ki de. Bugün onlar da kazanmak için A grubuna iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacaklarını ifade edelim. Tabii dün basın toplantısında Arda Güler sorusu çok sorulmuştu Zidane'a. Çok iyi bir oyuncu. Onun Real Madrid'de oynamasında seviyorum ifadelerini kullanmıştı. Türk taraftarı çok ateşli taraftar. Bizi güzel bir atmosfer bekliyor. Biz de kazanmak için sahaya çıkacağız ifadelerini kullanmıştı. Peki nasıl bir muhtemel 11 ile çıkacak Fransa milli takımı? Dilersen muhtemelen

0: 11'de zikredelim. Kalede Manya, Samu'nun sağında Konde, sol tarafında Diouf, stoper ikilisi Upamecano ve Laura oynayacak. Orta alanda ise Rabiot, Cherki, Kone, ileri üçlü ise Olise, Mbappe ve Dembele, ki ileri üçlüden yıldız isimlerden 3 tanesini saydık ama birçok yıldız isminde Fransa milli takımında olduğunu ifade edelim. Tekrardan hatırlatalım, saatler 19.50'yi gösterdi. Fransa milli takımının stadyuma yaklaşık 15 dakikalık mesafede bulunan kamp yaptığı otelden ayrılmasını bekliyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren tabii ki de buradaki vatandaşlarımız Fransa milli takımının yıldız oyuncularını görmek için de buraya geldiklerini ifade edelim. Koray Baloğlu.
1: Engin Canceli'ye teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Erdem Akbaş'la birlikte Kocaeli Stadyumu'ndayız. Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor. A Ligi'ndeyiz artık tabii ki. Daha iyi takımların olduğu, üst seviye ekiplerin olduğu birlikteyiz. İbrahim Yavuz ve Cem Pamiroğlu ile beraber sabah erken saatlerde yola çıktık. Buraya da geldik. Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Güzel, keyifli bir maç olsun. Sonunda inşallah Türkiye kazansın. Galibiyetle başlayalım. İlk i̇nşallah. Olarak bunu bir söyleyelim. Hazır Cuma saati, dualarımız da kabul olur inşallah. Onu da söylemiş olalım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız hocam?
2: Vallahi iyiyiz. Heyecanla maçı bekliyoruz Koray. Gelirken de arabada aramızda da çok konuştuk. İyi bir milli takımımız var. Güzel milli takımımız var. A grubunda oynama hevesini hepimize tattıracak olan bir milli takımımız var. Oyuncularımıza baktığımız zaman da gerek antrenmanlardan aldığımız haberler, gerekse buradaki yapılan basın toplantıları, aldığımız bütün bilgiler çok iyi şekilde bize hakikaten iyi bir maç şeysi veriyor, vaadi ediyor. Ben açıkçası milli takımımızın bugün bu pozitif enerjiyle, seyirciyle beraber burada çok daha farklı bir yapıyla oynayacağını, daha farklı bir motivasyonla oynayacağını düşünüyorum. Zaten bu maçlarda hep şunu içeriz sevgili Koray. Bu maçlara insan yani daha farklı hazırlanıyor. Hepimiz buralardan geldiğimiz için, İbrahim de çok iyi biliyor tabii ki. Bu maçlara karşıya geldiğiniz oyuncuları çok iyi analiz edersiniz, çok iyi bilirsiniz. Kaldı ki bu devirde zaten hepsi karşılıklı beraber oynadıkları oyuncular, gerek Premier Lig'de olsun, başka liglerde olsun, hepsinin karşılıklı oynadığı arkadaşları. Dolayısıyla hepsi birbirlerini çok iyi bildikleri için de Fransa takımında çok iyi bir takım olduğunu zaten biliyorlar. Ama bu galibiyetleri kendi saha ve seyirci önünde alacağın zaman da bunlar çok daha kıymetli bir hale gelir. Dolayısıyla ben milli takımımızın çok pozitif yönde bize, hepimize böyle bir şeyler söylediğini ve de burada aldığımız bütün haberler hakikaten burada iyi bir oyun oynanacağı, iyi bir oyun çıkacağı şeklinde aldığımızı söyleyebiliriz. İnşallah hakikaten de bunların sonucunu da görürüz, senin de söylediğin gibi.
1: Evet, İbrahim Yavuz, direkt şey konusuyla başlayayım. Sen de daha önce bir yayında da anlatmıştın, yolda gelirken de konuştuk. Alt yaş kategorilerinde mesela Portekiz'de oynadığınız, işte o dönem Quaresma'nın, Ronaldo'nun o takımda
3: olduğunu, Cristiano Ronaldo'nun, evet,
1: onlara karşı mücadele ettiğinizi söylemiştin. Şimdi tabi bu soracağım soru Arda Güler seviyesindeki isimler için geçerli değil. Arda zaten dünyanın en iyi takımlarından birisinde oynuyor. Hatta benim çok sempati duyduğum bir takım, dünyanın en iyi takımı olarak da nitelendirebilirim pozitif ayrımcılık yapacaksam. Arda zaten yıldızlarla, yani takım arkadaşları, Kamavinga'sı, Mbappe'si. Hepsi Arda için zaten demiyorum. Birkaç oyuncumuz için daha bunu söyleyemeyebiliriz ama diğer futbolcular için senin o gün yaşadığın duygular, 21 yaş altı, o zaman nerede oynuyordu Ronaldo ile Quaresma? Gerçi yine üst seviye miydi?
3: Şöyle, yok yani o dönemden sonra Cristiano Ronaldo Manchester United'da transfer olmuştu Lisbon'dan.
1: Sporting'de.
3: Quaresma bildiğim kadarıyla Barcelona'ya gitmişti o dönem, ki onunla beraber Bosinkvas'ı, işte bayağı da bir önemli oyuncular önemli transferlerde yapmıştı. Aslında benzer bir durum. Yani şimdi beni o döneme getirdin. Biz de onlarla eşleştiğimizde benzer yorumu yapıyorduk. Yani bireysel anlamda oyuncu analizini yaptığımızda ciddi anlamda bizi heyecanlandırandı ve hocamın da söylediği gibi bu tarz maçların motivasyonu analizi tabii ki çok farklı olur. Ya benzer bir karşılaşma milli takımımız için de çok önemli oyuncuların, ki biz buraya UEFA Uluslar Alt Liglerden geldik. Yani en iyilerin olduğu yerdeyiz şu an ve kazanarak buraya geldik. Oyunumuz güçlenerek, oyuncularımız değer kazanarak geldik. Umarım bu akşam da iyi bir analizde ki kadrolara da baktığımızda burada tabii çok şey belirleyici olacak. Yani ben Montella'nın maç maç analizlerini çok beğenen biriyim ki bu maça da özel bir analizin sistemin olacağını düşünüyorum.
1: Konuyu şeye bağlayacaktım. Sen o zaman genç bir oyuncu olduğun için sıkıntı yok. Sen o zaman genç bir oyuncu olduğun için Ronaldo'nun, Quaresma'nın kariyerinin nerelere evrileceğini belki bilmiyordun ama bugün sahaya çıkacak isimler işte Arda ve birkaç futbolcu dışında belki de bir Mbappe'ye karşı oynama, Olize'ye karşı oynama şansını çok fazla bulamayacak kariyerlerinde. Dileriz ki milli takım oyuncuları hepsi o seviyelere çıksın ama bugün aslında onlar adına yani milli duygular tamam kabul, 3 puan tamam kabul ama bir futbol keyfi olarak da hayatında unutamayacağı bir an olarak hatıra kalacak. Çok. Yani o yüzden o hatırayı en hakkını vererek doldurmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani motivasyon konusunu aslında böyle bir giriş yapmak istedim bir yandan.
3: Yani işin aslında o tarafını oyuncu kendi kendine hallediyor. Yani o oyunculara karşı oynamak yani bizim de o gün hissettiğimiz duygu da tam olarak buydu aslında. Bizim için de çok özel bir anıydı. Evet o gün o durumda değillerdi ama ikisinin de kariyeri, Quaresma'nın da Ronaldo'nun da aslında o dönem oraya çok aday oyunculardı. İkisi de gelecek adına çok önemli oyunculardı. Evet benim için mesela o dönemden bugüne şahane bir anı olarak kaldı.
1: Doğru. Yani böyle maçların futbolcular için ekstra motive kaynakları da oluyor hocam.
2: Ya maçtan evvel tabii ki kendine bir ekstra motive kaynakları bulacaksın. Zaten oynayacağın oyun seni ekstra motive ediyor. Ama şu bir gerçek ki Koray, maça başladıktan sonra hakemin düdüğüyle beraber bütün bunların hepsi bu motivasyon kaynakları nasıl ne şekilde döneceğinin sahadaki verimi nasıl olacağının başlayış düdüğüyle hepsi biter. Şimdi bunların tabii konuştuğumuz şeyler çok değerli şeyler, çok güzel şeyler. Hep burada yıldız adayı olmak için belli bir aşamalardan gelen oyuncular. Bu oyuncular aynı zamanda hem de milli takımımızla beraber hem kendilerini geliştirdiler hem de milli takımı da geliştirdiler. Sevgili İbrahim'in de söylediği gibi Montella geldiğinde C liginden çıkmış bir milli takımımız, B ligin ve Uluslar Ligi'nde oynayan bir milli takımımız şu anda A Uluslar Ligi'nde oynayan bir milli takımımıza dönüştü ve aynı zamanda da Avrupa Şampiyonası'nda çok başarılı olan milli takımımız var. Dünya Kupası'na gidip, Dünya Kupası'na gitme hakkını elde edip Dünya Kupası'na yıllar sonra giden milli takımımız var. Bunlar hepsi işte bir ekstra motivasyonlar. Kendi içindeki futbolcuların yapmış olduğu birbirleriyle motivasyonlar, minik şeyler diyorsun ama işte hepsi bir araya geldiği zaman bakın çok büyük şeylere dönüşüyor. Ve Dünya Kupası'ndan da çıkıyoruz ve Uluslar Ligi'ni oynamak için de işte burada Kocaeli'nde hep beraber bu sahanın etrafında buluşuyoruz. Dolayısıyla da bugün milli takımımız, ben hep açıkçası böyle bir işimde bir hissiyat var. İnşallah o gerçek olur. Bugün daha böyle bir başka bir karakterle oynayacaktı. Hani hep söyleriz ya bir laf vardır çok klasik. Yani futbolcu işte sahaya karakterini koyacak. İşte bugün karakter koydular gibi hep böyle bir söylemlerimizin, kritiklerimiz içinde kullandığımız bir cümle vardır. Bugün hakikaten bu karakteri, bu ruhu, bir birlikteliği, birlikte oynamanın getirmiş olduğu arkadaşlığı hepsini sahaya koyabilecek bir mini takımımız var. Ve ben bugün de onu hissediyorum açıkçası. Bu hissiyatımda inşallah sonucu çok güzel bir şekilde oluşur. İşte hepimizin sevindiği, hepimizin gururla bahsedeceği bir akşam olur.
1: 2018-19'da B ligindeydik. Son sırada kaldık. Grupta Rusya ve İsveç ile eşleşmiştik. 2020-21 ligin yıl sezonunda C ligine düştük. Macaristan, Rusya ve Sırbistan'la mücadele etmiştik o dönem. 2022-23'te yine C Ligi 1. grupta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları'yla eşleşmiştik. Orada da 13 puanla ilk sırayı alarak yeniden B Ligi'ne yükseldik ki yani şu geldiğimiz yer bugün itibariyle ya bir daha söylüyorum. Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları'yla grupta lider olmak mı yoksa 2024-25 itibariyle A Ligi bugün geldiğimiz yer Fransa, İtalya, Belçika.
2: Bak Koray şunu da ilave edeyim. İbrahim'in sözü bırakmadı ama bakın biz Dünya Kupası'na gitmeden evvel Dünya Kupası'na giden milli takımımızın nasıl büyük bir havayla, coşkuyla, beklentiyle gönderdik. Evet orada kötü bir turnuva geçirdik ama oraya giderken ki beklenti aslında milli takımımızın seviyesinin ne kadar yukarıda olduğunu, bize beklentileri sağlayan, bu beklentilerin hepimizin yükseltiği yüksek şekilde olmasını sağlayan bu oyuncular. Bu bizim çocuklarımız. Dolayısıyla ben bize bunları, bütün bu duyguyu aşılayan milli takımımızın hakikaten bu yapabilecek yetenekte olduklarını ve de bunları bu seviyelerde çok rahatlıkla skor ve de iyi bir oyun alabileceklerini düşündüğümüz için de hepimiz milli takımımızın arkasındayız. Hepimiz milli takımım için bu güzel övgülü dolu sözleri söylüyoruz. Dolayısıyla ben milli takımımızın, açıkçası hep söylüyoruz gidiyoruz işte oraya dayanıyor ama sahanın içine de birazdan gireceğiz. Bugün biraz daha böyle farklı motivasyon, daha başka bir karakterle oynayacaklarını düşünüyorum açıkçası sevgili Koray.
1: Yavaş yavaş saha içine de geleceğiz tabii ama biraz notları da aktaralım buradan, onu söyleyelim. Saat 21.45'te başlayacak maç dedik. Şu anda 22 derecelik bir hava sıcaklığı var. Akşamda maç saatinde 14-15 dereceye gerilemesi bekleniyor ama parçalı bulutlu hava. Herhangi bir yağış söz konusu değil. Aşırı rüzgar beklentisi yok. Yani şu an için şahane. İdeal aslında, değil mi?
3: Yani şu an boş bir stadyumdayız ama yani etkileyici. Akşamüstü evet, yani bu halde bu kadar etkilendiğimiz bir stadyum. Oyunla beraber, ki oyunun burada varlığı çok belirleyici olacak. Yani bu kadar kalabalığı oyunla beraber arkamıza aldığımızda ben çok şahane bir ortam olacağını düşünüyorum burada.
1: Evet, saat 18.45'te kapılar açılacak bu arada. Onu da söylemiş olalım. Ardından da taraftarlar içeriye girmeye başlayacak. Yoğunluk olması bekleniyor. Özellikle şu an bizi hem Alspor TV hem Alspor Radyo yayınından takip edenler ve akşam maça gelecek olanlar varsa federasyonun çağrısı özellikle yoğunluk yaşanacağını öngördükleri için mümkün olduğunca erken gelmeye çalışsın diyor. Futbol severler, Futbol Federasyonu'nun çağrısı bu yönde. 11'ler tabii ki merak ediliyor ama muhtemel 11'ler üzerinden konuşacağız bir yandan. Bir yandan milli takımımız bugün nasıl sahaya çıkarsa Fransa'yı mağlup ederiz veya en kötü bir puanla buradan ayrılırız. Onun üzerine biraz sohbet edelim. Muhtemel 11'imiz şu şekilde, arkadaşlarımızın aldığı istihbarata göre beşli bir savunma hattı gibi.
2: Evet,
1: üçlü stoperle, yani kalede Uğurcan, 3 stoper Ozan, Merih, Abdülkerim, bekler Zeki ile Ferdi, önlerinde İsmail Salih, kanatlarda Arda Can, ileri uçta Barış Alper Yılmaz. Bizim muhtemel 11'imiz bu şekilde.
3: Yani biraz daha şeyi vaat ediyor. Savunmada kalabalık olmayı. İşte tedbiri. O bahsettiğimiz, evet, yani öndeki özellikle 3 tane oyuncunun hem beceri hem atletizm konusunda orada kalabalık olalım onlara. Orada problem çıkaralım düşüncesi bu kadro. Yani tabii ben Montella'nın analizine çok güvendiğim için bugüne kadar, özellikle geldiği günden bu sürece kadar gayet sağlıklı ve sürekli gelişen bir milli takım izliyoruz. Evet, son Dünya Kupası'nda beklentinin altında kalan ama bu oyunun bir parçası, bunlar dalgalanmalar olabilir ama bugüne kadar büyük resme baktığında oyuncusu ve oyunu gelişen bir milli takımdan bahsediyoruz. Burada özellikle bizim adımıza, evet, takım savunması önemlidir ama mümkün olduğunca kalenden uzak savunma çok belirleyici olacak. Çünkü şeyi kabul edelim, yani herhalde Avrupa'da İspanya ve Fransa'dır şu an oyun ve oyuncu kalitesi anlamında ciddi anlamda diğer ülkelerden sıyrılan ve fark da yaratan diyebiliriz. O yüzden bu takıma karşı çok fazla yarı sahanda oyunu kabul edersen, çok fazla kalabalık olayım bekleyeyim dersen bence problemi çözemezsin. Burada bizim adımıza belirleyici olan, tabii ki takım savunması önemlidir ama topa sahip olma konusu çok belirleyici olacak. Yani bazen topa sahip olarak da savunma yapabiliriz ki İspanya milli takımını onlara karşı oynadığı oyunda hatırlayalım, değil mi? Yani öne geçtiğinde normalde beklenti nedir takımlarda? İşte topun arkasına geçelim, rakibin daha çok oynadı. Onlar evet, topa sahip olarak o işi ortadan kaldırdılar. Yani geride olan takımı sürekli topun peşinden koşturarak o işi halletmeye çalıştılar. Ben bunu çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bunu yapabilecek kalitede oyuncularımız var. Yani Arda, Salih, İsmail, ki İsmail de kariyerinde bu tarz hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda seviyesi çok yüksek karşılaşmalarda çok önemli işler yaptı. O yüzden yani bizim adımıza evet savunma kıymetli ama topa sahip olma hadisesi çok belirleyici olacak diye düşünüyorum.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz beşli savunma hattını özellikle?
2: Ya bu üç beşli stoperle çıkılması. Evet yani bize gelen bilgiler bu yönde ama dörtlü savunma da olabilir diye düşünüyorum. Yani o da aklımızın köşesinde dursun ama madem bu gelen bilgiler beşli savunma, üçlü orta saha, üçlü defansın merkezini diye konuştuğumuz zaman da bence aslında buradaki dizilişlerden daha ziyade buradaki oyunculara verilen roller de çok önemli Koray. Aslında dizilişler oyunun başlangıcında belki temel bir diziliş olarak hep bunları konuşup söyleyebiliriz ama bu temel dizilişte oyunun içerisinde bakıyorsunuz mesela 4-2-3-1 oynayan daha çok bu dizilişi tercih eden Fransa daha sonra oyunun gidişatına göre 2-3-5'e de dönüşebiliyor mesela. Top rakipteyken tamamen de kapanabiliyor ama bunun hepsini bir analiz ettiğimizde de milli takımımıza baktığımızda da milli takımımızda da İbrahim de söylediği gibi mümkün olduğu kadar kalenden uzak topa sahip olmak. Tabii topa sahip olmak çok önemli bir şey ama topa sahip olma oranlarına baktığımızda bence belki de Fransa bizden daha fazla topa sahip olabilir ama önemli olan onu mümkün olduğu kadar kalemizden uzak tutabilmek. Ve bizim yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi ister üçlü, ister dörtlü, ister beşli savunma ne olursa olsun orada verilecek olan roller futbolcularımıza yerine çok harfiyen getirip bu taktiksel disipline çok sadık kalmamız gerekiyor. Yani oyunda beni ilgilendiren şey de biraz da hocaların kenardan acaba hamleleri gidişata göre mesela gidişattaki oyunda zaman zaman dalgalanmalar olabilir. O dalgalanmalarda hiçbir zaman milli takımımızın savrulmaması lazım. Mümkün olduğu kadar kompak oynaması lazım. Top bizim ayağımızdayken de rakipteyken de yani beraber kalmaya o metreleri mümkün olduğu kadar dar tutmaya gayret etmemiz lazım. Zaten şunu da hepimiz biliyoruz. Yani Fransa milli takımı bugün işte dünyadaki 2-3 tane ekolden çok önemli ekollerden olan bir takım. Ve bireysel yetenekleri de çok fazla. Bireysel yetenekleri iş çözebilen hem yaratıcılık konusunda hem de iş bitiricilik konusunda çok özellikli oyuncular. Onun için mümkün olduğu kadar kaleden uzak tutmak lazım ve de oyunun biliyorsun sen de ki top rakipteyken nasıl bir pozisyon alacak bir takımımız. Top bizdeyken nasıl bir hücum planı veyahut da oyunu seti dönüştüreceğiz. Yani mesela dün akşam işte seyrettik bir Almanya-Hollanda maçı seyrettik. Gelmeden eve arabada işte İbrahim'le onu konuşuyoruz. Yani ritmi o kadar yüksek bir maçtı ki yani inanılmaz bir tempo vardı. İki takımda da gittili geldi. Yani top kendi ayaklarına geçtiğinde rakip alana 3-5 saniyede geçip atak bitiren iki tane bir milli takım maçı seyrettik. Şimdi burada da ona çok dikkat etmemiz lazım. Bu ritmi ne zaman arttıracağız veyahut da bu ritmi ne zaman düşürmemiz gerekecek?
1: Şimdi araya giriyorum, bir bilgi geldi Erdem'den. Muhtemel 11'de bir değişiklik olacak. Bir güncelleme yapıyor arkadaşlar, onu söyleyelim. Hemen hatta ben paylaşayım. Ekrana zaten gelir hazır olduğunda. Uğurcan yine aynı şekilde savunmada üçlü stoper için Ozan'ı söylemiş. Demin Zeki sağ stoper gibi Meri Abdülkerim yanında kanatlarda Oğuz Zeki bu sefer bekten çıktığı için Oğuz sağ tarafta Ferdi solda İsmail Salih yine ortada onların önünde Arda ileride ikili gibi de Can'la Barış.
2: Ozan'ın yerine Zeki geçiyor evet. Zeki'nin yerine de Oğuz dışarıdan geliyor.
3: Yani
2: dışarıdan
3: aslında
2: geliyor.
3: Bu bize bir şey anlatıyor yani bu savunma konusunda topa sahip olma olayı var ya aslında Montella üçlü oynarken evet kalabalık olalım ama bir tane de topa sahip olma konusunda bir oyuncuyu daha işin içine katalım. Oğuz burada kilit oyuncu ki önemli bir rolü olacak.
1: Hızlı hücumları önlem için Zeki'nin sağ stoper olarak
3: evet yani Zeki'nin
1: olması.
3: Varlığı evet savunma ama bir de işin hücum tarafı var. Yani oyunun bir tarafına talip olamayız. Tek başına savunmayla bu işi halledemezsin ya da tek başına hücumla. Yani Oğuz'un özellikle Lyon maçlarını hatırlayalım. Yani oradaki performansını hatırlayalım. Benzer bir düşünce ve oyun planı üzerinden de bu Oğuz tercihi olabilir diye düşünüyorum. Bana da gayet mantıklı geliyor.
2: Doğru. Ben
1: Amerika
2: de
1: Amerika maçında da bu arada Oğuz iyiydi. Dünya Kupası'nda hatırlarsan hocam.
2: Evet. Oğuz'un zaten mesela dediği gibi İbrahim Lyon maçları olsun mesela
1: i̇yi
2: böyle
1: savunma katkısı vermiş.
2: İlk savunma katkısı veriyor da mesela bu tip maçlarda ilk akla gelen seçilecek olan oyuncu da Oğuz oluyor zaten. Buradaki hem kendi kompak oyunu ve oyunun iki tarafında oynayabilme özelliğine sahip olduğu için de genelde teknik adamlar Oğuz'u hemen seçiyorlar bu konuda. Ben doğru bir hamle olarak düşünüyorum aslında baktığımızda. Çünkü yani çok Mbappe Dembele işte Olise, Cherki gibi çok birebir de defansın arkasında çabuk geçebilecek özelliklere sahip oyuncular var. Orada da onların birebir kaldığın zaman özellikle Mbappe'ye kalmamak lazım ki onun her zaman birebir kalan oyuncunun arkasını muhakkak ki orada kademesini desteklemeleri kesin ikili sıkıştırmalarla ona yardım etmek lazım. Oyuncuların mesela birebir de yakalandığınız zaman mümkün olduğu kadar onu oyalayıp hani deriz ya defansif prensipleri işte karşıda oyala ondan sonra hamleni yap gibi işte o süreler içerisinde hemen arkayı doldurmak lazım ki tehlike yaratmasın kalemizde.
1: Şimdi biz Fransa 2018'de Dünya Kupası şampiyonu olmuştu hatırlıyorsunuzdur hepiniz. Ardından biz Euro 2020 elemelerinde Fransa ile eşleştik. Dünya şampiyonu Fransa'yı 2019 yılında Konya'da misafir ettik ve eli boş gönderdik. O gün için inanılmaz bir skora. Çünkü dünya şampiyonu olmuş. Yine hemen hemen aynı yıl.

0: yıldızlar var zaten kadroda. Yani bugün işte o gün kadroda olan isimlerden bazılarını söyleyeyim hatta.
1: Meraş herhalde en kilit oyunculardan
0: yani
1: biriydi.
0: Mesela bugün işte Rafael Varane yok ama Varane o dönemin dünyanın en iyi stoperlerinden birisi. Pavar, Umtiti, Digne, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud, Loris de kalede. Yani yine yıldızlar geçidi. Kenardan oyuna giren oyuncu mesela Kingsley Coman, Mendy, böyle isimler vardı. Yine dünyanın en iyi takımlarından birisiydi. Bugün yine dünyanın en iyi takımlarından birisi. Ama aynı şeyi neden başaramayalım? Konya'da yaptığımız şeyi istatistiklerden mesela Fransa o gün %63 topla oynamış. Biz 2-0 kazandığımız maçta biz %37 topa sahip olmuşuz. Muhtemelen bugün yine benzer bir senaryoyla yenebiliriz herhalde ama o güne dair dikkat çeken şeyler şunlar. Yani biz %37 topa sahip olmuşuz ama 2-0 yendiğimiz Fransa maçında 11 şut çekmişiz. 6'sında isabet bulmuşuz. Fransa'yı sadece 4 şutta bırakmışız ve isabetli şut çekememiş. O dönemin son dünya şampiyonu. Yani savunmada
1: çok iyi savunma yapmışız.
0: Çok efektif durmuşuz. Hatta rakip ceza sahasında 16'ya 14'te Fransa'dan daha fazla topla buluşmuşuz.
2: Yani o zaman işte neyi söylüyor biliyor musun? Mesela topun ayakta kalması çok da etkili değil. Önemli olan bu rollerde ki bu ufak kırılımdaki şeyleri yerine doğru getirebilmek. Buradan da o çıkıyor işte.
0: Tabii sen eğer, topu bırak istediğin kadar oynasın. Pozisyon verme. Ya bak gol beklentisi Fransa'nın 0.24 o maçta. Bizim 1.62. Yani baya zaten mücadele
1: topa sahip olma konusunda zaten hemen hemen kimle oynuyorsa bu ülke bunu daha fazla halledebiliyor. Bunların öyle bir ama çok da rahat kırılmaya da müsait bir ülke. Mesela Zidane değişimi evet yani kağıt üzerinde herkesi heyecanlandırıyor Fransızlar. İsim çok büyük isim ama 14 yıllık bir alışkanlık var. Onun dışına çıkacaklar ve dün Rabiot basın toplantısında hem antrenman hem teknik anlamda bir değişimden bahsetti. Özellikle savunma beklerinin çok önde olduğundan bahsetti.
2: Evet.
1: Aslında Real Madrid
2: öyle bir tüyo verdi aslında.
1: Evet ya Real Madrid oyunlarında düşündüğümüzde Zidane'la Carvajal'in, Marcelo'nun neredeyse kanat gibi oynadığı oyunları da hatırlıyoruz değil mi? Yani bir değişime de gidecekler aslında. Biz bunu fırsata çevirebiliriz. Bize bir analiz konusunda bir şahane de bir istatistik var elimizde. Eğer orayı doğru oynayabilirsek evet topa daha fazla sahip olalım ama onların fazla sahip olduğu ve kırılmaya da çok müsait bir takım olduğu için fazla sahip olduğu bir oyunda yine benzer bir istatistiği de çıkartabiliriz diye düşünüyorum ben.
2: Bak İbrahim bir şey soracağım. Şimdi mesela biz daha çok şeyi konuşuyoruz. Deschamps'ın Fransa'sını konuşuyoruz. Evet. Biz şimdi acaba Zinedine Zidane'ın Fransa'sı nasıl olacak bakalım. O da çok enteresan.
1: Ve değişime uğrayacağını yani, söylüyor. Yani direkt oyuncu söylüyor.
2: Değişime uğrayacağını oyuncu zaten söyledi bunu. Ama mesela hep benim aklımda da şey kaldı. Üçüncülük, dördüncülük maçı. Dünya Kupası'nda İngiltere'yle oynadıkları maçta kafada 4-0 mağlup oldular. Evet. Yani sürklesi oldular. Tabii. Sonra yetişmeye çalıştılar ama gene de İngiltere
1: hocam
2: yendi.
1: Bunlar Dünya Kupası elemesinde İzlanda'yla da Finlandiya mı İzlanda mı? Bir İzlanda'yla galiba bir öyle bir sorun yaşadılar. Yani aslında
2: ya sorun yaşayabiliyorlar
1: hocam. Çok çabuk kırılabiliyorlar aslında. Mesela Fransa, İspanya ile onları ayıran bence en temel özellik. Bireysel anlamda bunların çok daha önemli oyuncuları var ama onlar taktik, teknik, disiplin anlamında o işi daha sağlıklı yapabilir.
0: İzlanda ile 2-2 beraber kalmışlar. Tek puan kayıpları o. Diğerlerinde
1: yani mesela baktığın zaman yakalayabilirsin onu. Bizim zaten geçmişte onlarla ilgili böyle bir durumumuz var. Zidane'ın o oyunda değişimi bizim adımız aslında negatif gibi gözükse isim çok büyük olduğu için Zidane ama bunu pozitife çevirme adına bence önemli bir istatistiği de bize verdi. Burada tabii Montella'nın yani bütünüyle alakalı planlaması çok belirleyici olacak.
2: Ya bir de bir avantajımız da tabii yıllardan beri Montella ile oynayan bir Türk milli takımımız bizim çocuklar var.
1: Evet.
2: Ya birbirleri çok iyi bir uyum içerisinde olduklarını düşünüyorum. Zinedine Zidane'ın da ilk defa oynayacak olan işte Fransa'nın başındaki bir teknik adam olarak da belki bazı şeylerde nasıl bir hareket edeceği de bizim lehimize de gelişebilir aslında. Ben şeye de biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Oyunun gidişatı çok önemli. Kimler oyuna girecek? Hangi hamleleri yapacak teknik adamlar? Ve oyun hangi skordayken? Bu mesela skorlardan bağımsız bunu konuşamazsınız. Skorlar gelirken siz burada hangi oyuncularla devam edeceksiniz veyahut da hangi oyuncularla hamle yapacaksınız? Biraz da oyun ne getiriyorsa veyahut da oyun hangi oyuncuyu çağırıyorsa o oyuncu o oyunun kimliğini nasıl değiştirecekse bunu oyuncu şeylerin kenarda teknik adamların Montella'nın Zidane'ın muhakkak ki karar verme aşamaları da çok değerli olacak diye düşünüyorum oyun içerisinde.
0: Evet. Şimdi tabii Rabiot'un açıklamasını ben ekstra soracaktım. Sen giriş yaptın.

0: Normalde dedi ki ben orta sahada, benim olduğum bölgede bir değişiklik yok. Ama size şunu temin edebilirim ki beklerimizin daha çok hücuma katıldığını göreceksiniz dedi. Belki Zidane bunu söylemesini istemiyordur ama
1: evet yani, orada bir tiyo verdi aslında.
2: Şöyle doğru. Olabilir yani Zidane'ın Real Madrid oyunlarını düşündüğümüzde ya genelde onun zaten ya beklerinin neredeyse kanat ofansif kanat gibi oynadığını düşündüğümüzde bu tesadüf değildir. Yani onun talebi üzerine gerçekleşmiş.
0: Bu göz korkutması gereken bir açıklama ama yoksa bunu ilk duyduğunuzda işin yani şey boyutunda mısınız? Eyvah dalga dalga üzerimize gelecekler mi yoksa iyi gelsinler ya, arkada daha çok boşluk buluruz diye mi düşünmek lazım?
1: Rabiot'un aslında o söylemini pek yani manalandıramadım. Neden? Yani biz futbolcu tutup da hiçbir zaman değil mi İbrahim? Yani evet, öyle bir basın toplantısını beklerimizin ne kadar ileri çıktığını göreceksiniz.
0: Soru sordular diye, oyunda neler
1: yani,
0: değişecek diye.
1: Oyunda neler değişecek diye. O da yani eğer böyle bir şey varsa Zidane bunu bahsetmek istemez herhalde. Değil mi?
2: Ya şöyle bir durum var ama ya evet bu aslında bir rakip için tehlikeli bir durumdur. Çünkü geriden demarke gelen eğer takip edemezsen ki takip bile etsen bir hayli yorar önündeki oyuncuyu. Ve beceriyle bunu armanladığında tehlikelidir. Ama tekrarıyla ilgili kafamda soru işareti var. Yani Zidane sonuçta çok yeni kaç tane antrenman yaptı oyuncularla. Bu da biraz tekrara muhtaç bir durumdur. Evet. Kulüp takımında bunu halledebilirsin. Her gün antrenman yapıyorsun ama milli
1: i̇şte
2: takımlarda...
1: Gelir gelmez.
2: İşte gelir gelmez hiç alışık olmadıkları bir şeyi oyunculardan çünkü talep ettiğin an ister istemez onun problemleri olacak. Zidane tabii bence ki şöyle bir şey yapacak. Yani bundan vazgeçmeyecek. Bunun şu an problemleri de olsa yani bu oyun onlara bugün problem de çıkarsa çünkü onlar sonuçta geleceği inşa ediyorlar. Tek başına bugün üzerinden skor üzerinden bir planlama yapmayacaklar. Yani bizim adımıza aslında bu plan avantaj olabilir diye düşünüyorum. Çünkü test olmamış bir oyunu deneyecek. Ve vazgeçmeyecek o oyundan.
1: Demin de konuşmalarımızda söyledik ya İbrahim. Mesela Zidane'ın bu ilk başlaması bir avantaj yani bizim için.
2: Kesinlikle.
1: Eğer bu iki beki çıkarıyorsa bunun karşılığında şeyi de var. Yani senin de bu alanları nasıl kullanmanla ilgili bir planın da var yani.
2: Kesinlikle.
1: Bu plana karşı nasıl bir şey aparat alacaksın?
2: Yani Rabiot söyledi dedin ya. Bence Montella yani Real Madrid oyunlarını muhakkak analiz etmiştir. Sonuçta tabii, bir teknik direktör davranışı önemlidir değil mi? Yani o sistem üzerinden devam. Şimdi Zidane'dan da böyle bir keskin değişim olacaksa bekler çok fazla öne çıkar. Biz ne yapabiliriz? Şimdi bu sistemleri falan niye konuşuyoruz? Bu sistemler, taktikler tamamen hedefe götürecek. İşte yollar, arka sokaklar neyse. Burada belirleyici olan tabii Montella'nın bu anlamda yapacağı analiz.
0: Şimdi 11 ekrana yansıyor. Az önce söyledik yayının başında verdiğimiz 11'e güncelleme geldi dedik. Bugünün zaten anlam önemlerinden birisi, buradaki yayınlardan birisi size her gelişmeyi dakika dakika aktarabilmek. Savunmada bir üçlü hat söylediğimiz gibi var. Orta sahada yine dörtlü. Önlerinde Arda 10 numara pozisyonda. İleride de bir ikili şeklinde olacak. Savunmada Zeki'nin dahil olduğunu ifade ettik üçlüye sağ stoper olarak. Yine diğer stoperlerde aynı şekilde Abdülkerim'le Merih görev yapacak. Merih üzerinden biraz sohbete devam edelim. İzleyicilerimiz ekranda zaten takip ediyor. Bir yandan 11'i de ben ama şöyle radyodan bizi dinleyenler için söyleyeyim. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim orta saha merkezinde Salih ile İsmail olacak. Kanatlarda Oğuz, Ferdi, Arda 10 numara pozisyonunda, ileride ikili de Can ve Barış şeklinde olacağını söyleyelim. Ve Merih dedik. Merih deme sebebimiz de şu. Dünya Kupası'nda ciddi şekilde bu milli takımda bu yani bence subjektif değil gayet net bir tespit. En çok yıpranan, en ağır eleştirilerin yapıldığı iki futbolcu vardı. Onlardan birisi bugün sakatlığı nedeniyle yok. Hakan Çalhanoğlu, diğeri Merih Demiral. O süreci sence atlatabildi mi Merih?
2: Yani umarım atlatmıştır. Sonuçta yani bu oyuncular maalesef oyun artık hocamla da biraz önce sohbet ederken yani onların oynadığı dönemde aslında oyunculara duyulan saygı ama şimdi çok fazla sosyal medyanın özellikle bu işin içine girdiğinden sonra ister istemez çok fazla oyuncular bu tarz şeylere maruz kalıyorlar. Artık bununla başa çıkmayı da öğrenmişlerdir diye düşünüyorum ve aslında bu işlerin cevabı da burada oluyor ve aslında Fransa'da bu anlamda en uygun takım. Yani o Dünya Kupası'ndaki olumsuz havayı ortadan kaldırma adına adına şahane bir rakip. Geçmişte halletmişsin ve buralardan sonra bambaşka bir yere de bu hikaye gidebilir ki geçmişte örneği olduğu için söylüyorum. Kolay değildir tabii bir oyuncu için çok fazla eleştiriden sonra ama bu işin önemli bir parçası da bu psikolojiye karşılık verebilmek.

0: direnebilmek yani.
1: Hocam sen ne düşünüyorsun? Meriç özelinde soruyorum bunu ama aslında takım olarak bir travma yaşadık orada. Hı. Çok ağır eleştiriler de oldu. Şimdi yeni bir sayfa.
2: Ya şimdi sevgili Kara, öyle bir beklentiyle gittik ki oraya. Hakikaten hepimiz o beklentileri bekledik yani. Çünkü bütün kamuoyu, bütün medyası, genel medyası, sosyal medyası, bütün herkes, çevremiz, milli takımımızın orada çok iyi şeyler yapacağı, hatta işte çeyrek final, yarı final yolumuzun açık olabileceği şeklindeydi. Oradaki oyuncuların performansları kötü olabilir. Yani bazen böyle turnuvalara denk gelebilirsiniz. Fakat önemli olan bunu sürdürmemek ve bu dalgalanmadan, negatif dalgalanmadan bir an evvel sıyrılmak lazım. Bence de hepimizin de konuştuğu gibi işte Fransa'nın bugün işte bu maçı bence çok ideal bir akşam olacağını düşünüyorum. Buradaki bütün oyuncular yani şunu da kimsenin tabii işte biz bu öyle oyuncuyuz, şuyuz, buyuz gibi bir şey ispat etmeye zaten ihtiyaçları yok ama bu oyuncuların da o beklentiyi bize sağlayan o seviyedeki oyuncular olduğunu tekrar ortaya çıkarmaları lazım. Yani o hani içimizde var olan bir güç, bir yetenek var. Biz bunu Dünya Kupası'nda yapamadık çünkü orada formsuzluk, bir sıkıntılarımız vardı. Bahaneler ortaya koyabilirsin bir sürü ama burada şu anda işte kendi ülkende Fransa ile oynuyorsun, Uluslar Ligi, A Ligi'ne çıkmışsın, önünde çok önemli maçlar var, İtalya var, Belçika var, oynayacaksın. Bunların hepsinde senin tekrar bu beklentiyi yükseltmen için ve bu Türk milli takımının bu beklentilerine işte bu kadar cevap bekleyen halk var ve bunların en güzel, en önemli akşamı bu akşam. Dolayısıyla da futbolcu bu gözle, bu yönden de bakarak da bu akşamı böyle hazırlanması lazım. Yani motivasyon, psikolojik motivasyonu böyle hazırlanması lazım. Saha içerisindeki detaylara da geldiğinde Koraycığım öyle bir şey ki ilk 5 dakika, 10 dakika falan bazen o kadar iyi bir hareket yaparsın ki bir anda ciğerin Ferrari motoru olur. Bazen de kötü bir hareket yaparsın, o kadar iyi hazırlanmana rağmen, o kadar psikolojik motivasyonun yerinde olmasına rağmen arkadaşının bir kademesine girememişindir veya bir çalım yemişindir. Bu tip şeyler olabilir. Önemli olan eğer siz hakikaten bu seviyede bir oyuncuysanız bunları çabuk atlatırsınız. Sahada bunları büyük bir ihtimalle yapabilecek bir mini takımımız olduğunu hepimiz söylüyoruz zaten. Bence bu akşam oyuncular biraz da bu taraftan baktığı zaman işte hem teknik, taktik, disiplin, motivasyon, bunlar seyirci hepsi geldiği zaman iyi bir akşam olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: İnşallah. Zaten Kocaeli'den bahsedeceğiz ama Fransa milli takımının muhtemel 11'ini de yine aktarmak istiyorum. Mannian kalede, Koundé, Lacroix, Upamecano, Diouf şeklinde savunma hattını bekliyoruz. Orta sahada Kone, Şerki, Rabiot ve hücum hattı ki zaten dünyanın her yerinde konuşulan o ekip, kenardaki isimleri de düşünecek olursanız. Mbappe sol tarafta, beklentimiz o yönde. Olize sağda, ileri uçta da Dembele. Mbappe normalde ileri uçta değerlendiriliyordu.
2: Real Madrid zaten uçta oynuyor.
1: Şimdi bugün solda oynaması bizim için daha mı tehlikeli sizce?
2: Aslında orayı çok kullanacak ya. Ben gene de ileri o yani merkezi ben kullanacak.
1: Yani Zeki'nin aslında Zeki'nin sağ stoper olarak düşünülme sebebi Mbappe'nin solda da oynayacak olmasın. Biraz o çabukluğa, sürate karşılık vermek adına ama gerçi o oynamasa başına, diğerleri de hızlı. Hepsi
3: ya
1: hızlı
3: şöyle
1: da
3: düşünmek lazım. Orada o plan tek başına birebir oyuncuyla eşleşmiş. Zaten birebir eşleşme üzerinden gidersek o başımıza iş açarız yani. O bizim pek tercih edeceğimiz bir şey olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben Mbappe'nin de diğer Olise'nin de Dembele'nin de çok fazla gezerek oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani muhakkak burada biz Zidane dokunuşu bekliyoruz değil mi? Yani alışılmış oyunun dışında ister istemez küçük de olsa bir davranışlar bekliyoruz. Yani evet orada kanat üzerinden de değerlendirilebilir ki eğer birebir bırakırsak ya da çok adam adama dediğimiz durumda orada kimi koyarsak koyar orada bir sorun yaşar. Yani ikili sıkıştırma burada bizim adımıza çok belirleyici olacak. Evet. Özellikle top rakipteyken zaten daha çok beşli önünde iki oyuncu ile karşılayan bir milli takımı izleyeceğiz.
1: Evet. Kocaeli'ndeyiz bugün. Tabii ki burada milli takımımızın yıldızlarına, teknik heyetimize, herkese güvencemiz tam. İnşallah kazanacağız. Bu niyetle buraya geldik. Evimizdeyiz. Vatanımızdayız. Fransa'yı ağırlıyoruz. Rakip kim olursa olsun Türk bayrağının olduğu her yerde galibiyet, zafer peşindeyiz. O önemli bir konu. Bugün burada olmamızın bence en önemli ve pozitif etkilerinden birisi de bu stadyum. Şu an bomboş ama Kocaeli'ndeki yaşayan taraftarların futbol tutkusunu biliyoruz. Özellikle maç sırasında maçı bir böyle tiyatro veya herhangi bir sahne sanatlarından ziyade yaşayarak takip etmeyi sevdiklerini biliyoruz. Bugün herhalde en önemli kozlarımızdan birisi de iç saha ambiyansı olacak. Buraya gelecek olan taraftarlara ne tavsiyede bulunmak istersiniz?
2: Vallahi bir kere sonuna kadar milli takımın artık destekleyecek. Bu destekleyecek olan da yani en güzel sözleri en iyi şekilde sahanın içerisinde aktarabilmek. Yani işte 90 dakika artıları da saydığın zaman da sahada koltuklarına oturmayan bir Kocaeli seyircisi. Zaten bunu söylememize gerek yok. Kocaeli seyircisi zaten bunu yapıyor ve bunun için de zaten burası seçiliyor ve bu saha seçiliyor. Şimdi biz burada otururken bile İbrahim'le konuşurken de işte şu bomboş tribünlere bakıyorsun. Bu bile etkiliyor insanı. Şimdi kaldı ki burada herhangi bir oyun bile oynansa bu seyirci eğer bu kadar büyük bir iştahla o oyunu kaldırır, ayağa kaldırır. Ben bugün Kocaeli seyircisine bizim milli takımımızın üzerinde çok büyük bir etki yapacağını, yani çok büyük bir motivasyon olacağını düşünüyorum. Özellikle de tabii bunların bir takım taktikleri oluyor, daha doğrusu rakibe top geçtiğin zaman ıslıklama gibi, işte pası mümkün olduğu kadar kesmek için gürültü yapma gibi. Milli takımımıza geldiği zaman da çok onların hoşuna gidebilecek şekilde onları motive edebilecek söylemlerle, şarkılarla, marşlarla neyse öyle bir destek vermeleri. Ki bunları zaten bu çok iyi burada kendi saha ve seyircisini çok iyi kullanan bir Kocaeli halkı var. Bunların da bu akşam çok rahatlıkla yapacağını ve ne kadar zamandır milli takımımız burada maç yapmıyor Koray?
1: En son Gürcistan'ı yendik. Stad burada yenilendikten sonra burada yani galibiyetle önemli
2: galibiyetimiz de var.
1: Maçtı.
2: Galibiyetimiz de var burada. İnşallah hepsi denk gelir. Bu konuştuğumuz şeyler hepsi sahaya güzel yansır.
3: Ya taraftarlık aslında
1: ikinci ev sahipliği olacak. Evet. Yani yenilenmiş haliyle
3: şimdi
1: bu stad.
3: Profesyonel futbol oynadık. Milli takımlarda deneyimiz. Aslında biz de taraftardık çocukluğumuzda.
2: Tabii,
3: yani aslında sahadaki oyuncular da hayatlarının bir döneminde taraftar oldular. Ya taraftarın ben şöyle varlığının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Taraftar da aslında oyunun ciddi anlamda bir parçası. Savunma yapan bir oyuncunun son anda topu müdahale edip taca atması aslında taraftarın o işin içine girmesi, o coşkusu tabii oyuncuya da yansır. Ya da çok şık bir kontrol, top kontrolünde taraftarın işin içinde olması. İşte hocamın verdiği örnek, top rakipteyken ıslık, baskı, hepsi aslında organizasyonun önemli bir parçası. Yani bu şekilde oyunu izleyip bu şekilde oyuna katkı sağlarsa oyuncu için de, çünkü şey hissediyorum hocam, yani gerçekten hatırlıyorum, bitik olduğumu hissettiğim son dakikalarda bir müdahale ediyorsun. Stat çizgisinden bir topa kayarak giriyorsun. O kalabalığın coşkusunu gördüğün an ya ekstra bir enerjiyi içinde barındırıyorsun. Yani gerçekten bu oyuncularda cereyan ediyor. Yani oyunu böyle izleyip takıma bu şekilde destek vermenin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Bir de tabii önemli bir şey bence, üzerine konuşulması gereken konu. Biz bugün galip geleceğimize inanıyoruz. Bunu da istiyoruz, arzuluyoruz. Fakat karşımızdaki takım dünyanın bireysel anlamda belki de en kabiliyetli futbolcularının bir arada bulunduğu bir milli takımı. Yani bu şu demek, bugün siz bir yani ortalama oyun ve şans faktörüyle Fransa'yı yenme ihtimaliniz yok. Sonuna kadar aşırı bir mücadeleyle birlikte kazanabilirsiniz. Bu maçlarında içinde hikayeler barınıyor. Zaman zaman öne geçebiliyorsun. Zaman zaman uzun süre berabere götürebiliyorsun. Bir stres yüksek olabiliyor. Bazen de geriye düşüp geri dönmeye çabalıyorsun. Yani bugün aslında skor ne olursa olsun taraftarın her türlü maçın içinde kalması gerekecek.
2: Koray, çok önemli şeyler söylüyorsun. Bak, buradaki en önemli anahtarlardan bir tanesi inşallah golü biz atarak oyuna başlarız. Yani gol bizim tarafımızdan gelir. Çünkü biz moral motivasyonu çok iyi aldığımız zaman arkamıza iyi oynuyoruz. Eğer biz oyuna başladığımızda, zaman zaman olabilir, yanlış başlarsın, iyi olmaz, istediğin gibi gitmez, toparlarsın, dönersin. Ama mesela ben ilk gelecek golün çok kıymetli olduğunu düşünüyorum milli takım açısından. Çok büyük bir onlara motivasyon kaynağı olacaktır. Daha rahat oynayacaklardır. Beraberlik veyahut da oyunun hangi anlarında, hangi şekilde oynamanın gerektiği gerektirdiğini muhakkak ki kenardan Montella bunların hepsine çok hakim bir teknik adam olarak da zaten hamlelerine de cevap verecektir. Ama ben milli takımımızın ilk atacağı bir golle çok bir motivasyon kazanacağını ve daha rahat oynayabileceğini, istediklerini daha rahat yapacaklarını düşünüyorum açıkçası. Bir de i̇lk golün yani, değeri benim için çok önemli. Onu da onu söylemedim.

0: değiştirebilir stratejiyi de. 1-0'da da yine bence çok öyle aslında ana oyun planından, yani bizim öngördüğümüz oyun planından vazgeçmemek gerekiyor herhalde.
1: Ya bir kere rakiple ilgili onlarda bir değişim olmayacak. Evet. Yani onlar 2-0'da geriye düşse aynı düzenle devam edecek. Çünkü onlar yeni bir teknik direktörle başlıyorlar. Ne kadar dünya şampiyonu olursa olsun, ne kadar Avrupa şampiyonu olursa olsun, onlar yeni bir teknik direktörle kaç sene sözleşme imzalasın, o senenin planlamasını yapıyor. O organizasyonların hazırlığını yapıyor ve teknik direktörün, oyuncunun söylediği önemli. Sistemde de bir değişim talep ediyor. Şimdi aslında o bir şeyi deniyor. Bence bizim adımıza burada en değerli pozitif tarafından bakılması gereken, biz aynı teknik direktörle tekrar yapıyoruz ve biz bu teknik direktörle sürekli gelişmişiz. Avrupa Şampiyonası'nda önemli iş yapmışız. Dünya Kupası'na katılmışız.
2: Uluslara gelmişiz.
1: Uluslar Ligi'nde sürekli değil mi? Bir üst gruba gelmişiz ve en iyilerin olduğu yerdeyiz.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar çok önemlidir yani. Ve bu oyunla da gelişen oyuncularımız var değil mi? Bugün Arda Güler çok önemli bir organizasyonun parçası. Yani bugün işte övdüğümüz bunlar şahane organizasyonun parçası dediğimiz, en iyi dediğimiz Arda Güler'le beraber oynayan oyuncular.
2: Şeyi de örneklendirebilirsin. Doğru. Oğuz'u da örneklendirebilirsin. Mesela Fenerbahçe'nin belki çok banko oyuncusu olarak, hatta niye alındı gibi bir kafalarda soru işareti var ki, ama burada mesela oyunun çok önemli bir parçası haline geliyor mesela Oğuz. Hemen Oğuz'u da bu oyun içerisinde gelişen oyunculardan, hem oyunla gelişirken de Oğuz gibi mesela işte çok yer bulamayan bir oyuncu da milli takımın içerisinde vazgeçilmiş ve de hemen ilk etapta düşünmesi gereken bir isim olarak akla geliyor mesela.
1: Ki Oğuz'un hocam şöyle bir durumu da var. Enteresan aslında, bir oyuncu için ciddi handikap barındırır içinde. Mesela uzun süre oynamadığı zaman ya da uzun süre ara kaldığı zaman ve çok sert maçlarda problem yaşar. Oğuz şimdi Fenerbahçe'de, Lyon'da yaşamadı o sorunu. Evet. Baktığı zaman o an için çok önemli bir karşılaşmaydı. Oynama ritmi yoktu. Milli takımda benzer bir durum var değil mi? Yani çok sıkıştığında ve bu tarz karşılaşmalarda, ki
2: rahatlıkla Montella'nın, görev verebiliyorsun.
1: Evet, Montella'nın bence o düşünceye, onu sahaya gönderme düşüncesine iten temel sebebi ben bu olduğunu düşünüyorum.
0: Bekler tabii üzerine çok yük binecek. Yani daha doğrusu kenar oyuncuları için özellikle birebir bırakmamak çok değerli dediniz. Ferdi yine tempo olarak alışık artık bu seviyeye. Premier Lig'de oynuyor düzenli olarak. Son olarak Arsenal'ı yendiler. O gün mesela sahadaydı Ferdi.
2: Sağ bekte oynadı.
0: Evet. Tabii yine yani oynadı, ilk 11'deydi. Sahadaydı anlamında.
2: Sağda.
0: 3-0'lık da galibiyet var.
2: Yani
0: gayet
2: aslında şey de olabilir. Orada Eren'i de düşünebilirdi. Mesela şeyi alabilirdi. Sabek'e mesela Ferdi'yi de alabilirdi tarafa. Ama demek ki kalıbı böyle
1: bence
2: kafasında
1: kurdu. Bence bu düşünce
2: kurur.
1: Daha
2: bence de doğru. Ben de katılıyorum.
1: Şey de önemlidir Koray. Yani mesela bu sistemde şimdi üçlü bir savunma dizilişi görüyoruz değil mi? Şimdi dörtlü pozisyonda önüne iki kanat oyuncusunun aslında iki pozisyonda biliyor olması lazım. Çünkü aynı zamanda bek oluyorsun. Topu kazandıktan sonra ofansif bir oyuncu oluyorsun. Şimdi Ferdi'nin iki pozisyonda oynama alışkanlığı burada bizim için çok önemli. Evet. Oğuz için de benzer ifadeyi kullanabilirim. Topa sahip olduğunda, ki benim için bu maçla ilgili en belirleyici olay topa sahip olma olacak. Yani Oğuz'un da bu anlamda yeteneklerini biliyoruz. Yani rakip yarı sahaya topu götürdüğünde orada artık beceriye ihtiyacın olacak. Oğuz'la Ferdi'yle, çünkü onları da oyunun içine katmak zorundasın. Evet. Aynı şekilde Arda'ya Can içinde
0: Barış Alper Can ileri ikili de gibi düşünülüyor evet. Şu an için. Onları nasıl değerlendirirsiniz? Barış Can ikilisi bizim net klasik bir 9 numaramız tercih edilmiyor genelde. Bir Deniz var elde geniş havuzda şu anda aday kadroda, ama hoca Deniz yerine Barış ve Can'la çıkacak diye biz tahmin ediyoruz. Muhtemelde o şekildeydi.
2: En son bak Amerika Birleşik Devletleri'de oynadığımız maçtan önceki maçların çoğunda biz 4-6-0'ı çok içselleştirmiş bir oyunumuz vardı. O oyunda da, o dizilişte de bayağı bir mesafe kat ettik. Bayağı bir oyun geliştirdik. Fakat artık istiyor ki günümüz futbolunda da santrfor istiyor. Milli takımda da işte en son Amerika'da Birleşik Devletleri'de oynadığımızda Barış Alper oynuyordu. Ve orada 3-2 kazandığımız zaman da bayağı yoruldu ve bayağı da mücadele etti Barış Alper orada. Ve sonraki hamleler de tabii keza öyle. Şimdi bugün büyük bir ihtimalle o işte diziliş ve artık milli takımın santrforlu oynama ihtiyacının oluştuğu bir devreye başladığını düşünüyorum. Çünkü Barış Alper'in uzun zamandan beri milli takımda santrforla başladığı bir maç olacak bu. Orası Can Uzun'la beraber ikili tabii ki olabilir. Oradan evet. Sıkıştırmalar olacaktır muhakkak ki. Arda da öbür tarafta. Ya ben mesela oradaki şeyi ikili tam sağ açık veyahut da sol açık gibi kanat hücum cumcuları gibi değil de orada Barış Alper'in arkasındaki ikili gibi, hani 2-1 gibi daha mantıklı, daha evet. Akla yakın
1: aslında
2: geliyor.
1: Burada en değerli olan Koray, Arda'nın bence kenara mahkum edilmemesi. Yani bence
2: Arda kendi de zaten mahkum olmuyor.
1: Gitmemesinde fayda var. Dünya Kupası'nda biraz denedik onu orada ki hocamın dediği çok doğru ve mümkün olduğunca içeri gelmeye çalışıp orada topla buluşmaya çalışan bir oyuncu.

0: Bu planlamada bana daha doğru geliyor.
1: İkinize de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. A-Spor ekranında bu maçın heyecanı akşam maç saatine kadar devam edecek. Yine röportajlar olacak. Hem A-Milli futbol takımımızın oyuncuları, hocası, hem de yine Fransa milli takımı cephesinden de karşılaşmada 21.45'te ATV ekranında olacak. Milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir galibiyetle, tarihi bir zaferle Uluslar Ligi maceramıza başlıyoruz bu gece diyelim ve yayınımızı noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Reklam.
10: Aspor Radyo.
1: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişi

0: Bu ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Milli maç günüyle karşınızdayız. Ahmet Akçam ve Onur Özkan. Konuklarımız A Milli Futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde Fransa'ya karşı oynayacağı mücadeleye dair konuşacağız. Milli takımın son durumunu genel hatlarıyla değerlendireceğiz. Dünya Kupası'ndan bugüne neler taşıdık? Muhtemel 11'ler nasıl? Üstüne konuşacağımız çok ama çok şey var. İlerleyen dakikalarda Kocaeli'ye de yine bağlantılar gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar olsun. Onur hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Milli takımımıza da başarılar.
0: Milli takıma güveniyoruz ama neden güveniyoruz ve bizi zorlayabilecek faktörler neler? Fransa milli takımının kendisi başta olmak üzere. Bunları elbette ilerleyen dakikalarda masaya yatıracağız. Arkadaşlarımız hazır. A milli takımın kamp yaptığı otelde Erdem Akbaş, Fransa'nın kamp yaptığı otelde ise Engin Can Çelik bizi bekliyor. İlk olarak milli takımımıza dair gelişmeleri Erdem Akbaş'tan dinleyeceğiz. Erdem söz sende.
3: Kerem Can Bulat, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. A milli takımımız Uluslar Ligi'ndeki ilk maçına bugün Fransa karşısında çıkacak. Pazartesi günü Riva'da toplandı A milli takımımız. Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarına başlamıştı. Hafta içerisinde yaptığı antrenmanları dün Riva'da yaptığı son antrenmanla sonlandırdı ve Kocaeli'ye hareket etti. Kocaeli stadyumunda Montella'nın basın toplantısı vardı ve Salih Özcan da yine aynı şekilde basının karşısına çıkan bir diğer isim oldu. Montella Dünya Kupası sürecinin ardından bir gün bile milli takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi ve kalbim burada atıyor dedi. Bu sebeple Montella'nın açıklamaları kampın geçen sürecine dair ışık tutan önemli bir açıklamaydı. Futbolcularla zaten teknik direktörün ilişkisi her zaman iyiydi ama Dünya Kupası'ndaki sonuçları unutan bir milli takım var diyebiliriz. Salih Özcan Fransa'nın gücüne, orta sahadaki kaliteli oyuncularına dikkat çekti ve iyi bir mücadelenin A milli takımı beklediğini ifade etti. Milli takımımızda Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle mücadelenin kadrosunda olamayacak. İlhan Fakılı Ümit milli takıma gönderildi. Montella bir maçlığına İlhan'a izin veriyoruz dedi. Ardından Ümit milli takımımız iyi bir sonuç alırsa İlhan A milli takıma geri dönmüş olacak. Sakatlıkları sebebiyle geniş kadroda yer almayan isimler var. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür gibi isimler sürekli milli takıma davet edilen isimler oldukları için bu isimleri sayıyoruz. Geniş kadroda yer almadı bu 3 oyuncu. Başka eksik var mı? Muhammed Şengezer'in hafta başında yapılan antrenmanda hafif ağrıları sebebiyle yoktu ama devam eden antrenmanlarda Muhammed Şengezer takımla beraber çalıştı. A milli takımımız yaptığı antrenmanlarla çalışmalarını tamamladı. Bugün saat 19.45 gibi kamp yaptığı otelden ayrılıp stadyuma hareket etmesini bekliyoruz A milli takımımızın. Peki nasıl bir muhtemel 11 bizleri bekliyor? Montella'nın 11 tercihi nasıl olacak? Buraya değinelim. Kalede Uğurcan'ı bekliyorum. Ben stoper üçlüsünde Zeki

0: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim üçlüsü. Sağ kanat bekinde Oğuz Aydın, sol kanat bekinde Ferdi Kadıoğlu. Hemen yanlarında Salih Özcan, İsmail Yüksek ikilisi. Önlerinde 10 numara pozisyonda Arda Güler. İleri uçta da Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz. 3-4-1-2'ye yakın ya da maç içerisinde görebiliriz. 3-5-2 de diyebiliriz bu formasyonu, ama Montella'nın özellikle Fransa'nın hızlı oyuncularını ve Zidane'ın oyun tarzında bekleri öne çıkarmasını düşünürken böyle bir sistem değişikliğine gidebileceği kulağımıza geliyor. Bizim muhtemel 11'imizde bu şekilde. Kerem Can Bulat, söz tekrar sende.
1: Az sonra biz de milli takımımızın 11'ine dair konuşacağız. Teşekkür ediyoruz Erdem'e. İlerleyen saatlerde de yine milli takıma dair gelişmeleri ondan dinleyeceğiz. Engin Can Çelik ise Fransa cephesinde neler oluyor, neler bitiyor bizimle paylaşacak.
2: Kerem, çok teşekkürler. Fransa milli takımın kamp yaptığı otelin önündeyiz. İyi yayınlar dilerim sana ve konuklarına. Tabii ki de dün öğlen saatlerinde İstanbul'a gelmişti Fransa milli takımı. Özel uçakta gelmişti. Saatler 15'i gösterdiğinde Sabiha Gökçen genel havacılık terminali inişini gerçekleştirmişti. Daha sonrasında da Kocaeli Stadyumu'nun yolunu tutmuştu ve saatler 18'i gösterdiğinde Fransa futbolunun efsanesi Zidane'ın basın toplantısı vardı ki o basın toplantısında da aslında birçok konuya değindiğini ifade edelim Zidane'ın. Geçtiğimiz günlerde Mbappe'nin bir Fransa gazetesine bir röportajı vardı. Şunu ifade etmişlerdi ki gripal enfeksiyondan dolayı takımla antrenmanlara çıkmadığını ifade edilmişti ki Mbappe dün akşam saatlerinde, saatler 19'u gösterdiğinde takımla beraber antrenmanla çıkmıştı ve Zidane da şu açıklamaları yapmıştı ki Mbappe'yi elimizden geldiğince kullanmak istiyoruz ifadelerini kullanmıştı ki sadece Mbappe'den kurulu bir takımdan bahsetmiyoruz. Dünyaca ünlü yıldızların da Fransa milli takımında forma giydiğinde tabii ki de biz ve izleyicilerimiz de ifade edelim. Şunu da belirtmekte fayda var. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat önce Fransa milli takım oyuncuları otel çevresinde de olsa mini bir yürüyüş yaptılar. Tabii ki de burada sabahın erken saatlerinden itibaren gelen Türk taraftarlar Fransız yıldız oyuncuları da görmek için otel çevresinde yerini aldığını ifade edelim. Geniş güvenlik önlemleri de var aslında. Fransa'dan otobüsle gelmişti. Daha doğru bir ifadeyle Fransa'dan otobüs gelmişti Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne ve o otobüste de buraya geldiklerini ifade edelim. Yaklaşık yarım saat, bir saat önce de bir yemek molası gerçekleştirmişti ki öğle yemeğine geçilmişti. Sonrasında son maç taktik toplantıları yapılacak ki saatler 19.50-20'yi gösterdiğinde de Fransa milli takımı stadyuma yaklaşık 20 dakika olan mesafeyi kat edeceğini ve Kocaeli Stadyumu'na doğru hareket edeceğini ifade edelim. Tabii ki de geniş kadro da belli oldu aslında. Geniş kadroda sadece sakatlık olarak Konate'nin bir sakatlığı vardı ki İbrahima Konate'nin sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığını ifade edelim. Konate'nin yerine ise Manchester United forması giyen Leny Yoro kadroya katıldı ve o da takımla beraber dün İstanbul'a geldi. Bunun dışında herhangi bir sakat oyuncunun ve cezalı oyuncunun bulunmadığını ifade edelim. Birbirinden önemli isimler var. Dembele gibi, Barcao gibi, Mbappe gibi, Olise gibi, Desire Due gibi önemli isimlerin burada Kocaeli'nde ilk defa Kocaeli'ne geldiklerini de ifade edelim. Peki nasıl bir muhtemel 11 ile sahaya çıkacak Fransa milli takımı? Dilersen muhtemel 11'inde izleyicilerimize ifade edelim. Kalede Manya, savunmanın sağ tarafında Konde, sol tarafında Diouf. Stoper ikilisi ise Upamecano ve Lacroix olacak. Orta alanda üçlü bir orta alan bekliyoruz. Sağ tarafta Rabiot, sol tarafta Cherki, 10 numara bölgesinde Kone. İleri üçlü ise sağ tarafta Olise, sol tarafta Mbappe ve forvette de Dembele'nin oynamasını bekliyoruz. Tabii ki de burada yavaş yavaş taraftarların Türk taraftarlarının dediğimiz gibi yıldız oyuncuları görmek için sabahın erken saatlerinden geldiğini tekrardan ifade edelim. Bulunduğumuz lokasyona bakacak olursak Kocaeli baş iskeledeyiz ve hemen kameranın karşı tarafında, arka tarafında da A milli futbol takımımızın kamp yaptığı otel var. Tam da orta bir noktadayız ki Fransa milli takımı da biraz daha sahil beldesinde kamp yapıyor ve saatler 19.50'yi gösterdiğinde artık o takım otobüsünün buradan ayrılacağını ifade edelim.
1: Fransa'ya dair gelişmeleri de Engin Can Çelik bizimle paylaştı. İki takımın son durumlarını elbette konuşacağız ama tabii ki Türkiye penceresinden karşılaşmaya ve Uluslar Ligi'nin Kendisi

0: ne bir bakış açımızı ortaya koymamız lazım. Hocam tatsız bir Dünya Kupası geride kaldı. Doğru. Ama üstünden de epey zaman geçti. Ligler başladı, kulüp futboluna geri döndük. Şimdi bir Uluslar Ligi serüvenine başlangıç yapıyoruz. Bizim için de Turkuaz Medya olarak zaten farklı bir deneyim olacak. Onu da söyleyelim, bu akşam ATV'den izleyebileceksiniz Türkiye-Fransa mücadelesini. Diğer karşılaşmaları da yine kanallarımızdan takip edebileceksiniz. Ne taşıdık sizce o günden bugüne? Bazı eksiklerimiz de var ama Dünya Kupası sonucu mental bir kırılmayı mı beraberinde getirir? Yoksa bir kendimize gelip silkinip toparlanıp önümüze bakmamız gerçeğini mi? Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii ki benim düşüncelerimden ziyade teknik heyetin, futbolcuların bu konuda ne yaşadıkları, ne yaptıkları, ne hissettikleri önemli. Ben sadece ne taşımamız gerekirdi, onun üzerinde durabilirim.
0: Evet.
1: Onun üzerinde durduğumuz zaman da çok şey taşıdığımızı ben sanmıyorum. Neden? Bir defa Dünya Kupası'nda çok kötü bir performans ortaya koyduk. Sadece futbolcular açısından değil, teknik heyetin hazırlığı, oradaki maç hazırlıkları, oradaki oyun stratejileri, işin yarışmacılık kısmında, yani oyunun oynandığı andaki yaptıkları bütün değişiklikler, sonrası dahil olmak üzere bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmadı. Seviyemiz derken de ben şunlardan değilim. Ya biz çok iyi bir takımız. Çok iyi bir takımızın altını doldurmak lazım. Ben Dünya Kupası'ndan önce de o çok iyi bir takımımızın altını dolduramamıştım. Neden? Çok iyi bir takım olmak demek sadece bireysel beceri olarak belirli seviyenin üzerinde bir kısım futbolcuya, bu da çok fazla değil, sahip olmak bizim çok iyi bir takım olduğumuz anlamına gelmiyor. İşte Arda'yı oraya sayıyoruz, işte Kenan'ı oraya sayıyoruz, Hakan'ı oraya sayıyoruz veya bir iki futbolcu daha sayıyoruz. Ama bizim teknik beceri olarak yüksek dediğimiz, dünyanın birçok takımında olmadığını iddia ettiğimiz o futbolcuların, aynı futbolcuların eksikleri de var. Fiziksel yönden biz genelde hiçbir zaman rakiplerimizin seviyesine ulaşamıyoruz. Konsantrasyon olarak onların seviyesine hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Motivasyon çok istiyoruz kesin. Ama çok istemekle de bu işler olmuyor. Biz oradaki işte çok kısa olarak ben bu birkaç konunun altını çizerek çıkarmamız gereken dersin şu olduğunu düşünüyorum. Artık günümüz futbolunda fiziksel seviyenizin kesinlikle çok yüksek olması lazım.
0: Kesinlikle.
1: Özellikle konsantrasyonunuzun, oyun disiplininizin çok iyi olması lazım. Oyun disiplininin sahada uygulanması için de her şeyden önce bir oyununuzun olması lazım. Bizim hem oyunumuzun, iyi bir oyunumuzun olmadığını düşünüyorum, hem de bu oyun bizim takımımızda diyelim o gün seçilen futbolcular tarafından doğru bir stratejiyle uygulanmadığını düşünüyorum. Yani stratejimizin de çok zaman doğru olmadığını düşünüyorum. Çıkarılması gereken ders tamamıyla bu. Şimdi tabii işin bir boyutunu ben bilemem dedim. Hoca ne düşünüyor, futbolcular ne düşünüyor, nasıl çalıştılar, hava nasıl, hangi stratejiyle çıkacaklar, ama benim gözlemim şu ki büyük bir ihtimalle hem sen hem sevgili Onur bana katılacak. Şu an milli takımımızdaki futbolcularımızın büyük bir kısmı hala normal form seviyelerinin bile altında. Bakın, zirvede olması gerekirken normal form seviyelerinin bile altında. Şimdi biz bu kadar son haftalarda veya ligin başından beri normal form seviyesine ulaşmamış futbolcularla bu gece maça çıkacaksak, demek ki bizim yaptığımız bazı yanlışlar var. O yanlışları Montella mı yapıyor, biz ülke olarak mı yapıyoruz, kulüpler mi yapıyor, futbolcunun kendisi mi yapıyor? Aslında cevap istiyorsan bunların hepsi. Evet, futbolcu kendini, şartlar uygun olmasa bile, ligin 6. haftası oynanmış, oradaki futbolcuların hepsinin en azından birer tane Avrupa Kupası maçı var. Futbolcu kendini bu seviyenin çok daha üzerine taşıyabilir. O bunu yapmıyor. Kulüp

0: Kulüplerde bu çalışmalar o seviyelere taşınabilir. Kulüplerimiz de bunu yapmadı. O yüzden futbolcular oradalar. Tamam, milli takım için hep şunu diyoruz. Ya milli takım futbolcu gelişim yeri değil. Onları forma sokma yeri değil. Ama ben senelerdir şunu vurguluyorum. Hala bunu kimse duymadı. Yani belki de duydu da duymak istemedi veya anlamadı. Milli takım teknik direktörünün görevi sadece bir milli takım seçip onu maça çıkarmak olmamalı.
1: Tabii ki.
0: O yüzden benim hele hele Uluslar Ligi'nin A grubunda biz mücadele edeceksek, rakiplerimizi daha önceden biliyoruz. Dünya Kupası öncesi. Ben bir Fransa ile, İtalya ile, bir Belçika ile oynayacaksam, ki oradaki değişikliklerin hepsini de konuşacağız, benim de oraya ciddi bir hazırlıkla hazırlanmam lazımdı. Bunun yolu da daha lig başlamadan önce o futbolcularla birey olarak veya o futbolcuların hocalarıyla yapacağım ortak plan programla futbolcu formlarını daha üste çekmek olmalıydı. Bizde bunu düşünen bile yok. Yani milli takım zaten eskiden hoca şuydu, tek seçici. Yani teknik direktör bile demiyorduk. O yüzden böyle yaklaştığımız takdirde bizim hep eksiklerimiz olacak. Bunda federasyonun örnek vereceğim uyguladığı birçok kural gibi. Yani bir 10 artı 4 yabancı kuralı var. Ya bu milli takımımıza nasıl yansıyor? Olumlu mu? Olumsuz mu? Milli takım hocamız çıksın bir şey söylesin bu konuda. Federasyona desin ki bakın bu iyi veya kötü. Çünkü federasyonun futbol aklı milli takım teknik direktörü olmak zorunda. Şimdi burada bile bu kadar eksik varsa demek ki biz yine eksiklerimizle bugün sahaya çıkacağız. Ama bizim bir şu yönümüz var. Ne kadar eksiğimiz olursa olsun en azından belki de teknik becerinin birçok futbolcudan fazla olması nedeniyle biz öteki unsurları da bununla birleştirebiliyorsak iyi sonuçlar alabiliyoruz, evet. Bazen temenni ediyoruz bu akşam da o bazenlerden bir tanesi olsun.
1: Oyunun gelişimine ve muhtemel 11'lere dair beklentileri ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama Onur Özkan'la da benzer bir başlangıç yapalım isterim. Dünya Kupası artık geride kaldı. Beyaz bir sayfa açmamız gerekiyor ve Uluslar Ligi bize bu fırsatı verebilir. Grup kolay değil ama belki İtalya ve Belçika total algılarına göre daha zayıf takımlar tarihsel olarak baktığında. O maçlar bize çok enteresan şeyler de vaat ediyor. Fransa mücadelesi öncesi sen takımın ve genel olarak hepimizin, tüm halkımızın takımımıza bakış açısını nasıl görüyorsun?
2: Ya bir kere Dünya Kupası'ndan başlayalım. Çok net bir güven sarsılması yaşadık. Halen de sürüyor. Güven sarsılması ile beraber aslında biraz ayakların daha sağlam ve daha doğru yere bastığı da bir zemindeyiz şu anda. Yani evet. Kendimizi olmadığımız bir yere konumlandırmıştık. Bu hataya hepimiz düştük zaman zaman. Yani sadece burada taraftarları, milli takım yöneticilerini, Montella'yı, oyuncuları koyamayız. Spor medyası da bunun içindeydi. Montella'yı oyuncularımız da bireysel anlamda olmadıkları bir yere konumlandırdık ve Dünya Kupası'nda çok acı bir gerçekle karşılaştık. Şimdi burada kritik nokta şu. Bizim Dünya Kupası'nda yaşadığımız acı tecrübe bize bir ders olarak geri mi dönecek? Bize yeni fırsat kapıları mı açacak? Yoksa biz dersleri almayıp baş aşağı inmeye devam mı edeceğiz? Kritik nokta bu. Bu anlamda Uluslar Ligi bir fırsat.
1: Kesinlikle.
2: Bu anlamda Fransa ile oynamak da bir fırsat. İtalya, Belçika ile oynamak da bir fırsat. Önemli olan şu nokta, biz bu fırsatı değerlendirebilecek miyiz? Şimdi Fransa'dan şöyle bir başlayayım. Zaten Fransa ile oynamak her şartta çok zor. O yüzden de maçın zorluğundan biraz sonra bahsederiz. Ama fırsat noktasında benim kafama yatmayan bazı noktalar var sevgili Kerem. Şimdi Dünya Kupası'nda birçok takım başarısız oldu ve hayal kırıklığı yaşadı. İşte doğru. Düşük seviye, orta seviye, yüksek seviye. Bu takımların sence oynadıkları ilk maçta sahaya çıkan 11'leri Dünya Kupası'ndaki kadroda yer alan oyunculardan kurulu bir 11 mi olur? Yoksa o kadroda yer almayan minimum 3-4 oyuncuyu teknik adam takıma monte mi eder? Şimdi bunu göreceğiz zaten. Ama emin ol ki Dünya Kupası'nda başarısız olan takımların tamamı ilk resmi maçlarına çıktıklarında mutlaka havuzun dışından başka oyuncuları kullanma ihtiyacı duyacaktır.
1: Evet.
2: Şimdi biz başarısız olduk. net başarısız

0: olduk. İlk maçımıza çıkıyoruz Fransa karşısında. Muhtemel 11'imiz geldi. Muhtemel 11'imizdeki oyuncuların tamamı bizim Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncularımız. Şimdi biz Dünya Kupası'nın hangi dersleri çıkardık noktasında benim ciddi kafamda soru işaretleri var. Bir, biz orada hangi problemi yaşadık? Dedik ki ya arkadaşlar biz santraforsuz oynayamıyoruz. En azından elimizde artık santraforlu bir oyunun da bulunması gerekiyor. Bu tüm Türkiye'nin hemfikir olduğu noktaydı değil mi? Yani biz sahte dokuzlarla işte ya da olmayan dokuzlarla oynayamıyoruz. Bizim artık oyun kültürümüz itibariyle bir dokuza ihtiyacımız var. Hocanın en azından onu bulunması, denemesi gerekiyor diye düşündük değil mi? Evet. Şimdi kadro açıklandı. Dünya Kupası, Uluslar Ligi kadrosu. Sadece Deniz Gül var kadroda. Aslında bu şunu gösteriyor hoca adına. Ben santraforsuz oyundan vazgeçmiyorum. Vazgeçmiş olsa eğer biz Deniz'le beraber Enes Ünal'ı ya da başka bir oyuncuyu da mutlaka kadroda görürdük. Yani hoca 9 numarasız oyunundan vazgeçmiyor ki muhtemel 11'e de bunu görüyoruz. Bir kere bu noktadan biz ders çıkarılmadığını görebiliriz ve söyleyebiliriz. İki, hep şundan bahsediyorduk. Milli takım kadrosunda evet bir kulüp takımı gözüyle bakılabilir. İskelet bir kadro olabilir. Ancak bu kadar da dışarıdaki oyunculara kapalı olmaması gerekiyor milli takımımızın demiştik. Yani forma adaletinin sarsılmaması gerekiyor.
1: Doğru.
0: Ligde ya da yurt dışında oynayan milli takıma aday futbolcularımız şunu bilmeli. Ya ben bir performans verebilirsem milli takımın kapısı bana açık diyebilmeli demiştik değil mi? O oldu mu? Oldu ama göstermelik oldu. Nasıl göstermelik oldu? İlk kez milli takım kadrosuna alınan futbolcularımız var değil mi bizim?
1: Evet.
0: Adil Demirbağ, İlhan Fakıllı, Bartu Elmas, bir futbolcumuz daha var. Hemen bakayım söyleyeyim. Açıktı bende.
2: Bartu, Melih Kabasakal, Emirhan Topçu, Adil Demirbağ.
0: Yok, Emirhan vardı daha önce kadroda. İlk kez amil takıma seçilen. Şimdi bu oyunculardan Adil Demirbağ kadroda yok bu akşam. Bartu kadroda yok bu akşam. İlhan'ı U21 milli takımımıza gönderdik. Bir tek Melih Kabasakal 11'de. Demek ki Montella farklı isimleri kadroya alarak göz boyamış. Yani bakın ben değiştim. Artık milli takım kadrosu farklı isimlere açık mesajını vermiş ama bunu göstermelik vermiş bence. Şimdi bugünkü 11'imizde mutlaka en azından 2 ya da 3 oyuncunun Dünya Kupası dışından orada olmamış oyuncular olması gerekiyordu. Şimdi biz eğer ki burada tek suç bu arada Montella'nın değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz mesela
1: orada başlamayan oyuncuları kullanacak olması bir
0: değişimdir.
1: Atılım değil midir? Bir değişim değil midir?
0: Peki bu zorunluluk mu? Yoksa hocanın tercihi mi? Bugün
1: oradan
0: mesela
1: şu soru devreye
0: Hakan indir. Çalhanoğlu olsa, Kenan Yıldız olsa, Orkun Kökçü olsa biz Can Uzun'u 11'de görebilir miydik bugün? Salih'i görebilir miydik mesela? Göremeyecektik. Yani yine hoca onları ya da Oğuz'u da göremeyecektik. Yine onlar oynayacaktı. Şimdi biz ülke futbolu olarak kendimizi sorgulamalıyız. Biz eğer bu kadar formsuz İrfan Can Kahveci'nin yerine bir oyuncu koyamıyorsak, Barış Alper Yılmaz'ın yerine, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine bir oyuncu koyamıyorsak bu milli takıma, Abdülkerim Bardakçı'nın yerine, Melih Demiral'ın yerine bir oyuncu koyamıyorsak, bir kere biz hem hocamızı sorgulayalım ama aynı zamanda da kendimizi sorgulayalım. Çünkü düşündüğümüz zaman ya kimi acaba farklı koyabilirdi bu milli takıma diye sorusunu sorduğumuz zaman da çok net yanıtlar veremiyoruz.
1: Tabii.
0: Mesela şu yanıtı verebilirim ben. Ya Emirhan Topçu'nun bence bugün 11'de olması gerekiyor. Abdülkerim Bardakçı'nın yerine. Niye? Ya zaten yıpranmış bir Abdülkerim Bardakçı gerçeğimiz var. Fiziksel, mental, sezona kötü başladı. Diğer taraftan tam tersi sezona iyi başlamış formda bir Emirhan var. Niye oynamıyor? Yani niye hep aynı oyuncular üzerinden gidiyoruz mesela? Bir tane örnek verdim. Bu örnekler düşünsek çoğaltabiliriz. Yani dolayısıyla ben Montella'nın Dünya Kupası'ndan gerekli dersleri çıkardığını düşünmüyorum. Umarım oyun bize başka bir şey söyler. Ama bu anlamda benim adıma önemli nokta şu Kerem. Hedefimiz Uluslar Ligi değil, ana hedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası. Yani bizim şu andan itibaren aslında Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin temellerini atmamız gerekiyor. Bu temelleri de Dünya Kupası'nda yıpranmış, Dünya Kupası'nda kötü performans göstermiş kadro üzerinden değil de yenilenmiş, rezerve edilmiş bir kadro üzerinden yapmamız gerekiyordu. Dün Almanya-Hollanda maçını izledik değil mi? Kaç tane yeni oyuncu vardı değil mi kadroda?
1: Evet.
0: Kaç tane yeni oyuncu vardı? Yani çünkü deniyorlar. Diyorlar ki bakın biz Dünya Kupası'nda başarısız olduk. Demek ki farklı bir şey denemek zorundayız. Ama bizim kadromuza bakıyorum. Mecburiyetten 11'de oynayan bazı oyuncular ama bu oyuncuların tamamı zaten Dünya Kupası'nda kadromuza yer alıyordu. Yeni bir tane isim yok ya bakın bir tane isim yok şu an 11'imizde. Dünya üzerinde bunun bir örneği yoktur. O yüzden ben dersi çıkardığımızı düşünmüyorum bu anlamda. Ya bugüne gelecek olursak dediğim gibi

0: Fransa maçı zaten çok zor bir maç. Şartlar daha zorlaştırıyor. Niye? Eksiklerimiz var. Çok kilit oyuncularımız eksik. Fransa yeni hocasıyla Zidane'la ilk maçına çıkıyor. O yüzden de burada benim adıma hedef maçlar Belçika ve İtalya maçları. Fransa bu grubun doğal lideridir, lider adayıdır. Ama ikinciliğe oynayabiliriz, ikinciliği zorlayabiliriz. Onun için de dediğim gibi bugün benim adamın önemli nokta şu. Biz nasıl reaksiyon vereceğiz Fransa'ya? Oyunun içinde ne kadar kalabileceğiz? Nasıl bir oyun oynayacağız? Mücadelemiz, fiziksel kalitemiz. Benim adım bunlar son derece önemli. Umarım tabii ki iyi bir skor alırız ama yani çok zor bir maça çıkacağımızın da bilincinde olmalıyız bence.
1: Muhtemel 11 üstünden konuşabiliriz aslına bakarsanız ki. Ekrana da zaman zaman geldi Uğurcan'ı. Bir kere bir 3-4-1-2 bekliyoruz. Bu da farklı bir formasyon söz konusu. İsimlerden bağımsız neden 3-4-1-2 denenecek ya da denenme ihtimali var? Bunu tartışalım isterim ama isimleri de söyleyeyim. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Salih, Ferdi, Arda, Barış, Can. İsimler üstüne sonra konuşalım. Vaktimiz çok geniş. Bu bakış açısı değişikliği ya da bu deneme eğer böyle çıkacaksak sahaya neden?
2: Bir defa bunun adını biz deneme diyorsak bu yanlış. Daha baştan yanlış.
1: Bu bakın, strateji
2: milli takım yeri. Milli takım deneme yeri değil veya halk tabiriyle deneme tahtası değil. Bizim Süper Lig'de oynayan takımlarımız deneme yeri, deneme tahtası değil. Şimdi birçok oyun stratejisi vardır. O stratejilere bağlı belirli taktikler geliştirilir. O taktikleri de sahada uygulayacak 11 tespit edilir. O 11'de belirli bir sistem dahilinde oynatılır. Şimdi bütün bunların da bu seviyelerde öğrenilmiş olması lazım. Yani futbolcu bunu daha önceki antrenmanlarında, daha önceki maçlarında pratikte uygulamış ve bunu artık ezber hale, alışkanlık hale getirmiş olması lazım. Şimdi bizim deminki kadromuza baktığımızda o futbolculardan hangisi şu ana kadar olan kariyerinde böyle çıkarsak sahaya bugünkü görev tanımıyla kaç maç oynadı? Ya bizim ligimizde şu an üçlü oynayan takım bile yok. Bir iki istisna başta Göztepe olmak üzere. Evet. Bunları kenara atalım. Büyük takımlardan bahsedelim. Şimdi böyle olduğu zaman da işte bu o zaman olmaması gereken bir denemeye kadar gidiyor.
0: Montella'nın oynatmışlığı var ama hocam hafızam beni yanıltmıyorsa. Dünya Almanya eleme mesela Almanya ile oynamış hazırlık maçları 3'te oynamıştık galiba.
2: Şimdi ben yaptım oldu. Biz çok yapıyoruz.
0: Ya yok yani şey
2: anlatabildim mi? Şimdi ben diyorsam ki milli takım teknik direktörüyle kulüpler işbirliği yapmalı. Bütün bunlarda tabii ki milli takım teknik direktörü kulüplere karışamaz. Ama onlarla bir teknik adam bazında bir fikir alışverişinde bulunabilir. Benim milli takım teknik direktörüm benim futbol kamuoyunu yönlendirebilir. Biz de şu an üçlü mü öcü gibi diyoruz, kaçıyoruz. Fenerbahçe'nin orada yaşadığı sıkıntılardan dolayı bir hoca üçlü oynamaya kalksa daha kafadan olmaz diyoruz. Yani bu kamuoyunda belirli doğruları oluşturacak kişiler bizleriz. Bize öyle büyük bir görev düşüyor ki biz doğru zamanda doğru yorumları yapmadığımız zaman işte futbol kamuoyu da etkileniyor. Hoca gitsin, hoca gelsin. Bu niye oynuyor, bu niye oynamıyor? Ya kim oynarsa oynasın hiçbiri bunu öğrenmemiş ki. Dolayısıyla ha sen ha Kerem ama ben çok şey değişmeyecek. Bizim buralardan başlıyor olmamız lazım. Yani ben boşuna ter akıtmadım dedi. Sezon başlamadan önce daha arkadaşlar kulüplerimiz sezonu zamanında açsın, fiziksel yönden zamanında hazır olsunlar, oyunları gelişsin, sezon başlangıcında bütün takımlar kendileri için hazır olsun. Kendileri için hazır olsaydı bizim şampiyonluk adayı takımlarımız hazır olan lider olacaktı. Bakın liderliği bile bu dört takım kaptırdı Ahmet'e. Şimdi o kulüplerde bu futbolcular bu kadar eksikse bu eksikleri milli takıma da taşıyor o zaman şeylerimiz, oyuncularımız. Ben o yüzden onun üzerinde durdum ve şunu da söyleyeyim. Onur çok güzel bir örnek verdi. Dokuzlu veya santroforlu santroforsuz oyun. Ya anımsayın, ben mi yanlış anımsıyorum? Biz Dünya Kupası elemelerini

0: kazandığımız anda hiç kimse santroforsuz oyundan bahsetmedi.
1: Evet.
0: Herkes dedi ki ya biz bunu öğrendik, biz biliyoruz artık.
1: Ama Romanya ve Kosova şimdi, maçları nasıl geçtiğimizi kimse dikkate almadı.
0: Biz önce iğneyi kendimize batıracağız. O zaman biz bunu öğrendiysek, o zaman şimdi niye bunu bir daha istiyoruz?
1: Bitmiyoruz önce hocam.
0: Bir de işin gerçeği şu. Ya ben 9'suz oynayacaksam bile benim elimde 3-4 tane 9 olsun ya, bunun bir zararı yok ki. Yani bizim takımlarımızda daha bu tür değişik stratejileri, oyunları oynayan bir anlayışı yerleştiriyor olmamız lazım. O yüzden milli takımı da biz futbolcu üzerinden okuyoruz. Bakın ne oynayacağımızı konuşmadık. Ben bakıyorum Fransa maçı öncesi birkaç gündür bu konuşmalar yoğunlaştı. Bugün zirve yapıyor. Biz ne oynayacağımızdan ziyade kimlerle oynayacağımızı konuşuyoruz hep. Şimdi böyle olunca da olay tabii ki bizi hep hazırlıksız yakalıyor. Sonucun benim için zerre kadar önemi yok. Benim bildiğim bir şey var. Türk milli takımı şu anki sahip olduğu bütün özellikleriyle, yani bunun içinde futbol harcadığı para dahil, bu ülkenin genç yetenekli nüfusu dahil, bu ülke futbol severinin futbolu diğerlerinden çok daha seviyor olması dahil, buraya birçok şey daha ilave ederim. Bizim sürekli A liginde olmamız lazım. Zaten Avrupa sıralamasında biz otomatikman kendimizi ilk onun içinde her zaman yer bulmamız lazım. Bakıyoruz burada 4 grup var, 4'er takım, 16 takım. Ya biz 16'nın içinde olamayacaksak bu bizim ayıbımız ya. Yani biz şöyle yaptık. Biz bu işe başladığımızda şeydeydik, B grubundaydık.
1: C'ye düştük.
0: O sene statüde, organizasyonda değişiklik yaptıkları için biz kaldık. Oradan ders çıkarmadık. Ertesi dönemde bir daha C'ye düştük. Sonra da C'den B'ye çıktığımızda veya B'den A'ya çıktığımızda dünya şampiyonu olmuşuz gibi bir hava yarattık ya arkadaşlar. Biz kimleri yenip buralara geldik, bir A'ya çıktık. O takımları Süper Lig'den herhangi bir ortalama takım yap yenersin.
1: Eskiden
0: ya.
1: Yani zaten, yenemediğimiz için hocam
0: yani,
1: bir şey
0: yani
1: olmuş.
0: O yüzden
2: zaten burada olmamız lazım.
0: Tabii, evet. Bu gerçekleri bizim konuşuyor olmamız lazım. O yüzden burada kalıcı olmak için de ben bugün milli takımdan bugünkü maça uygun bir strateji. Bakın futbolcular formsuz, kabul. 2 saat içinde biz onlara form verebilir miyiz? Veremeyiz. Ama en azından onları daha iyi konsantre ederiz. Motivasyonda zaten sorun yoktur. Onların yapabileceği ve birlikte uygulayabilecekleri bugünkü maçta bize en uygun skoru almaya, ki o skor benim için galibiyettir, uygun gördüğümüz o stratejiyi yapalım. O stratejiyle milli takımımızı oraya çıkaralım. Futbolcular da elinden geleni yapsınlar, yenilelim. Problem yok. Biz böyle devam ediyorsak 2 defa yeniliriz, 3.'de artık yenilmeyiz. Biz ait olduğumuz yerde kalıp o yerde artık o yerin futbolunu oynamaya başlarız. Ama bizim bence bu bakış açısıyla çıkıyor olmamız lazım. Şimdi titremeye başladık. Eyvah, rakip Fransa. Bizim beşli defans oynamamız lazım. Yani Çanakkale geçilmez oynamamız lazım. Futbol bu değil ki.
1: Hocam
0: yani.
1: Çok savunmacıyla oynamak çok iyi savunma yapacağız anlamına gelmiyor. Böyle matematik yoktu futbolda
0: yok,
1: yani.
0: Yok şimdi hepimiz bakın beşli. Dün gördüm ben, dedim ki nereden çıktı bu beşli?
1: Hocam şu olabilir mi? Hani beyin jimnastiği yapalım bir anda. Hani bu Montella'nın Dünya Kupası sonrası karar verdiği bir şey mi? Yani artık ben üçlü mü oynayacağım dedi. Yoksa bugünkü maça özel hem Fransa'nın gücünden kaynaklı hem de eldeki stoperlerin formsuzluğundan kaynaklı. Yani şöyle örnek verelim. Ya ben Merih ve Abdülkerim'i tandem mi yaparsam problem yaşarım. Bir üçüncü oyuncu ekleyeyim mi diye mi düşündü? Yani bu maça özel bir şey mi? Yoksa milli takımımız artık böyle mi oynayacak? Hani bunun da yanıtı. Ben bu maça özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir sonraki maç mesela İtalya maçında böyle bir şey olmayabilir. Bunu görmeyebiliriz.
2: Bu arada Zeki Oğuz'u kullanması da yani Çanakkale geçilmez
1: değil.
2: Oynayacağımızı
1: ama şunu sorabilir miyiz bu arada? Çok özür dilerim.
0: Sesi güzel, çok güzel.
1: Erdem'e de sorabilir arkadaşlarımız. Ozan Kabak konusunda bir problem var. Hani şu anlamda problem değil, sakatlığım var. Yani Ozan Kabak sakat değilse benim savunmaya yazacağım ilk oyuncudur Ozan Kabak.
0: Şimdi
1: üçlü oynamasını biliyor.
0: Sevgili Kerem, ayağa kalkabiliyor muyum?
2: Hocam ayağa kalkabilir mi acaba?
0: Arkadaşlar, kalkamıyorsam buradan söyleyeceğim.
2: Kalkabiliriz hocam. Peki. İstiyorsanız beraber kalkalım.
0: Kalkalım.
2: Eşlik etmemiz lazım.
0: Şimdi tabii buyurun. Hatta sevgili Onur da katılabilir.
2: Aslında ortaya alsak
1: bir defa,
2: burada.
1: Bir şey diyebilir miyim? Bir defa. Ben seni galiba.
2: Tamam, bekleyelim.
1: İlk kez lacivert takımla görüyorum hayatım boyunca.
2: Ben de çok uzun süre sonra ilk defa yakışmış lacivert takımla sahne aldım.
1: Dikkatliyim görüyorsun.
0: Değişiklik her zaman iyidir. Evet. Monotonluktan kurtulmak
2: lazım. Hocam işte burada. Lazım. Milli takım.
0: Şimdi yerimize oturduğumuz zaman detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Bu kadro sahaya çıktığı zaman, bakın ben futbolcunun da şu ana kadar hiç uygulamadığı bir dizilişle sahaya çıkması yerine bu takımı dörtlü dizmek isterim. Sağ bek Zeki.
2: Evet.
0: Merih, Abdülkerim, Ferdi.
2: Evet.
0: Tamam mı? Hepsi de oynamış. Hiç kimse de ya bizim için yeni sistem demez. Hemen onların önünde İsmail zaten Salih var.
2: Evet. Onların önünde.
0: Şimdi ağırlığı. Dörtlü dizilmiş takımlarda hocaların artık bizde çok konuşulduğu için bir iki örnek vereceğim uzatmadan kafa karışmasın. Şimdi iç kulvarları, half space dediğimiz oraları biz çok konuşuyoruz.
2: Değil nereler mi? Oralar gösterelim yani izleyiciler
0: için. Şu buradan gösterelim. Tamam. Şu bölgeler.
2: Evet.
0: Bu boşluklar. Bu iki boşluk. Dörtlü dizildi onlar. Artık takımlar eğer defansta beşli olmak istiyorlarsa bakın iki tane orta saha oyuncuları var. Fransızlar üçlü oynuyor. Varsayalım Rabiot yok. Evet. Fransızlar ikili oynuyor. Fransızlar bu defansı beşlemek istedikleri zaman orta sahadaki İsmail'i hemen buradaki iç kulvara sokuyor. Beşli olduk mu? Olduk. Peki buradaki Salih ne yapıyor? Merkezi hiçbir zaman boşaltmıyor.
2: Evet.
0: Bakın iki futbolcu buraya geldi. Hatta içeri girdiği zaman beşli. Bunu da içeri sokuyorsan altılı. İstiyorsan bunu geliştirerek defansta beşli de olur, altılı da olursun, yedili de olursun. Bizim bu kadroyla ben olsam hiç kafaları karıştırmadan dörtlü dizerim. İsmail'in de o boşluğa girmesi, Salih'in de o boşluğa girmesi onların zaten yaptıkları işler.
2: Yani siz şöyle diyorsunuz.
0: Yapmadıkları.
2: Uğurcan Kale'de Zeki Sağbek, Meri Abdülkerim stoper, Ferdi Solbek, İsmail, Salih önlerinde Arda.
0: Evet.
2: Kanatlarda Oğuz'la Barış. Hangisi sağda,
0: Arda'yı
2: hangisi solda?
0: Arda'yı da değiştirmedik. Eğer bu takımla çıkıyorsak Barış var, Oğuz var. Oğuz'u sağ açığa koy veya sola koy. Can'ı da öne koy. Barış'ı da diğer kanada koy.
2: Evet.
0: Yani şu ana kadar alıştıkları görev tanımlarıyla, aynı dizilişleriyle, şu an daha önceki maçlarda oynadıkları gibi birbirlerine yakın oynuyor. Bu benim bir görüşüm.
1: Hocam bir eklem yapabilir miyim?
0: Bakın. Tabii.
1: Yani belki milli takım kariyerlerinde böyle bir oynama alışkanlıkları yok ama kulüp takımı kariyerlerinde mesela Zeki'nin bu oyunu bildiğini düşünüyorum. Evet. Merih de bu oyunu biliyor. Abdülkerim çok fazla deneyimlemedi. Ama mesela Oğuz bunu oynamıştır. Ferdi bunu çok fazla oynamıştır. Hani tek Can tek oynamış. Oyuncularımızın evet tek tek oyuncularımızın kariyerinde bildiği bir oyun ama milli takım düzeyinde beraber oynamadıkları bir oyun. Evet.
0: Arkadaşlar biz böyle çıkarsak bu futbolcuların hepsi istisnasız Uğurcan dahil hocalarına kendi görev tanımlarını bir daha soracaklardır. Bu yetmeyecektir. Komşu bölgedeki, komşu pozisyondaki arkadaşlarıyla konuşacaklar. Zeki Meri'ye diyecek ki bak ben buraya çıkarsam sen buraya gel. Veya Merih Abdülkerim'e diyecek ki eğer ben öne çıkarsam sen bunu yap. Kendi aralarında bunu bir daha konuşmaları lazım. Bunu konuşacaklar ama pratikte uygulamayacaklar. Antrenmanını yapmayacaklar. Evet. Milli takım son 1-2 gün böyle bir antrenman yaptıysa onu da bilmiyorum.
2: Şu da hocam
0: ama
2: çok
0: benim dediğim
2: olabilir.
0: O diziliş içinde oraya çıkıyorsa hiç kimseye bir şey söylemesen bile ne yapacağını gayet iyi
2: hocam
0: biliyorum.
2: Stoperlerin organizasyonu dışında yani burada aslında geriye yaslandığında özellikle kalabalık oluyorsun. Kağıt üstünde alanı daha iyi kapatman gerekebiliyor ama misal kanattan gelen, içeriye devrilen oyuncuların kontrolünde de az pratiği olan takımlar sağ stoperle sağ bekin, sol stoperle sol bekin arasındaki iletişimsizlikten de çok büyük zararlar tabii verebiliyor. Salt stoperlerin arasındaki iletişim önemli değil yani.
0: Şimdi rakibi göz önünde bulundurduğumuzda gelen bilgiler şu yönde. Fransa evet 4-3-3 oynayacak.
2: Sayayım mı Fransa'nın muhtemel 11'inde? Hiç saymadı kaçtığımızdan beri. Manyan'ı bekliyoruz kalede. Kunde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Şerki, Kone, Rabiot dörtlünün önünde bir üçlü. Şerki biraz daha tabii ofansif görevi olur. Olise, Dembele, Mbappe. Burada tabii ellerinde Misal Doué gibi bir oyuncu da var ama sanki Zidane

0: üçlü oynayacak gibi görünüyor.
1: Şimdi ileride üçlü.
0: Evet. İleride üçlü.
1: Onlara
0: üçlü deyince savunma çağrışımı dahi baskı.
1: Onur, Fransa'nın bu Dünya Kupası sonrası değişiminde yeni olan bir tek oyuncusu Truffert.
2: Evet.
1: Onun dışındakilerin hepsi Dünya Kupası'nda oynayan 10 kişi.
2: Ama en azından kadroda
1: şimdi onların bakın
2: oyuncu var.
1: O %100 katılıyorum. En önemli konu o. Bizim burada belki de bu maçtan çok ya Zidane geldi. Zidane'ın hedefi ne? Bunu nasıl yapacağı konuşmamız lazım.
2: Hocam Fransa Dünya Kupası'nda bir hüsran yaşamadı ki. İspanya yarı finalde mağlup oldu.
1: Klopp
2: yani.
1: Geldi. Klopp nasıl bir hedef seçti, ne yapıyor? Bakın hepsi gelişim üzerine, oyun üzerine kurulmuş şeyler. Akşam o yüzden Almanya maçı da çok önemliydi. Burada ne olabilir? Bu Fransa takımına karşı adam adama bir eşleşme ortaya çıkacak.
0: Evet.
1: Şimdi Fransızlar önde üçlü oynadıkları için bir de dünden gelen mesaj şu. Bekleri çok ofansif kullanacaklar.
0: Evet.
1: Bekleri ofansif kullanmak şudur. Truffert çıktığı zaman Oğuz'la birebir. Kunde çıktığında Ferdi ile birebir oynayacak. Öndeki 3 kişiyi de Dembele, ortadakini Merih, onların sağ açıkta olanını Abdülkerim, yani Olise'yi, sol açıkta olan Mbappe'yi de Zeki alacak. Şimdi burada da 5'e 5 birebir bir eşleşme var. Biz teknik adamlar hep deriz ki topun olduğu bölgede en azından benim artı birim olsun. O artı biri de Salih'le İsmail'le bizim mutlaka sağlıyor olmamız lazım. Onların o yüzden orta sahadan verecekleri destek çok önemli. Bu dizilişte hem Çerki'den hem Rabiot'dan o desteği vereceklerini düşünüyorum. Ama bizim böyle bir anda da bu üçlüden defansa yönelik zaten çok fazla şey de beklemememiz lazım. Çünkü biz Çanakkale geçilmezi oynamayacağız. Oynamamamız lazım.
2: Hocam
1: top bana geçtiği zaman da o topu biraz kullanmam lazım.
2: Tabii,
1: oynamam lazım.
2: Şey, bu
0: oturalım mı hocam?
2: Tabii. Üçlünün verebileceği olası katkılardan bir tanesi. Yani pozitif yönden bakalım olaya. Önde tek bir oyuncu kullanmaktansa 9 numara olmayan bir oyuncuyu, İki tane 9 numara olmayan oyuncuyu kullanmak belki daha kalabalık olabileceğimiz, zaman zaman orada hani Fransa savunmasını daha fazla zorlayabileceğimiz anlamına gelebilir. Yani tek başına Barış'ı, tek başına Can'ı kullanmaktansa ikisini birlikte kullanmak orada belki oyuncuların performansına da olumlu yansıyabilir. Hani bir olumlu tarafı varsa bu dizilişin milli takımımız adına belki bu olabilir. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Evet, doğal olarak olumsuz bir tablo çizdik şu ana kadar ama olumlu bir pencere açalım. Mesela Montella'nın oyunlarında, Montella yönetiminde biz hep şunu gördük. Biz ne kadar az topla oynuyorsak o kadar başarılı olduk. Topla çok oynuyorsak bir kriz yaşadık kesin saha içindeki. Şimdi Dünya Kupası'nda gördük. Paraguay, Avustralya maçları kriz. ABD maçını kazandık. Ya da mesela Hırvatistan deplasmanında kazandık. Hazırlık maçında Almanya'yı yendik.
0: Evet.
2: Avrupa Şampiyonası'nda mesela Avusturya maçı topla rakip oynadı. Biz onları yendik. Hollanda maçı çok iyi oynadık mesela. Yenildik ama ciddi bir şekilde hep skorun ve oyunun içindeydik. Dolayısıyla sadece bu maç değil, Uluslar Ligi'ndeki tüm maçlar, 6 maçta Montella'nın oyununa uygun maçlar. Yani topun rakipte olacağı, bizim rakibi karşılayacağımız, daha fazla geçiş zorlayacağımız, işte merkezde ikili mücadele sertliğimizi ortaya koyacağımız maçlar. Dolayısıyla hani İşin bir olumlu tarafı varsa bence bu maçlarda Montella'nın oyunun daha işlevsel olma ihtimali var. Yani ve de 9 numarasız oyunun da daha işlevsel olma ihtimali var bu tür rakiplere karşı. Ya bugünkü maçın senaryosu şu. Maç başlayacak. Top Fransa'da. Biz geride bekleyeceğiz. Konumlanacağız. Rakibi karşılayacağız. Yani bu Montella'nın istediği bir tablo aslında. Montella'nın istediği bir şey. Montella neyi istemiyor? Rakip kapanıp biz sette yerleştiğimiz zaman oynadığımız oyun Montella'nın oyunu değil ve başaramadık bugüne kadar.
0: Evet.
2: Mesela playofflarda Romanya ve Kosova maçları bile krizlerle geçti, hatırlayalım.
0: Çok.
2: Açamadık, duvarı kıramadık yani. Birer golle yapabildik bunu. O yüzden de hani bu maç özelinde ve İtalya ve Belçika maçları özelinde sanki daha uygun bir ortamımız olacakmış gibi duruyor. Evet. Montella oyununu oynamak için. Ya bir olumlu taraf bu olabilir bence.
1: Şimdi tek maçlı görürsem evet, bu strateji bizi galibiyete daha yakın gösterebilir veya olabilir. Ama biz bugünkü maçı da ana hedefin bir parçası olarak görmemiz lazım. Benim ana hedefim ne? Şimdi izleyen

0: Ne diyecek ki Ahmet Hoca yine uçuyor. Ama uçmadan bu işler olmuyor. Benim hedefim kupa kazanmak. Dünya kupası ise dünya kupasını kazanmak. Avrupa kupası ise Avrupa kupasını kazanmak. Eğer bu grupta oynuyorsan buradan birinci çıkmak. Şimdi kupa kazanan takımlara bak. Hepsi
1: topa sahip olan takımlar.
0: Topa sahip olan evet. takımlar, kapanan o defansları açabilen
1: Doğru.
0: takımlar.
1: Doğru.
0: Yani benim adayım dünya kupasında Fransa'ydı. Ama İspanya Fransa'yı öyle bir yendi ki, ya İspanya önde olmasına rağmen o Fransa'nın gerideyken İspanya'dan daha fazla topa sahip olması gerekirken olamadı. İspanyollar onlara vermedi. Şimdi o yüzden Türkiye, tabii ki bak ben birçok stratejiden bahsediyorsam, stratejilerden bir tanesi şudur. Birinci bölge savunma, ama 5 kişiyle yaparsın, ama 7 kişiyle, ama 10 kişiyle. Kazandığın toplarla direk hücum, kazandığın toplarla hızlı hücum, kazandığın toplarla geçiş hücumu. Bakın bunların hepsi birbirinden farklı değişiklikler. Sadece birinci bölge defans yapıyorum. He. Bunun tam tersi ben üçüncü bölgede de defans yaparım. Bu üçüncü bölge defans demek ön alanda baskı yapmak demektir. O zaman da farklı bir strateji uygulaman lazım, ama bizim en çok zorlandığımız kapalı defansları, takımları biz açmakta zorlanıyoruz.
1: Hocam oyunun iki yönü var. Top sendeyken, evet. top rakipteyken. Top rakipteyken işte, biz iyi oynuyoruz. İşte, ama top bizdeyken oynayamıyoruz.
0: Biz top rakipteyken de iyi oynayamıyoruz.
1: Hayır, yani. Oynadığımız maçlar çok var hocam.
0: Oldu. Ha. İyi
1: top
0: maçlar oldu.
1: Top rakipteyken daha iyi oynadığımız
0: yani
1: maçlar
0: işte
1: daha fazla.
0: İşte İspanya beraberliği bunlardan biri.
1: Ha, İspanya maçı
0: Fransa'yı,
1: doğru.
0: Fransa'yı 2-0 yendiğimiz maç.
1: Şenol Güneş dönemi doğru.
0: Bu bunlardan biri, buna benzer sayabiliriz.
1: Tabii tabii.
0: Yani bu sonuçlar benim için bir tesadüf değil. Şimdi biz madem bunu yapıyoruz, biz bundan bir taviz vermeden, bundan kaybetmeden, top bizdeyken de madem ben kendi birinci bölgemde kazanacağım topu, o topu hemen çıkışta kaybetmeden en azından rakip kaleye gidebilmeyi, hücumu bitirebilmeyi, rakip takımı kendi kalesine geri koşturabilmeyi başarıyor olmam lazım. Oraya ne kadar çok adamla gidersem o kadar etkili olabilirim. Senin dediğin gibi de işte Can'la Barış'la ikisiyle merkezde oynuyorsan hücumda çoğalma adına bu sana katkı sağlar. Ama yeri geldiğinde onların defansa da yardım etmesi gerekecek.
1: Tabii.
0: Bunu nasıl yapacaklar onu da henüz onlar da bilmiyor. Yani o antrenmanları hiç yapmadılar. O derslere daha geçmedik. O yüzden toparlayayım. Ben bu A grubunda oynayacağımız 6 maçı da yeni bir deneyim bizim için. En güçlülerin olduğu gruptayız. Kaldı ki öteki gruplara bakın, onların hepsi bizden daha kolay. Yani bu grupta bir güç sıralaması yapılsa herhalde biz 4. sırada oluruz. Öteki gruplarda bizim çok rahat geçebileceğimiz takımlar
2: Hocam,
0: da var.
2: Hocam bir şey söyleyeyim mi? Biz tam kadro olsak. Valla İtalya'dan da Belçika'dan da kadro kalitesi olarak daha kötü olduğumuzu düşünüyorum.
0: Ya şimdi
2: Allah değiliz. Bir araya gidelim mi? Bunu konuşalım.
0: Kadro kalitesini anlatın bana. Ne kadro kalitesi?
2: Dönüşte bunu tartışalım. Sevgili seyirciler, şimdi iki maçın özet görüntüleri ekranda olacak. Sizinle paylaşacağımız karşılaşmalar Portekiz-Galler ve Hollanda-Almanya maçlarının özetleri. Dönüşte beraberiz. Türkiye-Fransa karşılaşmasına dair konuşacağız.
3: İlk düdük geldi ve mücadeleye Portekizli oyuncular başladı değerli izleyiciler. Vitinha. João Félix. Şimdi Ronaldo. Çok çaprazdan vurdu ama dışarı. Ruben Neves sol kanada güzel bir top attı Nuno Mendes'e. Nuno Mendes iyi bir orta, Ronaldo dokunamadı arka direkte, bir dokunuş dışarıya. João Félix çok tehlikeli bir top yolladı. Çok dar bir açıdan istediği gibi vuramadı Neto. Bruno Fernandes, Nuno Mendes sıyrıldı, Nuno Mendes verdi pasını. João Félix kaleyi gördü, gol! João Félix 22. dakikada Portekiz öne geçiyor Galler karşısında. Deni vardı, uzaktan avladı João Félix. Portekiz 1-0 önde, Galler karşısında son şampiyon. Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz. Üçüncü köşe vuruşu bu Portekiz'in. Bruno Fernandes ön direğe geldi. Kafa vuruşu Ben Davies'ten. Bir korner daha. Burada bir elle oynama. Penaltı beklentisi geldi Portekizli oyunculardan. Oyun devam ediyor. Neto zorluyor şimdi. Neto dokundu. Devam etti oyun. Ruben Neves. Orta Ronaldo. Ronaldo kaçırdı bunu. Cristiano Ronaldo arka direkte yararlanamadı pozisyondan. Derinlemesine Ronaldo, ceza sahası Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Attı golünü Ronaldo! Bruno Fernandes offside. Offside var gibi. Sağ ayağı önde gibi Ronaldo'nun. Evet, offside. Cristiano Ronaldo offside'da, ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Riskli bir top orada. Palinha'nın bir müdahalesi var. Avantajı oynattı hakem. İyi bir top geldi şimdi. Brennan Johnson çok açtı topu. Çevirdi, direkten döndü. İnanılmaz bir an. Kalecide kaldı top. Out bekliyor Portekizliler. Brennan Johnson son anda topu çevirdi. Çok ilginç bir an yaşandı. Üst direkten döndü top. İşte Brennan Johnson. Burada Costa bıraktı. Evet, çıkmamış gibi top gördüğümüz kadarıyla. İşte çok büyük bir tehlike yaşadı Portekiz kalesi. Ve son düdük geldi. Portekiz 1, Galler 0 maçın sonucu.
4: İlk düdük sesi geliyor. Dev maç başlıyor. Uluslar Ligi'nde Hollanda-Almanya maçı başladı. Korner kullanıldı. Kale alanına indi ve gol! Virgil van Dijk. Hollanda açılışı kaptanı van Dijk de yapıyor. Pozisyonu izliyor Alejandro Hernandez. Del Cerro Grande'den uyarı gelmişti. Gol iptal. Robin'in kaleci Ter Stegen'i engellediğine yönelik bir kanaat. Almanya Hollanda sahasına yerleşti bu bölümde. Kimmich'ten pas, iyi pas. Ceza sahasında tehlike. Troy. Troy Gakpo karşısında. Troy soluyla çevirdi. Van Dijk. Ryan Brobbey son anda dokundu. Schlotterbeck. Brown. Maç bu anlarda tempo kazandı. Destek amiri'den geldi. Nadiem Amiri baktı arkadaşlarına. Gözler aynı zamanda Hernandez'de, çünkü Brobbey yerde, oyunda devam ediyor. Ceza sahasında tehlike. Troy çevirdi. Gol şansı değil mi? Top boşta, gol! Felix Mecha. Mecha golü attı ama orada bir tartışma var. Jürgen Klopp kenarda. O da bir diyaloğun içerisinde. Almanlar gole seviniyor. Hollandalılar bu kararı protesto ediyor. İlginç bir sahne Amsterdam'da. Almanya önde ama gol kutlamasında adeta bir karambol var orada. Brobbey yerde kaldı, faul bekledi. Hollandalılar, oyun devam etti. Sonrasında oyunun durmasını beklediler. Oyun yine devam etti. Devam dedi Alejandro Hernandez. Devamında Mecha golü attı. Brobbey de değişiklik istiyor. Bu golde belli ki fazlasıyla tartışılacak. Kimmich'ten pas. Troy çevirdi. Adeyemi yerde kaldı. Faneke hamleyi yapmıştı ama yeterli değil. Doğru zamanda doğru yerde Felix Mecha. Mecha ile Almanya 1-0 öne geçiyor.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
0: ister ol. Reklam. Aspor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: 1985 yılı İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız, takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taşlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızsa ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan'ı bir de bronz madalya kazandı.
7: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Kral Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Milli maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye-Fransa mücadelesi öncesinde detayları konuklarımız Ahmet Akçam ve Onur Özkan'la konuşuyoruz. Farklı noktalara bağlantılarımız olacak. Stadyumda Koray Baloğlu, amili futbol takımımızın kamp yaptığı otelde Erdem Akbaş ve rakibimiz Fransa'nın kamp yaptığı otelde ise Engin Can Çelik bizi bekliyor. İlk olarak gelin Kocaeli Stadyumu'na gidelim, Koray Baloğlu'na kulak verelim.
2: Kerem, teşekkür ediyorum. Ahmet Hocama ve Onur Özkan'a da selamlarımı iletiyorum Kocaeli'den. Bugün Uluslar Ligi'nde ilk sınavımıza çıkıyoruz. Önemli bir rakip karşısında, Fransa'ya karşı mücadele edeceğiz. Kocaeli Stadyumu'ndayız. Yaklaşık 22 derecelik bir hava sıcaklığı mevcut burada. Maç saatinde de 14-15 derecelerde olmasını bekliyoruz. Hava tahminleri bu yönde. Parçalı bulutlu bir hava olacak. Herhangi bir yağış veya aşırı rüzgar beklenmiyor. Hemen arkamda bulunan tribünde görüyorsunuz, dünyanın en güzel bayrağı şu anda açıldı. Bir prova yapılıyor. Maç sırasında da yine bu bayrağın açıldığını göreceğiz. Ay ve yıldız yan yana kırmızı fon üzerinde Türk bayrağını tüm dünyaya göstereceğiz. Dileriz ki sadece bu görsel şölenin yanına skor olarak da milli takımımız bir galibiyet sıkıştırır. Galibiyet sevinciyle birlikte başlarız. Saat 21.45'te ATV'de bu karşılaşma yayınlanacak. Biz gün boyu Aspor ekranında olacağız. Stadyumda kapılar saat 18.45 itibarıyla açılacak. Onu söyleyelim. Tabii rakip Fransa, yıldızlar topluluğu diyoruz. İşte Olize, Mbappe, Kamavinga'sı say say bitmeyen futbolcular. Bu şu anlama geliyor. Tüm dünyanın gözü kulağı bu maçta olacak. Aynı zamanda bir teknik direktör değişikliği de oldu bildiğiniz üzere. Zinedine Zidane geldi. Bu maç artık farklı bir seviyede karşılaşma. O yüzden şunu söyleyebilirim. Stadyumda güvenlik önlemleri had safhada. Yani bu şu demek oluyor, bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı bir genel bilgilendirmeyi size aktaracağım. Özellikle bu bizi hem A-Spor TV hem A-Spor Radyo'da takip edenler için, bu maça gelmek isteyenler için kritik ve önemli bir bilgi. Bu da ne demek? Türkiye-Fransa karşılaşması uluslararası niteliği ve yüksek profili nedeniyle ilgili mevzuat ve güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda yüksek riskli müsabaka olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonu diyor ki müsabaka günü stadyum ve çevresinde yoğunluk yaşanması beklendiğinden taraftarımızın giriş kontrollerinde herhangi bir gecikme yaşamamaları amacıyla kapıların açılış saati olan 18.45 itibarıyla stadyuma gelmeleri önemli tavsiye edilmektedir diyor. Yüksek riskli bir müsabaka. Neden dedik? Az önce saydığımız sebepler nedeniyle. Hem bu maç artık uluslararası niteliği inanılmaz derecede önemli. Fransa ve Türkiye iki değerli takım. Zinedine Zidane hikayesi takip edilmesi yüksek bir ihtimal. Hem de ve yüksek profil aynı şekilde. Ve bu nedenle özel araç yerine yine toplu taşıma kullanılmasını tavsiye ediyor Türkiye Futbol Federasyonu. Şehir içi tramvay, belediye otobüsü ve minibüs hatları kullanılarak da stada ulaşım sağlanabilir. Onu söyleyelim. 7 yaşından büyük kardeşlerimiz gelecekse bu maça ebeveynleriyle birlikte, onların da bilete tabi olduğunu hatırlatalım. Yani bu maça gelecek olanlar kapıda herhangi bir problem yaşamamak adına 7 yaş altında, evet problem yok, ama 7 yaş üzeri olan çocuklarımızı bilete tabi olduğunu hatırlatalım. Hazırlıklar devam ediyor. Bir yandan biz de bu maçın yayınını ATV ekranından tüm dünyaya duyuracağız. Yine bu maçı aynı zamanda stadyumda Fransız yayıncı da bir ekiple birlikte

0: çektiğini söyleyelim. Fransızlar da burada olacak. Yoğun önlemler altında, hazırlıklar altında keyifli bir maç inşallah futbol severleri bekliyor. Tabii ki bu dua ve temenni kısmına milli takımın galibiyetini de ekleyerek ben sözü yeniden stüdyoya sana bırakayım.
1: Teşekkür ediyoruz Koray Boloğlu'na. İlerleyen saatlerde stadyuma yine kameralarımızı çevireceğimizi hatırlatayım. Erdem Akbaş bizi bekliyor. Bakalım milli takımımızda son durum ne? Erdem'den dinleyelim.
2: Kerem Can Bulat, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Koray Baloğlu'nun bıraktığı temennilerle devam edeceğim. İnşallah milli takımımız bugün Fransa karşısında hepimizi mutlu eden bir sonuç ve oyun sergileyecektir diye umut ediyoruz. A milli takımımız pazartesi günü Riva'da toplandı. Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Dün itibariyle son antrenmanı Riva'da yaptı ve ardından Kocaeli Stadyumu'na hareket etti. Montella ve Salih Özcan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella Dünya Kupası'ndan sonra bir gün bile milli takımı bırakmayı düşünmediğini söyledi ve kalbim tam olarak burada dedi. Açıkçası bu sözler maç öncesi Montella'nın takımla yaşamış olduğu, milli takımla Ay Yıldız'la aidiyetini gösteren çok önemli sözlerdi. Bu sebeple motivasyonun da aynı şekilde yüksek olduğunu söyleyelim. Dünya Kupası'ndaki negatifliği tamamen geride bırakmış bir oyuncu grubu var. Kim oynarsa oynasın, sürekli oynayan oyuncular da olsa yedek kalanların milli takımda sorun çıkarmadığı, aile ortamının bulunduğu bir milli takım jenerasyonu yaşıyoruz. Açıkçası bu jenerasyon CBA'ya çıktı. Devamını da inşallah çok iyi bir şekilde getirecektir diye umut ediyoruz. Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle kadroda olamayacak. İlhan Fakılı Ümit milli takıma gönderildi. Bu sebeple bu maçın kadrosunda yok ama İlhan'a seni bir maçlığına milli takıma gönderiyorum dedi Montella. Bu maçtan sonra Ümit milli takımın Ukrayna ile oynayacağı maçtan sonra da İlhan Fakıl'ın A takıma, A milli takıma dönmesini bekliyoruz. Muhammed Şengezer'in pazartesi günü yapılan antrenmanda hafif ağrıları vardı. Bu sebeple yoktu ama kalan antrenmanların tamamına katıldı. Elbette maç kadrosu açıklandığında bazı isimler dışarıda kalacak ama nihai kararı Vincenzo Montella verecek. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür gibi genellikle geniş kadroda yer alan isimler bu maçın, bu milli aranın kadrosunda yok. Bu isimlerin kulüplerinde devam eden sakatlıkları vardı. Bu sebeple kadroya çağrılmadı. A milli takımımız 19.45 gibi otelden stadyuma hareket edecek. Yine bu görüntüler A Spor ekranlarında olacak diyelim. Montella'nın ilk 11 tercihi nasıl olacak? Kalede Uğurcan'ı bekliyorum. Üçlü stoper hattında Zeki, Merih, Abdülkerim, sağ kanatta Oğuz Aydın, hemen yanında Salih ve İsmail, sol kanat bekinde Ferdi Kadıoğlu'nu bekliyoruz. Önlerinde göz bebeğimiz, yıldızımız Arda Güler, hemen önünde de Can Uzun, Barış Alper Yılmaz ikilisi. Maç içerisinde zaman zaman 3-4-1-2, zaman zaman 3-5-2'yi andıran bir formasyonla sahada olacağız diye beklentimiz, istihbaratımız bu yönde. Ama hangi kadro, hangi oyuncu olursa olsun inanıyoruz yürek, kalpten milli takım için terinin son damlasına kadar mücadele edecektir diyelim. Söz tekrar sende.
1: Engin Canceli'ye gidiyoruz şimdi. Fransa'nın kamp yaptığı oteldeyiz.
3: Kerem, teşekkürler. Tekrardan selamlar, iyi yayınlar dileyelim. Fransa milli takım otobüsün kapıları açıldı. Zannediyorum ki malzemeler konacak ve stadyuma doğru ilk önce malzemeler hareket edecek. Kameraman arkadaşım Yusuf Ebingöl'den rica edeceğim. Yaklaşık 25 dakika önce otobüsün yönü değişti ve otelin kapısının önüne yanaştı ki malzemeler ufak ufak yerleştirildi. Tahmin ediyoruz ki stadyuma ilk önce malzemeler polis eskortu eşliğinde götürülecek. Çünkü Fransız plaka ait bir otobüste gelmişti İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Fransa milli takımı dün öğlen saatlerinde gelmişti. Daha sonrasında da akşam saatlerinde basın toplantısı gerçekleşmişti. Basın toplantısının ardından da son antrenmanı gerçekleştirmişti Fransa milli takımı ve tekrardan da kamp yaptı otele gelmişti. Fransa milli takımı yaklaşık 20 dakikalık mesafede bulunan kamp yaptı otele geldi Fransa milli takımı ki hemen sağ tarafında da komşusu da Türkiye milli takımımızın kaldığını ifade edelim. Kısa mesafe aralarında bir kısa mesafe olduğunu da aktar. Olan. Tabii ki de İbrahim Konate'nin bir sakatlığı vardı. İbrahim Konate'nin yerine ise Manchester United'da forma giyen Leny Yoro kadroya dahil edilmişti ki geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmıştı ki Mbappe'nin de bir gribal enfeksiyon durumu vardı. Dün basın toplantısında Zidane'a bu sorulmuştu. Mbappe elimizden geldiği kadar kadroya dahil etmek istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Dün takımla beraber çalışmıştı ki takımın yıldız isimlerinden bir tanesi ki genel itibariyle yıldızlarla dolu bir Fransa milli takımından bahsediyoruz. Dünya Kupası'nda yarı finalist olan bir Fransa'dan bahsediyoruz. İspanya'ya 2-0 yenilmişti ki yarı final defteri kapanmıştı. Yeni bir sayfa açılmıştı. O yeni sayfada da Deschamps'la yollar ayrılmıştı. Zidane takım başına gelmişti. 28 Temmuz 2026 tarihi itibariyle gelmişti. Zinedine Zidane Fransa futbolunun efsanesinden. Tabii ki de sakatlık Konate var demiştik. Peki nasıl bir muhtemel 11 ile sahaya çıkacak Fransa milli takımı? Dilersen muhtemel 11'imizde izleyicilerimize aktarmış olalım. Kalede Manya'nın oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağ tarafında Conde, sol tarafında Diouf, stoper ikilisi ise Upamecano ve Lacroix oynamasını bekliyoruz. Orta alanda ise üçlü bir orta alan bekliyoruz. Sağ tarafta Rabiot, sol tarafta Cherki, 10 numara bölgesinde Kone, ileri üçlü ise sağ tarafta Olise, sol tarafta Mbappe, forvette de bir diğer yıldız Dembele'nin oynamasını bekliyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren ki İstanbul'dan gelen Fransa milli takımını görmeye gelen futbol severler de burada olduğunu ifade edelim. Geniş güvenlik önlemleri var. Hem stadyumda var. Koray Baloğlu bahsetti. Hem milli takımın kadrosunda var. Kamp yaptığı otelde var. Burada da geniş bir güvenlik önlemlerinin olduğunu tekrardan hatırlatalım.
1: Muhtemel 11'leri arkadaşlarımız aktardı. Bu maç tabii ki bu gecenin en yüksek profilli karşılaşmalarından biri. Arda Güler ve Mbappe'de bu mücadelede iki takım arkadaşı olarak kozlarını paylaşacaklar ki Fransa'nın teknik direktörü Zinedine Zidane'ın da bir Real Madrid efsanesi olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Birçoklarına göre dünyanın en büyük kulübü. Ben hiç sevmedim, hiç sempati duyduğum bir kulüp değil. Arda'nın oradaki varlığına rağmen Arda her maç bir gol atsın, hepsini kaybetsinler. Bana çok okey yani, çok tamamım bu.
4: Sevmiyorsun neticeye, ama kabul ediyor musun?
1: Kabul ediyor muyum? Bu konudaki görüşümü paylaşmak istemiyorum.
4: Hayır. Yani şimdi şunu söyle. Bak şimdi büyüklük evet, göreceli bu arada. Doğru. Subjektif.
1: Evet.
4: Ama dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı kulübü.
1: Okay. Net bir şekilde. Tamam.
5: Real en fazla taraftarı olan mı?
4: Değil bence.
1: O değildir bence.
4: Bence değil. Yani ben United olduğunu düşünüyorum.
5: Öyle mi?
4: Tüm dünyada özellikle uzak doğu.
1: 10 yıl önce kesin zaten öyleydi.
4: Halen yani öyle olabilir. Belki
5: son dönemde değişti. Barcelona diyorum ama yapabilir miyim? Benim zihnimde öyle kaldı. En fazla taraftar hocam, grubuna sahip.
1: Real Madrid'li oyuncular sahadayken bu tabii biraz daha rakip olduklarında da özellikle bir tartışma konusu oluyor. Futbol severlerin ilgisini, dikkatini çekiyor. Bu bağlamda Arda Mbappe rakip olma durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada sahadaki birliktelikleri de verimli. Yani Mbappe'yi iyi kullanan bir pasör aslına bakarsanız Arda Güler.
5: Mutlaka Mourinho ipleri biraz serbest bıraksa daha da iyi kullanacak belki. Yani bir defa Real Madrid'i her zaman takdir ettim ama böyle her ülkede insanın sempati duyduğu kulüpler oluyor. Ben Real Madrid Barcelona çekişmesi içinde Barcelona'nın yanında
1: Forza Barça her zaman
5: tavır aldım. Futbola olan katkılarından dolayı da özellikle Arda da bizim yetiştirdiğimiz dünyanın en önemli futbolcularından bir tanesi. Son dokunuş eksik kalmıştı. O dokunuşu da Real Madrid yaptı. Haklarını teslim edelim. Arda 2 sene neredeyse doğru düzgün oynamadan özel bir eğitime tabi tutuldu. O yüzden Arda şu an dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer alıyor. Hatta ben Mourinho'na bilerek veya bilmeyerek biraz haksızlık yaptığını düşünenlerdenim. Bu konuda da Mourinho'ya en çok yine Real Madrid taraftarları, Real Madrid severler yükleniyor. Bu güzel. İkisinin iyi anlaştıklarını da biliyorum. Biri olmuş, diğeri de olabilecek bir yetenek. Ama Arda gibi futbolcu bulmak çok az. Zinedine Zidane herhalde hepimizin görüşüne göre dünyanın en iyilerinden biriydi.
1: Kesinlikle.
5: Mbappe hiçbir zaman bir Zidane olamaz ama Arda bir Zidane olabilir. Oyun anlayışları da o yüzden Zidane'a çok daha yakın. Yani onlar her yönüyle yaratıcı ve de takımın diğerlerini oynatıcı futbolcular.
1: Zidane da Arda'yı çok beğeniyormuş. Bu arada onu söyleyeyim.
5: Yani ben şunu da söyleyeyim. Teknik adamlar genelde futbolculara hep bakarken kendi pencerelerinden kendi özelliklerine daha uygun olanlara biraz daha fazla sempati duyarlar. Yani Zidane'ın da o sempatiyi Arda'ya duymasının temelinde bu var mutlaka. Bugün çok keyifli olacak. Yani ben kendi adıma zevk alıyorum, heyecan duyuyorum. Bakın sonucu düşünmeden zevk alıyorum, heyecan duyuyorum. Bugün hepimizin öğrenebileceği çok

0: şey var. Bunu söylerken biz bilmiyoruz anlamında değil. Kendi gelişimimize katkı sağlayabileceğimiz bir maç. Kesinlikle. Bunun kıymetini bilelim. Böyle yaklaşalım. Kaybedersek tabii ki bir nebze de olsun üzüleceğiz ama o üzüntü içinde bir şeyler öğrendiysek, ileriye dönük biraz yatırımlar yapabildiysek bir İtalya, bir Belçika maçlarında kazanma şansımız daha fazla olacak.
1: Onur, tabii bu tip karşılaşmalar içinde bazı küçük hikayeler barındırır. Maçın özelinin dışına çıksak bile Mbappe Arda eşleşmesi de herhalde mücadeleye anlam katan faktörlerden biri bence. Ne dersin?
2: Ya %100 mesela ben bir Real Madrid taraftarı olsam yani bugünkü maçlar içine direkt açarım. Türkiye'yi Fransa tabii. maçını izlerim. Yani büyük ihtimal Real Madrid taraftarlarını bunu yapacaktır. Çünkü takımda belki en sevdiği 3-4 oyuncudan ikisi sahada olacak bu akşam.
1: Bu arada hocam itiraz eder mi bilmiyorum. Bu gecenin zaten en önemli maçı. Kesin. Yani İtalya-Belçika'nın önüne koyarız yani.
2: İtalya-Belçika isim olarak evet ama oyuncu kalitesi anlamında çok içi dolu bir maç olduğunu düşünmüyorum ben o karşılaşmanın. Onda biraz sonra rakiplerimiz olduğu için konuşuruz. Ya şimdi Arda Güler'in seviyesi bizim futbol tarihimizde çok yaşadığımız bir seviye değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Belki buraya bir Arda Turan'ı koyabiliriz. Onun dışında hani koyabileceğimiz üçüncü bir oyuncumuz var mı? Yani Avrupa'nın en üst seviye 5 kulübünden bir tanesinin direkt ilk 11 oyuncusu olan tarihte kaç tane oyuncumuz vardı? İşte çok fazla sayamıyoruz. Ben bir Arda Turan'ı sayabiliyorum. Şimdi Arda Güler'i sayabiliyoruz.
0: Türkiye'den yetişen o ikisi %100.
2: Evet, evet.
0: Avrupa'da yetişen vardı tabii.
2: Milli takımımızın oyuncusu olarak bahsediyorum aynı zamanda. Yani tabii
1: Kenan o seviye bir oyuncu
2: ama takımı o seviye değil. O anlamda Kenan'ı saymadım. Yani Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, Milan yani gibi kulüpler isimsel anlamda, tarihsel anlamda yani Avrupa'nın en büyük kulüpleri o anlamda ve kulüplerin de iyi olduğu dönemlerden bir tanesinde Real Madrid'de şu an en önemli parçalardan bir tanesi. Tabii ki o anlamda mutlaka ikisinin dediğin gibi sahiçi telepatisi de son derece yüksek. Ama mesela Mbappe ile ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi yaşı itibariyle işte kıyaslıyoruz ya Messi, Ronaldo. Belki rakamsal anlamda şu anda onların önünde olabilir yaşı itibariyle. Belki kariyeri bittiğinde de onların önünde olacak büyük ihtimalle. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısı, Dünya Kupası gol sayısı, kariyerindeki total gol sayısı belki geçecek hepsini bilemiyoruz ama sempatiklik anlamında asla bir Messi, bir Ronaldo olması mümkün değil Mbappe'nin. Yani Mbappe çok sevilen bir oyuncu değil, kabul etmemiz gerekiyor dışarıdan bakıldığı zaman da. Çok büyük hayran kitlesi olan bir oyuncu da değil başardıklarına kıyasla. Hani bu anlamda belki de Mbappe'nin kendisini düşünmesi gereken bir konu ama hani bence Ronaldo ve Messi'den ayrıldığı noktalar bu. Ronaldo ve Messi mesela milyonlara belki de milyarlarca insana hitap eden iki tane oyuncu. Onların evet. gönlüne tat kurmuş iki tane oyuncu ama Mbappe bu anlamda o seviyede değil. Ben mesela rakip özelinde Mbappe'nin önüne koyacağım bu akşam bir oyuncu var. Olise. Yani çok acayip bir seviye. Ve şunu düşünüyorum mesela rakamsal anlamda artık dünya futbolunda başka noktalara gelmiş bulunmaktayız. Yani bu adam mesela 10 maça çıkıyor, 15 gole katkı veriyor. Ha şimdi bundan 20 yıl öncesine gidelim, en büyük futbol yıldızlarını koyalım. Böyle bir rakam yok.
1: Yok evet.
2: Yok yani şimdi bu rakiplerin kötü olmasından kaynaklı mı bilemiyoruz. O ayrı bir nokta ama işte Messi, Ronaldo, Mbappe, işte şimdi Olise. Ya bu rakamsal istatistikler bundan 20 yıl önce mesela asla ve asla bizim düşünemeyeceğimiz, konuşamayacağımız noktaya gelmiş durumda. Adam mesela bir sezon, geçen sezon mesela işte 25 gol, 35 asist. Yani bir basketbol oyuncusunun bir maçta bir yapamayacağı istatistikler bunlar. Yani daha önceki dünya yıldızı olarak lanse ettiğimiz isimlerle kıyasladığımızda bu rakamlar çok acayip seviye. Yani
1: çok.
2: Bunun tabii ayrı bir tartışma noktası konuşulması gerekiyor ayrı bir noktadan. Hani şimdi mesela Zidane diyorum değil mi mesela? Zidane mi Olise mi? Ben Zidane derim 10 kere. Ya olağanüstü bir oyuncu Zidane ama şimdi rakamsal anlamda baktığımız zaman mesela Zidane'ın 15 gol attığı sezon var mı ya da 30 gole katkı yaptığı sezon Hani yoktur ya da çok azdır yani.
0: Görev tanımları değişti.
2: Hayır.
0: Yani futbol Zidane, değişiyor. Hayır, oyun değişiyor. Hocam.
2: Oyun değişiyor işte.
0: Küçük bir katkım olsun mu sana o liseyle ilgili?
2: Çok sevinirim.
0: Sané'nin Bayern Münih'te kesilmesine neden olan evet. oyuncudur.
2: Aynen.
0: Ve de gönderilmesine neden olan evet, oyuncudur.
2: Ya o yüzden
0: yani
2: de
0: böyle sıradan doğru. bir kişi.

0: geçilmedi sana.
1: Yani işte Mbappe tabii ki ilk akla gelen oyuncu ama yani burada Olise gerçekten de şu an dünya futbolunda herhalde 100 kişi çevirelim burada bir 11 yapsın dünya futbolunda şu anda herhalde sağ kenara herkes Olise'yi koyar diye düşünüyorum.
2: Enteresan, belki bireysel bir detay ama söyleyeceğim. Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmem. Tek başıma ya da biriyle hiç.
1: Kimle çektirirsin?
2: Sadece
1: Hacı ile fotoğrafın olduğunu biliyorum.
2: Hacı ile fotoğrafım var idi ama bulamıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani hani o kadar önemsediğim
0: Hacı alıp götürmüş arşivine koymuş.
2: Birçok hani birçok maç anlattı. 11 yıldır burada totalde 16-17 yıldır maç anlatıyorum ve birçok oyuncuyla da aynı alanda bulundum. Sadece arkadaşlarımın yabancı çok arkadaşımız var. Medya mensubu olan arkadaşlarımız var. Dostlarımız var. Onların arkadaşı olan futbolcularla fotoğraf çektirdim. Sadece bir oyuncuyla son 10 yılda fotoğrafım var.
1: Kim?
2: Olise.
1: Olise.
2: 7 Aralık 2022'de.
1: Nerede buldun Olise'yi?
2: Trabzonspor Crystal Palace maçı anlattım. A-Spor'da yayınladık. Devre arası
1: hazırlık maçıydı. Hocam scouting'i görüyor musun? Bak. Evet.
2: Tabii. 7 Aralık 2022'de onunla şöyle bir fotoğraf çektirdim.
1: Keşfettim yani. Diyorsun orada
2: gösterebilirim.
1: Yani.
2: Ben güzel. Öncesinde zaten farkındaydım onun geldiğinde. Championship'te izlemiştim. O dönemde tabii Premier Lig'i çok yakından takip ediyorum. Çok beklediğim bir isimdi. Göstereyim mi aslı fotoğrafı? Şöyle göstereyim. Olise ile genç bir Olise 2022 yılı ekranıma.
0: Kerem de genç canım.
2: Silmem çok kolay değil. Olise ile beraber fotoğrafımız bu şekilde belki sizde ekrana yansımış oldu. Benim en favori oyuncularımdan biri.
1: Yani çok özel, çok özel futbolcu.
0: Çok evet. Özel kesinlikle.
1: Ben mesela hep şeyi yakıştırırdım. Hani Muhammed Salah Liverpool'dan gideceği zaman Liverpool'un Salah'ın yerine koyacağı oyuncu gözüyle bakıyordum. Bayern Münih erken davrandı.
2: Evet.
1: Yani o anlamda çok acayip performans. Mesela Cherki de aynı şekilde çok çok özel bir oyuncu. Dünya Kupası'nda mesela dışlanan bir adamdı Ryan Cherki. Hani o anlamda Zidane'ın direkt kendi pozisyonuna koyduğu oyuncu oldu.
2: Evet.
1: Cherki. Çünkü Dünya Kupası'nda Olise orada oynuyordu. Hı hı. 10 numara pozisyonunda. Ama Zidane dedi ki hayır orada gerçek bir 10 numara oynamalı dedi. Ryan Cherki'ye verdi formasını ki kökenleri de Kuzey Afrika değil mi?
2: Cezayir diye hatırlıyorum.
1: İkisi de aynı olması.
2: Zidane gibi.
1: Evet, ikisi de aynı diyebiliyorum. İkisi de Cezayirli diyebiliyorum ben de. O anlamda da bir arasında yakın bir ilişkide olabilir. Ama tabii dediğim gibi Mbappe kağıt üzerine en büyük yıldızı olsa da çok çok fazla yıldızı olan bir takımdan bahsediyoruz. Dünyanın en iyi takımı mı? Bence o tartışmalı. Ben İspanya'yı takım olarak bir öne koyarım. Ama dünyanın en iyi kadrosu. Yani hem 11 hem yedekler hem dışarıda kalanlarıyla.
2: Tabii.
1: Olağanüstü bir havuzdan bahsediyoruz.
2: Yani ikinci milli takımı da esas 11'in dışında kalan
1: oyuncular. Ya bilmiyorum Kerem çok mu iddialı olacak ama.
2: Çeyrek final oynar en kötü.
1: Çok mu iddialı olacak ama oyuncu havuzu itibariyle.
2: Tarihin en iyisi.
1: Tarihin en iyisi olabilir evet, şu anki Fransa. Çok, oyuncu havuzu itibariyle diyorum.
2: Çok büyük ihtimal.
1: Yani daha iyi 11'ler mutlaka vardır. Daha iyi takımlar mutlaka vardır ama oyuncu havuzu yani 35-40 kişilik bir havuzdan bahsediyoruz. Dünya futbol tarihinde böyle kaliteli bir oyuncu havuzunun ben daha önce olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ki dışarıda kalanlar, oynamayanlar, hiç milli olamayanlar bile var bu arada bu havuzun içinde. Yani çok acayip bir kadro gerçekten de.
2: Fransa milli takımında tabii hakkını teslim etmek gerekiyor ama biz daha çok onları nasıl zorlarız, nasıl problem çıkarırız? Belki bunun üstüne kafa yorduğumuz bir akşam. Geride kalan dakikalarda 11'lerden de bahsetmiştik. Hocam oyun biraz orta alanda kazanılıyor ya da kaybediliyor. Biz İsmail ve Salih'le oynayacağız. Tabii ki kanat beklerimiz de olacak. Oğuz'u ve Ferdi'yi bekliyoruz. Arda onların önlerinde. Bir yandan da topa sahip olmanın, yani tamamen arkaya aslanmamanın kıymetinden, değerinden bahsettik. Bunu mevcut merkezimizle nasıl yapabiliriz?
0: Şimdi top rakipteyken arkaya yaslanmama konusunda biraz da rakibin yapacakları önemli.
2: Tabii.
0: Yani bir rakibin birebirlerde çok etkili olacağını biliyoruz. Zaten bir adam geçseler olduğu gibi senin oradaki geride kurduğun düzenini yıkıyorlar. Otomatikman kaymaları veya geriye doğru gitmeyi yapman lazım. O yüzden birinci bölgeye kadar bizi iterler. Ama günümüzde şu önemli. Mümkün olduğunca rakibe zaman alan vermiyorsan, çok kaliteli olsalar bile o dar alanda arka arkaya 2-3 çalımı birden atmaları veya işte birer ikişer metrelik çok kısa paslarla Direkt oyunla o defansı etkisiz hale getirmeleri çok kolay değil. O yüzden kompakt bir duruş içinde bunu yapıyor olmamız lazım. Hem Salih'in hem de İsmail'in defansı tamamlaması lazım. Dediğim gibi bazen eğer rakip bizim sağ tarafımızdan geliyorsa diyelim Salih'in merkeze, İsmail'in sağa gitmesi lazım. Soldan geliyorlarsa da yine o kaymayı ikisinin beraber yapıyor olması lazım. Ben defansif yönde çok zaman bizim üstünlük sağlayacağımızı, o topları kazanabileceğimizi düşünüyorum. Öyle de olur zaten, normaldir. Ama top bize geçtiği zaman ne yapacağız? Eğer Salih ve İsmail'e öndekiler boş alana koşarak destek koşusu vermezlerse, yani boşa çıkmazlarsa, İsmail'in de Salih'in de alıp driplingle o topu taşımalarını beklememek lazım. Kaldı ki yine yoğun baskıda veya yüksek tempoda pas hataları da çoğalabilir. Bizim ligimizde bile bu futbolculardan bu hataları görüyoruz. Onlara o yardımları yapacak, boş koşular yapacak, önde top isteyecek oyunculara ihtiyaç var. Veya çok sıkışıldığı zaman da kanatlarda alanlar daha fazla olacağı için o topla buluşacak futbolcularımızın desteğine ihtiyaç var. Zaten ilk baskıyı kırdığımız anda Fransızlar kendi kalelerine kadar koşarlar. Ne kadar bunu çok yapabilirsek o kadar iyi. Ama diğer taraftan da fiziksel yönden onlar mı daha iyi durumda, biz mi daha iyi durumdayız? Evet, tabii. Onu da ayrıca konuşmak
2: lazım. Orada da hani biz top nasıl bizde kalır, onun üstüne belki bir soru sordum ama orada fiziksel bir mücadele de olacak. Rabiot zaten dayanıklılığı üst düzey.
1: Manu Kone çok üst seviye.
2: Enteresan.
1: Çok iyi başladı sezonu.
2: Kariyer başlangıcı. Orta sahadaki kavga.
1: Ya bir kere şunu söyleyeyim. Kavga çok önemli. Evet. Futbol tabiri içinde kavga etmemiz gerekiyor. Hatta bir referans maçımız var bence. Paraguay Fransa maçı, Dünya Kupası'nda oynanan.
2: Ya müthişti.
1: Evet, yani Paraguay kalite anlamında bizim altımızda bir takım, kabul etmemiz gerekiyor ki bizi yendiler ama kalite anlamında bizden aşağıda bir takım. Ama ne yaptılar? Yani Fransa'ya daha düşük kalite bir takım nasıl oynaması gerekiyorsa onu gösterdiler tüm dünyaya. Fransa'ya bir kere oyun içinde sertlik yaptılar. Çok net bir şekilde. Bizim bunu yapmamız gerekiyor taraftar desteğimizle beraber.
2: İzlemesi hani, çok keyifliydi. İnsanlar o gün kızdı ama.
1: Biraz sokak kavgası şeklinde, futbol tabirleri içinde, futbol terimleri içinde biraz pis oynamamız gerekiyor bizim bu.
2: Evet. Çok az net. Bile yaptılar diyorum ya. O gün. Ne diyorsun?
1: Yani 10 dozaj tartışılır. Ama yani tabii ki işin taktiksel boyutu mutlaka çok önemli. Topla ne yapacağımız mutlaka önemli. Ama Fransa'ya karşı sadece oynayarak ya da taktiksel anlamda bir şeyler yaparak başarılı olmak zor. Mutlaka onlara karşı oyunu biraz kaosa sürüklememiz gerekiyor. Yani Fransa'yı düzenin dışına çıkarmamız gerekiyor. Dediğim gibi oyunun içindeki sertlikler, Fransız oyuncuları sinirlendirebilecek sertliklerden bahsediyorum ama oyun içinde, yanlış anlaşılmasın. Yine onların sinirlerini bozabilecek şekildeki bir oyun anlayışı, toplu topsuz oyunda yapmamız gerekiyor. Sert olmamız gerekiyor. %100. Yani Fransa adına dediğim gibi oyunu biraz kaosa sürükleyip onları ritminden uzaklaştırıp alan vermememiz gerekiyor, zaman vermememiz gerekiyor. Tabii ki topla yaptıklarımız da mutlaka önemli ama yani Paraguay maçı bize şunu gösterdi. Fransız oyuncular oyunun içine giremedikleri zaman, ritimleri bozuldukları zaman etkisiz hale gelebiliyorlar. Bir örnek var önümüzde. Yani bunu başarabilen, bizden daha düşük oyuncu kalitesinde olan bir takım var ve Dünya Kupası'nda bunu yaptılar. O yüzden de mutlaka bence Montella belki de oyunculara o maçı izlettirmiştir. Paraguay'ın nasıl savunma yaptığını belki göstermiştir. Nasıl savunma yaptı Paraguay? Hep yakındı. Yani ama yakınlığı nerede yaptı? Kendi yarı sahasında yaptı. Yani gidip de onların yarı sahasında yakın bir oyundan ziyade top kendi yarı sahasına geçtiği zaman Paraguay çok yakın, çok temaslı oynayarak alan vermedi, zaman vermedi, fırsat hiç vermedi, döndürmedi. Döndüğü zaman düşürdü, faul yaptı bazen. Yani bunları yaptı, bunları yapmak zorundayız. Yani dediğim gibi biraz pis oynamamız gerekiyor ki bu ayıp bir şey değil. Yani karşında senden...
2: Hoca kesin itiraz edecek aslında.
1: Öyle bakıyor.
0: Zaten terlemeye başladı.
1: Bana şu an öyle bakıyor hocam.
0: Bir an önce bitirse de hemen devreye girsem diyorum.
2: Ben seni destekliyorum.
1: Bitirdim hocam, seni dinlemek istiyorum çünkü.
0: Hayır, estağfurullah.
1: Yok bakın, hocam sıkıntı
0: ben
1: yok.
0: Ben en azından senin ne demek istediğini gayet iyi bir şekilde anladım. Hı-hı. Taktik yönden altına da imzamı atıyorum. Ama ben bunu başka kelimelerle anlatayım.
1: Tabii ki, buyurun hocam.
0: Başka sözcüklerle.

0: anlatırım. Bizim yine buna maalesef kötü yönde örnek olan bir İsviçre maçımız var.
1: O değil evet, tabii.
0: Orada da dedik. Yok, yok, orada da dedik.
2: Başka bir şey.
0: Yani hayır, orada da dedik.
1: O çünkü oyunun bakın, içine taşan bir şeydi.
0: Bakın ben bunu defalarca yaşadım. Bizim tabii, bir futbolcumuza tabii, dersen ki git pislik yap, rakibi sinirlendir. Bizim futbolcumuz sinirleniyor, rakip sinirlenmiyor.
1: Ayarlayamıyoruz kendimizi.
0: Bizim yani, kendimizi tanıyor olmamız lazım. O yüzden futbolu sadece futbolculara değil kamuoyuna anlatırken de bizim kesinlikle pozitif anlam taşıyan sözcüklerle anlatmamız lazım. Bak ne güzel dedin. Rakibe yakın olmak. E tamam, ben de dedim rakibe yakındılar, zaman alan vermediler.
1: Evet.
0: Ve bütün bunları da temaslı bir şekilde oynadılar desem aynı anlam çıkmıyor mu?
1: Çıkabilir.
0: Aynı tabii, anlam çıkıyor ama benim anlattığım futbolcu gider kavgayı düşünmez. Senin anlattığın kavgayı düşünür. Ya hiç unutmayacağım. Yani bu şekilde bir Galatasaray'dayız. Bir İtalya ile şey var. Avrupa Kupası maçımız var. Şeyde Roma ile.
1: 3-2'lik maç. 3-1'lik maç.
0: Roma'da oynuyoruz. Yani o dönemde de işte saygı duyduğum için anayım. Rahmetli Hıncal Uluş'la maç öncesi konuşuyoruz. Hıncal abi de çok severdi bu tür konuşmaları. Bana dedi ya hocam dedi, sen dedi bu kadar cesur konuşuyorsun. Hiç dedi korktuğun bir şey yok mu? Var dedim. Ne dedi? Ben dedim tamamıyla rakip senin bu anlattığın şekilde pis, bazen de profesyonelce bazı pislikleri yaparak bizim futbolcularımızı çileden çıkarabilir. Benim bütün korkum o. Nitekim başımıza geldi. Rakip bize faul yaptı. Rakibin faul yaptığı yerde bizden bir futbolcu kırmızı kart gördü, atıldı. Bu şekilde de maçı kaybetti.
1: 2-1 iken.
0: Ki rövanşta da onları çok rahat yenebilecekken ya, iki tane çok kötü gol yemişti.
1: Ama biri Hester'in golü de olağanüstü goldü hocam. Ya onu kötü demeyelim yani.
0: Hayır, kabul ediyorum. Hayır, ilk
1: hatırlar mısın Kerem, bilmiyorum.
2: Ben hatırlamıyorum. 92-93 sezonu.
1: İlk maç 2-1. İyi de gidiyor. Evet. 10 kişi Galatasaray. Aldair çıktı. Uzaktan attı. O da çok iyi bir stoperdi. Evet. Brezilyalı Aldair. Buradaki maçta da
2: onu izledim.
1: Mustafa Kocabey'in iki golü var değil mi? Papel Mustafa'nın.
0: Buradaki ilk golü zaten yanılmıyorsam isimleri karıştırabilirim. Kaniga mıydı?
1: Kanija.
0: Evet. Kanija. Ona benzer bir isim. Kanija. Geri pası gibi şut attı. Onu evet, gol yedik biz ya.
1: O sonra Hester'in golü çok iyiydi.
0: Hester müthiş. Neyse. Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Biz yapı olarak, Türk insanı olarak ortalık gerildiği zaman duygularımızı o derece ön plana çıkarıyoruz ki akıl bizde geri planda kalıyor.
1: Onun bir örneği daha var hocam, İngiltere maçı.
0: E tabi canım.
1: Santrale penaltı.
0: Evet. Evet.
1: Çok coşkulu bir milli maç.
2: Santrale penaltı İsviçre maçı.
1: Şeydeki İngiltere maçına penaltı olmadı mı?
2: O Santra'da olmadı.
1: Santra'da olmadı mı? Tamam. Yani
2: Beckham'ın kaçırdığı penaltı.
1: Evet, evet, Santra değil, tamam.
2: O Santra'da. Santra'da penaltı İsviçre maçı.
1: Doğru, evet.
2: Coşkulu bir İstiklal maçı. Aynen. Ben o gün tribündeydim bu arada. Genç bir çocuk olarak. Onda yaşadık yani.
0: O yüzden futbolu bence doğru anlatmayı bizim burada yapıyor olmamız lazım. Bu günümüz futbolunda bence olmazsa olmazların başında. Yani yeri geldiği zaman rakibe çok yakın olursun, temaslı olursun. Oradaki belirli sertliğin zaten kötü bir anlamı da yok. İkili mücadeleden kaçınmazsın, korkmazsın. Bütün bunlar olduğu zaman da o senin dediğin her şeyi de biz yerine getiriyoruz. Ama kavga etmeliyiz yok, dediğimiz zaman olay başka bir yere geliyor. O zaman seyirciler de kavga ediyor. Tribünde kavga ediyorlar, her yerde kavga ediyorlar. Kavga yok. Savaş yok. Bunlar bizde olmaması gereken şeyler. Teşekkür ederim. Demek ki felsefede birleşiyoruz. Evet,
1: terimlerde
0: anlatım biraz farklı.
2: Tam felsefede de ayrı kalıyorsunuz diye endişe ediyordum.
0: Hayır canım, yani her şey bir tarafa şimdi.
2: Siz keyif almış mıydınız hocam Paraguay Fransa maçından?
0: Ben o maçların hepsinden keyif almayı biliyorum. Neden? Bir teknik adam gözüyle izliyorsan
1: bir şey alıyorsun.
0: Tabii orada mutlaka böyle dikkat ettiğin konular var ya. Çok iyi olan bir takımın, çok iyi oynayabilecek bir takımın nasıl oynatılmadığını gördüğün zaman demek ki bunları oynatmamayı da becerebiliyormuş bazı takımlar. Ama Paraguay'ın o gün yaptıklarından ben pozitif futbol adına keyif almadım. Onlar biraz pislik yaptılar o gün. Hatta fazla derecede pislik yaptılar.
2: Ama mücadeleden keyif aldınız mı? Mücadele.
0: Ya mücadele olmazsa olmaz zaten. Evet.

0: sevgili Kerem, o kesin. Yani Fransızlar da onlar kadar pislik yapsaydı orada herhalde ayrı bir savaş çıkardı.
1: Çünkü hocam şunu söylemek istiyorum, yani Fransa'yı gerçekten futbol oynayarak yenebilecek zaten şu an dünyada maksimum 3 falan takım var yani.
2: Evet.
1: Geri kalan takımlar zaten böyle işlere başvurmak zorunda kalıyorlar. Dozajı farklı olmakla beraber.
0: Benim iddiam da şu. Fransa'yı diyelim teknik beceri olarak o seviyeden uzak olduğu için takımlar şu an yenecek 2 takım 3 takım var. Ben de Türkiye'de gerçekten çok yetenekli bir genç nesil var. Biz bu nesli doğru eğittiğimiz zaman, onları birey olarak doğru geliştirip onları 11 kişilik bir takım oyununda başarılı kıldığımız zaman Fransa'yı yenecek 4. takım biz olabiliriz.
2: Evet.
0: Bizim böyle bir kapasitemiz var. Ona inandığım için ben futbolun güzelliklerini ön plana çıkarıyorum. Yoksa çok kazma bir ülke olsak derim ki bırakın tekniği taktiği. Ya hücum ne varsa savaşara gidin. O değil. Evet. Bizde var olanı uygulayalım biz.
2: Bir muhtemel 11'imize yine bakabilir miyiz? Muhtemel 11'imiz üstünden 1-2 oyuncuyla ve onların muhtemel performansıyla alakalı konuklarımızın ne düşündüğünü de konuşalım istiyorum. Oyunun totalindeki beklentimizden zaten bahsetmiştik. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Salih, Ferdi, Arda, Barış, Can, İsmail ve Salih'e bir parantez açma gereği duyduk geride kalan dakikalarda. Hocam Can Uzun'u 11'de bekliyoruz. Can farklı pozisyonlarda farklı oyunlar oynayabilen, hakikaten aslında geniş kadromuzun da en doğal yeteneğe sahip isimlerinden biri. O ne vaat eder bugünkü oyunda? Hem bağlantıya yardımcı olma potansiyeli var, hem dar alan becerisi var ki dar alan ne kadar olur ondan da emin değilim. Hem de skor da üretebiliyor, şutör.
0: Mutlaka. Şimdi o da dar alan becerilerini bizim rakip ceza sahasında kullanmamız lazım.
2: Evet.
0: Tabii ki orta sahada bunlar çok önemli. Orada rakibi geçersin, oyun kurarsın. Ama rakibin ondan sonra senin sağladığın avantajı yok etmek için defansif yönde önlem alma şansı
2: var. Şimdi bütün kadroya baktığımızda da rakip ceza alanında, dar alanda en başarılı olma ihtimali yüksek olan oyuncu Can. Saizan'ın da tabii etkisiyle Arda'nın burada önüne koyduk.
0: Mutlaka ben Arda'yı da orada es geçmiyorum. Tabii ki. Çünkü Arda'nın da hemen adam eksiltip atacağı müthiş şutlar var. Evet. Onu da görmek lazım.
2: Son bölgeyi
0: Can hocam. Biraz daha kaleye daha fazla yaklaşabilen bir oyun anlayışında oynuyor. O yüzden Can'ı forvette mi kullanacak hoca? Yani önce bu taktikle mi oynayacağız onu bilmiyorum. Ben hala bu dizilişe biraz ısınamadım.
1: Anladım. Sen dörtlü ihtimali veriyor musun?
0: Evet, veriyorum.
1: Hadi olabilir diyorsun.
2: Evet, hocam 2-10 gibi oynayabilirler mi? Arda biraz sağa, Can biraz sola daha yakın ama Arda'nın olabilir. Da etkinliğini bu negatif etkiler mi?
1: 3-4-2-1 gibi.
0: 3-5-2 çıktıktan sonra bunun bir değişik varyasyonu 3-4-3 oluyor.
2: Evet.
0: O 3-4-3 diziliminde de Barış santraforda, en ileri uçta. Arda sağ iç kulvarında, Can sol iç kulvarında. Hem orta sahaya yardımcı olacaklar hem de ikinci, üçüncü oyuncu olarak forveti ikileyecekler.
2: Kanatsız bir 4-3.
0: Tabii üçleyecekler. Kanatları artık Ferdi ile Oğuz böyle olursa mecburen kullanmaları lazım. Evet. Ama o oyunda şu da var. Yeri geldiğinde kanatlara da çıkmak zorunda o futbolcular. Fransa ona benzer bir dizilişle oynayacak. Eğer bekleri gerçekten o derece ofansif olursa biz kesinlikle Mbappe'yi içe girmiş bir şekilde çok sık göreceğiz. Geriden hızlı hücumlarda, o geniş alanlara topla yapılabilecek koşularda Mbappe'yi ayrı değerlendirmek lazım. Bu dizilişte bile 3-4-2-1 bence çok daha mantıklı duruyor. Can'ı çok öne itip de önde bekletmemek lazım. Can'ın devamlı oyunda olması lazım. Onun için orta sahaya kadar gelip Arda ile birlikte her iki yönde de takıma destek vermesi lazım. Yani 3-4-1-2 değil, ya 4-2-3-1 göreceğiz veya 3-4-2-1 göreceğiz.
2: Senin Can'dan beklentin ne?
1: Ya, sadece bu maç özelinde değil, genel olarak çok büyük, çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Can Uzun, ama Can'la ilgili problem şu, pozisyonu itibariyle tam böyle kolay kullanımı olan bir oyuncu olarak görmüyorum Can'ı. Çünkü bir 10 numara olarak göremez

0: Tam bir 10 numara değil. Yani merkez özellikleri çok fazla gelişmiş bir oyuncu değil. Kaleye yakın oynamayı seviyor. Ağırlıklı olarak üçlü oynayan takımlar için ideal bir oyuncu profiliymiş gibi duruyor Can. Belki de onun geliştirmesi gereken bir nokta bu. Çünkü Can'ın bence daha uygun bir oyuncu olabilmesi için kullanım açısından ya 9'a evrilmesi gerekiyor ya da merkezleşmesi gerekiyor biraz da. Hani bir 10 numara, gerçek bir 10 numara profili. Şu an biraz arada kalmış bir oyuncu gibi, bir 9,5 numaraymış gibi sanki gözüküyor ki Frankfurt'taki oyunları da genellikle öyle. O yüzden de mesela ideal bir milli takım düzeninde çok fazla mesela koyamadım bir oyuncu 11'e. Yani 10 numaraya mesela bir dörtlü düzende, bir 4-2-3-1'de mesela 10 numaraya kolay kolay koyamam Can Uzun'u. Çünkü çok merkez özellikleri gelişmiş bir oyuncu değil. Ama bugünkü düzen Can için çok ideal bir düzen. Yani üçlü bir savunma ve öndeki iki oyuncudan bir tanesi. Biraz daha geriye geleni. Yani Barış'ı daha önde bekliyorum ben. Senin de söylediğin gibi Can'ı biraz daha Arda'nın yanında bekliyorum. Bu düzen Can Uzun için çok uygun bir düzen bir kere. Onu söyleyeyim. Onun
1: 2-1 yani.
0: performansını, evet,
1: 2-1.
0: onun performansını arttıracak bir sistem ve diziliş diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Can'ın kariyeri açısından, daha kolay kullanımı olması açısından merkez özelliklerini, topla buluşma pozisyonunu, yerlerini biraz daha değiştirmesi, geliştirmesi bence gerekiyor. Ama bu maç bence onun açısından ideal bir dizilişmiş gibi duruyor. Tabii üçlü savunma oynamak kolay değil. Yani dünyada mesela Şampiyonlar Ligi seviyesinde, mesela Avrupa Ligi seviyesinde takımların %85'i 90'ı dörtlü savunmayı tercih ediyor. Çünkü gerçekten hani çok pratiğe ihtiyaç duyulan, doğru oyuncu profillerine ihtiyaç duyulan bir düzen üçlü savunma. Örnek verelim. Dörtte oynadığınız zaman mesela sağ bekte bir stoper kullanabiliyorsunuz. Ya da sağ bekte bir ortalama oyuncusu kullanabiliyorsunuz. Ama üçte oynadığınız zaman mesela kanat bek pozisyonunda mutlaka oranın oyuncusuna ihtiyacınız var. Stoperde oranın oyuncusuna ihtiyacınız var gibi. Yani kullanımı kolay bir oyun değil ama nasıl oynayacağımızı bilemiyorum. Zor bir diziliş ama oyuncu profilleri itibariyle ben oturtabiliyorum kafamda bazı şeyleri. Niye bunu söylüyorum? Oğuz Aydın orayı oynayabilir.
2: Evet.
0: Zeki de orayı oynayabilir. Yani önde oynayabilir, geride de oynayabilir. Ferdi zaten orayı oynamaya çok alışkın bir oyuncu. Profiller itibariyle doğru gözüküyor ama hocamın da söylediği gibi bunun bir pratiği ne kadar yapıldı, oyuncular bunu oynamaya ne kadar alışkın. Bu çok kolay bir iş değil çünkü üçlü oynadığınız zaman mutlaka çok yakın oynamak zorundasınız
2: Evet.
0: birbirinize. Genişlediğiniz anda o zaman işte sıkıntılar başlıyor ki karşınızdaki Fransa da o genişliği o kadar kolay kullanabilecek bir takım ki senin az önce ayaktayken söylediğin işte bek ve onun önündeki oyuncu, yani kenar stoper ve kanat bekin birbirine yakınlığı ve uyumu
2: Savunmada tabii.
0: savunmada inanılmaz önemli bir şey. Çünkü üçlü oynayan takımlar genellikle eğer kötü savunma yapıyorsa, alışkın değilse birbirine, en fazla pozisyonu işte o kenar stoper ve kanat bek arkasına atılan toplarda verirler. Ki orada da kim oynuyor? Bir tarafta Olise, bir tarafta Mbappe var. Yani o kadar oraları işleyen, kurcalayan oyuncular ki bunlar ve arkalarında da oraya onları pasta buluşturabilecek bir Ryan Cherki var.
2: Evet.
0: Ya o yüzden de umarım böyle oynamaya oyuncular gerçekten alışkındır. Tek tek biliyorlar. Ama takım halinde böyle oynayabilmek başka bir meziyet, başka bir alışkanlık mevzusu. O yüzden de üçlü oynamak bazen size çok şey katabilir, bazen de kaybettirebilir yani.
3: Peki ben ufak bir soru
2: Tabii
3: yöneltebilir miyim?
2: ki.
3: Sağda Olise oynayacak diyoruz, solda Mbappe oynayacak. Peki bu iki futbolcuyu kim alacak? Ferdi ile Oğuz mu, Abdülkerim ile Zeki mi?
0: Görüntüde
3: Bizdeki en büyük sıkıntılardan
0: işte
3: biri bu oldu
0: paylaşımı nasıl
3: çünkü.
0: yapacaklar işte?
3: Yani burada görev tanımı olarak kim alacak? Yani büyük bir ihtimalle, yani böyle bir maçta veya bu tür kadroların olduğu yerde Oğuz'la Ferdi'nin alması lazım. Bu da şu demek, biz üçlü oynamıyoruz, beşli oynuyoruz
2: Evet.
3: demektir.
2: Esas zor olan da bu arada hocam,
3: Çünkü
2: topsuzken onları
3: evet.
2: kim takip ediyor?
3: Çünkü
2: Yani bu
3: tabii.
2: daha zor bir
0: Görev
2: şey.
0: paylaşımı işte o yüzden önemli.
3: Oğuz veya Ferdi öne çıktığı zaman Fransızların oradaki orta saha kaymalarıyla onları karşılayacak oyuncuları olacak. Ama diğer taraftan Mbappe ve Olise onları takip etmeyeceği için orta sahada kaldılar. Oğuz da Ferdi gitti. O zaman mecburen Olise, Abdülkerim ve Zeki, Mbappe eşleşmesi olacak ki defansınız o anda da kesin.

0: Kesinlikle üçlü bu eşleşmelerden birebir eşleşmede çizgide olacak.
1: Hocam kağıt üzerinde...
0: Merkezde iki tane oyuncu ile kalırsanız çok geniş alan vereceğiz.
1: Hocam, kağıt üzerinde dediğiniz eşleşme mutlaka olur. Yani Montella tahtaya çizer büyük ihtimalle. Sen bundasın, sen bundasın. Ama öyle bir üçlüden bahsediyoruz ki sürekli hareket halinde mobil bir üçlü. Yani oyun içinde şunu mesela göreceğiz. Olise merkeze gelecek, Çerki sağ kenara geçecek. Mbappe 9 numara pozisyonuna geçecek, Dembele sola geçecek gibi gibi gibi. Birçok varyasyonu oynayabilen, asla sabit kalmayan, topsuz koşuları sürekli yapan bir üçlüden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani siz kağıt üzerinde ne kadar eşleştirmeleri yapın birebir, mutlaka oyun içinde oyuncularımızın o farkındalığının olması gerekiyor. Ya oyuncu şunu bilecek. Ya Mbappe evet, örnek veriyorum, Zeki'nin oyuncusu ama bak boş koşuyor, attı 9 numaraya, ben gitmeliyim onun oraya diyebilmeli oyuncumuz. Yoksa hani bu Zeki'nin oyuncusudu, bana ne derse oyuncumuz, tabii, o zaman büyük sıkıntı başlıyor zaten işte.
0: Yani doğru bir üçlü uygulamada Zeki'nin oyuncusu olması lazım.
1: Ama işte oyuncu, ama
0: oradaki
1: işte,
0: bizde oturmadığı için
1: nasıl yapacağız
0: sorunu.
1: İşte orada.
0: Yani eğer sağ kanattan diyelim Oğuz gidiyorsa, Oğuz arkayı düşünmeden gidebilmeli. Mbappe'nin orada kaldığını bilse bile. Sadece o üçlü defans sağa doğru kayacak. Zeki sağ bek oldu. Birebir eşleşme. Onun karşılığında da Ferdi'nin diğer kanattan içeriye girmesi lazım i̇şte, o zaman. Bakın buradan gitti.
1: Bu neye gerekiyor?
0: Denge.
1: Beraber oynama, uyum.
0: Ve her şeyden önce bunları futbolcularına teoride de anlatmış,
1: evet,
0: olman
1: deneyimlemek
0: lazım.
1: Deneyimlemek gerekiyor.
0: Biliyor
1: bunu.
0: Olmak lazım.
1: O yüzden takımlar oyun içinde tercih etmiyor, arka dörtlüyü tercih ediyor.
0: Oyun içinde kavga etmeye başladığın zaman bazen düşünmeyi unutuyorsun. Düşünmeyi unuttuğun anda da geri gelmeyi unutuyorsun. Bunlar da sıkıntı tabii. Ama senin bu son söylediklerin benim için çok değerli şu açıdan. Can'ı anlatıyordun ya demin. Can'ı bir yere koyamıyorum diye.
1: Evet.
0: Aslında Can'ın nereye konmasına yönelik cevabı sen yine verdin. Günümüzde artık eski klasik santroforlar yok. İşte şey gibi, Kohler gibi, böyle Yanker gibi.
1: Aynen.
0: Arada Ömer'le konuştuğumuz için
1: orada kaldı
0: bu, bu örnekleri veriyorum. Şimdi günümüz santroforlarına bakın, sağa sola deplase oluyorlar.
1: Evet.
0: Her tarafa
2: John
0: gidiyorlar.
2: John Hartson nasıldı hocam?
0: Evet, veya kanat oyuncularına bak. Sadece çizgide kalan bizde oyuncular vardı. Çizgide evet, git gel. Al içeriye bile girmeden ortala. Sen dedin ki hepsi içe dışa koşacak. Bu tür koşulların olduğu yerde Can demek ki sağ açıkta olur, 10 numarada olur, sol açıkta olur, santroforda olur. Önemli olan şu, bütün pozisyonların dolu olması. Eğer ben Kerem'in olduğu bölgeye o koşuyu yapıyorsam, Kerem'in orayı boşaltması, daha sonra da birinin benim boşalttığım bölgeye girmesi lazım. Bunu yapan takımlar zaten hareketlilik konusunda rakibi çok zorda bırakan takımlar oluyor.
2: Bir araya gideceğiz. Dönüşte Kocaeli'ye de uzun bir bağlantımız olacak. Stat'taki atmosferi de hissetmeye başlayacağız. Ama Norveç, Danimarka, Kosova, İrlanda mücadelelerinin özet görüntüleri de elimizde. Bu karşılaşmalarda neler yaşandı? Gelin hep birlikte hatırlayalım. Dönüşte beraberiz. Bir yere ayrılmayın.
3: Danimarka mücadelesi birazdan da başlayacak. Mücadele başlıyor Danimarka'nın vuruşuyla. Brian Riemer, Danimarka'nın teknik direktörü, 48 yaşında. Sander Berge, Oscar Bob, Ødegaard, tek top çok güzel yere, Oscar Bob. Proskart'la birebir de kaldı, içeri girdi Oscar Bob. İki oyuncu arasından çıkamıyor. Dönen topu alma mücadelesi şimdi. Çıkarken yakalandı Danimarka. Oscar Bob! Akıl dolu. Müthiş bir gol Oscar Bob. Fulham'ın yıldızı Norveç öne geçiriyor. Norveç ilk şutta golü buluyor. Oscar Bob. İlk Uluslar Ligi golü bu Oscar Bob'un. Milli takım formasıyla 20. maçında 3. golü. İşte burada Ødegaard. Oscar Bob'u görüyor. Kontrolü sol ayak içiyle. Çok klas bir vuruş.

0: Pozisyon VAR'da da incelenecek kuşkusuz. Bir offside şüphesi var. Oslo'da Ullevål stadında büyük sevinç. Danimarkalılar üzgün tabii ki. Ve gol kararı, evet. Norveç 1-0 önde. Uzun gönderiyor Örjan Nilan. Haaland indirdi. Tek top hemen Berk'ten sol tarafa Antonio Nusa. Nusa gidiyor. Nusa bir çalım. Şimdi pası. Haaland çaprazdan ikinci gol. Erling Haaland. 18. dakika, fark 2'ye çıkıyor. Milli takım formasıyla 56. maçında 63. golü Erling Haaland'ın. İşte Nusa aradan Haaland'ı görüyor. Haaland vuruyor. Kaleci Jorgensen çaresiz kalıyor. Bacaklarının arasından kaçırıyor topu Filip Jorgensen. İşaret geldi. Damsgaard. Damsgaard! Mikel Damsgaard! En nefes bir gol. Harika bir serbest vuruş golü. Kaleci Nilan çaresiz sadece izledi. Brentford'un yıldızı Damsgaard. Çok klas bir gol. 2-1 oluyor skor. Danimarka tekrar maçın içine giriyor. Dorgu köşe vuruşunu kullanıyor. Yaptı ortasını arka direğe doğru. Bir kafa, kaleci ikinci pozisyon, gol. Höylund atıyor. Fırsatçılığını, takipçiliğini konuşturuyor. Rasmus Höylund. Danimarka geri döndü. İlk yarının son dakikalarında da önemli bir fırsat bulmuştu Ölund. Kaleciyi geçememişti ama bu kez kaleci Nilat'tan dönen topu işte böyle değerlendiriyor. Yulman'ın kafa vuruşu. Nilat ardından Ölund. Froholt. Damsgaard sol tarafa doğru. Meyle. Höylund. Tekrar Höylund'un koşu yoluna. Höylund sol ayakta. Kaleci ardından direkt korner. Attığı golden sonra özgüveni tavan yaptı Höylund'un. Dar açıdan müthiş vurdu. Kaleci Nilant ardından direkt. Oyun kuran oyuncu görüntüsündeydi artık. Pozisyon yaratan oyuncu görüntüsüne büründü Ødegaard. Şimdi yerden pası. Tek top ve gol. Haaland bir kez fırsat bulsun. Maçta durum ne olursa olsun. İsterse rakip tek kale oynasın. Top ona bir kez gelsin. Yeter. Sadece bir kez gelsin yeter. İşte bu yüzden yıldız. Erling Haaland. Dakika 74. Norveç 3-2 öne geçiyor. Oslo'da moraller yerine geliyor Norveç adına. Kart çıkacak. Möller Wolfen'in sarı kartı var. Möller Wolfen'in sarı kartı var. İkinci sarı kart. Kırmızı kart 90+3. Dakika. Ve son düdük geliyor. Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlıyor.
1: UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 3'te Kosova sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk ediyor. Süper Lig'den iki isim Delove ve Vedat Muriç karşılaştı.

0: çalışma ilk 11'de başlıyor. Kosova atağı. Sağ kanattan orta Vedat Muriç kafayı vurdu top. Kaleci Keller'de kalıyor. İyi bir vuruş gelmedi Vedat Muriç'ten. Bu kez İrlanda hücumu. Okbene vuruşu. Top üstten avuta gidiyor. Etkili geldi konuk ekip. Dakika 23. Kosova atağı sol kanattan gelişiyor. Vedat Muriç önünde kaldı. Vuruşu çizgiden çıkarıyor İrlanda savunması. O'Brien çok kritik bir müdahale. Jegrova Muriç'in önünde kaldı. Vuruşu çok ama çok kritik bir müdahale İrlanda savunmasında O'Brien. Yine Kosova hücumu orta. Muriç'ine kafayı vurdu Keller. Müthiş kurtarıyor. Çok etkili bir kafa vuruşu Vedat Muriç'ten. Sonuç yok. Görüntüler ikinci yarıdan. Jegrova. Vedat. Vuruş. Top az farkla avuta gidiyor.
1: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: A Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
0: A Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Milli maç günü kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Kameralarımızı Kocaeli'ye çevireceğiz. Kocaeli'nde Koray Baloğlu konuklarıyla beraber bizi bekliyor. Amili futbol takımımızın Fransa'ya karşı oynayacağı mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunacaklar. Sonrasında tekrar stüdyoya döneceğiz ama o Kocaeli havasını almak, tabii ki o atmosferi yaşamak çok daha kıymetli. Sözü Koray Baloğlu'na bırakıyorum.
1: Teşekkürler Kerem. Yeniden sana ve konuklarına selamlar. İki deneyimli gazeteci Murat Özbostan ve Levent Tüzemen'le birlikteyiz Kocaeli'nde. Bu güzel havada inşallah bizim havamız da bozulmadan güzel bir geceyi yaşayacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ben erken geldiğim için şey gibi oğlum, ev sahibi gibi karşılıyorum şu anda herkesi.
2: İyi yapıyorsun.
1: Nasıl geçti yolculuk?
2: Çok trafik vardı
1: İstanbul'da değil mi?
2: Evet, bir aile uzun bir sürede geldik.
1: Evet, bugün yani. Şimdi stat çevresinin de çok yoğun olmasını bekliyoruz. Zaten federasyon da o yönde açıklama yaptı. Saat 18.45'te stat kapıları açılacak. Taraftarlar içeri girebilecek, onu söyleyelim. Taraftarların da erken gelmesi yönünde bir çağrı var. Drone kamerasıyla şu anda canlı görüntüleri izliyorsunuz Kocaeli Stadyumu'nda ve güzel Kocaeli şehrinin manzara ile birlikte Körfez manzaralı görüntüler de yine ekrana yansıyor. Aspor farkıyla bugün ATV'de yayınlanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. 30 kamera yaklaşık kullanılacak bu maçın çekiminde. Tabii Turkuaz Medya olarak biz bu heyecanı size yaşatmak için sabahın erken saatlerinden itibaren buradayız. Hazırlıklar bir yandan devam ediyor. Diğer yandan Fransızların da ayrıca bir prodüksiyon ekibinin buraya geldiğini, onların da yine yayını çekeceklerini söyleyelim. Yani yoğun ilgi alaka olan bir karşılaşmanın izlenimini size aktarmaya çalışacağız. Levent abi seninle başlayalım. Murat abi müsaadenle.
3: Tabii ki.
1: Sen şimdi Fransızca da biliyorsun. Fransa'yı nasıl uğurlayacağız? Güle güle Fransa nasıl söyleyeceğiz onlara? Ve önden çalışalım. Çok şey yani, direkt herkes çünkü yıldızlar topluluğu şöyle böyle, herkes negatif konuşuyor. Çok büyük çoğunluk kaybederiz ederiz diye. Tamam, kabul, Fransa favori olabilir ama 2018 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Konya'ya geldiklerinde yine Fransa'yı mağlup etmeyi başarmıştık. Son iki resmi maçımızda da yenilmedik. Ben de biraz pozitif yanlardan yaklaşayım.
2: Vallahi iki maçta da vardım. Özellikle şunu net söyleyeceğim, hiç abartmadan. Konya'daki maç öncesi maç günü çıkan yazımın aynısını maçtan sonra Döşan söyledi. Ardından Şenol Güneş bana teşekkür etti.
1: Neydi o yazı?
2: Neydi? Çünkü Fransa o zaman daha Griezmann falan oynuyordu. Doğru. Mbappe falan. Çok çabuk bir takımdı. Dedim ki yani geniş alan oynarsak Fransa bizi çok farklı yener dedim. Kompak oynayalım. Yani hatları sıkı tutalım, alanları. Set oyununa mahkum bırakalım. Sağa sola yana oynasınlar. Biz kontraya çıkalım. Dedim gol buluruz dedim. Hatta iki tane attık biliyorsun, 2-0.
1: Doğru.
2: Bu maçın da dedim şifresi oyun anlamında Burak Yılmaz olur dedim. O çok dolaşan şey, rakip defansın. Maçtan sonra Döşem aynısını söyledi. Dedi ki set oyununa mahkum kaldık. Geniş alan bulamadık. Maçın kilit adamı Burak Yılmaz dedi. O sonra Şenol Hoca geldi ve bana şahsıma o önerilerinden dolayı yazla ilgili bir teşekkür etti. Sağ olsun, onun döneminde kazanmıştık. Sonra Fransa'daki maça gittim. Orada 1-0 geriye düştük.
1: Araya giriyorum. Bak şimdi canlı yayın araçlarımızın olduğu bölüm. Drone kamerasıyla birlikte ekip arkadaşlarımızın da hazırlığını bir yandan görüyoruz. 100'den fazla personel bu maç için İstanbul'dan Kocaeli'ne geldik. Turkuaz Medya'nın büyük ailesi olarak burada sabahın erken saatlerinden itibaren herkes yoğun bir çalışma içerisinde. Amacımız başta Türkiye olmak üzere tabii ki tüm dünyaya bu karşılaşmayı en iyi şekilde yansıtmak. Dediğim gibi 30 kamera olacak bu karşılaşmada toplam. Fransa Zidane yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak. Bunun ayrı bir anlam önemi var. Uluslararası futbol arenasında, çünkü Real Madrid'den sonra ilk defa bir takımın başında görev yapacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları vesaire hepsini düşünürsek bu açıdan uluslararası futbol arenasında bu maç bir kere Zidane ve yeni Fransa yeni hocasıyla ne yapacak anlamı var. Onun dışında Türk milli takımı zaten futbolcularımız

0: Biz her ne kadar son Dünya Kupası'nda biraz hayal kırıklığı yaşamış olsak da Avrupa futbolunun, yine dünya futbolunun yakından takip ettiği takımlardan birisi. Orada da rol model başta en çok konuşulan isimler şu an mevcut kadroda da bulunan Arda Güler özelinde. Son Avrupa Şampiyonası'nda mesela Türk milli takımı Dark Horse denilen sürpriz takım olarak nitelendiriliyordu. Dünya Kupası'nda dün Zidane da dedi, yani beklentinin altında kaldı ama daha iyi yerleri hak ediyor bu takım dedi. Türkiye'nin de böyle bir çıkışı var, yükselen bir değer pozisyonunda. O yüzden bu maç çok çok kritik ve değerli hale geliyor. Biz de bu değere yakışır bir yayın yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm son teknoloji cihazlarla, drone kameralarıyla dediğimiz gibi size bu heyecanı aktarmaya çalışacağız. Bir yandan da tüm ekip arkadaşlarımıza kolay gelsin diliyorum. Yazında kompakt futbola vurgu yaptığını söyledi.
1: Tamam, onu teşekkür etti. Yani aynısını Döşam söyledi. Kompakt futbolu aşamadık. Set oyununa mahkum kaldık. Alanlar bulamadık dedi. Türk milli takımı 2-0 kazanmıştı maçı. Fransa'daki revanş maçında da
0: 1-1.
1: Kaan Ayhan'ın attığı golle son dakikada kafa golüyle 1-1 kalmıştı. Maçtaydık. Şu bir gerçek. Şimdi Zidane'ın ilk maçı bu. Teknik direktör Fransa milli takımında. 98'de Dünya Kupası finalini izlemiştim. İki kafa golü atmıştı Tafarel'e.
0: Doğru.
1: O Dünya Kupası'ndan sonra Tafarel de Galatasaray'a geldi biliyorsun. Yani şunu net olarak söylüyorum. Zidane iyi bir miras oluyor. Geçen sene Döşam'ın bir babası mı vefat etmişti galiba. Biraz gidip gelmeler oldu. Bir konsantrasyon eksikliği oldu. Geçen sene Fransa'da final oynayacak takımlar arasında gösteriliyordu. İspanya'da birlikte. Şunu söyleyeyim. Burada Zidane'ın yapacakları önemli. Yani biz tabii ki bizim takımımızın bir oturmuşluğu var. Yani Montella'nın uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncular var. Onların neler yapabileceği gösteriyor. Dünya Kupası bizim için yani bir hayal kırıklığı oldu ama yani bir daha o Dünya Kupası'na gitsek aynı sonuçlarla karşı karşıya kalmayız diye düşünüyorum ben. Çünkü o bir motivasyon çok yukarıdaydı. Belki de ya biz bu gruptan çıkarız havası çok hakimdi takım içerisinde. Ama bu tür tek maçları genellikle evimizde oynadığımız maçları iyi oynuyoruz biz. Zidane'ın da ne oynatacağını çok merak ediyorum. Çünkü Zidane'ın Mbappe'yi solda oynatacağı söyleniyor. Yani Mbappe'nin ben solda oynadığını tanık olmadı.
0: Bizim çünkü muhtemelimizde de öyle bu arada.
1: Real Madrid'de Vinicius Junior oynuyor solda. Mbappe santrafor oynuyor. Yani sağ taraftaki oyuncular falan değişiyor sürekli Real Madrid'de. Arda bile oynuyor zaman zaman. Gerçek bu. Ama şunu net söyleyeceğim. Bizim milli takımımız da çok eksik ya şimdi. Buradaki mesela plan yapıyorsunuz, oturuyorsunuz. Montella olarak maçları izledi. Sezon başında bu kurallar belli olduktan sonra sizin belirleyeceğiniz bir takım var. Kim var? Yani Mert Müldür yok. Mesela Zeki Çelik tek var. Ferdi. İkisi bence ülkelerinde iyi oynuyorlar. Evet. Değil mi? Defansın ortası konusunda aynı şeyleri söyleyemem. Yani Merih'le Abdülkerim için söyleyemem. Beşli defanstan söz ediliyor. Ozan da oynayacak deniyor.
0: Evet.
1: Orta sahada çok çok formda olan bir oyuncuyu kullanamıyoruz, Orkun Kökçü'yü. Beşiktaş'ta inanılmaz bir yükselişe geçen bir Orkun Kökçü'den eksik çıkacak mı takım? Hakan Çalhanoğlu sakat. Şimdi bu bölgede Salih Özcan da İsmail de kesici oyuncular. Yani oyuna katkı sağlayabilecek oyuncular değil diye düşünüyorum.
0: Ama Arda
1: ben.
0: Gibi bir süper yıldız var.
1: Arda, bütün
0: yine.
1: Yük Arda'nın üzerine gelecek. Açık konuşalım. Onu yapacak 4-2-3-1'e göre bir takımı yaparsak belki Can Uzun oynayacak. O
0: bizim
1: fonda
0: bugün muhtemel 11 şu şekilde. Üçlü bir stoper attı.
1: 3-5-2 mi yani?
0: Evet, 3-4-1-2 gibi düşün.
1: 3-4-1-2
0: gibi.
1: Olabilir.
0: Zeki sağ stoper, Merih merkezde, Abdülkerim sol stoper.
1: Evet.
0: Kanatlarda bir tarafta Oğuz, diğer tarafta Ferdi'yi bekliyoruz.
1: Tamam.
0: Merkezde Salih ile İsmail.
1: Evet.
0: Önlerinde Arda, ilerideki ikili de Can Uzun'la Barış Alper Yılmaz.
1: Kerem yok yani.
0: Evet, şu an için bizim edindiğimiz bilgiler bu yönde. Tamam, ama hepsini tabii ki maç saatinde
1: sonuçta bir plan yapmış. 3-4-3 dediğin zaman o yedili devanslar o bence. Yedili defans.
0: Top rakipteyken 5'li.
1: Hayır, yedili defans. Arkası yanaşırsa kapatırsan yedili olur o. İşin gerçeği bu. Doğru bir düşünce. Ama işte araya kaçmamak lazım. Kaçırmamak lazım. Defans arkasına. Mbappe bunu yapar. Şimdi mesela bahsediyoruz Fransa milli takımından da. Şimdi Dembele var. Artı biliyorsun Désiré Doué var. O Désiré Doué çok kolay bir çalım atan bir oyuncu.
0: Doğru.
1: Rakibini kolay geçen bir oyuncu yani. Bunu da unutmamak lazım. Barcola var biliyorsun, Liverpool'da,
0: evet,
1: oynuyor.

0: Etkili oyuncuları var. Göbek'te şeyin de yeri değiştirmiş. Basın toplantısında sordular. Sol taraf oynamıyordu Rabiot. Göbek'te oynuyordu. Doğru. Biliyorsun.
1: Kone, onu, Şerki, Rabiot gibi.
0: İşte onu da değiştirmiş yani. Yani kendine göre bir Fransa milli takımını yeniden dizayn etmeye çalıştığını gördüm.
2: Zaten bazı da yeni kurallar getirmiş, yasaklar getirmiş. Yani o disiplin herhalde sorunu olduğunu düşündü ki hem oyuncuların işte maç önlerinde maçdan önce çekilen bir takım sosyal medya görüntülerine yasak getirmiş, giyimle ilgili yine yasaklar getirmiş. Fransa'nın geldiği takım otobüsü Fransa'dan buraya gel. Buradan doğru. Bir şey yapmadılar.
1: Ki son yani, Konya maçında buradan tutmuşlar mesela.
2: Yani bir de böyle
1: Konya'daki maçta.
2: Bir de böyle şey yapmışlar. Yani Zidane herhalde bir takımsal
1: Zidane
2: olarak bir
1: mı?
2: Yani öyle denebilir. Hani öyle deniyor ya zaten. Tabii. Zidane kuralları diye. Tabii 2021'den beri takım çalıştırmıyor. Bu belki bugünkü şey içerisinde bizim bir avantajımızlarından küçük bir şey olabilir mi diye de insanın aklına o da geliyor. Sonuçta kaç yıl o? 5 yıl olmuş yani. Tamam, dünya futbolunu takip ediyor. İşte yorumculuk yaptı, onu yaptı, bunu yaptı, kitap yazdı, her neyse. Ama sonuçta biraz önce Levent abin dediği şey noktası çok iyi. Yani bizim takımımız belli. Sonuçta oyuncularımız belli. Evet, çok önemli eksiklerimiz var. Çok orta saha için yaratıcılık anlamında çok önemli eksiklerimiz var. Ama tabii bu eksiklerden dolayı elbette üzüleceğiz ki üzülüyoruz da. Fakat yapacak bir şey de yok. Yani bunları tamamlayacak oyuncular da bu kadroda var. İşte sen de biraz önce Arda Güler dedin ki herkesin de gözü onda olacak. Bütün bence evet. Avrupa'nın gözü onda olacak. Hatta dünyanın gözü onda olacak. Yani evet, çok elit bir takım, çok iyi bir takım. İşte yıldızları olan bir takım ama bizim de yıldızlarımız var. Ve Dünya Kupası'nda dördüncü oldular. Aslında onlar için de beklentilerin çok çok altında bir şey oldu, başarı oldu.
0: 66'dan sonra İngiltere'ye bir madalya verdiler.
2: Yani başarısız aslında. Biz,
0: 60'ı sonra.
2: Biz, bizim için en önemli şey neydi? Dünya Kupası'na gitmek. Yani bu en büyük hayalimizdi ve biz bunu başardık. Tabii ki bu başarının ardından bizim Dünya Kupası'nda yapacaklarımız da bizi ciddi derecede ülke olarak motive etti. Yani biz bu takımla şunu başarırız, bunu başarırız. Sözü şuraya getireceğim. Yani bu başarısızlık olduğu zaman da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık ve hala bunun şeylerini, konuşmaları hala geçiyor. Yani işte Dünya Kupası, ya o geride kaldı. Bitti. Ha böyle gidecek diye bir şey yok. Artık bu yeni bir sayfa, yeni bir umut. Zor bir grup. Şampiyonlar Ligi gibi düşünebiliriz yani. Uluslar Ligi'nin Şampiyonlar Ligi grubundayız.
1: Tabii
2: yani.
1: En üst seviye.
2: En üst seviyede. İyi takımlar. Ama bizim de bu iyi takımlara karşı bir şeyleri gösterme oyun olarak en azından. Bak, skoru bir kenara bırakıyorum. Oyun olarak iyi bir gelişimin olduğunu, yeni bir şeylerin olduğunu, yeni bir hikayenin olduğunu bizim bugün göstermemiz lazım. Bu bence en önemli nokta bu. Tamam, skor kötü olabilir belki, ki inşallah olmaz, ama ortaya koyacağımız oyun ve mücadeleyi ben çok çok daha önemsiyorum. Zaten oyun ve mücadele iyi olursa bir skor da alabiliriz. Neden almayalım? Dediğim gibi eksikler var, sıkıntılar var ama onun bu oyunu
0: alabiliriz. Hayır, bir dakika.
2: Skor derken
0: önemli. Skorun
2: şöyle.
0: Neticesi önemli. Şimdi Fransa takımı kolay pozisyona giren bir takım. Yani belki Dünya Kupası'nda çok fazla defans yapan takımlar oynadıkları için özellikle Paraguay maçını zor kazandılar, biliyorsun. Doğru. O penaltı Desire Doe sayesinde kazandılar. Oradaki oyun farkları Güney Amerikalı takımların çok farklıydı oyun olarak baktığı zaman, kabul ediyorum, ama şu bir net söylüyorum. Bugün bu hesabı eğer bir takımından vazgeçilmeyen oyuncular var. O vazgeçilmeyen oyuncular formda değilse veya eksikse Montella için bu maç şapkadan tavşan çıkarmaya benzeyecek. Kusura bakmasın yani. Çünkü sonuçta havuzun içindeki bir oyuncu kadrosunu kullanıyor. Ama şunu da söyleyelim sevgili Murat. Senin en önemli iki tane orta saha oyuncun yok ya. Bir tanesi Orkun, bir tanesi baktığın zaman. Tabii. Hakan Çalhanoğlu bu kolay bir şey değil.
1: Olanlar üzerinden biraz daha tabii fazla konuşmakta fayda var.
0: Şimdi ne dedik? İki tane
1: can bu arada mesela. Şimdi üçlü savunma dedik ya biz işte. Zeki normalde, Ozan da var evde mesela. Ozan da
0: tamam, hiç oynadık mı üçlü savunmayı?
1: Şuraya bağlayacağım onu.
0: Aklında var mı oynadığımız bir maç?
1: Yakın dönemde düşünüyorum.
0: Hiç benim yok.
1: Yok.
0: Ne Dünya Kupası'nda var, ne Avrupa Şampiyonası'nda hiç oynadığımızı
1: orada
0: denk görmedim mi?
1: Şunun etkisi var mı sizce şimdi? Mbappe'yi Zidane'ın solda kullanabileceğini düşünüyoruz ki muhtemelde öyle veriyoruz. Mbappe de hatta Giroud bırakana kadar aslında hep kenarlarda değerlendiriliyordu. Bizim Konya'da oynadığımız maçta sağ taraftaydı. Solda Matuidi vardı. Giroud'un arkasında Griezmann oynuyordu. Paris Saint Germain'de yine 70'e yakın sol tarafta oynadığı maç var. Acaba orada Zeki'yi biraz daha hızlı buldu. Mbappe solda oynarsa Zeki en azından oraya yardım eder, karşılar, öyle bir şey düşünüyor olabilir mi hoca?
0: Peki yani ben bir şey sana söylüyorum. Solda oynatmayarak dünya şampiyonu oldu Dembappe ile. Bir de böyle değerlendi. Bir milli takım, bir dakika, biz oyuncu sayıyoruz. Bir oyuncuyu unuttuk
1: 2018'de...
0: ama. Olise ne olacak?
1: Tabii Olise sağda zaten.
0: Olise ne olacak? Dembele, Olise, Mbappe, iki tane oyuncu tamam. Kenara attık. Desiré Doué ile Barcola'yı. Yani bunlar bir takımın değişikliklerini yapması Zidane'ın kendi hakkı. Teknik direktör o. Ama bunları unutmayalım biz yani. Mbappe'yi solda ne kadar etkili olur? Ben Dembele milli takım şeyde PSG'de santrforma oynuyor.
1: Orada zaten dönüşe oynuyorlar. Evet, oynuyor. Yani yine ileride de oynuyor da.
0: İleride ama o sağ tarafta oynamayı daha çok seviyor. Bazı oyuncuların yerini, başarılı oldukları yerini değiştirmemek lazım. Yani biz şimdi burada kendi ne oynayacağımız çok önemli. Ben üçlü defans oynatıyor, ilk defa oynayacak göreceğiz. Ama önüne beşli bir dört koymuşsun sen de. 1-4-1-2. Öyle demedin mi? 3-1-4-1-2.
1: 3-4-1-2.
0: Dedim ya, bu nasıl bir şey? O bir kim?
1: Arda.
0: Hayır. Şeydeki defansın, üçlü defans önündeki bir kim?
1: Bir yok orada. İki var işte.
0: Kim?
1: Salih ile İsmail.
0: O zaman ne oluyor? 3-2. Yani 3-4-1-2.
1: Evet, öyle dedim.
0: Tamam, 3-4-1-2 ise ben o iki tane savunmacının geldiğin zaman beşli defansa döneceğini, ikisinin de kesici olduğunu düşünürsek, rakibi karşılayıcı oyuncu olduğunu düşünürsek, o zaman 7'ye döndüğünü biliyorum. Yani şunu söylemiş. Ben önce kaybetmemeliyim diyor.
2: Yani zaten
0: mantıklı. Eğer kaybetmediği süreçse oyunu güçlendirir milli takım.
2: Zaten
0: ama erken gol yerse sıkıntı olur.
2: İşte o erken gol olayında bir sıkıntı var. Son zamanlardaki istatistiklerde hep 30'dan önce gol yiyoruz.
0: Evet işte, bravo bak.
2: Yani 30'a gelmeden bir gol yiyoruz, iki gol yiyoruz. Bugün gerçekten bunu yapmamak lazım. Yani bu maçın bence en önemli detaylarından da bir tanesi. Yani biz o golü yersek onun telafisi biraz zor olabilir bizim için. Yani bu kadar hücum gücümüzle ilgili de sıkıntılar varken, eksiklikler varken bizim bu yani belli ki o bahsettiğim formattan hocanın kafasında tabii ki önce bir kaybetmemek var. Ki doğal da bu zaten. Yani tamam. bu şey yapacak bir şey
0: tabii.
2: Değil.
0: Kazanmak için önce kaybetmemek
2: yani
0: lazım.
2: Bu eleştirilecek bir noktada değil yani. Bugün sen önce kaybetmemek. Biraz önce dediğim gibi, yani ben biraz önce derken, yani iyi futbol, iyi oyun, bir Dünya Kupası'nın ardından yaşayabileceğimiz, göreceğimiz insanların bir umuduna dair, oyuna dair. Tabii ki skor önemli. Skorun önemsiz olmaması gibi bir durum olamaz. Yani onun için ben mesela hem oyuna dair, hem defansa, hem orta. Yani burada tabii Orkun'la olmaması önemli ki oynamak da çok istemiş bu arada. Onu da söyleyelim. Yani bu milli takım kampında kalmak istemesi, buraya gelmek istemesi, onunla beraber kendisine yani senin tedavi olman lazım, istiyorsan İstanbul'da kal denmesi, takımında kal denmesine rağmen, milli takım kampına gelme denmesine rağmen bu burada olma isteği. Zaten dün Montella'da basın toplantısında bahsetti. Ya yani ben arkadaşlarımla olacağım. Gerçekten de çok yoğun da bir tedavi görüyor. Ha bugün belki bundan sonraki süreçteki maçlarda olabilir. Hadi çok da büyük bir fedakarlık yaparsa onu bilemiyorum. Ama Salih'le İsmail'in de her ikisinin de defansif yönü de oldukça iyi, başarılı. Yani burada bugün biz iyi bir savunma yaparken, ya yani tabii ki sürekli savunmada da kalacak halimiz yok. Biraz önce Levent abinin bahsettiği gibi, yani adamların geçişlerine, arkaya atılan toplara, ya bunlar tabii çok bunlar olursa bu şeyi yaşarız. Sıkıntıyı yaşarız. Kalede mesela Uğurcan İşte son iki maçı iyi gitmedi yani. Onun da kötü maçlar yaşadı. Bugün umarım ki onlar olumsuz manada psikolojisine yansımaz ki, yansıyacağını da düşünmüyorum. Yani bu buradaki bu ilk maç, ilk başlangıçlar her zaman çok önemlidir. İnşallah güzel.

0: güzel bir gece yaşayacağız hep beraber.
1: İnşallah. Temennimiz o yönde tabii. Bizim milli takımımıza baktığımızda eldeki mevcut oyuncularda form düzeyi yüksek olan kimleri görüyorsunuz?
2: Arda'yı görüyorum. Real Madrid'de çok başarılı. Zeki Juventus'ta başarılı. Ferdi başarılı.
0: Salih Beşiktaş'ta başarılı.
2: Salih
0: son maçtaki hatası dışında.
2: Başarılı. Yani ön tarafa baktığımızda Can Uzun çok başarılı Almanya'da.
1: Evet. Doğru. İyi bir sezon geçirdi.
0: İsmail ama çok şans
2: yani
0: almadı.
2: Gerek Kerem, gerek Barış, gerek Yunus. Onlar tam hazır değiller. Yani eksikleri olan oyuncular. Bunu doğruyu konuşalım. Defansif anlamda bakarsak Melih'in durumunu bilmiyorum. Arabistan'da oynadığı için. Ama üçlü defansta mesela bak diyorsunuz ki üçlünün sağında Zeki oynayacaktı. Şimdi Abdullah Ercan'la gelirken o da bir dönem oynadı diyor. Ben Roma dahil, Juventus dahil stoper oynadığını görmedim Zeki'nin. Şimdi mucitlik yapmanın anlamı yok. Ne kadar oynar? Oynamak arasında fark var. Yani oynar gibi yapmak arasında. İşin gerçeği bu. Üçlü defans yapacaksan ona göre yapacaksın. Bir de şöyle söylüyorum. Bu üçlüden arkadan oyunu kim kurar? Melih'i de kuramazsın.
1: Abdülkerim.
2: Abdülkerim de uzun top atar. Abdülkerim de yaparsın.
1: Zeki de yapabilir yine. Ya,
2: ama işte Zeki sağ bekte hücuma çıkarken seni taşırken daha etkili. Onu söylüyorum ben.
1: İşte bir yandan önce durdur sonra vur bugünün sloganı herhalde.
2: Bravo,
1: değil mi?
2: Bak sen önce durdur dediğin bu işte. Yani kompak anlayış bu. O zaman biz o Cengiz Ünder çok formdaydı biliyorsun şeydeyken Konya'daki maçta. İnanılmaz bir geldi sağdan gol attı. Hareket alanını müthiş oynayan bir Burak Yılmaz vardı o zaman. Çok çabuk herkesi bozan yani. Gerçi kabul edelim Fransa bir marka yani. Markada çok önemli. Dünya Kupası dördüncü olmalar ama biz Dünya Kupası'ndan dolayı olumsuz döndük. Şimdi bu bizim için yeni bir başlangıç. İkinizin de tespit ettiği doğru bir şey var.
1: 37 maçı var şeyin Zeki'nin. Bakıyorum stoper olarak.
2: Evet.
1: Ya ikisi İstanbulspor. Onu geçersen diğerlerin hepsi yani İstanbulspor çok uzun zaman geçtiği için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. 35 karşılaşmada stoper oynamış. Tamamı Roma'da.
2: Oynamış yani. Tamam o zaman Zeki'de konuşmuşlardı oynayacaktı. Tamam. Başarılı oldu dilerim inşallah. Ama belki sahada oynarken de çok etkili oynayan bir oyuncu. Doğru. Çok iyi hücuma çıkan, iyi orta yapan, hatta gol şansı bile oyuncu. En son Juventus'un attığı golün ortasını o yaptı. Özetleri dinlediğimde A-Spor'da. Şunu söyleyeceğim. Yani milli takımın bence orta sahasının karşılayıcı oyuncu olmalarının sıkıntısını yaşayabilir. Kreatif oyuncu değil. Oyunda Arda'ya destek olabilecek bir oyuncu yapısı yok. Yani sıkıntı o olabilir diye düşünüyorum.
1: Üçlülerde aslında en büyük yük her zaman kenar oyuncularına, kanatlardaki oyunculara biniyor. Şayet bugün bizim aldığımız bilgiler ışığında olursa bir tarafta Ferdi, diğer tarafta Oğuz. Hem hücum bölgesine destek vermek zorundalar, hem geri dönmek zorundalar. Onlara da ciddi bir yük binecek ama iki oyuncu da atletik oyuncu, çabuk oyuncu. Bunlar avantajlı yönleri. Nasıl bir form beklersiniz, performans beklersiniz? Hem Ferdi'den hem Oğuz'dan. Ferdi biliyorsunuz Brighton Arsenal'ı yendi.
2: Biliyorum.
1: Keyfi morali yerindedir en azından onun da. Onlar da iyi bir skor aldılar. Önemli bir galibiyet.
2: Başarılı zaten şu anda.
1: Zaten de iyi oynuyor normalde de. Bugün de onlarda olacak gözler.
3: Şimdi bugünün bir önemli şeyi de yani fiziksel olarak ve disiplin açısından rakibin önüne geçmek. Yani çok koşmak, çok mücadele etmek ve disiplinden taviz vermemek. Yani burada da önemli noktalardan bir tanesi biraz önce dediğim gibi yani 30-35 tak bir önce gol yersek yani son dediğim gibi son maçlarda böyle kötü bir istatistiğimiz var. Bir kırılma oluyor. Biz bunu çabuk yaşıyoruz. Yani duygusal olarak bu kırılmayı çok çabuk yaşıyoruz ve toparlanamıyoruz. Dolayısıyla başından itibaren hem oyun disiplininde hem de fiziksel olarak rakibe üstünlük kurmak şart. Yani biraz önce dediğin gibi kanatlarda, beklerde herkes iyi savunma yapacak, iyi koşacak, iyi mücadele edecek. Yani o topu arkadaşına bırakmayacak ya da bulunduğu bölgede ben oradan şey yap. Ya bugün yani komple bir takım halinde mücadele etmemiz lazım. Bu şart. Çünkü karşımızda çok önemli bir takım var. Ama unutmayalım ki bu karşımızdaki takım da yeni hocasıyla yeni bir şeyler deniyor. Bir deneme sürecinde. Biz bir şey denemeyeceğiz.
1: Evet. Bu arada ses provası var tabii stadyumda bir yandan da. Şu anda duyduğunuz sesler ona ait. Biz diğer yandan yine konuşmaya devam edeceğiz. psikolojisini bu işin bugün yönetebilmek.

0: bence çok önemli bir numaralı kriter belki de Levent abi. Yani ben şimdi burada abartarak söylüyorum. Mbappe'yi gördüğümde hayran hayran bakabilirim. Bir daha kaç kere bu kadar mesafeden denk geleceğim ama futbolcunun o gün rakibi artık Mbappe, dünya yıldızı vesaire diye bir şey yok. Kendisinin daha iyi yapabildiğini düşünmesi gerekecek. Yani gözünün korkmaması lazım bir yandan da herhalde, değil mi? Cesur yani olabilmek şey gerekiyor bugün.
1: Uluslararası alanda oynayan bir kadroya sahibiz. Burada Mbappe'nin adı ve şahsı var diye korkulacak bir durum yok ki. Hani ilk defa hiç oynamamışlar milli maçlar. Gelmişler şeye burada. Ve ilk defa karşı karşıya geliyorlar. Hayran hayran bakabilirsin, hata yapabilirsin. Allah aşkına artık global dünya içerisinde tabii. Hepimiz Mbappe'yi yakından tanıyoruz. Neler yaptığını biliyoruz.
0: Arda'nın takım bugün, arkadaşı zaten bu arada. Tamam. Arda gibi isimler için söylemiyorum
1: bir,
0: bunu.
1: Bir, ikincisi şu bir gerçek. Zeki Juventus'ta oynuyor. Roma'dan doğru. Juventus'e terfi etmiş.
0: Şampiyonlar Ligi'nde zaten aşağı
1: yukarı. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde diyor Abdülkerim. Bir Melisu'ydu arada. Ferdi'nin Brighton'da yaptığı ortada. Tabii. Hem İsmail Şampiyonlar Ligi'nde. Yanlış mı? Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın orta sahası. Değil mi? Salih Özcan. Bakalım öbür tarafa. Real Madrid'de oluyor. Herkes hayran Arda'ya.
0: Doğru.
1: Can Uzun Frankfurt'ta Almanya'da çok başarılı.
0: Tabii zaten oynuyor Odise'ye karşı vesaire.
1: Baktığımız
0: Upamecano'ya
1: zaman,
0: karşı.
1: Barış Alper Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Milli maçlara gitti oynadılar Avrupa Şampiyonası'nda. Yani daha ilk kez oynayan oyuncu yok ki milli takımda şu anda. Uluslararası alana ilk defa çıkan oyuncular yok. Hatta şu bir gerçek.
0: Evet.
1: Şu net bir şey söyleyeceğim.
0: Bu arada milli marşımızın da provası yapılıyor. Dilerseniz biz de bir yandan onu da dinleyelim.

0: Saat 21.45'te İstiklal Marşımız duyulduktan sonra tabii burada çılgınlar gibi alkışlar gelecek. Tıklım tıklım dolu bir stadyumda Fransa'ya inşallah mağlubiyeti tattıracağımız maçın santra vuruşu yapılacak. Biz de o provaya hep birlikte şahitlik ettik. Tabii milli duygular, Türk bayrağının A liginde olması, artık dalgalanıyor olması, biz her alanda, sporda, işte ne bileyim ticaret olsun, sanat olsun, her yerde zirvede görmek istiyoruz milli takımımızı. O yüzden buralarda oldukça da zirveye daha da yaklaştığımızı hissediyoruz. İnşallah bir gün tabii Dünya Kupası'nı da kazandığımızı göreceğiz.
1: Sadece milli takımı değil, milli oyuncularımızı tabii bireysel anlamda da,
0: doğru,
1: takım sporlarının dışında da görmek istiyoruz. Bize gurur veriyor yani bu işler. Bizi mutlu hale getiriyor. İşin gerçeği bu. Dileriz biz de buradan. Yani Türk bakın, bazen kendi takımlarında formsuz gibi görünen milli oyuncular milli takımda ayağa kalkabiliyorlar.
0: Doğru.
1: Yani bu milli takım onlar için bir şans oluyor diye düşünüyorum. Ben dilerim formsuz olarak milli takıma, tartışmalı şekilde milli takıma gelen oyuncuların bugün kendi kimliklerine, fabrika ayarlarına dönüp milli takımı sırtlamalarını istiyorum ve bekliyorum.
0: Evet. Siz ne söylersiniz son olarak Murat Özbostan?
2: Ki dönmeleri de lazım. Yani rakip yeni bir yapılanmada ve rakibin hocası büyük bir isim, marka bir isim ve bundan dolayı bu maç gerçekten şu an en çok Avrupa'nın ilgi gösterdiği maçlardan bir tanesi. Yani Fransız gazeteciler de, yani oldukça gerçekten büyük bir ilgi var maça, birçok kanal yayınlayacak. Böyle bir atmosferin içerisinde ben kendi oyuncularımız da bugün özel bir performans ortaya koymaları gerektiğini ve bunu koyacaklarını düşünüyorum.
0: Evet, dün oynanan Hollanda-Almanya maçından aşağı kalır bir karşılaşma değil bu. Onu söyleyelim. O yüzden yüksek profilli bir maç olarak tanımlanıyor ve bir kez daha ben buraya gelecek taraftarlara sesleniyorum. Stada gelecek taraftarlar 18.45'te kapılar açılacak. Erken gelmeniz yönünde çağrılar var. Çünkü çok ciddi bir organizasyon ve yoğun güvenlik önlemi var. Biletlerin tamamı tükendi. İnşallah bu akşam galibiyet veya belki bir puanla başlayacağız ama aksini düşünmek bile istemiyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Senin de ağzına sağlık.
0: Kerem Can Bulat'a bir sözü bırakalım ama yayınlarımız devam edecek. Hem maç saatine kadar hem de maçtan sonra yine A Spor'da bu maçın tüm heyecanını, her şeyini bulabileceksiniz.
3: Koray Baloğlu, Levent Tüzemen ve Murat Özbostan'ın değerlendirmelerini dinledik sevgili seyirciler ve bizim de önümüzde bir 20 dakikamız var. Takımların muhtemel 11'lerine dair konuştuk ve hala üstüne tabii ki konuşulacak çok şey var. Belki biz daha çok kendi açımızdan baktık mücadeleye ama karşımızda da elbette bir rakip var. Bu rakip de dünyanın kağıt üstünde belki de birçoklarına göre en güçlü milli takımı. Bu tezi ortaya koyana itiraz etmek hakikaten kolay değil. Her ne kadar dünya şampiyonu olmasalar da. Hocam orada da Fransa'da da en çok tartışılan konu Mbappe'nin sol kanada çekiliyor olması. Bunu bekliyoruz. Ha, diziliş sahada belli olur. Maç başlayınca belli olur. Yerlerinde de oyun içinde değişiklikler yapabilecek çok özel yeteneğe sahip futbolcuları var ama onun solda ya da önde başlamasının artıları ya da eksileri Fransızlara ve bize ne olur?
4: Şimdi günümüzde artık o tamamıyla statik oyun anlayışı bir kenara atıldı. Yani Zidane neye karar verecek onu hep beraber göreceğiz. Ama bence çok şey değişmeyecektir. Bu biraz da sizin oyun stratejinizle ilgili. Çünkü Mbappe'yi sola çekerse Osman Dembele'yi de ileride oynatacak demektir. Bu da bence bizim adımıza çok büyük bir değişiklik olur mu? Yani belki Mbappe'nin karşısında olan adamlar birebir eşleşme olacağı için biraz daha fazla zorlanırlar. Bizim açımızdan düşünüyorum. Çünkü Mbappe kim ne derse desin geniş alanda çok etkili. Ama forvette uçlu oynadığı zaman da genelde ikili oynadığı için takımlar orada iki stoperin arasında iki kişi tarafından marke ediliyor. Belki de Zidane'ın Mbappe'yi sola çekmesindeki en büyük neden odur. Herhalde sahadaki 22 futbolcu içinde en hızlı olanı Mbappe'dir. O alanları kullanmasını isteyecektir. Zinedine Zidane her ne kadar klasik bir 10 numara gibi oynamış olsa da günümüzde o anlayış bile artık biraz değişti. Kaldı ki öyle bir 10 numaranın 3 tane çok hareketli, çok yetenekli futbolcuya pas attığını düşünün. O da onun için büyük bir artı. Tamamıyla hareketliliği geliştirme adına başlangıç pozisyonları böyle olsa bile oyun içinde ben hepsinin yer değiştirmesini bekliyorum kendi adıma. Fransa'yı izlemek lazım. Klopp'lu Almanya'yı izlememiz gerektiği gibi. Akşam izledim. İleriye dönük mesajlar aldım. Xavi'li Hollanda'yı izlemek lazım. Çok önemli mesajlar aldım. Şimdi Zidane nasıl bir Fransa geliştirecek? Onun için de Fransa'yı izlemek lazım ama onlara destek vermek için söyleyeceğim. Dünya Kupası'nda olan 11 oyuncusunu kadroya almadı. Bunlardan bir iki tanesi sakatlık. Ama gerçek şu ki 8 tane de yeni oyuncu aldı. Bu da Fransız milli takımında o değişiklik kesinlikle oluyor. Benim kendi şahsi fikrim, Deschamps Fransa'da çok uzun süre görev yaptı. Çok da başarılı oldular. Ama yeni bir heyecan geliyor Fransa'ya. Bu kadar kaliteli bir kadronun yeni bir heyecanla, Zidane gibi bir hocayla birlikte çalışmaları bana çok şey vaat ediyor. Çünkü futbolculardan duyduğum şu, ya onunla çalışmak bile ayrı bir keyif. Yani hepimiz için bir idoldü, hepimiz onu biliyoruz, hepimiz yani onun ağzının içine bakıyoruz bize neler söyleyecek diye. Yani şu an
3: çok konuşmuyormuş bu arada. Rabiot'un yalancısıyım. Ama bakışları bile çok etkiliymiş, öyle söyleyeyim.
4: Yok, şimdi böyle anlarda futbolcular yazar biraz da. Hı hı. Yani anlam yüklerler, anlam çıkarırlar. Bunu da geçmişte ben çok çok yaşadım.
3: Etkili bakışlarınız var mıydı hocam oyunculara?
4: Olabilir. Yani vücut dilini iyi kullanmak lazım.
3: Kullanmak lazım.
4: Evet. Yani ben o konuda yani bir defa heyecanlı bir insanım. Her ne kadar aklı ön plana çıkmış.

0: çıkarıyor olsam da o heyecanı da futbolculara hissettirmek lazım. Ben Zidane'ı modern futbolu, günümüz futbolunu doğru yorumlayan iyi bir teknik direktör olarak böyle kaliteli oyuncularla çok iş yapacaktır. Onu bekliyorum. Ama karşısında da o gelişmeyi sağlayacak çok önemli rakipleri olacak. Temenni ediyorum bu rakiplerin arasında biz de yer alacağız.
1: Yani içimizden geçen, gönlümüzden geçen elbette bu onlara bugün problem çıkarmak bile, onları zorlamak bile çok güzel olur. Beraberlik ve galibiyetse zaten çok tatlı bir akşam yaşamamıza yardımcı olacak yani. Bunu istiyoruz.
0: Ya, problem çıkarmak bir hedef olmasın sevgili Kerem ya. Yani biz iyi oynayalım, biz kendimiz için oynayalım.
1: Evet evet.
0: Bizde hep o var. Yani işte bir rakipten biri bir açıklama yapmıştır. Onun için hep böyle hırslandırıp bir şeyler yapmaya çalışırız. Tamamıyla her sporcu kendisiyle yarışır hale gelmesi lazım. Yoksa biz bir numaraya geçtiğimiz zaman önümüzde kimse kalmayınca işi mi bırakacağız? Hayır. Gelişmeye devam. Gelişim adına oynamamız lazım.
1: Bu arada onlarla ilgili şu bilgiyi de verelim. Zaire Emery sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Magnus Akluše onun yerine dahil edildi. William Saliba'nın bir sakatlığı var. Belinden rahatsızlığı söz konusu. Tchouaméni'nin ise kadroya çağrılmama sebebi, ki o da Arda'nın takım arkadaşlarından biri, sakatlık sonrası toparlama sürecinde olması. Marcus Thuram ve Jean-Philippe Mateta da Fransa milli takımı için önemli oyuncular. Hücum hattına önemli, bilmiyorum önemli oyuncular mıydı
2: yedek
1: ama alternatif oyunculardı. Onlar form durumları sebebiyle yok.
2: Le Polo aldı onun yerine.
1: Evet, Le Polo aldı. Kante zaten gençleştirme tercihi sebebiyle yok.
2: Turufer yeni.
1: Konate'nin sakatlığı sebebiyle antrenmanlarda da görüntüleri sık sık ekrandaydı. Leni Yoro Fransa milli takımının kadrosunda yer alıyor. Onu da belirtelim. Burada Şerki belirleyici olabilir. Dünya Kupası'nda ağırlıklı olarak
2: çok dışlanmış bir oyuncuydu hatta.
1: Dışlanmış mıydı, kendisini öyle hissedip bu durumu içselleştirerek dışarı çok mu fazla yansıtma yapıyordu? Ondan emin değilim ama Zidane'ın onu kullanmasını bekliyoruz. Onun varlığı Fransa'nın hücumdaki akışkanlığına nasıl yardımcı olabilir? Bizi hangi aşamalarda tehdit edebilir?
2: Ya Cherki çok çok özel bir oyuncu. Yani biraz aslında tarz olarak eski zamanların futbolcuları gibi. Topla çok yumuşak dokunuşları, ilk dokunuşu, dar alandaki birebir de adam geçme meziyeti, iki ayağını aynı şekilde kullanabilmesi, çok zeki, oyun görüşü, 360 derece sahayı görebilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun da eleştirildiği noktalar var tabii ki. İşte topsuz oyundaki hareketsizliği bazen City'de de eleştiri alabiliyor. İşte ikili mücadele sertliği bazen eleştiriliyor ama top ayağındayken gerçekten de dünyanın en özel oyuncularından bir tanesi. Yani
1: evet.
2: Topun ayağına yakıştığı oyunculardan Ryan Cherki. Tabii şimdi İspanya maçı Fransa adına çok kötü bir karşılaşmaydı Dünya Kupası'nda. Deschamps'ın sonunu getiren maç oldu. Belki Dünya Kupası'nın sonunda her türlü Deschamps ayrılacaktı ama çok eleştirildi, tartışıldı. Çünkü Dünya Kupası'nda şöyle bir oyun tarzı benimsedi. Elinde 4 tane yetenekli hücum oyuncusu vardı. Hepsini aynı anda sahada tutabilecek bir düzen geliştirdi. Michael Olise 10 numara pozisyonunda kullandı. İşte Mbappe'yi en uçta, Désiré Doué, bazen Barcol oynadı. Sahada da Dembele oynadı. Fakat İspanya maçında bu oyun iflas etti. Çünkü karşısında 3 merkezli bir takım olunca tamamen orta sahayı verdi ve dolayısıyla belki de Zidane'ın Ryan Cherki tercihi bundan 3 tane orta saha oyuncusuyla birlikte bugün sahaya çıkacak Fransa. Yani aslında bu Zidane'ın biraz da oyuna bakışını bize gösteriyor. Yani Mbappe'nin solda olması, Dembele'nin en uçta olması çok fazla bir şey değiştirmez ama Cherki'nin işin içine girmesi sette bence İspanya'nın etkinliğini artırır diye düşünüyorum. Çünkü mesela Paraguay maçı, az önce bahsettim, Fransa'nın sette üretimde bayağı zorlandığı bir maçtı. Ama Cherki'nin orada olması dar alanda, yani çok fazla öngörülemez bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Toplu oyunda mutlaka Fransa'nın etkinliğini bence arttırır. O anlamda zaten ben Dünya Kupası'nda hep eleştirmiştim. Yani bir 4-2-4 gibi dizilmişti Fransa. Hani biraz çağ dışı bir oyundu.
1: Evet.
2: Tamamen yıldızların üzerine kurulmuş bir oyundu. Ve Deschamps'ın şu özelliği de eleştiriliyordu.

0: aslında biraz Montella'ya da yakın o eleştiri tarzı. 17-18 kişilik bir oyuncu havuzu, form durumlarına çok bakmadan oyuncuların genellikle bildiği, alışkın olduğu oyuncuları kadroya almayı tercih etti ve kullandı hep Döşan ve bu eleştirildi. Zidane gelir gelmez bu anlayışı değiştiren hamleler yaptı. İşte sakatlıklar da olsa da bazı yeni oyuncular, yeni yüzler, işte Lepolu büyük ihtimalle Döşan kadroya almazdı diye düşünüyorum ben. Marcus Thuram olurdu yine kadroda veya Mateta olurdu kadroda büyük ihtimalle. O kısa vadeli form durumlarına çok fazla bakmayan, eldeki havuzu kullanan bir teknik adamdı Didier Döşan. Zidane bundan daha farklı bir anlayışla başlıyor ilk maçına. Tabii Lecroix, Upamecano ikilisi bir arada oynadı mı çok fazla maçları yoktur. Yani bu bir avantaj mıdır? Avantajdır ama tabii ki üst seviye iki oyuncudan bahsediyoruz. İşte Trufer, Bournemouth'un sol beki yeni bir oyuncu kadroda ama şu özelliği var Fransa'nın, mesela kalitenin dışında formdalar.
1: Evet.
0: Yani mesela bizdeki oyuncular kalitelerinden bağımsız formsuz oyuncularımız var. Sezonu iyi başlamayan, işte Kerem Aktürkoğlu gibi, Barış Alper Yılmaz gibi, Abdülkerim Bardakçı gibi, Uğurcan Çakır gibi hatta.
1: Doğru.
0: Yani kendi standartlarının altında oyuncularımız var ama Fransa'ya baktığımız zaman tek tek her oyuncunun kulüp takımında da üst seviye performansa sezona girdiğini görüyoruz. En uçtan kaleciye kadar. Yani bu bir şekilde Fransa'nın en net avantajlarından diye düşünüyorum. Ritim bulmuş oyuncuları var Fransa'nın fazlasıyla. Yani Olise'ler, Mbappe'leri zaten biliyoruz ama onun dışında mesela Manu Kone bile kariyer sezon başlangıcını yaptı Roma'da. Olağanüstü bir performans. Son işte Napoli maçında iki tane golü vardı. Kone'nin özel bir sezon başlangıcı. Belki Rabiot'u yani kendi standartının altında bir başlangıçta olarak görebiliriz ama onun dışındaki oyuncuların tamamı gerçekten formda bir giriş yaptı. Ya Fransa gerçekten hani şöyle diyebiliriz. Savunması şu anlamda zor. Çünkü duran topları etkili kullanıyorlar. Sette Çerk ile beraber daha etkili olacaklardır. Geçişi mükemmel yapıyorlar. Oyunun her halini oynayabilen bir takımdan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla burada hani Fransa'yı savunmak gerçekten kolay değil. Özel bir performansa ihtiyacımız var bu akşam. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Hani bizim daha önce yendiğimiz Fransa'nın da üstünde bir takımdan bahsediyoruz burada tartışmasız.
1: Evet, evet.
0: Yani bizim yendiğimiz Fransa bunun bence bayağı bir altında bir Fransa'ydı. İyi bir takımdı ama bunun altında bir Fransa'ydı. Hatta orada da mağlup olmamıştık. 1-1 bitmişti maç. Paris'teki maçta Mert Günok'un yıldızlaştığı.
1: Tabii yani maç. 4-0 bitebilecek maç. Evet. Bir duran top, tek isabetli
0: ama
1: şut ve
0: gol. Ama o Fransa da yani çok üst seviye bir Fransa değildi. Bu Fransa gerçekten de hani her anlamda çok üst seviye bir takım ama tabii ki dünyada yenilmez takım diye bir şey yok.
1: Tabii ki.
0: Her takım yenilebilir. Her takımın yenilmek için bir, yenmek için bir formülü de vardır mutlaka. Önemli olan onu bulabilmek. Umarım Montella'nı bulmuştur. Oyuncular da sahada onu yansıtırlar. Ama tabii ki dediğim gibi kolay bir maç olmadığını altını çizelim. Benim için hedef maç Belçika ve İtalya maçları ve ardından Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri.
1: Hocam genelde az önce Onur adını telaffuz edene kadar bahsetmediğimiz bir oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu. Montella'nın çok tuttuğu ve kullandığı Doğrudur. Bir isim. Bugün onu 11'de görmek sizi şaşırtır mı? Eğer kulübede olursa bu doğru bir karar olur.
2: Ya biraz şaşırtır. Neden? Çünkü gazeteci arkadaşlarımız kadrolar konusunda çok sağlıklı bilgiler alıyor. Yani biz 2-3 gündür öyle kadrolar konuştuk ki hiçbirinde Kerem yoktu. Yani sanki bu isimleri en azından ben de içselleştirdim. Yani kafamda daha önceden belki mevkilerde bir iki kayma olsa bile bu futbolcularla oynayacağız diye düşünüyorum. Öndeki tercihler biz 5'li veya 3'lü 3-4-1-2 de oynasak, 4-2-3-1 de oynasak zaten bu 11'den en fazla Kerem girerse Can veya Barış çıkar. Başka bir alternatif de
0: ya da formasyon değiştiririz.
2: Yok gibi. Bir de ben Yunus'u da ayrıca hoca sıcak baktığı için buraya dahil olabilecek.
0: Hoca Ozan Kabak'ın
2: futbolculardan biri olarak görüyorum.
0: Bana çok mantıklı gelmiyor. Eğer bir sakatlığı yoksa bilmediğimiz.
2: Bence ya hocam böyle oynamayacaklar ve Ozan'da bir sorun var.
0: Şu anlamda söylüyorum. Bir de Ozan Kabak bizim savunma üçlümüzün içinde üçlü oynamayı en iyi bilen,
1: evet,
0: en tecrübeli bu konuda oyuncumuz. Yani Bundesliga'da yıllardır birçok maçta üçlü savunmada oynamayı bilen ve benimsemiş bir oyuncu ve formda
1: oyun yorumda katılımı açısından bazen böyle stopere yakın özellikteki bekleri üçlü savunmada sağda solda
0: zaten
1: kullanabiliyor.
0: Zaten sağlıklı olan o zaten.
1: Evet.
0: Ama bu daha çok hücum etmeyi tercih ettiğiniz maçlar için. Evet. Mesela örnek veriyorum, Kyle Walker'ı

0: Pep Guardiola'nın kullanışı ya da işte Conte'nin ya da orada Simone Inzaghi'nin Inter'de kullanışları vardı bekleri orada birçok kez. Ama o genelde dediğim gibi hücum etmeyi önceliklediğiniz maçlarda yapılacak bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü hücumda artı bir olmak istersiniz. O stoperi de hücuma çıkartırsınız ve hücumda artı bir yaparsınız. Ama bu maç özelinde ben her türlü Abdülkerim'in de, Meri'nin de, Zeki'nin de önünde Ozan Kabak'ı tutardım. Onu mutlaka bir şekilde oynatırdım ama tabii ki belki farklı bir sebebi vardır, bilemiyoruz.
1: Onu bekleyip göreceğiz. O yüzden Kerem'in şu an oynuyor olması benim için sürpriz olacak. Kaldı ki günümüzde şunu da yapmamız lazım. Ben bu konuda en büyük alkışı Thomas Rees'e gönderiyorum. Bizde belirli futbolcular 11'de yer bulduysa onları değiştirmeye biraz çekiniyoruz. Yani Onacho gibi bir futbolcuyu oturtarak Ju'yu sahaya sürdü ve sırf yani bunu da oyun stratejisinin değişmesi gerektiği için yaptı. Sonuçlarını da aldı. Kerem de maalesef son dönemde Fenerbahçe tarafından çok istenmesine, çok desteklenmesine rağmen o performansı sergilemedi. Bunun için de görev dağıtımlarını belki biraz daha kolaylaştırmak lazım. O organizasyonu o futbolcunun lehine olabilecek bir şekilde yapmak lazım. Orada gelen o form seviyesi düşük anlayışı bu dönemde onu kulübeye kadar taşırsa çok büyük sorun olmamalı. Kerem şunu biliyor. Yine de Montella'nın en çok güvendiği oyunculardan biri. Oyuna başlamasa bile ilk girecek oyunculardan bir tanesi o olacak. Tabii Fransız takımının en büyük avantajı dedik futbolcuları formda. En az maç oynayan 5 maç oynamış. Lig maçından bahsediyorum. Zaten ülkelerde sezonun açılması 5 hafta oldu.
0: O her da, biri takımların direkt ilk 11 oyuncusu.
1: O da Kone. Biraz soru işaretli baktığımız Rabiot'a 6 maç oynamış. 2 gol, 2 asisti var. Ben Çerki'yi sanki acaba Rabiot ile Kone'yi biraz 4-2-3-1 bırakıp Çerki'yi öne sürmesini bekliyorum kendi adıma. %100. Çünkü bizim takımda anlattığım o örneği bekleri çok hücuma çıkaracağı için dediğim şekilde bir çözüm arayacaktır Zidane.
2: Onur, doğum günün ne zaman?
0: Ne yapacaksın, ayrıl?
2: Yarın mı?
0: Yarın.
2: Bana bir mesaj geldi. Programın son bir dakikasında o mesajı paylaşmak isterim tabii seninle. Gülseren Özkan'dan.
0: Sana mı yazdı?
2: Evet.
0: Allah Allah.
2: Anne ve babası olarak Onur'un yarın doğum gününü erkenden kutluyoruz. Onu çok seviyoruz demiş.
0: Teşekkürler, Allah razı olsun.
2: Seviyoruz. Eyvallah. Umarız bu gece güzel bir doğum günü hediyesi milli takımdan alırsın. Güzel duygularla yeni yaşına başlarsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Tebrik çok ederim teşekkür ediyorum. Sevgili Onur.
0: Sağ ol
1: sevdiklerinle,
0: hocam.
1: Büyüklerinle beraber.
2: Evet.
1: Ki anne baba olduğu için nice nice doğum günlerine inşallah.
0: Teşekkür ederim.
2: Hocam ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür
2: Onur,
1: ederim.
2: Tekrar kutlu olsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Ağzına kardeşim. Sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık.
2: Milli Maç Günü'ne noktayı koyuyoruz. Sevgili seyirciler, Aspor ekranlarından ayrılmayın. Türkiye-Fransa mücadelesinin heyecanı yayınlarımızla kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
12: Etiler Marmaris.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Umran Oto Ekspertiz.
15: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev... enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam.
9: Yaşasın spor.
2: A-Spor Radyo.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Reklam.
8: A Spor Radyo.

0: Milli takımın otelin önünde sevgili Engin Can'da yine Fransa milli takımının kamp yaptığı otelin önünde ama öncelikle sevgili Koray Baloğlu'na gidelim. Koray Kocaeli'de bizleri bekliyor. Koray, maç saati yaklaşıyor, heyecan da artıyor. Detayları senden dinlemeye başlayalım.
1: Ömer merhaba, Okan Koç ve Şenol Uslu Ömer'e de selamlar. Senin de dediğin gibi maç saati yaklaşıyor. Maç saati yaklaştıkça bizim de heyecanımız artıyor. Çok önemli bir müsabaka Uluslar Ligi'nde. Artık A Ligi'ndeyiz ve Fransa gibi bir yıldızlar topluluğuyla karşı karşıya geleceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Kocaeli'de hava sıcaklığı gün boyu yaklaşık 22 derecelerdeydi. Bir yandan drone kamera eşliğinde siz o güzel görüntüleri izlerken ben de maç saatinde hava sıcaklığının tahmini olarak 14 ila 15 dereceye kadar gerileceğini söyleyeyim. Parçalı bulutlu bir hava vardı gün içerisinde de yine maç saatinde aynı şekilde hava tahmin raporları benzer bir durumun olacağını söylüyor. Herhangi bir yağış beklenmiyor. Aşırı rüzgar gibi, ani rüzgar gibi bir durum söz konusu değil. Şu an futbola elverişli hava şartları, bunu söyleyelim. Saat 21.45'te başlayacak maç ama kapılar 18.45'te açılacak. Yani şu an için an itibariyle yaklaşık 43 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu uluslararası niteliği ve yüksek profili nedeniyle ilgili mevzuat ve güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda yüksek riskli bir müsabaka oynanacağını taraftara hatırlattı. Bu karşılaşma yani yüksek riskli müsabaka olarak değerlendirilmekte. Bu ne demek? Yani dünyanın dört bir yanından gözü Kocaeli'nde olacak. Fransa karşısında A milli takımımızı izleme şansı bulacaklar. Bu maçı Zidane'ın gelmesiyle birlikte daha da değerli bir hale getiriyor. O yüzden de Futbol Federasyonu diyor ki saatler 18.45'te kapılar açılacak. Bu karşılaşmada yoğun tedbirler var, güvenlik önlemleri var, ilgi alaka çok fazla. O yüzden siz değerli izleyenler, tribüne gelecek olan taraftarlar çok geç kalmasın, 18.45 itibariyle stada girmeye çalışsınlar diyor. Ulaşım için de yine aynı şekilde şehir içerisinden özel araç yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması yönünde tavsiyeler var. Az önce provalar yapıldı sahada, hem seremoniler hem diğer provalar. Son derece profesyonel bir organizasyon, çalışmalar devam ediyor UEFA yetkililerinin gözlemleri altında. Turkuaz medyada bu karşılaşmayı tüm Türkiye'ye her şekliyle birlikte başarılı bir şekilde yansıtmak için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman drone kamera görüntüleri ekrana yansıyor. Yaklaşık 30 tane kamerayla bu karşılaşma çekilecek ve size aktarılacak. Aspor TV, Aspor Radyo ortak yayınındayız. Bu maçın heyecanını aktarmayı sürdürüyoruz. Bir yandan da şu hatırlatmayı yapalım. Maça tabii ki ilgi alaka yoğun, biletlerin tamamı satıldı biliyorsunuz, herkes yanında tabii ki minik kardeşlerimizi, minik taraftarları da bu milli heyecanı ortak etmek isteyenler var. Federasyonun bir hatırlatması var, onu maça gelecekler için buradan söyleyeyim ki kimse mağduriyet yaşamasın. Şöyle deniliyor federasyondan yapılan açıklamada, 7 yaştan büyük olan her seyirci bilete tabidir. Bunu hatırlatmış olalım. İşte yaklaşık 150 kişilik bir ekip İstanbul'dan sabah erken saatlerde çıktı, Kocaeli'ne geldi. Turkuaz medya ekibi bu hazırlıklar tabi sadece sabah saatlerinden itibaren değil, 3 gündür devam ediyor. Canlı yayın araçlarımız yine yüksek teknoloji ürünler ve teçhizatlar eşliğinde kameralarla Türkiye-Fransa maçı, yani doğru bir tabir olacağını düşünüyorum, bir dünya kupasında karşı karşıya gelse bu iki takım hiç kimse şaşırmaz. O seviyede bir mücadeleyi en iyi şekilde aktarmak için arkadaşlarımızın çalışmalarını da bir yandan size mümkün olduğunca gösteriyoruz. Tabi orada ekip var, yine stat içinde arkadaşlarımız var, hepsini söylemiş olalım. 21.45'te başlayacak maç. Ben karşılaşmaya dair oyunculara, takımlara dair notları arkadaşlarım aktaracağı için o kısma girmiyorum ama maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. O hatırlatmayı yapalım. Yine ekibin tamamı Alman hakemlerden oluşacak. Christian Dingert de VAR'da monitörün başında olacak. Zweier'in yardıma ihtiyacı olduğu anlarda o da monitör başında kendisine uyarılarda bulunacak. Şimdilik benim buradan aktaracaklarım bu kadar ama 18.45 sonrası bu benim son sessiz yayınımdı muhtemelen burada. İnşallah birazdan taraftarların gelmesiyle birlikte coşkuyu daha da yoğun bir şekilde size aktaracağız.

0: Koray Baloğlu, çok teşekkürler, ağzına sağlık. Senin de söylediğin gibi tabii ki ekran önünde önemli bir bölüm çalışıyor ama bir bu kadarı da, daha fazlası da ekran arkasında var. Tüm arkadaşlarımıza, tüm emekçi kardeşlerimize de bir kez daha ellerine sağlık diyelim. Yoğun bir gün, herkese de sana da kolaylıklar dilemiş olalım. Biz devam edelim Erdem Akbaş'la. Sevgili Erdem, milli takım yeni bir başlangıcın kıyısında, rakip Fransa, milli takımın kamp yaptığı otelin önünde bizleri bekliyorsun. Milli takımla ilgili gelişmeler için de sözü sana bırakalım.
1: Ömer Saraç, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Milli takımımızın öncelikle saat 19.30-19.40 itibariyle kamp yaptığı otelden ayrılıp stadyuma hareket edeceğini söyleyelim. Tekrar edelim. 19.30-19.40 aralığında hemen arkamda bulunan otobüs, onun yanında bir otobüs daha var. İki otobüs milli takımımız kafilesini ve teknik heyeti, teknik ekibi stadyuma götürecek. Biz o görüntüleri Aspor ekranlarından elbette paylaşıyor olacağız. Milli takımımız pazartesi günü Vincenzo Montella yönetiminde Riva'da toplandı. Antrenmanlarını gerçekleştirdi. Dün son antrenmanını Riva'da yaptı ve Kocaeli Stadyumu'na hareket etti. Öncelikle stadyuma ulaştı milli takım kafilesi. Montella ve Salih Özcan basın toplantısında soruları yanıtladı. Montella, Dünya Kupası'nın kötü izlerini sildiklerini, ayrılmayı bir gün bile düşünmediğini ifade ederken, Salih Özcan'da mücadelenin, orta saha özelindeki mücadele dozunun çok yüksek olacağını vurgu yaptı ve zor bir maçın milli takımı beklediğini ifade etti. Elbette milli takımımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Çok önemli oyuncularımız var ama eksiklerimiz de var. Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle bu mücadelede olamayacak ama Orkun Kökçü kadrodan çıkarılmadı. İlerleyen maçlarda Orkun'un oynama ihtimali var. Bu sebeple milli takım sağlık heyeti Orkun'un durumunu çok yakından takip ediyor. Orkun eğer iyileşirse sonraki maçlarda İtalya ve Belçika ile oynanacak maçlarda Orkun'u sahada görebiliriz. Durumuna gün ve gün bakılıyor. İlhan Fakılı Ümit Milli Takım'a gönderildi. Bir maçlığına dedi Montella, yine kadrodan çıkarılan bir diğer isim oldu. Muhammed Şengezer'in hafif ağrıları vardı ama pazartesi günkü antrenmanın ardından tüm antrenmanlarda takımla beraber çalışma imkanı buldu Muhammed Şengezer. Elbette maç kadrosunda bazı isimler eksilecek. Onu kadro açıklandığında nihai kararı göreceğiz. Montella bazı isimleri bu maç özelinde dışarıda bırakmak zorunda kalacak. Bu isimler dışında eksikler kimler? Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Mert Müldür takımlarında yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle geniş kadroda yer almadı. Milli takımı muhtemeline geçecek olursak kalede Uğurcan'ı bekliyorum ben. Stoper'de Zeki Çelik, yanında Meri, sol tarafta, sol stoperde Abdülkerim'i beklediğimizi söyleyelim. Sağ kanat bekinde Oğuz Aydın, İsmail Sağlı, Salih Özcan, sol kanat bekinde Ferdi, hemen önlerinde Arda Güler. İleri uçta da Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz'ı beklediğimizi söyleyelim. Milli takım saat 19 itibariyle otelden hareket edecek. O görüntüler için de Aspor'da kalmaya devam edin. O görüntüleri de Aspor ekranlarına paylaşacağız diyelim. Söz tekrar sende Ömer Saraç.
0: Erdem Akbaş, teşekkürler sana da, kolaylıklar dileyelim ve biz gidelim Engin Can Çelik'e. Engin Can da Fransa'nın kamp yaptığı otel önünde bizleri bekliyor. Sevgili Engin Can, Fransa'nın da sanıyorum ki çıkış yapmasına az kaldı. Detaylar sende.
2: Ömer, çok teşekkürler. Saatler 19.30-19.50'yi gösterdiğinde Fransa milli takımı Kocaeli Stadyumu'na doğru hareket edecek. Şu dakika itibariyle de edindiğimiz bilgiye göre akşam yemeğine geçildi. Akşam yemeğinin ardından da artık son toplantılar yapılacak. Son toplantıların ardından da Kocaeli Stadyumu'na doğru hareket edecek Fransa milli takımı. Dün öğlen saatlerinde gelmişti ki özel uçakla gelmişti. İstanbul Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne inmişti. Daha sonrasında da Fransa'dan gelen bir otobüsle Kocaeli'nin yolunu tutmuştu. Saatler 18'i gösterdiğinde yeni teknik direktör, Çiçeği Burnu'nda teknik direktör Zidane basın mensuplarının karşısına geçmişti ve basın mensuplarına sorularını yanıtlamıştı ki Türkiye Dünya Kupası'ndan elendiğine bakmamak lazım. Aslında iyi bir mücadele ediyorlar ve önemli oyunculara sahipler ifadesini kullanmıştı Zinedine Zidane. Tabii ki de Dünya Kupası'nda yarı finalde elenmişti. İspanya'ya 2-0'la elenmişti. Daha sonrasında da 28 Temmuz 2026 tarihiyle de yeni bir sayfa açılmıştı. Fransa milli takımında Zinedine Zidane takımın başına gelmişti. Biz sabahın erken saatlerinden itibaren buradayız aslında. Hem çevre illerden hem de İstanbul'dan da buraya yıldız oyuncuları, star oyuncuları görmek için gelen 7'den 70'e insanların olduğunu ifade edelim. Turistler de burada hakeza dünyaca ünlü yıldız

0: yıldızlarını görmek istiyorlar. Ve genç kardeşlerimiz de Mbappe'yi, Olise'yi, Cherki'yi görmek istediğini burada ifade ediyorlar. Saatler 19.30-19.50'yi gösterdiğinde takım otobüsü çıkacak. Geniş güvenlik önlemleri olduğunu ifade edeyim. Sabahın erken saatlerinden itibaren, hatta dün gece saatlerinden itibaren burada geniş çaplı bir güvenlik önlemlerinin aldığını ifade etmiş olalım. Tabii ki de Fransa Federasyonu'ndan dün bir açıklama olmuştu. Savunma oyuncusu İbrahima Konate'nin bir sakatlığı zikredilmişti ki kadroya alınmadığını ifade edilmişti. Konate'nin yerine ise Manchester United forması giyen Leny Yoro kadroya dahil edilmişti ki o da kamp kadrosunda olduğunu ifade edelim. Dün son antrenmanını gerçekleştirdi Fransa milli takımı. Geçtiğimiz günlerde Fransa basınına düşen bir haber vardı. Mbappe'nin gripal enfeksiyonundan dolayı takım kadrosunda olmayacağı veyahut da kadroda ilk 11'de olmayacağı konuşuluyordu. Ama ki dün Zidane'a da bu sorular sorulduğunda Mbappe'ye ne gerekiyorsa ilk 11'de oynatacağız ifadelerini kullanmıştı ki tabii bu bilgiler ışığında da muhtemel 11'e geçecek olursak ki bizim edindiğimiz istihbarata göre muhtemel 11'de söylemek isterim. Kalede Manyan oynayacak. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Kunde, sol tarafında Trufer. Stoper ikilisi ise Lacroix ve Upamecano oynayacak. Orta alanda sağ tarafta Rabiot, sol tarafta Cherki. 6-8 numara bölgesinde biraz daha defansif bölgede Kone. İleri üçlüde ise Olise sağ tarafta, sol tarafta Mbappe. Forvet'te de Dembele'nin oynamasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi saatler 19.30-19.50'yi gösterdiğinde artık yavaş yavaş Kocaeli Stadyumu'na doğru hareket edeceğini ifade edelim Fransa milli takımının.
1: Engincan Çelik, teşekkürler. Bağlantı noktalarına gittik değerli izleyenler. Heyecanı size o noktalardan yansıtmaya çalıştık ki yine az sonra ilerleyen dakikalarda diyelim stadyuma döneceğiz tabii ki. Şenol Hocam, az önce de söylediğim gibi yeni bir hikayenin, yeni bir başlangıcın bizim çocuklar kıyısında. Belki Fransa, ama daha önce mağlup etmediğimiz bir takım değil Fransa. Son Dünya Kupası'nın yarı finalisti. Onların hayal kırıklığı Dünya Kupası'nı kazanamamak, yarı finalde elenmek. Bizim hayal kırıklığımız gruptan çıkamamak oldu. Yani iki takımın hani güç farkı açısından
2: çok benziyoruz birbirimize.
1: Bu defayı söylemek lazım bence. Yani dediğin gibi iki ülkenin de hocam ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Ama neden olmasın? Tabii ki çok önemli isimler var. Az sonra detaylandırırız. Bugün Fransa'ya karşı neler yapmak lazım? Nasıl bir oyun planını sahaya koymak lazım? Bunları konuşarak başlayalım.
2: Ya bizim hayal kırıklığımız daha büyük oldu şimdi Ömer. Öbür tarafa baktığın zaman Fransa Dünya Kupası'nı alamadı diye hayal kırıklığı var. Onun bir de kaybettiği takım İspanya, yani şu anda da üstüm üstünde bir İspanya var.
1: Öyle deme son hocam, bence yıllarda hayallerin kadar hayal kırıklığın büyük oluyor.
2: Aa, öyle. Ama bir gerçekler de var. Hayallerin önüne geçer her zaman gerçekler. Buna inanmak lazım. Çünkü hayal ettiklerin gerçek oluyor. İspanya belki ondan daha çok hayal etti ve onlar şampiyon oldu. Yani orada Dünya Kupası finalinde eğer orta sahasını Fransa biraz daha iyi kursaydı, daha iyi bir orta saha seçmiş olsaydı hoca, belki farklı bir şeyde konuşabilirdik yani. Ama bizim o gruptan çıkamamamız büyük hayal kırıklığıydı. Çünkü bizim seviyemizin altında olan takımların olduğu bir gruptan biz çıkamadık. Onun için bizim hayal kırıklığımız çok fazla. Hani oraya gitmişiz, Allah razı olsun, çocuklar elinden geleni yaptı, oraya kadar iyi taşıdı bizi. Dünya Kupası'na katılmak da bizim için bir onurdu, gururdu, şerefti. O gururu, şerefi, onuru bize yaşattılar. Tabii ki yeni bir hikaye başlayacak. Bu hikaye aslında Avrupa Uluslar Ligi'ne bakarak gitmemek lazım. Bizim hedefimiz asıl Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Avrupa Uluslar Ligi'nde alacağımız neticeler, yani bu grup biraz zor bir grup, bayağı zor bir grup. Burada alacağımız neticeler sonuçta fazla bir skoru değiştirmeyecek. Ama bizim asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak. Biliyorsun bu Avrupa Uluslar Ligi'nin temelde kuruluş amacı hazırlık maçlarını yok edip birlik yapıp heyecan yaratmaktı. Onun için burası benim için o kadar önemli bir sayfa değil. Ama Avrupa Şampiyonası elemeleri daha önemli olacaktır. Çekebileceğimiz en iyi kurallardan birisini çektik. Yani ya İspanya düşün, Fransa düşün. Şu anda Avrupa'da iki tane üst düzey takım vardı. Bunlardan Fransa'ya düştük. Ya biz Fransa'yı daha önce yendik. Üstelik Fransa'yı iki defa yendik yanılmıyorsam biz.
3: Bir Konya'da.
2: Bir Konya'da, bir de Bursa'da, bir Bursa'da vardı daha önce yanılmıyorsam.
3: Beraber mi kaldık? Yendik.
2: Şöyle, bizim o yendiğimiz Fransa değil. O zamanki Fransa.

0: Bizim yendiğimiz o takımda o takım değil. Bizim
1: doğru, tabii ki.
0: O takımda değil. Şu andaki bizim yenebileceğimiz...
2: Yok, bir kere hocam.
0: Bir kere mi? Bir kere beraber mi? Evet, evet. Şenol Güneş'te hoca değil mi?
3: Bir de yani o maçın revanşında Paris'te berabere kaldık.
2: Evet. Berabere kaldık, evet.
0: Şimdi bizim bu takımımız Fransa'nın takımına karşı karşıya geldiği zaman çok büyük farklar göreceğiz. Yani bunu sahada da hissedeceğiz diye düşünüyorum. Yani ben buradan kimsenin bir hayal kırıklığıyla ayrılmasını istemem. Yani hayalci, fazla hayalperest de olmamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok doğru.
0: Yani bu maçtan biz eğer bir puan veya puanlar alırsak o bizim için olağanüstü bir şey olabilir.
3: Yani çok kısa şöyle diyebilir miyiz hocam? Bu maçtan bir oyun çıkarmak lazım. Puan da çıkarabilirsek ne hala?
0: Tamam işte zaten oraya geliyorum. Burada doğru oyunu oynamamız lazım. Biz Fransa'yı yenmek için oynarsak başımıza başka şeyler gelebilir. Başka felaketler gelir. Onun için biz burada doğru oyunu oynamamız lazım. İyi savunma yapmamız lazım. Şimdi muhtemellerini siz yazdınız. Diğer bir sürü kaynaklardan da geliyor. Yani eğer hoca bu maçta nasıl bir 11 çıkaracağı da çok önemli.
3: Hocam 11'e gelmeden dedin ya şimdi Fransa ile Fransa gibi oynamaya çalışırsak başımız yanabilir diye. Lamin Yamal'ın bu konuda bir açıklaması var. Şöyle söylüyor. Fransa'ya karşı diyor iki şekilde oynayabilirsiniz maçı. Bir tanesi başa baş oynayabilirsiniz ama diyor açık bir maça dönüştüğü noktada Fransa sizi çok kötü cezalandırabilir. Bunu göze alırsanız diyor bu oyunu tercih edebilirsiniz. Ya da bizim yaptığımız gibi diyor. Tabii ki bunu İspanyollar dışında yapmak çok kolay değil ama topa sahip olup Fransa'yı yenebilirsiniz diyor.
0: Çok doğru. Yani aslında ikisi de aynı şeye geliyor biliyor musun baktığın zaman. Fransa'ya açık alan bıraktığın zaman öndeki oyuncuları tutma şansın yok. Ha burada aslında bizim maça gideceklerin veya ekran başında olacak insanların ya bir Olise'yi hele statlı olanların çok büyük şansı var.
3: Evet evet.
0: Ya yani son yılların en büyük yıldız adayı bana göre Olise'yi seyredecekler. Çerki'yi seyredecekler. Yani bunlar yeni çıktıkları için piyasaya Mbappe yıllardan beri var. Dembele yıllardan beri
3: doğru,
0: var.
3: Doğru.
0: Ama bir Olise, bir Çerki falan bunlar farklı bir oyuncular. Yani farklı bir boyuta ileride daha da gideceklerini umuyorum. Ya keyif alması lazım bizim milli takımımızın da bu oyundan. Keyif aldığın oyunu ama Fransa'ya karşı ezilmeden, bükülmeden cesur bir şekilde, cesur bir savunma yaparak kazanmak lazım. Bak, cesur bir savunma yaparak kazanmak lazım. Cesur oynayarak bir oyun oynamak lazım. Baştan da söylediğim gibi bu maçın neticesi sonuçta Avrupa Uluslar Ligi. Beni o kadar bağlamıyor. Beni bağlayacak asıl şey Avrupa Şampiyonası'na ki elemede Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Ha buraya kadar 3. C grubundan buraya kadar gelmesi de çocuklar için çok büyük başarıydı.
1: Tabii ki.
0: Ha burada kalsa iyi olur, kalmasa hiç de bir şey kaybetmez yani. Burası o kadar önemli bir kulvar değil.
2: Neden
0: önemli
2: kalmasın hocam? Kalabilecek bir potansiyelimiz, gücümüz ve oyuncu topluluğumuz var. Şimdi bakıyorsun tamam Fransa ayrı bir seviyelerde. Ama Belçika, İtalya bizden çok çok üstün ve çok kaliteli bir takım değil ki. Senin elinde de çok katıyorum, kaliteli oyuncu topluluğu var.
0: Katıyorum.
2: Şimdi oyuncularla doğru bir kafa yapısıyla, sistemle, analizle sahaya çıktığın takdirde rakiplerini zor durumda bırakırsın. Bıraktığın dönemler de olur. Senin az önce söylediğin çok önemli bir şey var. Doğru savunma, doğru mücadele, alanları doğru ben şekilde kapatırsan sen problem yaratırsın.
0: Bu maç için
2: ve en büyük handikaplarımızdan bir tanesi de çok eksikliklerimiz var. Bazen hocam ne oluyor biliyor musun? Şartlar
0: hayır, ben şunu söyleyeyim sana, devam et sen gene Okan'cığım. Ben sadece Fransa maçının üzerinde söylüyorum.
2: %100 katılıyorum. Anladım
0: İtalya
2: ben seni.
0: İtalya ile Belçika ile biz kafa kafaya çok
2: anlaşıldı
0: rahat
2: hocam
0: oynayabilecek bir takımız. Sen devam et.
2: Çok çok iyi anladım ve anlaşıldı. Bazen şartlar seni öyle bir yere sürüklüyor ki yani rakibin oyununa ve oyuncusuna göre bir karakter koyman gerekiyor sahaya.
0: Evet.
2: Bu maç öyle bir maç işte.
0: Onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Anladık hocam. Zaten ben de ne yapıyorum? Açmaya çalışıyorum konuyu. Hocam futbolun dili,
0: zaten,
2: futbolun dili birdir. Açık oynattığın zamanlar oradan çok iyi gidip
3: şöyle bir şey var. İşte, Uluslar Ligi hem A seviyede kalıp bu takımlarla sürekli oynayıp iyi bir noktada devam
0: kendimi
3: etmek
0: kendimi daha
3: için
0: iyi geliştirebilirsin.
3: Aynen öyle hocam.
0: Katılıyorum.
3: Hem de yani çok sanmıyorum ama Avrupa Şampiyonası'nda istediğimizi alamazsak belki buradan bir ekstra bilet almak için. Tabi A Ligi'nin o ekstra bilet almak kolay değil ama yine de bir seçenek olabilir. O açıdan
0: çok
3: da
0: çok güzel. Hayallerin çok güzel. Tebrik ediyorum.
3: Hayaller negatif büyük olmadan hocam o hayallere ulaşılmıyor değil mi?
2: Hayaller kurmak gerekiyor. Bir şarkı var. Hayaller kurardık biz yıllar önce. Sonuçta kurmamız gerekiyor.
0: Kristian
2: ki o hayallerimizi
0: dün akşam
2: gerçekleştirecek oyuncu
0: mi
2: topluluğumuz ve oyuncu karakterimiz evet var.
0: Efendim, Okan, Cristiano Ronaldo ne dedi biliyorsun değil mi? Bu lig başlamadan önce.
2: Ne dedi?
0: Bizde de

0: Uluslar Ligi'ni alarak dedi ben futbol hayatımı sonlandırmak istiyorum dedi.
1: Zaten herkes iddialı. Herkes
2: kazanmak istiyor.
0: Mesela Cristiano Ronaldo'nun bir hedefi var. Abi biz burada kalsak evet iyi olur. Ama kalmasak da dünyanın sonu değil.
2: Hocam
0: yani.
2: En fikrim %100 katılıyorum. Altına da imzamı atarım.
1: Portekiz'e.
2: Ama şunu söyleyeyim sevgili Ömer. Kalabilecek potansiyelimiz var. Az önce söylediğim gibi hoca da çok güzel bir şey söylüyor. Burada doğru bir mücadele çok önemli. Sağda o parselizasyon anlamında kaymaları mücadeleyi ve topla çıkarken çok çabuk karar vermemiz gerekiyor. O çıkışlarda da işte kimler değerlendirecek kanatlarda veya ön alanda. Bu çok önemli. Çok
0: o
2: değerli
0: çıkışları bir çıkışları nasıl yapacağımız
2: kiminle
0: daha
2: yapacak?
0: Önemli.
2: Defansif anlamda merkezde bakıyorsun Salih'le mesela artı İsmail'le o duruşu sergileyebilirsin. İşte burada yeri gelecek Oğuz mu sağ tarafta kapatacak, sol tarafta Ferdi mi gelecek daraltacak orayı. Dar alanda oynatmaya yönlendireceğiz biz Fransa'yı. Eğer Fransa'ya alan bırakırsak büyük bir problem yaşarız. Az önce saydığın oyuncular çok tehlikeli oyuncular. Bunlara istediğin kadar analizini yapsın mesela maç önü veyahut da maçtan bir gün önce. Bu oyuncuları o analiz işlemiyor belli bir dönemden sonra. Analiz nedir biliyor musun bu maçlarda? Karakterdir, birlikte oynamaktır, mücadele istemektir işte. Bugün o günkü maç, o maçlardan bir tanesi ki ben bugün onu yapabilecek oyuncu topluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Ha, en büyük handikaplardan bir tanesi de bana göre Orkun'un olmaması, Kenan'ın olmaması, Hakan'ın olmaması tabii ki de bu bizim açımızdan büyük bir dezavantaj. Bunlar da olmuş olsa rakibi de tedirgin ve tehdit edebilecek potansiyelde oyuncular bunlar. Hem ofansif hem defansif anlamda. Ha şimdi biz neyi konuşuyoruz? Rakip bizi çok tehdit edebilecek potansiyelde tehditvari oyuncuları var. Olise var, Dembele, Mbappe, Cherki arkadan gidiyor. Rabiot kafası Mobesa kamerası gibi müthiş bir oyuncu. Yeri geliyor forvetlerin arkasına koşu yapıyor. Oraları çok iyi değerlendiriyor. İşte bunlar nedir? Bunlar bizi tehdit eden unsurlar. Sende bu unsurların olmaması bizim açımızdan bir dezavantaj. Burada rakibi en azından ofansif anlamda tehdit edemiyorsan defansif anlamda ısıracaksın. Mücadele, karakter diyoruz ya işte alanına girdiği zaman hep bir fazla olman gerekiyor. Bu maç öyle bir maç. Biz Belçika ile İtalya az önce konuşuyoruz tabii ki de Fransa ayrı bir seviye koydu ama Belçika ile Fransa bizi çok fazla tehdit edebilecek potansiyel. Tamam iyi takımlar ama ben de iyi takımım. Benim milli takımımdaki oyuncular çok değerli. Çok önemli kulüplerde oynayabilecek potansiyelde oyuncularım var. Orkun yarın öbür gün bırakıyorum da gider Arsenal'e, belki City'ye, belki Juventus'a, belki Milan'a gider. Elinde o karakterde, o potansiyelde oyuncularım var. İşte o potansiyelleri ortaya çıkarabilmek oyunla beraber. Çıkarttığın zaman o zaman ne olur biliyor musun? Rakip kim olursa olsun. Bazen sen o mücadelenle, o potansiyelin çıkarttığı o sahadaki kimlikle rakibi ne oluyor bir afallandırabiliyorsun, şaşırtabiliyorsun ki biz bunu da yapabilecek potansiyelde bir milli takıma sahip. İnşallah bugün kolay değil. Hakikaten hiç kolay değil. Ben şimdi empati kuruyorum. Empati çok güzel bir şeydir. Herkese söylerim yani.
1: Kurabilen kurmak, için.
2: Tabii ki de bravo. Şimdi karşımda Mbappe topu almış üstüme geliyor. Ben orada Oğuz'u veyahut da Abdülkerim kim oynuyorsa sağ stoperde Zeki mi? Birebir bırakmamam gerekiyor. İkili sıkıştırmam. O top gelmeden önce geri geldiği zaman o bağlantıyı koparmam, kesmem gerekiyor. Ne anlamda? Oradan atacak kişi o pası. Attıysa da atacak pozisyona geldiyse de hemen ikili sıkıştıracaksın orada. Sıkıştırmazsan büyük problem yaşarsın. İşte Yamal'ın söylemek istediği detaylardan bir tanesi bu. Alan bırakırsan ciddi şekilde cezalandır. Süratli, çalım atabilen, dikini oynayabilen artı bitiricik özelliği çok üst seviyede olan oyunculara sahipler. Bunlar da çok önemli detaylar. Bazen analiz az önce söyledim ya hocam. Sabaha kadar analiz edersin rakibi. Yaparsın. İşte bak buralarda bir şekilde önlem alacaksın. Ama sahaya çıkıyorsun. Bu tür oyunculara önlem alamıyorsun. Az önce söylediğim detayları, unsurları uygulamazsan ciddi problemler yaşatır.
0: Bak şimdi sana bir soru sorayım.
2: Buyur hocam.
0: Mbappe geçen sene La Liga'da gol kralı oldu değil mi?
1: İki oyuncudan bir tanesi.
0: Yok. Gol kralı oldu. İkinci şey oldu.
1: Vedat oldu.
0: Vedat oldu.
1: İkinci Vedat oldu. Doğru.
0: Dünya Kupası'nda kim gol kralı oldu? Mbappe oldu. Şimdi Olise hem asist kralı hem şey Bayern Münih'te. Dembele Fransa'da aynı şekilde. Cherki şeydi. Bunlara önlem almam biraz zor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ben daha sonraki İtalya-Belçika maçından bahsetmiyorum yani. Bu oyunlara Okan doğru söylüyor. Bu oyunları analiz yapamazsın. Bu oyunculara karşı önlem alırsın.
2: Bitti.
0: O önlemi alacağın şekle bağlı. Tabii ki alan bırakmayacaksın. Evet alan bırakmayacaksın ama bu oyuncular o alanları da aşabiliyor.
1: Tabii.
0: Mesafeleri o kadar sıkışık tutacaksın ki yani kompakt bir oyun tercih edeceksin. Açıldığın zaman cezayı hemen keserler. kesmeme şansları yok. Öyle bir durum var ki birebirde de adam eksiltebilen çok oyuncusu.

0: Orta sahadaki oyuncuları da oradan geliyor. Hele iki beki yağmur yağıyor geliyor. Yani böyle bir şey yok. Yani şurada bizim en büyük talihsizliğimiz bu maç için tecrübeli dediğimiz iki tane önemli orta saha oyuncumuz yok.
1: Geçiş
0: yani hocam. Orkun'dan Hakan'ın olması. Bak biz şimdi geçişte diyor Okan. Biz geçişler öyle bu orta sahayla İsmail'le Salih'le kolay kolay yapamaz. Öyle uzun pası Hakan gibi kafayı kaldır, terse top at, Orkun gibi aralara koşu yapan, dripling yapan iki oyuncunun olmaması bizim o geçişleri yapmamızda çok büyük güçlük çıkarır, yapamayız. Çünkü o yetenekli oyuncumuz yok. Bizim Salih de İsmail de sadece kesici ve kestiği topu yanına oynayabilen dripling özelliği ikisinin de yok. Bak ikisi de dripling yapmaz, ikisi de uzun pası atmaz. Ama Hakan Çalhanoğlu, Orkun farklı bir oyuncu tiplemesi. Ha burada kim bir tek bu işi yapacak? Ya bütün yük Arda Güler'e binecek. Yani bütün sorumlulukları, kazandığın topları Arda Güler'e vereceksin ki senin hücum hattını harekete geçirsin. O oyuncu da ne kadar bunu başaracak? Şimdi karşıdaki takım gerçekten bütün oyuncularla birlikte yani 11'ini bırak, 11'in dışında kalan oyuncuların tamamıyla bir tehdit unsuru sana. Hepsi bir tehdit ya. Dünyanın en büyük, yani şu anda baktığın zaman hücum attı. Dünyanın en ilerinden bir tanesi. Lamine Yamal'ı getir Barcelona'dan falan.
2: Barcola'sı var, Desire Doué'si var.
0: Ya daha kulübede Desire Doué'yle şey, Barcola var. Yani var. Daha arkada.
2: Tabii.
0: Bir sürü oyuncusu var. Sonradan sokacağın oyuncular bile sıkıntı. Dediğim gibi biz eğer o 3 oyuncumuz sağlıklı olsaydı mücadele gücümüz daha yüksek olabilirdi bu maç için. Ama ben baştan beri de onu söylüyorum. Bu maçı kaybetmek, kazanmak, ben Montella'ya şöyle böyle şimdi maçtan sonra falan. Ben yüklenmem bu maçla ilgili. Ama iyisini becerebilirse bu takımla birlikte tebrik ederim. Herhangi bir sonuç, nasıl bir skor olursa olsun ben Montella'yla ilgili, bu maçla ilgili bir yorum yapmam. Çünkü seviyeler farklı. Fransa'nın seviyesi başka bir seviye, bizim seviyemiz farklı bir seviye.
2: Çok doğru ama neye futbolda göre de bakılır.
0: Fransa Dünya Kupası'nda kimle berabere kaldı ya?
1: İlk maçta şeyle.
0: Yok çok şey bir takımla berabere kaldı ya. İlk turda.
1: İspanya Yeşilburun'la kaldı.
0: Yeşilburun'la
1: kaldı. O İspanya şey kaldı. İspanya kaldı Fransa.
0: Ya da bir takımı çok zor yendi. Yani böyle isimsiz bir takım. Ya bunlar olabiliyor mu, oluyor?
1: Paraguay'ı zor yendi.
0: Paraguay'ı zor onun yendi. Dışında... Onun bir tane daha bir grupta birisini de. Paraguay'ı da çok zor yendi ya. İnan ya şimdi bak Paraguay gibi sert ve agresif bir oyun tercih edebilir miyiz? Bu takımla birlikte yapabilir miyiz? Yapabilecek oyuncularımız var.
1: Ama o artık sertlik değildi hocam.
0: Ama ona ya, Paraguay maçında oyun... tekme tokat herifler vuruyordu. Yani. Hakem de onlara biraz çenak tuttu. Öyle oldu. Yani iyi veya kötü.
1: Nasıl hepsini kazandı grupta?
0: Kazandı ama zor kazandı.
1: Senegal 3-1, Irak 3-0, Norveç 4-1. Sonra İsveç 3-0, Paraguay maçı dediğim gibi.
0: Paraguay maçı evet.
1: Oraya zorlandı.
0: Yani onun için bugünkü maç o kadar şey değil. İnşallah. Ya inşallah temennilerimizin üstünde bir sonuç olur. Ben öyle diyorum.
1: Şimdi burada tabii önemli noktalardan bir tanesi Uluslar Ligi ile ilgili milli takım rotasyonumuzu ne kadar genişletebilir? Çünkü hani Uluslar Ligi genelde takımların yeni yüzlerinden ortaya çıktığı. Canı görüyorum.
0: Bir Okan gibi bir sahaçımız olsa süratli. Böyle
1: çok güzel
0: yapar.
1: Olurdu.
3: Açıkçası. Onlar da çok iyi olurdu değil mi hocam?
0: Ama ben onu sağaçık oynatmam asla. Sağbek oynatayım.
1: Sağbek.
0: Geriden peki. Geldiği zaman daha tehlikeli olur.
1: Ya biraz böyle Merih konusunda benim soru işaretim var.
0: Öyle oynattım zaten.
1: Açıkçası.
3: Öyle attı. Doğru Çanakkale'de.
1: Onu söyleyeyim Merih'le ilgili. Çünkü hani en son Güney Afrika takımıyla yaptığım maçı da izledim. Orada da çok formsuz buldum Merih Demiral'ı. Ozan Hoffenheim'da 6 maç 6'sında da ilk 11. Sanki Ozan tercih olabilir miydi? Bakarız tekrar.
0: Ozan bir sakatlık
1: sonra.
0: Geçirmedi mi? Yanılmıyorsam bir sakatlık geçirdi.
1: Bir daha bakmak lazım hocam. Tam ama bilmiyorum. Hani dediğim gibi yani Can var. Onun dışında da genelde mini takım havuzunda olan oyuncular. Can da vardı ama çok süre almamıştı Dünya Kupası'nda. Aslında şu oyuncu grubunda çok yeni bir isimle görmüyoruz.
3: Yani o formayı kim giyerse giysin, önemli olan o formanın hakkını vermektir.
1: Tabii ki, tabii ki.
3: Yeni isimler gelip gidecektir. Bu sirkülasyon devamlı oluyor, yıllardır oluyor. Şu anda bakıyorsun senin söylediğin gibi, yani çok fazla yeni isim yok. Ki alttan da zaten çok fazla da kaliteli oyuncu gelmediği için yeni isim oluşmuyor. Birçoğu da genç oyuncu ama yavaş yavaş gelecektir.
0: Bak en güzel Okan onu dedin.
3: Teşekkür ederim.
0: Genç oyuncu gelmiş, bunlar zaten genç oyuncu. Evet. İhtiyar oyuncu.

0: Yaşlı oyuncumuz yok ki arkadan oyuncu gelsin.
1: Enerjik oyuncular. Ama işte bu maçlar çok farklı maçlar sevgili Ömer. Bu maçlarda sadece fizik olarak değil, mental kafa olarak da hazırlanman
2: yok
1: gerekiyor.
2: Hocam ki... sakatta görünmüyorsan.
0: Görünmüyor değil mi? Görünmüyor. O bir o zaman kart görmüş olabilir belki de, bilmiyorum. Bir şey olmuş ama ne olmuş.
1: İlla ki yani söyleyeceğim. Her neyse, ne diyordum ben. Ya bu maçlar farklı maçlar, önemli maçlar. Mücadele gücü yüksek olan maçlar. Özellikle bizim açımızdan. Çünkü rakip az önce söylediğim gibi çok güçlü, çok karakterli, çok kaliteli bir takım. Özellikle bir takım yani. Hücumsal anlamda da, defansif anlamda da birlikte hareket edip giden bir takım. Defans hattına bakıyorsun, orta sahaya bakıyorsun, üçüncü ve her bölgenin oyuncusu oynadığı takımlarda da çok iyi performans sergiliyor. Bizde de o seviyede kaliteli oyuncular var ama şimdi bu maçlar bölge oyunu, mücadele gücü yüksek oyunu ve sahada az önce söylediğim gibi her alanda bir fazla olma oyunudur. Bu maçlarda o şekilde hazırlandığın zaman en azından rakibi zor durumda bırakabilirsin. Şimdi çok iddialı neden konuşamıyorsun? Fransa rakip, konuşamazsın çünkü konuşacak bir durum yok. Konuştuğun zaman bu sefer insanlar diyecek sen burada çok farklı şeyler mi anlatmaya çalışıyorsun? Veyahut da çizgin gözükmeye mi? Ama şimdi elimdeki eksikliklerden dolayı da çok bazı şeylere de giremiyorum, detaylara, ofansif anlamda da giremiyorum. Ofansif anlamda tedirginliklerim olduğu için ne diyorum, en azından diyorum defansif anlamda bölgede bir ile ikinci bölge arasında alanları iyi daraltıp hep bir fazla olmamız gerekiyor. Mücadele gücünü üst seviyeye koymamız gerekiyor. Rakipten bir fazla koşmamız gerekiyor. Ondan dolayı buralara doğru daha fazla yöneliyorum. Bu ofansif anlamda çok fazla giremiyorum için detayına. Ama ben şunu istiyorum açıkçası. Sahanın içinde de göreceğiz zaman zaman. O geçiş oyunlarında Oğuz'la da Ferdi ile de kontratak bulacağız. Yeter ki onların koşu yapacağı yerlere o topları atabilecek oyuncular biraz çabuk karar verip ve çabuk düşünüp verseler, buluştursalar tehdit edersin. Bu tür rakipleri tehdit etmezsen daha çok üstüne gelir. Daha çok seni tedirgin eder ve aşağı çekmeye çalışır. Burada da ne yapacaksın? Zaman zaman sen de tedirgin edeceksin, tehdit edeceksin işte. Sadece defans yapmayacaksın. Belli bir yere kadar defans yaparsın. Burada kimi önlem alacaksın? Nereye kadar alacaksın? Nasıl bir seviyeye kadar alacaksın? Az önce bakıyorum mesela kadroyu. Çerki denilen oyuncu, Kone, Rabiot 8. Çerki normalde 8 değil. Kanat oyuncusu ya da forvet arkası.
0: İçte kullanıyor.
1: Ama ne yapmaya çalışıyor bugün? Resmen res çekmiş Zidane. Demiş ben demiş bugün kazanmaya çıkıyorum. Bütün hücum silahlarını ortaya koymuş hocam.
0: Bak şimdi Okan.
1: Değil mi hocam?
0: Kone'yi bir tarafa koy. 5 tane hücumcuyla oynuyor.
1: Ya Rabiot tamam.
0: Bir de ben 8'e de gelir. Şeyi hocam, de koymuyorum.
1: Rabiot'u bir nebze arkaya da kullanabilirsin.
0: Ama o Rabiot son dönemlerde ileri daha çok gidiyor.
1: Evet, defans yapmayı seven oyuncu değil. Daha çok orada tehlikeli bölgede topu koşturan, topun peşinde koşan değil. Yani buralarda bu detaylar önemli. İşte burada Salih'e, İsmail'e, Oğuz'a, Ferdi'ye çok büyük iş düşüyor. Tamam geri dörtlü de geri üçlü de Abdülkerim Erim oraları daraltacaktır. Kendi aralarında o diyalogla maç öncesi maçın içerisinde devamlı kontak halinde veyahut da konsantrasyon halinde bir saniye eksiklik veyahut da konsantrasyondan ödün verirsen az önce söylediğim gibi büyük problem ve ceza kesecek oyuncular var. Burada da Salih ile İsmail, Oğuz, Ferdi onlara da büyük rol ve iş düşüyor. Onların o aralarda işte yardımlaşma anlamında arkadaşlarına yardım ettiği zaman çok değerli olur maçın içerisinde. Arda, Can Barış da orada üçüncü bölgede bireysel performanslarına, yapacaklarına ve o sahanın içinde göstereceği performanslar da tabii ki de bazı şeyleri belirleyecek. Bunlar da çok büyük bir rol düşüyor. Arda çok değerli, çok kıymetli bir oyuncu. Ama şimdi Arda'ya top geldiği zaman Arda kafasını zaman zaman kaldırıyor. Adam geçiyor ama o pası atacak, pas opsiyonlarını sağlayabilecek veyahut da gösterecek oyuncular kim? İşte burada kime düşüyor iş? Barış'a düşüyor, Can'a
0: orada
1: düşüyor.
0: Orada ya da şöyle bir şey
1: o
0: olabilir mi?
1: Alacaksın.
0: Okan'cığım,
1: yani kaçmayacaksın.
0: Bak, Arda dediğin
1: defansif
0: ya.
1: Anlamda da
0: dur bir nefes al ya. Bak bir şey söyleyeceğim, öyle devam et. Arda'nın acaba top atacaklar Arda'ya dedin ya. Arda kafasını kaldırabilecek mi?
1: Kaldırır. Arda kaldırır hocam. Arda o potansiyelde yetenekli bir oyuncu. Kaldırır ve kaldıracak alan da zamanda bulur kendini yaratır. O potansiyel yeteneği var. Onu bir kenara
0: koy. O yetenek
1: ama
0: var.
1: İşte orada iş kime
0: yalnız düşün? Başın olursan o yeteneğini de ortaya koyamazsın.
1: Yani. İşte nereye geleceğim? İşte senin dediğin yere
0: yardımlaşma
1: geleceğim. Barış'la Can. İşte orada ne yapacak? Yeri gelecek. Sol tarafta Ferdi'nin çıkışı koşuşu. Sağ tarafta Oğuz'un. İşte orada Arda'ya geldiği zaman ben Arda'dan topu alırım. Sorumluluk alacağım, gideceğim, o koşuyu göstereceğim veyahut da sırtı dönük veyahut da defansın arkasına. Bunlar çok hücumsal anlamında önemli opsiyonlar. İşte orada o iş onlara da düşüyor. Yani Arda topu alıyor. Örnek mesela orada Rabiot'tan veyahut da işte Upamecano'dan birinden sıyrıldı. Kafasını kaldırdı ama gösteren olmadığı zaman Arda bir daha topu dürtmek zorunda kalacak.
0: Ya
1: bir daha
0: arayış içerisine yalnız kalışı
1: geçiş oyundan da kontra yeriz.
0: Orkun'dan Hakan'ın olmaması da Arda için bir handikap. Yani tabii. Onlar oynaması daha doğru bir şeydi.
1: Bir hücum şey zenginliği dikkatim, anlamında da.
0: Bravo. O açıdan diyorum zaten. Savunma açıdan demedim Okan. Bir şey daha dikkatimi çekti burada. Şimdi

0: Fransa milli takımına Zidane ilk maçına çıkıyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi Zidane'ı bir Real Madrid'den hatırlayalım. Çünkü bak oyunda hemen orta sahada bir değişiklikle başladı. 3'te oynayacağım dedi değil mi sen öyle?
2: 4-3-3.
0: Evet. 4-3-3 oynayacağım dedi. Değiştirmiş oyunu hemen. Bir anda 5 tane hücumcuyla. Çünkü Zidane hücumcu bir oyuncuydu. Hücum oynamasını, teknik kapasitesi. Yine ama son yılların en büyük topçularından bir tanesiydi. Şimdi Deschamps'ın topçusunu da biliyorum. Deschamps daha çok koşan orta sahada. Okan Buruk gibi aynı tiplerdi. Okan Buruk'u bilenler biliyor. Çok koşar, mücadele eder. Aynı stillerdi. Ama öbürü de yani bir Arda'nın biraz daha gelişmişini düşün Zidane'ı. Yani öyle bir oyuncuydu ve ofansif oyunu tercih ediyor. Real Madrid'deki oyunu da böyleydi Ömer hatırlarsan. Yani 3 sene üst üste şampiyon oldu galiba yanılmıyorsam. 3 şampiyonluğu mu var?
2: Şampiyonlar Ligi 3 sene üst üste evet.
0: Evet. Yani müthiş bir şey yaptı. Buradaki oyuncu seçimlerinde de birkaç tane değişiklik var yani. Cherki, Dembele, Olise bu dörtlüyle Dünya Kupası'nda bir maç falan başlamış olabilir.
2: Zaten Cherki hiç
0: Barcola veya Desire Doué kullanıyordu. Hı-hı. Bak Dünya Kupası'nda sol tarafta Mbappé santrofor kullandı.
2: Genelde hocam Tchouaméni, Rabiot savunmanın önünde oynuyordu Dünya Kupası'nda. Olise, Dembele, Doué en önde de Mbappé oynuyordu.
0: Yani ya Doué ya da şey Barcola. Barcola'yı da çok kullanıyor. Mesela Barcola şimdi şey yapmadı.
2: Şimdi Fransız gazeteciler tabii ben de bütün hafta baktım neler yazıyorlar, neler konuşuyorlar diye. İşte yani Mbappé'nin sola geçiş kararı çok önemli. Çünkü Monaco'da da ilk zamanda zaten öyle sivrilmişti.
0: Kim?
2: Mbappé. Ama artık hem Real Madrid hem Fransa'da aslında en uç noktada oynuyordu. Fakat şöyle yazmış Fransızlar, demiş ki Mbappé'yi tekrardan sol kanada koyacak dünya üzerinde tek bir kişi olabilir. Çünkü normalde Mbappé buna hani izin vermez, istemez ama eski bir şampiyon, bir efsane Zinedine Zidane bunu söylerse onu yapmak zorundasınız diye Mbappé'yi de ikna eden kişi Zinedine Zidane olmuş.
0: Ama zaten. Yani peki bak şimdi
3: Mbappé
0: oradaki
3: sol kanat
0: hocalar
3: istemiyor muymuş yani, net bilgi mi bu?
2: İstemiyor normalde.
3: Diye söylentiler var.
2: Ama zaten Zidane'ın hem onun orada daha verimli olacağını, çünkü o da Monaco'dan bravo örnek vermiş. Onunla birebir konuşma yaparken Monaco günlerinde.
3: Nereye geleceğim biliyor
2: hem
3: musun?
2: Hem de Dembele'yi en uçta kullanmak istiyormuş.
0: Zaten işte zaten Deschamps'la arasındaki fark bu. Deschamps'la beraber orayı değiştirdi. Dembele evet, kanat evet, oynuyordu. Evet. Mbappé santrofora geçti. Bir de şunu unutmamak lazım. Fransa milli takım hocalarına Deschamps da çok kariyerli bir hocaydı. Futbolculuğu da öyleydi. Yani Mbappé evet iyi bir profesyonel, iyi noktalara gidiyor ama ona Deschamps dese de oynardı. Yani ben o gazetecinin dediğine katılmıyorum. Mourinho dese de oynar. Ama şimdiki futbolda hocaların oyunculardan yani bir geri bildirim alması lazım. Konuşuyordur. Şimdi şu anda zaten bütün hocalar iletişim açıktır Ömer. Yani Mbappé'ye orada Mbappé gibi bir oyuncu ben orada verimsiz olacağını düşünüyorum derse Zidane bile oynatmaz onu orada. Tabii. Ama elimden geleni yaparım hocam. Tabii. Ben burada da oynarım demiştir ki oynuyordu.
2: Aksine diyememiştir zaten.
0: Der. Yani der. Çünkü o kadar değil. Şimdi hocalık öyle bir şey değil. Ya bizim eski dönem hocalıkları gibi değil. Şimdikiler tamamen oyuncularla diyaloğa açık. Yani iletişimi iyi kurabiliyorsan zaten orada başarılı oluyorsun.
3: Şöyle bir şey var bir de hocam. Yani şimdi rakibe oyun sistemine, rakibin dizilişine göre de değerlendirebilir mesela. Beşli savunmada defans hattının kalabalık olması, koşular yaptığı zamanlarda alan bulamayacağı için sol kanat.
0: Biz acaba bugün Okan 5'li mi oynayacağız sence?
3: Evet, 5'li oynayacağız.
0: Ya sen öyle düşün. Ya öyle bir şey
3: yani
0: vardı.
3: Benim kafamda mesela Meri, Abdülkerim, Zeki sağda, Oğuz solda, Ferdi.
2: Öyle görünüyor zaten. Öyle
0: ya 5'li oynayacaksa o zaman Ozan'la niye oynamayacaksın?
3: İşte onu söylemeye çalıştım.
2: Çok da alışkın bir oyuncu.
3: Bence
2: yani
3: de daha mantıklı olurdu.
2: Alışkın bir oyuncu.
0: Katılıyorum da şimdi bak şimdi o 5'li, 3'lü veya 5'li savunma oynayacaksa üst stoperle oynaman gerekiyor. Ozan da çok başarılı demin sen söyledin. Zeki şimdi oyun inanılmaz iyi oynuyor bu sene.
3: Hocam zaman zaman oyun içerisinde değişkenlikler, kaymalar oluyor ya. Atak yaptığımız zaman
0: bravo,
3: belki Zeki sağ.
0: Biz hücum yaptığımız zaman 4 diye döneceğiz gibi bir tarafta izlenim veriyor yani herhalde.
3: Bravo. Çünkü geçişlerde, çünkü kiminle geçiş yapacaksın? Az önce söylediğim gibi mesela Can'la Arda ile o geçiş yapamazsın. Arda pasör bir oyuncu. O geçişleri sağlayan,
0: geçişleri
3: yaratan bir
0: yaparsak
3: oyuncu.
0: İyi yok.
3: Kiminle yaparsın mesela? Kaymalarla beraber Oğuz oradan bindirebileceği, yapacağı ataklarla veyahut da tam tersi sol tarafa
0: yani
3: doğru.
0: Yani cross kaydı paslarla beraber, test toplarla beraber oyunu yanıltabilirsin.
3: Sol tarafa doğru paralel olarak kayacağın dönemlerde orada mesela Oğuz kademeye girer. Sol taraftan Ferdi'nin yapacağı işte koşular ve hatta driplinglerle orada Arda'nın paslarıyla ucum ataklar opsiyonları değerlendirilebilir. Kafada böyle oyun içerisinde değişkenlikler, çalışkanlıklar olmuştur diye düşünüyorum. İşte burada oyuncuların ne kadar sahada ne vereceği, ne göstereceği çok önemli. Rakip sana ne kadar müsaade ediyor, sen rakibe ne kadar müsaade ediyorsun?
0: İlk dediğin daha önemli.
3: Değil mi?
0: Fransa sana ne kadar oynamana müsaade edecek?
3: Ama işte
0: ne kadar geçişleri yapmana müsaade
3: işte
0: edecek?
3: Öyle bir maç ki ben o ayrı öyle bir maç ki sen ne kadar müsaade edeceksin? Artık öyle bir maça çıkıyorsun senin müsaade
0: sen ne kadar savunacaksın daha doğru bir şey.
3: Ya onu demek istiyorum zaten hocam. Yani oraya geliyor. Sen de iki demir hep tezlerimi kır.
0: Hayır kırmıyorum abi. Sana.
3: Hep beni böyle ters köşeye yatırmaya çalışıyorsun diyorum ama şaka yapıyorum.
0: Olur mu yapıyorum. Ben seni ya Okan ben seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun?
3: Hocam ben yapıyorsan cansın.
0: Bak ben sana orada yani hamle söylüyorum.
3: Doğru söylüyorsun.
0: Senin dediklerin üstüne diyorum ki bunu da tamamlayarsak
3: biraz
0: daha
3: biraz da biz de futbolu bilelim hocam.
0: Sen bayağı biliyorsun. İşte
3: teknik adamlık yaptınız. Sağdan geliyorsunuz. Artılarınız, apoletleriniz fazla olabilir Okan'cığım, ama sen 3 yıldız sen, olabilirsin sen. De biz de tek yıldızı taktık artık.
0: Aa,
3: hocam.
0: Ya, sen, ya bu işin şakası. Sen iyi yorumluyorsun futbolu. Aferin.
3: Teşekkür ederim. Yani o kaymalarda işte rakibe sen ne kadar müsaade ediyorsun? Rakip sana ne kadar müsaade ediyor? Rakip sana müsaade etmiyorsa artık ben şunu diyorum hocam. Yaşadık çünkü çok üst seviyeli takımlara karşı oynadım. Bakıyorsun karşında sağ tarafta sol tarafta Deniz Bergkamp, ön tarafta Hasselbank, arkadan geliyor işte Makalele, Crespo. Anladın mı? Bu tarz oyunculara karşı oynadığın zaman mücadele edeceksin. İki fazla olacaksın, bir fazla olacaksın. Alanları daraltacaksın. Yoksa başka türlü bunlarla baş edemezsin o sahanın içerisinde.
2: Şansında yanında olacak.
3: Şansında yanında olacaksın. Bravo. En basit Chelsea maçı yani evet. Londra'da. 28 kere 98 kere mi ceza sahamıza girdiler.
0: Şunu da unutmayalım yalnız. Kazan. Bak biz mesela ama hani bu Dünya Kupası'ndan önce İspanya'da oynadık hatırlıyor musun? Berabere kaldık 2-2. İspanya üstüm üzerindeydi ama İspanya o maçta çok rotasyon yapmıştı. Gerçekten yaptı
3: hocam, rotasyondaki oyuncudan
0: ya çok bravo rotasyonda aferin bak çok güzel. Çok rotasyonlar da aynı orada ama biz orada başarılı bir oyun oynamıştık. Ama eksiğimiz yoktu. Şimdi her zaman dediğimiz gibi bu yıllardan beri bizim orta sahayı taşıyan iki tane oyuncuydu. Hakan Çalhanoğlu. Bir de Hakan Çalhanoğlu'nun takımın lideri.
1: Tabii.
0: Yani oyunu yer organize ediyordu. Oyun içerisinde oyunu tutmak da bir liderlik vasfı olan insana verilir. Şimdi Hakan o işi iyi yapıyordu. Oyunu iyi içeriden idare ediyordu. Onun olmaması çok büyük eksiklik bizce.
3: Girişte.
0: Diğer oyuncuların da ona saygısı çok fazla vardı biliyor musun?
3: Evet doğru.
0: Okan'cığım.
3: Bravo hocam. Girişte yayının ilk girişinde sevgili Ömer çok güzel bir yere değindi ve çok doğru bir şeye değindi. Şimdi aklıma geldi. Skoru kaybedebiliriz. Oyunu en azından kaybetmeli. Ne anlamda kaybedebiliriz? Mücadele anlamında, zaman zaman pozisyon anlamında. Yani rakibe hakikaten bugün çok fazla üstünlük sağlatacak durumlar veyahut unsurlar yaşatmamız gerekiyor. O da çok önemli mesela. Çünkü önümüzde bir Belçika ile İtalya maçı var. Az önce söylediğim gibi bu maçı mağlup olabilirsin ama Belçika ile İtalya'yı yenebilirsin.
2: Tabii.
3: Belçika'ya da sorsan, İtalya'ya da sorsan oradaki futbol otoriterlerine paydaşlarına onlar da aynı şeyi söylüyor.
2: Bizim karşımıza
3: çünkü Türkiye'de o potansiyel
2: Fransa kadar
3: var.
2: Favori olmayacak.
3: Kaliteli oyuncular var. Dünya Kupası'nda bir hayal kırıklığı yaşanmış olabilir ama oradan bir ders çıkartmış teknik direktör ve oyuncu topluluğu bu maçlara farklı bir şekilde çıkacağını düşünüyorum.
0: Ama ben
3: çünkü orada çok büyük eksiklikler, yanlışlıklar yapıldı. Artık burada yapılmaması gerekiyor. Ben Şampiyonlar Ligi arenasındayım. Ben en üst seviyedeyim şu anda gruplarda. Buralarda olmak aşağıda olmaktan çok çok daha iyi. Hem bireysel anlamında kendi açından hem de ülke açısından. Tabii. Bunun farkına varması gereken bir oyuncu topluluğu vardır ki bence varıyordur da. Vardıran da bir teknik direktör. Vardırmasa bile oradaki oyuncular artık o seviyelerde. Şimdi bunlara karşı oynadığın zaman yapacağın bir hamle veyahut iki hamle diğer rakiplerine karşı yaptığın hamlelerden çok çok fazla bir eşdeğerdedir. O yüzden bugünkü maç bence hem sağ içi hem sağ dışı oradaki seyirci atmosferiyle beraber bütünleşip sahada bir karakter, bir oyun koymamız gerekiyor. Ki koyacağımızı da düşünüyorum. Hep söylerim mesela, söylüyorum da ofansif anlamda tedirginliklerim var. İşte o geçişlerde çok mantıklı ve çok doğru bir şekilde pas opsiyonlarını ve doğru koşulları, çıkışları yaparsak rakibi tedirgin ederiz ve pozisyonlar da buluruz. Ama eksikliklerimiz yine oraya geliyoruz. Arkaya bakmama gerekiyor. Ama diyoruz işte. Ama keşke olmuş olsa. Şimdi bir örnek mesela. Hakan olsa, Kenan olsa, kaptan Beşiktaş'ın aklına. Orkun olsa. Şu anda belki başka şeyler daha konuşabilirdik değil mi hocam?
0: Ya hepsi olmuş. Okan güzel
2: çok değerli isimler ama çok değerli. Bugün için bir oyuncu seçecek olsam Kenan Yıldız'ı seçerdim. Ya bu üçünden birini alabiliyorsam bugün için
0: bak geçişlerde
2: seçelim.
0: O kadar zorlanacağımız şeyler var ki bir orta sahamızdan o topu çıkaracak oyuncu sayımız çok az Okan. Birisi
3: doğru hocam.
0: Orkun birisi Hakan bir de

0: Nerede bu işi yapabilecek şimdi biz Can Uzun eğer tercih edilirse veya Barış Alper tercih edilirse bunlarla nasıl yaparız? O ikinci bir problem. Ha, üçlü savunmayla, beşli savunmayla başlarsak bunu biz nasıl yaparız? O başka bir denklem. Ha, bunu en iyi gördükten sonra takımın dizilişini baktıktan sonra daha sağlıklı bir değerlendirme olur. Ama ben tekrar söylüyorum. Ben bugünkü maçı bir ölçü olarak almıyorum. Fransa bizden çok üstün bir takım. Bunu söylemek ayıp bir şey değil. Bu maçı kazansa veya kaybetse ben Montella'ya hiçbir şey laf söylemem. Ama ben bundan sonra oynanacak İtalya ve Belçika maçları benim için asıl baz alacağım. Yani ölçü koyabileceğim maçlar olan. Onlar bizim seviyemiz çünkü. Doğruyu görmek lazım. Fransa bizim seviyemiz değil. Yani adamların forveti yani dünyanın en büyük forveti neredeyse ya. O leblebi gibi gol atıyorlar. Kardeşim nasıl tutacaksın? Orta sahası bir başka alem. Bekleri başka alem. Stoperleri başka bir alem. Sen sayıyorsun o stoper oynar, bu stoper oynar. Saydığın stoperler dünyanın en büyük takımlarında oynayanlar. Bırak hücumcularını. Ha, biz hocam bunlara karşı Okan çok güzel de söylüyor. Aferin. Yani şu. Biz kompakt bir oyunu tercih edeceğiz. Mücadelemizi cesur savunacağız. Ben önceden derdim ya cesur oynayıp kazanmak lazım. Cesur savunup iyi savunma yapmamız lazım. Gerisini oyuncuların karakteri belirleyecek. Ama eksiğimizi de unutmayalım.
1: Konate çıkarılıyor mesela, sakatlanıyor. Yerine United'dan işte Yoro geliyor. Lucas Hernandez'i, Theo Hernandez'i kadroya almıyor. Oynayan bek Truffer. Yani gerçi biraz bir savunmacı bir bek ama.
0: Dünya Kupası'nda oynayan bek yok.
1: Yok işte onu söyledim hocam. İkisi de yok yani. Evet. Lucas da yok, Theo da yok. İki bek de yok.
0: Şimdi ama ikisi de Hernandez o dedikleri. Evet, Lucas Hernandez, Theo Hernandez. Bir de şey Aston Villa'nın sol beki var.
1: Luka Dean de yok.
0: Onun da üç tane var. Sol beki dünya çapında yok. Gene buluyorsun bir tane oynatıyorsun.
1: Yani. Onun dışında işte bugün Tchouaméni yok. Muhtemelen Kamavinga zaten 11'de olmayacak.
2: Ömer bizim hocam, muhtemel 11'imiz bu.
1: Bugünkü Fransa takımı da çok çok kaliteli bir takım. Yani her noktada giren, çıkan, oynayan, çağrılan, çağrılmayan hepsini her şey yapabilecek ve hep favori olabilecek bir takım.
0: Yani bugün
2: seviye farkı yok dediğin gibi o havuzun içinde.
1: Yok.
2: Giren çıkan çağrılan çağrılmayan yani. Adamlar öyle bir avantaja sahip ki. Yani görüyorsun işte neyi konuşuyoruz tartışıyoruz. Ama sende de bu havuz oluşması gerekiyor.
1: Bir soru sormuşsun 80... duyamadım pardon.
2: Bizim muhtemel kadromuz bu değil mi?
1: Evet evet.
2: İşte bak hocamla konuşuyoruz. Aynı hemfikiriz. Sonuçta o da böyle zorluk derecesi yüksek maçları hem oynadı hem oynattı.
0: Kerem'den vazgeçerim bugün.
2: Ben
0: bu kadro vardı. Niye biliyor musun? Senin dediğin anlayış içerisinde Ömer. Bak ön alanda pres yapabilecek, koşabilen bugüne kadar hiç vazgeçmedi. Yani bizim muhtemelimizde var ama. Şöyle
2: bir şey Arda'yı en öne sağ tarafa Barış'ı solda Kerem gibi yapabilir mi?
1: Kerem'e ekleyecek olsan kimi çıkarırsın hocam?
0: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu maçta Can Uzun'a kıymam ya. Bu maç onun maçı değil.
1: Yok ben de hocam hiç Kerem'in maç olduğunu düşünmüyorum. Tam
0: bak hayır bak şunu söyleyeyim. Bu maç Can Uzun'un çıkıp da eğer çocuk inşallah iyi oynar. Canı gönülden destekliyorum. Ama bugün onun maçı olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk defa oynatıyorsun. Bırak şunu İtalya Belçika maçlarında. Bir sonraki İtalya maçında oynat.
2: Ben nasıl çıkarım biliyor musun hocam? Sağda Barış, solda Kerem, önde Arda. Arda derin top almaya geldiği zaman Barış'la Kerem'in o arkaya sarkacağı koşularla beraber zaman zaman Arda'nın pasları, zaman zaman işte uzun paslarla defansın arkasına atılan toplarla aynı pozisyon bulma ihtimalim var.
0: Ben öyle aynı.
2: En azından böyle tehdit edebilirsin. Şimdi
0: ya ben üçlüyü de çıkacağım da düşün öyle diyor ama Ömer bilmiyorum da.
2: Can mesela biz şu andaki muhtemel 11 üzerinden mesela değerlendirme yapıyoruz. Senin dediğin gibi Can bu tür maçlarda acaba nasıl bir reaksiyon gösterir, sahanın içerisinde nasıl potansiyelini ortaya koyar?
1: Çok pardon.
2: Çünkü ön alanda oynadığın zaman Can'la çok büyük ya, verim
1: olur. Bu çocuk zaten en rekabetçi düzeyde oynuyor hocam. Neden oynaması ki bu maçlarda?
2: Farklı bir farklı
1: mı olmuş? Ya dün Can'ın takım...

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
10: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına. Detaylı.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: A Spor Radyo.
0: Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
3: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Sporun Radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
3: A-Spor Radyo.
5: Uluslar Ligi özel devam ediyor değerli izleyenler. Yine bu saat başında da bağlantı noktalarına gideceğiz. Arkadaşlarımızdan yerlerinden heyecanı dinleyeceğiz. Öncelikle Koray Baloğlu'na bir merhaba diyelim. Koray bizleri statta bekliyor ki Koray, bir önceki bağlantıda demiştin ki muhtemelen bir sonraki bağlantıda arkamda taraftarlar da olacak, artık heyecan daha da artacak demiştin. Yavaş yavaş taraftarların da toplandığını görüyoruz. Oradaki atmosfer içinde sözü sana bırakalım.
6: Evet Ömer, yeniden selamlar sana ve konuklarına. Saat 18.45 itibariyle kapılar açıldı. Artık taraftarlar içeri girmeye başladı. Yaklaşık 15 dakikadır taraftar girişleri devam ediyor. Biletlerin tamamının

0: yoğun bir hazırlık içerisinde artık biz de futbolcular gelsin, sahaya çıksın ve milli takımımız bu gece buradan güzel, harika bir sonuçla ayrılsın diye bekliyoruz. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier bu karşılaşmayı yönetecek. Yardımcılıklarında yine Alman hakemler yapacak. VAR koltuğunda da Christian Ingert oturacak. Bu hatırlatmayı da yaparak sözü yeniden size bırakalım. Ama biz ilerleyen dakikalarda tekrar karşınızda olacağız.
1: Koray Baloğlu, ağzına sağlık, teşekkürler. Büyük coşku için ilerleyen dakikalarda sözü bir kez daha sana bırakacağız. Erdem Akbaş'a gideceğiz değerli izleyenler. Sevgili Erdem de milli takımın otelinin önünde ve Erdem, sanıyorum ki taraftarlar da o noktada. Az sonra milli takımımızın da çıkış yapması bekleniyor. Sözü sana bırakalım.
2: Ömer Saraç, sana ve konuklarına tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Tam olarak 40 dakika sonra A milli takımımızı taşıyan otobüs Kocaeli Stadyumu'na hareket edecek. Rakibimiz Fransa. İnanıyoruz milli takımımız Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapacak. Uzun bir serüven. Bugün alacağımız skor, sonuç elbette geleceğe de ışık tutacaktır ama milli takımımız Dünya Kupası'nı geride bıraktı. Artık tazelenmiş bir şekilde bu hafta başında pazartesi günü Riva'da Montella yönetiminde hazırlıklarına başlayacak. Riva'dan hem de kamp yapılan otelden aldığım hava, milli takımın çok ciddi bir motivasyonla ve konsantrasyonla bu maça hazır olduğu noktasında. Eksiklerimiz elbette var. Orkun Kökçü sakatlı sebebiyle bu maçta yok. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür gibi isimler kulüplerinde yaşadığı sakatlıklardan sebebi geniş kadroda yok. Ama kadroda olan oyuncular bir hafta boyunca çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Özellikle Montella'nın taktiksel anlamda bu akşam Fransa'ya bazı önlemler ve sürprizler hazırladığı bilgisini verebiliriz. Milli takımımız Fransa, İtalya, Belçika gibi Dünya Kupası ayarındaki bu vitrin maçlarında neden Uluslar Ligi'ne çıktığını kanıtlayacak bir oyun, bir skor sergilemek istiyor. İlhan Fakılı Ümit Milli Takım'a gönderildi. Onu da atlamayalım. O da kadroda olmayan bir diğer oyuncu olacak. A milli takımımızın nasıl bir 11'i bekliyor? Çok kısa bir süre sonra 11'ler de netleşmiş olacak ama bizim beklediğimiz 11 şu şekilde: kalede Uğurcan, stoper hattında Zeki, Merih, Abdülkerim, sağ kanat bekinde Oğuz Aydın, sol kanat bekinde Ferdi. Ortada üçlü olarak Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, ileri uçta da Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz'ı beklediğimizi söyleyelim. Bazı isimler maç kadrosunun açıklanmasından sonra kadro dışında kalacak, bu maçın kadrosunda olmayacak ama milli takımda tüm oyuncular formayı bekliyor hazır bir şekilde. Milli takım 40 dakika sonra arkamda bulunan otobüsler hareket edecek Kocaeli Stadyum'a. Yaklaşık bir saat önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da otele giriş yaptı. Takımla beraber takımı buradan stadyuma uğurlayacak. Kendisi de stadyuma hareket edecek. Biz bu görüntüleri A-Spor ekranlarından paylaşacağız. Taraftarlar hemen sol tarafımda benim. Coşkulu bir şekilde yaklaşık 2,5-3 saattir milli takımı bekliyor. Tezahüratlar var. Zaman zaman futbolcularımız otelin balkonuna, odalarının balkonuna ve cama çıkarak futbolcuları, taraftarları selamladıklarını da söyleyelim. Takımın otelden ayrılış görüntüleri bizde olacak. Yaklaşık 40 dakika sonra da bu anları paylaşacağız diyelim Ömer Saraç. Söz tekrar sende.
1: Erdem Akbaş, teşekkürler, ağzına sağlık. Milli takım çıkış yaparken tabii ki yine büyük heyecan için sözü sana bırakacağız diyelim ve Engincan Çelik'e dönelim. Engincan da Fransa milli takımının kamp yaptığı otelin önündeki 19.30 gibi sanıyorum Engincan. Artık kafilenin çıkış yapması bekleniyor. Yine son detaylar için seni dinlemeye başlayalım.
3: Ömer, çok teşekkürler. Tekrardan selamlar, iyi yayınlar dileyelim. Yaklaşık 25 dakika sonra Fransa milli takımı stadyuma 20 dakikalık mesafede bulunan kamp yaptığı otelden ayrılacağını ifade edelim. Tabii ki de zaman geçtikçe, süre geçtikçe de buradaki taraftarlar da önemli isimleri, yıldız isimleri görmek için kendi çapında mücadele ediyor desek yanlış ifade etmiş olmayız. Yaklaşık yarım saat 45 dakika önce son akşam yemeğini yedi Fransa milli takımı ve şu dakika itibariyle de artık son maç taktik toplantıları yapılacak stadyum öncesinde. Tabii de son maç taktik toplantısının ardından da Kocaeli Stadyumu'na doğru hareket edecek. Dün akşam saatlerinde gelmişti Fransa milli takımı. Tam kadro gelecekti ki dün öğlen saatlerinde bir açıklama yapılmıştı. Uçağa binmeden Konate'nin bir sakatlığı olduğunu ifade edilmişti ki Konate kamp kadrosundan çıkarılmıştı. Bunun Konate'nin sakatlığından dolayı da

0: Zaten yerine de Manchester United forması giyen Leny Yoro kadroya dahil edilmişti. Bunun dışında Mbappe'nin bir Fransız basında bir açıklaması vardı ki bir spekülasyonlar vardı tabii ki de neydi? Gribal enfeksiyonundan dolayı takım antrenmanlarına katılmadığı söylenmişti ki ama dün Zinedine Zidane da bu açıklamaya dair şunu ifade etti. Ne olursa olsun Mbappe'yi kadromuza dahil edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Bugün Mbappe'yi de ilk 11'de olmasını bekliyoruz ki dün akşam saatleri Kocaeli Stadyumu'nda son antrenmanında takımla beraber çalıştığını da ifade edelim. Tabii ki de buradaki atmosferden bahsedecek olursak sabahın erken saatlerinden itibaren Kocaeli merkezde Başiskele'de bulunan kamp yaptığı otele yoğun bir ilginin olduğunu söyledim. 7'den 70'e insanların buraya geldiğini, yıldız isimleri görmek için buraya geldiğini ki yayına girmeden öncedeki vatandaşlarımız, insanlar şu ifadeleri kullandı. Biz görmek istiyoruz. Nasıl görebiliriz? Sizin faydanız dokunabilirim gibisinden de bizlere soru sordular açıkçası ki tabii ki de geniş güvenlik önlemleri kapsamında hiç kimsenin içeri alınmadığını söyleyelim. Sadece spor şube ve çevik kuvvet ekibinin sadece içeride olduğunu aktarmış olalım. Hem otel içinde geniş güvenlik önlemleri var hem de otel çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin olduğunu ifade edelim. Yaklaşık 20-25 dakika sonra artık yavaş yavaş takım otobüsüne hareket edecek. Fransa milli takımı ilk başta saatler 19'u gösterdiğinde hareket edeceği söylenmişti. Daha sonrasında tekrardan 19.30, 19.25, 19.30 diliminde hareket edeceğini buradaki spor şube ekiplerinden aldığımız bilgi de bu yöndeydi. Tabii ki de nasıl bir muhtemel 11 ile sahaya çıkacak, nasıl bir 11 bekliyoruz Fransa milli takımından dilersen muhtemel 11'i de aktarmış olalım. Aspor izleyicilerin. Kalede Manya'nın oynamasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Kunde, sol tarafında Trufer. Stoper ikilisi ise Upamecano ve Lacroix oynamasını bekliyoruz. Orta alanda üçlü bir diziliş bekliyoruz. Sağ tarafta Rabiot, sol tarafta Cherki. Defansif orta saha bölgesinde Kone, ileri uçta ise sağ tarafta Olise, sol tarafta yıldız isimlerden bir tanesi Mbappe. Forvet'te de 10 numara bölgesinde de Dembele'nin oynamasını bekliyoruz. Artık iki otobüs var burada. Beyaz otobüste Fransa yöneticilerinin ve idare ekibinin olmasını bekliyoruz. Siyah otobüsteki dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Aracık Terminali'nde futbolcuları taşıyan otobüstü siyah otobüs. O otobüste de futbolcuların olmasını bekliyoruz. Diyoruz ve saatler 19.25, 19.30'u gösterdiğinde Fransa milli takımı yeni bir sayfa açtı. Zinedine Zidane'la beraber 28 Temmuz 2026 tarihinde takımın başına gelen Zinedine Zidane'la beraber ilk mücadelesine çıkacak ve onlar da tabii ki de buradan galibiyetle dönmek istediklerini ifade edelim. Toparlayacak olursak yaklaşık 20-25 dakika sonra Fransa milli takımı Kocaeli'de kap yaptığı otelde hareketini gerçekleştireceğini ifade edelim.
1: Engincan Çelik, çok teşekkürler. Tüm arkadaşlarımızın ağzına sağlık ve kolay gelsin diyelim. Bugün yoğun bir gün hepimiz için. Milli takım için de tabii yoğun bir akşam olacak. Hocam yavaş yavaş tabii artık son toparlamaları yapacağız biz de. Tabii yayınlar devam edecek ama hani biz devredeceğiz. Maç sonunda alacağız. Stada gideceğiz artık. Heyecanın yaşandığı yerden izleyicilerimize yayınları yapacağız. Tarihin tekerrür etmesi için döndüğümüz zaman Fransa'ya karşı son galibiyetimize, yani ne gibi benzerlikleri uygulayabiliriz, neler yapmamız lazım, bunları konuşuyoruz hocam ama mutlaka bir X faktör de böyle maçlarda geçerli, lazım oluyor. X faktör kim olabilir? Yani sürpriz oyuncu katkısı, her oyuncudan katkı almak önemli ama beklediğimizden daha fazla katkı alabileceğimiz oyuncular, hangi oyuncuları siz söyleyebilirsiniz?
2: Yani bugün bizim için önemli oyuncu, yani ben Arda Güler gibi görüyorum. Yani onun dışında yani Fransa'nın bize fazla bir şans tanıyacağını düşünmüyorum. Ya gerçekçi olmak lazım. Gerçekleri bir tarafa bırakmadan bu işi düşünemezsin Ömer. Yani arada
1: şöyle çok pardon hocam revize edeyim. Hasan Ali'nin biliyorsun sol bekteki savunması çok konuşulmuştu o maçta. İşte Kaan'ın hücuma çıkıp attığı bir gol vardı, ilk gol. Bravo. Hani böyle ekstralara ihtiyacımız olacaktır bu akşam diye düşünüyorum.
2: Dedim ya, o zamanki kadromuz bizim çok güçlü bir kadroydu. Yani o kadro baktığın zaman iyi. Bugünkü kadromuz, eksiklerimiz olmasa biz de bugün güçlü olurduk. Bugün bizim en önemli 3 tane oyuncumuz yok. Bu gerçeği saklayamayız ki. Yani senin yıllardan beri orta sahanda oynayan 2-3 sene, yani Hakan daha uzun yıllar. Orkun oynuyor, Hakan oynuyor ve ucumdaki en güçlü silahın Kenan yok. Yani biraz gerçeklerden uzak durmamak lazım. Ben şunu söylüyorum. Bugünkü maçta bizim oyuncularımız

0: Gerçekten cesur bir oyun oynamalarını bekliyorum. Cesur bir oyun derken, yani ben Fransa'ya gidin bastırın yenin falan değil. Cesur, cesaretli, karakterli, kompakt bir oyun. Ve oynadıkları oyundan savunma yapsam bile keyif almalarını isterim. Çünkü oynadıkları gerçekten çok önemli bir oyuncu grubuyla oynayacaklar. Yani hemen hemen yani dünyadaki en iyi forvetlerle oynayacaklar. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Ha bunlara karşı bir başarı elde ederseler hepsinin alnlarından öperim ben o zaman. Yani çok tebrik ederim. Dediğim gibi bu maçı kazansak da kaybetsek de ben bu maçın kazananın kaybedenin olduğunu düşünmüyorum. Hiç önemli değil. Ben bu maçın sadece onurlu ve gururlu bir maç olmasını beklerim. İnşallah da puan veya puanlar alırız ama almazsak benim dediğim gibi hedefim daha sonra bir hafta, iki gün sonra, üç gün sonra oynanacak İtalya maçı, daha sonra oynanacak Belçika maçı. Biz bu maçlara hedefimizi yönetmeliyiz. Bu maçtaki netice ne olursa olsun moralimizi her zaman yüksek tutmamız gerekir.
1: Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki de Uluslar Ligi'ni yayıncı kuruluş olarak yayınlamak büyük bir gurur ve onur biliyorsun. Sonuçta bütün futbol paydaşlarına bütün maçları izletireceğiz. Bu heyecanlı ve tatlı bir telaştır bu. Yani az önce diyoruz ya telaş içinde bütün herkes bir yerlerde yoğun bir tempo üzerinde çalışıyor ama bu da önemli bir şey yani. Sonuçta tabii futbol severlere dün Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İngiltere birçok takımın maçlarını ve birçok futbolcularını evlerine getireceğiz, evlerinde izletireceğiz. Bu da önemli bir anekdottur, detaydır. O konuda da gerçekten Turkuaz Medya olarak da büyük ve onur ve gururdur yani bu hepimizin açısından. Önemli bir detay bu. Yani büyük bir detay. Şimdi hocam çok güzel yerlere değindi. Sen de çok güzel anekdotlara değindin. Şimdi ne dedi? Fark yaratacak oyuncuları var. Bu farkı kapatmamız için ne yapmamız gerekiyor? Ne dedi hocam? Az önce onu söyledin yayın liginde. Dembele, Olise, Mbappe, Rabiot, Cherki, Doué. Kim oynarsa oynasın tamam. Önemli oyuncular abi. Çok yetenekli. Dünya çapında her özelliğe sahip. Ne istiyorsan var adamlarda. Ne istiyorsun? Bir hücum özelliğinde kanat forvetten ne istiyorsun? Söyle bana. Olmayan bir şey söyle. Olan bir şeyi söylemiyorum. Hepsinde olmayan bir şey yok. Yani, evet. Ama sen az önce çok güzel bir örnek verdin. Bu farkı kapatmak için ne yapmak lazım biliyor musun? İstemek yeterli değil. Mücadele etmek. Onlardan daha çok arzulamak, karakter koymak. Bunlar çok önemlidir. Hasan Ali kaldırım yaptı. Sağ bekte kim vardı o dönem? Az önce söyledin. O yaptı.
2: Tamam, evet.
1: Bugün de Ferdi yapabilir mi? Hasan Ali kaldırımdan daha iyisini yapabilir. Sağ tarafta Oğuz da Zeki daha iyisini yapabilir. Orta sahada İsmail'le kalkıp Salih çok çok daha iyisini yapabilir. O potansiyelleri var mücadele anlamında.
2: Peki,
1: onların yapması gereken tek şey onlardan bir fazla mücadele ve koşmamız gerekiyor. Bugün bu maç öyle bir maç.
2: Peki maçı konuşmaya devam edeceğiz. Okan Koç, sevgili Şenol Uslu Ömer. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz.
1: Bizi takımıza başarılar.
0: Bizim çocukların gözlerinden öpüyorum.
1: Dualarımız
2: her şey gönlümüze göre olur inşallah diyelim ki az sonra değerli izleyenler stadyumdan yayınımız başlayacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, Spor'un radyosu.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: iş bankası. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: A Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
6: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Reklam. A-Spor.

0: Sanayi Odası Parafın katkılarıyla
1: 1985 yılı İstanbul'da yapılan Balkan Binicilik Şampiyonası'nda binicilerimizin altın madalya kazanarak menajerdeki ilk Balkan şampiyonluğumuzu elde etmeleriydi. Fevzi Atabek, Ali Ersin, Bülent Bora ve Tunç Çapa'dan oluşan binicilik takımımız takım müsabakasında en yakın rakibi Yunanistan'a fark atarak sıralamadaki son temsilcimiz Fevzi Atabek'in yarışmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan etti. Fevzi Atabek ayrıca ferdi müsabakada bronz madalyayla yarışmayı bireysel başarısıyla da taçlandırdı. Aynı müsabakada kadın takımımızsa ekip yarışmasında üçüncü olurken yarışmacımız Neslihan'ı bir de bronz madalya kazandı.
0: Güzellikler dünyası Parafın katkılarıyla.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Reklam.
2: Aspor Radyo.

0: Canlı yayın.
1: Bu şekilde işte taraftarlarımızın da sevgi gösterileri arasında milli takımımız stadyuma ulaşacak. Kocaeli'de futbol severlerinin milli takıma büyük ilgisi var. Stadyumun da kapıları az önce açıldı. Yavaş yavaş stadyumda dolacak. Hepinizin malumu bir iş günü. Dolayısıyla maç saatine yakın biraz daha buradaki hareketlilik artacak diyelim. Yavaş yavaş otobüslerde hareket etmek üzere bir güvenlik koridoru arasında milli takımımız da stadyuma ulaşacak. Keza Fransa milli takımı da. UEFA bu karşılaşmayı yüksek güvenlikli maç kategorisine aldı. Dolayısıyla bu karşılaşmaya özel bu anlamda ek güvenlik tedbirleri de alındı efendim. Milli takımımız bugün Fransa'yla A Ligi'nde tarihimizde ilk kez mücadele ediyoruz. Hepimizin malumu A Ligi'nde karşılaşacak. Grubun diğer takımları İtalya ve Belçika, onların da mücadelesi var. Uluslar Ligi'nde 5. sezon bu. 5. organizasyon. Biz bir dönem, hatırlamak istemediğimiz bir dönem diyelim, C Ligi'ne kadar düşmüştük, az sonra onu da konuşuruz. Ama şimdi tarihimizde ilk kez A Ligi'nde mücadele etmenin heyecanını, keyfini, haklı olarak da gururunu yaşıyoruz elbette. Otobüsler hareket ediyor. Futbol severlerin desteğiyle A Milli Futbol takımımız stadyuma doğru gelecek. Az sonra stadyumda da hem Montella'nın hem futbolcularımızın röportajlarını canlı yayında ekranlarınıza taşıyacağız efendim. İşte bu şekilde hareket ediyor milli takımımızın otobüsü, alkışlar arasında, sevgi gösterileri arasında. Kocaeli'de konakladığı otelden stadyuma doğru gelecek milliler.

0: Bugün
1: nereede aldın beni yayına?
0: Fransa maçı, pazartesi akşamı Bursa'da İtalya karşılaşması, ardından hemen 3 gün sonra, çok değil, Belçika'da, Liège'de Belçika mücadelesi, yine bir kısa aralıktan sonra 5 Ekim'de Bologna'da İtalya maçı, çok kısa bir süreçte, yaklaşık 10 günlük bir süreçte arka arkaya 4 maç. Aslında çok alışıldık bir organizasyon yoğunluğu değil tabii, onu da belirtelim. Evet, sevgili Levent Küzemen ve Abdullah Ercan'la birlikteyiz. Az sonra Murat Özbostan da bize katılacak. Stadyumda da söylediğim gibi Turkuaz Stadyumunda kapılar açıldı. Şimdi Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'ndeyiz. A Ligi UEFA'nın, hani tabiri caizse, bir anlamda Şampiyonlar Ligi. A Ligi, B Ligi, C Ligi. Şimdi zaten D Ligi'ni de yeni organizasyonda kaldıracaklar. Öyle bir hazırlıkları var. 16 takımı 18 takıma çıkarmak gibi. Tam o sisteme uyduracaklar yani. Kolay değil bu seviyede takımlarla oynamak. Fransa, İtalya, Belçika zorluk derecesi üst seviyede takımlar A Ligi'nde. Bize de o A Ligi'nin en kalıplı takımları düştü açıkçası. Şimdi ne bekliyorsunuz? Şöyle, maçın da ötesinde bu A Ligi'nde olmak sizde ne şekilde duygular uyandırıyor? Maçı konuşacağız. Dünyanın en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz. Bu seviyede oynamak yüksek konsantrasyon gerektiriyor ama zaten o konsantrasyon da kendinden geliyor. Hepimizde belki o konsantrasyon var. Dolayısıyla bir şu A Ligi'nde olmak, Fransa ile, İtalya ile, Belçika ile oynamak, bir bunlardan bahsederek girizgah yapalım.
2: Ya tabii Uluslar Ligi'nin A Ligi seviyesi Şampiyonlar Ligi, sizin de söylediğiniz gibi. Özellikle bizim grup çok zorlu bir grup. Geçen Dünya Kupası'nın yarı finalisti burada. İtalya gerçi burada ama İtalya sonuçta bir futbol ülkesi. Aynı zamanda Belçika da burada. Yani hakikaten ciddi anlamda çok güçlü bir grupta mücadele edeceğiz. Bugün sadece bence Fransa'nın yetenekli oyuncularına değil, aynı zamanda bulunduğumuz A Ligi'ni de bir test edeceğiz. Yani ne yapıyoruz, ne ediyoruz? İşte C Ligi'nde mücadele ederken konuşulanlar şunlar. Ya bizim yerimiz A Ligi diyorduk. Hep evet. Herkes dile getiriyordu. Buyurun A Ligi'ndeyiz. Bakalım bu akşam ne olacak ki karşımızda kadro değeri olarak dünyanın belki de en iyi takımına karşı oynayacağız.
0: Yani eğer yanılmıyorsam transfer markette market değeri 1,5 milyarın üzerinde gözüküyordu.
2: Aynen öyle. Yani onun için
0: bizim, Euro tabii.
2: Bizim için de tabii çok iyi bir test olacak dediğim gibi. Tabii Deschamps sonrası Zinedine Zidane'ın oynatacağı oyunu merak ediyoruz. Formasyonda birkaç değişiklik olacağı söyleniyor. Hem sayısal olarak hem isim olarak birkaç değişiklik olacağı söyleniyor ki kadro zenginliği açısından çok ciddi oyuncuları bulunan bir kadroya karşı mücadele edeceğiz. Ya bu akşamın kısaca bir değerlendirmesini yaparsak, şöyle bir maç özelinde bir cümleyle ifade etmek gerekirse şöyle bir şey çıkıyor. Fransa'nın yetenekli oyuncularına karşı geniş alanda ne kadar yakalanmayacağız ve kompakt duracağız. Bence maçın ana fikri bu olacak diye düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda işte savunmada ne yapmalıyız, top bizdeyken ne yapmalıyız, nasıl oynamalıyız,
0: belki detaylandırırız
2: zaten. Belki bu akşam bir formasyon değişikliği bekliyoruz.
0: Vallahi
2: onu da konuşmak
0: gelen
2: lazım.
0: Gelen bilgiler sanki böyle 3-4-3, 3-4-1-2 falan
2: yani
0: gibi.
2: Yani ki hiç denemedi. Yani oyunun içerisinde belki zorlandığımız dakikalarda bir Gürcistan deplasmanı, Avusturya maçında gördük ama oyunun içindeydi. Baştan hiç denemedik. Belki bu akşam rakibin de 4-3-3'üne karşı sanki bir üçlü savunma göreceğiz gibi bir izlenim var. Kadrolar elimize geldiği zaman daha net konuşuruz.
0: Peki Levent abi, şimdi biz tabii hafızamız çok şey değil. Bence berrak değil. Şundan çok değil. Birkaç yıl önce 2022-23'te Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları'ndan oluşan C Ligi'nde mücadele ediyorduk biz. Bakın 22-23

0: sezonu.
1: Evet.
0: İki Uluslar Ligi sezonu önce ve o dönemde bir Faroe Adaları mağlubiyetimiz de var. Ona rağmen orada biz grup lideri olduk. Ondan sonra B Ligi Montella ile birlikte A Ligi'ne çıktık. Yani bazı şeyleri yerli yerine oturtmak lazım. Dünya Kupası'nda milli takımın başarılı olmadığı gerçeğini hepimiz kabul ediyoruz. Fakat ben hep mesela şöyle bakmıştım, bilmiyorum katılır mısınız? Bütün büyük organizasyonlarda olmak lazım. Eğer A Ligi'ndeysek mesela A Ligi'nde de kalmak lazım. Yani başarıda bir istikrar sağlayabilmek lazım. Sizde nasıl duygular uyandırıyor bu rakiplerle oynamak, A Ligi'nde olmak?
2: Yani şu anda Devler Ligi gibi birlikte oynuyoruz. İşte Fransa, Belçika, İtalya. Dünya Kupası'nda böyle bir ekiplerle oynamadık. Avustralya, Paraguay, Amerika. Belki de bunları, isimleri bizim konsantre olmamızı engelledi bu maçlara. Nasıl olsa Generis politikası Türk oyuncularının bu maçlara yeterince konsantre olamadığını gösterdi. Ama Fransa, Belçika ve İtalya isimleri milli takım oyuncularının zaten doğal olarak oyunun içine çekiyor. Diyor ki büyük maça çıkıyoruz, ona göre oynamayız. Şimdi burada
0: bu arada Fransa demişken Fransızlar da kaldıkları otelden çıkıyorlar. An itibariyle tabii birbirinden değerli oyuncular, birbirinden önemli oyuncular Fransız milli takımında. Bu arada bazı oyuncuların sakatlıkları var. Onları da belirtmekte fayda var. Dolayısıyla hani Kone gibi, Tchouameni gibi, Saliba gibi bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle yok da zaten adamlarda yok. O yüzden hani Mbappe'sinden Desire Doué'sine, Olise'inden Dembele'sine yani inanılmaz bir yıldızlar topluluğu. İşte o yıldızlar topluluğu takımda şimdi takım otobüsüyle, ki otobüslerini Fransa'dan getirdi Fransız milli takımı, kendi otobüsleriyle buradalar. Zaten burada kendi prodüksiyonlarını da yapacaklar. Yani bu double production çok fazla yapılan bir şey değil. Ama Fransızlar buradan ikinci bir prodüksiyon daha yapacaklar. Bizden de destek alıyorlar. Ve bu şekilde bugün burada neredeyse 40'a yakın kamerayla bir çifte yayın yapılacak. Tabii diğer ülkelerde bu A Ligi maçlarına çok ciddi ilgi gösteriyorlar. Onu da belirtmekte fayda var. Diğer yayıncılar da çok sayıda yayıncı da bu maçı takip edecek. Zinedine Zidane'ı görüyorsunuz hemen önde, solda o da yerini aldı. Elbette bir futbol efsanesi Zinedine Zidane, Cezayir asıllı Fransız teknik adam, 54 yaşında. Futbolculuk kariyeri hepinizin malumu, başarılarla dolu. En son Real Madrid'de noktalamıştı. Fransa milli takımının formasını 138 defa giymiş bir efsane Zinedine Zidane. Sonrasında da hoca olarak özellikle Real Madrid kariyeri hepimizin malumu. Onlardan da bahsederiz. Fransa milli takımının otobüsü de görebildiğim kadarıyla hareket ediyor. Onlar daha sonra stadyumda olacaklar diyelim. Ve ben sözü tekrar Levent Tüzemen'e bırakayım.
2: Şimdi sevgili Ender, bir defa 1982 Dünya Kupası'nda Fransa takımı izlemiştim. Platinili takımdı. O takım finali kaçırdı, Almanya'ya kaybettiler.
0: O da ne takımdı Levent evet. abi ya? Evet. Şey, Tigana'nın, Jires'in falan olduğu, evet. Lacombe'un olduğu.
2: Lacombe oynadığı takım. O Dünya Kupası'na bu en büyük damgayı biliyorsun, Fransız futbolcunun çenesini kırmıştı o Schumacher. Sonra 1984 yılında Fransa 82'de başaramadı o finali. İspanya 2-0 yendi.
0: Şu sağ kalede.
2: Batiston'da evet. Çenes geldi, dizini evet, kırdı. Evet. Ondan sonra Schumacher çok maçta ıslıklanmıştı Avrupa'da. Şunu net söyleyeceğim. Fransa 89'dan sonra bir olağan duraklama yaşadı. Ta ki 98'e kadar. 98'de dünya şampiyonu oldular. Ardından 2000 yılında altın golle, Trezeguet'in golüyle Avrupa şampiyonu oldular. 2002'de 0 puan çekip döndüler bizim Dünya Kupası'nda. Hocam oradaydı, milli evet. takımdaydı. Şimdi şunu şöyle söylemek istiyorum. Burada rakibi zaten yeterince anlattın ama bir gerçek var. Milli takımın başarısı sadece bir tek

0: Teknik direktörün hamlesiyle olacak bir şey değil. Hocam bunu en iyi bir şekilde olur. Milli takımda da görev yaptı. Ligden gelen takımlar formdaysa onları yönetmek, onları bir şablona oturtmak çok daha kolay. Ama formda değillerse onları yukarı çekmek o kadar kolay bir şey değil. Şimdi Montella Fransa'nın çok önemli eksikleri yok. Güzel bir şey söyledin. Ne? Her yerin ikişer üçer tane adamı var.
1: Hepsi Fransa'dan. De dünya yıldızı.
0: Evet. Bakarsan çok pahalı oyuncular. Ama bizim baktığımızda Orkun'un yeri dolmuyor. Hakan Çalhanoğlu'nun yeri dolmuyor.
1: Kenan
0: Yıldız'ın dolmuyor. Kusura bakmasın yani. Dolayısıyla gelen oyunculardan da bakarsak Zeki'nin, Ferdi'nin, Arda Güler'in ve Can Uzun'un bu tür oyuncuların performansının yukarıda olduğunu görüyoruz. Biraz da Salih Özcan'ın falan yani, ama genel anlamda çok önde olduklarını söyleyemem form grafiği olarak Türk milli takım oyuncularının. Bugün hocamın dediğini aşağıda yayında da söyledim. Bu takıma karşı, Fransa milli takımına karşı geniş alan bırakırsanız, ben ne oynarım, Fransa ne oynarsın derseniz cezalandırır sizi Fransa. Çünkü çok rakip defans arkasına giden çok hızlı oyuncuları var. Olise gibi oyuncuları var, Dembele var. Mbappe zaten başlı başına bir sorun. Oyuna sonradan girense biliyorsun Desire Doué çok etkili. Barcola var Liverpool'da oynayan. Yani bu tür oyuncular
2: Cherki
0: var.
2: Cherki de iyi oynuyor Levent
0: evet.
2: Abi.
0: Şimdi,
1: tabii Cherki çok önemli oyuncu ya.
0: Buna bakarsak bizim bu maçta oynayacağımız birinci plan kaybetmemek üzerine olması lazım. Rakibe pozisyon vermemek, coşturmamak lazım rakibi. Dolayısıyla kontrol, topu onlara bırakıp ama oyunun kontrolünü bize tutmamız lazım. Alan anlamında diye düşünüyorum ben. Montella'nın bu konudaki üçlü defansını ilk defa göreceğim. Yani üçlü defans mı? Öndeki dörtlüyü de katarsak yedili defans mı bilemem. Burası çok yakın oynarsa birbirine, Fransa belki tıpkı Konya'daki gibi bu alanları bulmakta zorlanır. Ama biz çok açık verir. Çünkü en büyük sorun şu, hocam bunu daha iyi anlatabilir. İsmail ile Salih karşılayan oyuncular. Oyunu yöneten oyuncular değil. Yani bir Orkun değil. Bir Hakan Çalhanoğlu değil. Onun için sıkıntıları olabilir diye düşünüyorum. Yani üçlü defans, önde ikili defans, baraj gibi beşli. Oğuz'la Ferdi zaman zaman belki nöbetleşe kaçırabilirlerse atak yapmayı planlayacağız diye düşünüyorum ben.
1: Peki
2: bugün Levent abinin anlattıklarına destek amacıyla bir şeyler söyleyeyim. Tabii ki kompaktlık çok önemli. Bloklar arasındaki mesafeyi çok açmamak çok önemli. Ama en önemli şey bence savunmada oyunu topsuz kontrol etmek çok önemli.
0: Pozisyon yani, bilgisi değil mi
2: tabii
0: hocam?
2: Tabii yani biz kontrol etmeliyiz oyunu topsuz. Nasıl oynanacağına biz karar vermeliyiz. Topun arkasına çabuk geçmeliyiz.
1: Eğer inisiyatifi Fransızlara bırakırsak çünkü o zaman iş kötü.
2: Kesinlikle. Çünkü çok bireysel yetenekli oyuncu var. Yani biraz önce Mbappe'si, Dembele'si, Olise'si, Doué'si, Barcola, Cherki, bunlar ciddi anlamda ofansif yönü çok güçlü oyuncular.
0: Rabiot'da.
2: Yani, Rabiot'da keza ama orta sahada biraz daha kurucu oyuncu. Şöyle yapmak lazım. Yani bunlara bireysel anlamda da bir çözüm üretemezsin savunma anlamında. Onun için zaman zaman belki üçlü defans bu düşünceyle de oynatılıyor olabilir. Adamların kenar oyuncularının içe evrildiği pozisyonda birebir kontrolden çok kalabalık 3-4 kişinin kontrolü belki bu çok ofansif oyuncularının çözümü olabilir diye düşünüyorum. Belki de üçlü defans Levent abi bu yönde bir bakalım uygulayalım nasıl olacak merak da ediyorum açıkçası.
1: Peki o zaman bir de şöyle düşünmek lazım. Bizim yokları bir kenara bırakalım. Yoklar yok bizde
0: evet,
1: tamam. Yani olmayana üzülecek
0: kabul ediyoruz
1: değiliz.
0: Evet.
1: Ve bir milli takımın hani ben evet olmayan oyuncularımız çok önemli ama biz milli takımın eksik olmayacağı gerçeğinden hareket etmeye gayret ediyorum.
2: Tamam.
1: Varlar üzerinden hareket edelim. Var olan oyuncularımız üzerinden ve bu denklemde kimlerin ekstra tabii bütün takımın performansının en üst düzeyde olması lazım da kimlerin üzerinde özellikle durmamız lazım, altını çizmemiz lazım. Oyuna ve skora etki edecek kimler olur?
2: Ya bir kere
1: ya da olmalı.
2: Bir kere bir numaraya Arda Güler'i yazmamız lazım. Değil mi abi? Evet. Yani top bizdeyken özellikle sağda değil de merkeze yakın bir Arda Güler'i ilk geçişte doğru buluşturabilirsek o zaman hızlı geçiş oyununda bunların hiç sevmediği bir oyuna döndürebiliriz işi. Bunlar da sevmiyor çünkü yani rakip Bunlar

0: yerleşmek istiyor, geçiş yapıyor ama bunlar da çok hızlı bunların üzerine giden ülkelerindeki oyuncuları sevmiyor. Onun için burada Arda çok kritik bir oyuncu. Tamam biz İsmail'le, şeyle, Salih'le kapatalım ama bir de bu hücumu da planlamamız lazım. Burada en kritik oyuncu bence Arda. Hem geçişte pasları atabilecek hem de hücumu destekleyecek oyuncu açısından Arda çok kritik bir oyuncu hücum anlamında.
1: Aynı şekilde Levent abi detaylandıralım biraz. Yani bugün Arda önemli. Ya yani işin tamam savunacağız da bir yandan da bir şeyler üretmek lazım. Sadece savunarak bir maç bitmez.
2: Hayır, tabii bitmez canım. Yani ben ama öncelikle hocamın dediği gibi futbol bir pozisyon oyunudur. Doğru pozisyon alırsak biz bunlara geçiş alanında izin vermeyiz, geçiş oyunundaki alanları. Ama savruk oynarsak, dağınık oynarsak o zaman rakip bize cezalandırır. Şimdi biz eksiz, bizim eksiklerimizin yerinde onları dolduracak oyuncuları yok, kusura bakma. Şimdi burada 11 yazdım, burada Barış da Can Uzun galiba önde yanılmıyorsam.
1: Muhtemelen
2: Arda Güler. Peki hocamın her zaman söylediği bir laf vardır. Ben %100 katılıyorum. Baştan 11 kadar bitiren 11 de önemli. Doğru değil mi?
0: Tabii.
2: Mesela kim alacaksın oyuna? Onu merak ediyorum. İki tane oyuncum var hızlı. Bir Kerem, bir Yunus. Onun dışında kimler var? Yani alternatifli kadron yok şu anda.
1: Bu arada...
2: Ya bir de onun hesabını yapalım. Alman Zivayer.
1: Hakemler de geldi. Evet. Felix Zivayer enteresan bir isim. 45 yaşındaki Alman hakem. Bu arada VAR'da da Christian Wingert var. Video yardımcı hakemi özellikle vurguluyorum. O da önemli bir VAR video yardımcı hakemi. Christian Wingert ve VAR da hayatımızda çok önemli bir noktaya geldiği için son dönemde onu
0: Leon
1: özellikle
0: Fenerbahçe, değil mi?
1: Vurgulamak istedim. Nasıl?
0: Leon Fenerbahçe maçının VAR'ı değil miydi?
2: Galatasaray'ın en son Sporting Lisbon mu var ya? Tekmeye çağırmadı hakemi.
1: Ama önemli bir var. Onu söyleyeyim. Yani çok fazla görev verilen son dönemde yani UEFA'nın tuttuğu bir video yardımcı hakem. Ama böyle bizim maçlarda inişi çıkışı grafikleri var.
2: Tamam ama o zaman ya bir şey söyleyeyim. VAR görevini yapmıyorsa ne kadar iyi VAR olursa olsun. Yapmadı şeyde Portekiz'de. Lisbon'da yapmadı görevini. Ya tekmeden gel göster demedi. Bak demedi. Ben onu değerlendiriyorum. Yoksa bundan dolayı tepki var ona karşı Galatasaray'ların. Ama Dinger yani bu maçın o maçın ardından buna vermek ne demek? Biz orada kızdınız alın size bir daha vermek demek.
1: Bilemiyorum.
2: Tabii yani Zivayer.
1: Gerçi bu Felix Zivayer'le bizim milli takımın maçları fena değil. Şöyle bir notlarıma bakıyorum. 2025'te Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-0 yendiğimiz maçta Alman hakem vardı. İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştık. O maçın hakemi de Zivayer. Bir bu şeyde
2: Zivayer'in maçtan sonra 2-2'lik maçtan sonra
1: 2024'te Portekiz'e yenilmiştik. O maçı yönetmiştik.
2: 2-2'lik o İspanya maçından sonra De La Fuente elini sıkmadı. Uzatırken çekti biliyorsun buna. Zivayer'i.
1: Evet. Orada ama ortadan yönetmişti maçı.
0: Gayet ama bence
1: yönetmiş.
0: Gördüğünü çalmıştı. Ben de katılıyorum dediğim.
2: Öyle bir maçtı. Benim hakemle ilgili bir yorumum yok. Evet. Ben ona bir şey demedim. Ama VAR'la ilgili yaşanan çok sıcak bir olayın ardından buraya atanması beni çok şaşırttı.
0: Ya bence gecenin en önemli maçı Levent abi. Türkiye-Fransa maçı. A+ bir hakem gelmiş.
2: Doğru.
0: Gördüğünü çalan, değil mi? Çok fazla tribünlerden etkilenmeyen.
2: Hocam bir de şu var. Zidane'ın ilk maçı. Hoş geldin Zidane hikayesi yapmasınlar yani. Bir de öyle bakmak lazım. Zidane da dünya futbolunda Dünya Kupası'nı kaldırmış. Real Madrid'de şampiyonluklar yaşamış Juventus'la. Kupalar kaldırmış ve Real Madrid'de hoca olarak da başarıları imza atmış bir hoca. Uzun bir aradan sonra Fransa milli takımına geliyorsun. Döşam'ın yerine 14 yıl sonrasında Döşam'ın yerine geliyorsun. Hoş geldin Zidane o hikayesi olmasın.
1: Ama Levent abi şöyle düşün ya. Hoş geldin Klopp mu diyecekler? Evet. Hoş geldin Zidane mi? Hoş geldin Mancini mi? Hoş geldin Van Bommel mi? Çok var yeni.
2: Bu lobiye göre değişir.
1: Yeni teknik adam çok var.
2: Katılıyorum ama lobiye göre değişir bu.
0: Ya Fransızların UEFA üzerinde büyük lobisi
2: büyük,
0: var.
2: Tabii inanılmaz ya.
0: Var katılıyorum.
2: Ben onu söylüyorum.
0: Portekizlerin keza öyle.
2: Var öyle aynen. Yani bir bakıp değerlendirmek lazım bu işe. Biz demiyoruz ki bizi kollasınlar. Gördüğünü tabii çalsınlar, ki. Gördüğünü versinler diyoruz. Biz böyle bir şey talepte bulunmadık yani.
0: Ya bence bugün oyunun önemli kilit

0: cümlelerinden bir tanesi dengeli oynamalıyız.
1: Tamam.
0: Yani şöyle, dengeden kastım şu, hemen altını doldurayım, açayım. Ya biz Fransa'ya karşı, onlar Fransa, biz Türkiye ise Türkiye gibi oynarsak Konya'daki İspanya olur maç. Açık açık söyleyeyim. Haddimizi
2: bilerek, hatırlamak bile istemediğimiz.
0: Kesinlikle haddimizi bilerek oynamak zorundayız. Kabul etmemiz gereken bazı konular var. Bireysel olarak da bizden iyiler. Takım oyunu olarak da iyiler. Ama eksik yönleri var. Bunlara yönelik eğer bir plan yapılabilirse pozisyona gireriz, değerlendiririz. En azından oyun şöyle gelişir. Tamam bu Fransa ama bu Türkiye'de bu A ligini hak etmiş deriz sonuçta.
1: Hocam bak bir şey söyleyeceğim. Bu Paraguay'ı zor yendiler.
0: Evet.
1: Paraguay bundan inanılmaz defans yaptı. İnanılmaz mücadele etti. İkili mücadelelerde yıkılmadılar. Tamam mı? Bunu net olarak söylüyorum. Montella'nın Dünya Kupası'ndaki Fransa'nın rakiplerinin Fransa'ya nasıl oynadıkları şekilde bir planlama yapması gerekir. Yani Fransa öyle çatır çatır oynamadı bazı maçları.
0: Levent abi bugün kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Bence önce doğru savunma yapacağız.
2: Doğru.
1: İnşallah.
0: Kabul etmemiz lazım.
1: İnşallah. Yani oyunun, yapması gerekiyor.
0: Bundan sonrasını hücumu bence planlamış. Kabul etmemiz lazım.
2: Doğru.
0: Çok yetenekli oyuncuları var çünkü. Yani hangisine bir çözüm üretecek?
1: Hocam Konya'ya geldiklerinde de çok yetenekliydi kadro.
0: Ama orada tamam, da iyi savunma
1: ama biz
0: yaptık.
1: Doğru oyun yaptık.
0: Evet, doğru oyun oynadık.
1: Doğru kompak oynadık. Set oyununa mahkum ettik. Geniş alan bırakmadık. Kontraya çıktık. İki tane gol attık. Evet. Ben de diyorum ki hiçbir şey değişmedi bu takımda. Yani bu takımda daha çok dar alanda çalım atan adam Désiré Doué var. Değil mi? Dembele'yi unutmamak lazım. Bir anda topla çok çabuk hareketlenen bir oyuncu. Mbappé'yi zaten bütün dünya yakından dinliyor. Tanıyor ve biz Real Madrid'de neler yaptığını görüyoruz.
2: Olise şimdi.
1: Onu en iyi bir de. Mesela en yani, iyi yorumu burada.
2: Bambaşka bir durumda.
1: Mbappé ile ilgili en iyi yorumu, en büyük desteği Arda Güler'in vermesi lazım takıma.
0: Tabii.
1: Çünkü antrenmanı beraber yapıyordu yıllardır. Ve üstelik Arda Güler şeyin asist kralı ya Mbappé'nin.
0: Belki
1: inanılmaz
0: belki,
1: goller attırıyor.
0: Levent abi belki bugün Mbappé'yi uzun zaman sonra ilk kez farklı bir pozisyonda görebiliriz.
1: Solda oynayacakmış.
0: Yani adam santrafor, Real Madrid'in santraforu.
1: Evet.
0: Tercih etmesinin ana sebebi de Zidane.
2: Oynadı ki, ama orada 60-70 maçı var.
0: Katılıyorum, oynadı ama son yıllarda genellikle santrafor oynuyordu. Orada gelen şeye göre, bilgilere göre Dembele'yi kullanma şansı yüksekmiş hocanın, Zidane'ın. Yani Mbappe dengeli Olesi bir üçlüsü görebiliriz ön tarafta.
1: Ama hocam üçü ön taraftaki üçlü sabit olmaz.
0: Hayır.
1: Çok gezinen üçlü bunlar.
0: Katılıyorum ama.
1: Bir anda Dembele sağ, Mbappe santrfora, Olesi sol tarafa
0: ama
1: geçebilir.
0: Ama şöyle yani. Levent abi maç konuşmasında tahtaya yazılan isim bazında söylüyorum. Dembele merkez santrfor, Mbappe sola yakın, Olesi sağa yakın. Zaten bunların rotasyonları çok güçlü.
1: Tabii.
0: Orada durmuyorlar zaten. Olesi zaten
1: ama ilk kez ben de Dembele'yi santrfor göreceğim.
0: Yani oynatırsa tabii.
1: Barcelona'da oynarken, PSG'de
0: öyle
1: oynarken,
0: bazı şeyler denemişti, o yüzden söyledim.
1: Ben bu değişikliği, Zidane'ın köklü bir değişik yapar mı acaba? Yani Deschamps'ın daha evvelden bir miras aldı. Bu kadro Deschamps'ın kadrosu, Deschamps'ın. Dolayısıyla diyorum ki ben, bu mirası bir anda çarçur eder mi? İlle ben kendi oyumu oynatayım der mi?
2: Bir yandan da soyunma odalarından arkadaşlarımız görüntüler almışlardı. O görüntüler geldi ekranlara. Yani gerçekten bunlar futbolun en keyifli sahne arkası görüntüleri. İzleyiciler sever bu görüntüleri görmeyi. Onları da paylaşmış olalım bu şekilde.
0: Ben de 71 kez soyundum bu soyunma
2: odaları. Hocam ağzı iyi baktım ya. Ya dedim bu hocam kaçıncı milli maçında en son? 70'i devirmişsin hocam.
0: Evet.
2: 70'i devirmişim.
0: Ama tabii milli takımda oynamak büyük onur, gurur. Büyük bir istisnai durum. Allah bize nasip etti yani oralarda.
2: Hocam oynadık. Sende Fransa var mı? Bir dakika bakayım tarihlere.
0: Bende çok enteresan Fransalar var. Levent abi onu anlatıyor.
2: Sen 2000'de var mıydın?
0: Yok, vardım.
2: 2000'de vardın.
1: Akdeniz oyunlarında
0: ya
1: var.
0: Benim esas Zidane'la karşılaşmam daha önce yayana şeye geliyor. Kısaca anlatayım. 93 şey.
1: Fransa'da, Toulouse'da.
0: Fransa'da, Toulouse'dayız.
2: Akdeniz oyunlarında.
0: Akdeniz oyunlarında. Çok enteresan.
2: Bu arada Fransa milli takımının da soyunma odası işte. Ekranlara geliyor. Bu beyaz formalarla çıkacak.
0: Evet.
2: Fransızlar.
1: Yani üçü yan yana bak.
3: Ya bu öyle öyle

0: bak şurada öyle bir üçlü var ki
1: hocam, Mbappe solda.
2: Söyledik abi.
1: Dembele Olise çıkıyor. Öyle bak koymuşlar.
2: Yok bu denk gelmiştir.
0: Bence de denk gelmiş. Ama fazla denk gelmiş. Mbappe, Dembele, Olise.
2: Evet. Biz şeyde kısaca anlatayım, şey konudan ayrılmayalım. 93 Akdeniz Olimpiyatlarında bizle aynı gruptayız Fransa'yla. Plan şu, Fransa bizi yenecek, finale oynayacak. Biz bir kere yendik grupta Fransa'yı 1-0. Zidane oynuyor, şey oynuyor, Djorkaeff oynuyor, sağ bek Thuram oynuyor. Sonra Levent abi, Trezeguet oynuyor. Sonra Levent abi o kadar ıslandılar ki yarı finalde bir daha geldiler karşımıza. Yarı final maçı bir daha yendik bunları. Şeyde Akdeniz finalde de Cezayir'i yendik 93'te. O zaten A milli takımın temelleri, evet, o zaman hatırlamıştı.
0: Evet, hatırlıyorum.
2: İki, Fatih Hoca ile Rasim Hoca var. Zaten başka kimse yok.
1: İşte Fransa galibiyeti değil mi?
2: Evet, evet.
0: Peki Fatih Hoca'yı da inşallah önümüzdeki pazartesi akşamı İtalya maçında konuk edeceğiz diyelim. İşte Fransız milli takımının soyunma odası. Değerli futbol severler, sevgili Aspor izleyenleri, o soyunma odasını da sağ olsun izin de verdiler.
2: Evet.
0: Bu şekilde ekran getirdik. Ben hemen bir sağ kenarına ineyim. Koray orada, sevgili İbrahim yanında. Bir de o sağ kenarının atmosferini izleyicilerimize aktaralım. Ondan sonra yeniden birlikte olalım.
3: Teşekkürler Ender Bilgin. Sağ kenarında İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Saat 18.45 itibarıyla kapılar açıldı. Taraftarlar da yavaş yavaş içeri girmeye devam ediyor. Şöyle gözüm bir yandan tribünde babalar görüyorum, anneler var, genç arkadaşlar, çocuklar. Herkes milli duyguları doyasıya yaşamak adına bu akşam Fransa karşısında belki de tarihi bir sonucu pozitif anlamda şahitlik etmek için buradalar. Kocaeli Stadyumu'nda yerlerini alıyorlar. Gündüz geldiğimizde bomba. Evet. Hoştu. Şimdi yavaş yavaş tabii heyecan seviyesi yukarı çıkıyor. Birazdan oyuncular da gelecek İbrahim Yavuz. Yani normalde mesela bizim daha da yorulmamız lazım değil mi metabolizma olarak, ama maç saati
4: tam
3: yaklaşınca
4: tersi, daha fazla heyecanımız artıyor ve
3: enerjimiz yükseliyor.
4: Yenilmiş oluyoruz. Burada taraftarlarımızla seyircilerimizi gördükçe bu heyecanımız artıyor. Şimdi birazdan oyuncular da gelecek. Tabii çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir karşılaşma Koray. Yani kadro üzerine değerlendirme yaptık. Özellikle bugün şeyi de söyleyeyim. Yani genç oyuncuları da özellikle bu işin, yani deneyim ve genç oyuncuları harmanlamak çok kıymetlidir. İşte Can'la Arda da hem genç hem de deneyim kazanmış oyuncular. Bu organizasyon için, bugün için çok önemli oyuncular olacağını düşünüyorum ben.
3: Evet. Zaten tek tek isimleri konuşuyoruz tüm yayınlarda. Birazdan takımlar geldiğinde görüntüleri de yine size yansıtacağımızı hatırlatalım. Daha sonra yine tüm detaylar bu ekranda olacak. Aspor TV, Aspor Radyo ortak yayınındasınız. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Aspor Radyo dinleyenlerine de ayrıca bir selam, evet, yollayalım. Şimdi bugün şüphesiz Fransa'nın gücünden hep bahsettik gün boyu yayınlarda. Milli takımımızda bir üçlü stoper hattı düşünüyoruz. İşte Zeki daha önce Roma'da bayağı maçı var. O bölgede oynamış. Yıldızlar var. Kompakt oyun çok konuşuluyor. Yani bugün, evet, aslında bizim herhalde kanatları kapatmaktan ziyade daha doğrusu o kanat oyuncuların içeri girmesine bir şekilde mi engellememiz lazım
4: yani
3: sence?
4: Yani aslında Montella'nın planı orayı biraz daha kalabalık tutmak. Yani o bahsettiğin oyuncuları aslında biraz daha kalabalığın içine götürmek. Yani orada birebir kenarda yalnız bırakmak yerine daha fazla kalabalık olduğumuz yere bu bahsettiğimiz oyuncuları yönlendirmek, ki bu anlamda önemli bir analiz olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olmak benim için bu maçla ilgili en belirleyici olacak. Tabii ki onların bizden daha fazla topa sahip olmasında bir anormallik yok. Ama oyunun sadece savunma değil, diğer tarafına da talip olmanın ben bu karşılaşma için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilecek kalitede oyunculara sahibiz. İşte Arda'nın özellikle beceri konusunda, ki evet, İsmail Yüksek'le ilgili de öğlen yaptığımız yayınlarda aslında çok sert seviyelerde Fenerbahçe'de de milli takımda da çok önemli maçlarda bu tarz maçları çok başarılı geçirmiş bir oyuncu. Onun da orta sahada Salih ile beraber o için topa sahip olma kısmı ile alakalı rolünün ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
3: Şimdi dün tabii Adrien Rabiot bu arada basın toplantısında dediler ki Zinedine Zidane'ın yeni hoca olmasıyla birlikte oyunda neler değişecek, neler göreceğiz. Rabiot da dedi ki ya benim adım olduğum bölgede çok fazla bir şey değişiklik olmayacak. Yine ben aynıyım ama size şunu temin edebilirim. Bek oyuncularımızın çok daha fazla hücuma katıldığını göreceksiniz dedi. Şimdi bu açıklama bize bazı şeylerin işareti

0: oyuncularla o bahsettiğin oyunun tekrarı yok. Bu önemlidir. Yani 14 yıllık bir teknik direktör alışkanlığının dışına çıkmak isteyen bir teknik direktör davranışı. Burada da oyuncunun anlattığı beklerin çok fazla önde olacağı. Tabii bunun avantajı olduğu gibi dezavantajları da olacak. Hani bu konuda Montella'nın analizi çok belirleyici olacak. Yani onların aslında iki böki öne götürdüğü konularda bizim onların arkada eksik kalacakları pozisyondaki muhtemelen iki beki öne gönderdiğinde merkezde savunmada iki oyuncu, onun önündeki iki oyuncu sürekli karşılayan dörtlü oyuncu olacak. Tabi burada bizim Oğuz'u, yani düşüncemiz Oğuz oynar, işte Zeki üçlü savunmanın beki pozisyonda oynar. Orada onun varlığı çok önemli olacak. Ferdi için de benzer ifadeyi kullanabilirim ki bu organizasyonda üçlü savunmanın önündeki dörtlü bloğun kanat beki oynayacak oyuncuların işin hem savunma hem de hücum kısmında özellikle bu akşam çok ciddi anlamda görevlerinin olduğunu düşünüyorum. O bahsettiğimiz Zidane'ın iki beki öne gönderme durumlarında kazandığımız toplarla işte Barış Alper de yine geniş alanlarda özellikle rakiplerine problem çıkardığı durumu düşündüğümüzde bu bizim için aslında pozitife çevirebileceğimiz bir oyun olabilir.
1: Şimdi bek kullanımı deyince akla eskiden şeye geliyordu, biraz daha geçmiş zamanlarda. Yani bir bek oyuncusu çizgiden sürekli koşuyor, orta yapıyor. Hı. Ama modern futbolda bekler bununla sınırlı değil. Bunu Süper Lig'den de örnekler veririm ama uluslararası arenadan söyleyeyim. Mesela son dünya şampiyonu İspanya beklerini nasıl kullandı? Pedro Porro sağ iç koridor koşusu atıyor, Kukure'yi atıyor. Aynı zamanda bindirme de yapıyorlar. Herhalde bunu biraz da, yani normalde stoper bek arasına rakibin savunmacı sağ beki veya sol beki koşu atarak gol bulmaya çalışıyor. Zaten bugün ondan herhalde bu,
0: evet,
1: biraz
0: yani
1: da.
0: Evet, yani oradan bir fazla oyuncuyu boş koşturmanın temel sebebi aslında diğer oyunculara alan ve zaman yaratmak. Yani eğer merkezden ortadan gelen oyuncuyu merkeze koşturursan diğer alanda bir boşluk olacak. Yani normalde temel plan bu tabii ki. Yani bizim geçmişte düşündüğümüz gibi bekler kenara inecek ve orta yapacak. O oyun değişti zaten. Muhtemelen senin de söylediğin gibi benzer bu oyun üzerinde planlamaları olacak. Ama çok fazla tekrarı olmayan, evet teoride mantıklı ama pratikte çok fazla tekrarı olmayan bir oyunu bizim lehimize çevirmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, canlı görüntüler Kocaeli Stadyumundayız biz. Milli takımımız yavaş yavaş geliyor. Drone kamerasıyla çekilen bu görüntüleri yine Aspor farkıyla tüm Türkiye'ye aktarıyoruz. Yaklaşık 30 kamera bugün yayında olacak. Yine maç sırasında 150'den fazla personelle birlikte buradayız. Size en özel anları yansıtmaya çalışıyoruz. Turkuaz medya kanallarında Uluslar Ligi heyecanını doyasıya yaşayabileceksiniz. Dün başladı maçlar. Hollanda-Almanya maçını yayınladık. Gayet güzel, keyifli maçtı. Bugün evet, emin olun Türkiye-Fransa maçı da uluslararası arenada o maçtan aşağı kalır bir anlam ve önemli değil. İşte o yüzden bu karşılaşma yüksek profilli bir mücadele olarak değerlendiriliyor. Kocaeli'nde de hem stat çevresinde hem stat içinde adeta kuş uçurtulmuyor ve dünyanın bireysel anlamda en özel futbolcularını belki de kadrosunda bulunduran Fransa'yı ağırlayacağız. Bizim de genç yeni bir jenerasyonumuz var. Deneyimle hale gelen oyuncularımız var. Onlar da inşallah bugün güzel bir skor alacaklar. Bir yandan bu görüntüler eşliğinde biz de İbrahim Yavuz'la birlikte size karşılaşmaya dair düşüncelerimizi aktarmayı sürdüreceğiz. Amili futbol takımını taşıyan otobüs tabii yoğun ilgi alaka da var. Evet. Çok kısa hemen şeye de girelim ya. Kocaeli'de maçın oynanması, Türkiye'de Kocaeli şehri bir futbol şehri diyebiliriz. Evet. Yani özellikle Kocaeli spor sevdalıları, tribündeki yarattıkları, oluşturdukları ambiyans, Kocaeli halkının yine futbolla olan ilgisi, sevgisi bugün burada ev sahipliği yapmasına vesile oldu. Bugün herhalde en önemli gücümüz de yine taraftar olacak ki karşılaşmaya da yoğun ilgi var. Gürcistan'ı burada mağlup etmiştik. Öyle bir şanslı yönü de var bu stadyumun. İnşallah
0: ya bir kere taraftarı işin içine çeken oyundur her zaman. Yani sahadaki oyun, güçlü oyun taraftarı da işin içine katar ki bunu beraber harmanladığında şahane bir şey ortaya çıkar. Yani burada tabii taraftarın şöyle de görevi var. Yani oyuncuyu düştüğü anlarda taraftarın işin içinde tutabilme durumu, işte çok aslında basit gibi gördüğün bir hamlede oyuncunun o an o destek görmesi ya da işte şık bir kontrolde ya da atılan şık bir pasta taraftarın işin içine girmesi, rakibin topa sahip olduğu anlarda taraftarın ciddi bir tepki göstermesi ister istemez bu değerlidir. Yani taraftarla oyunun harmanlanması açısından ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bunu yapabilecek ciddi anlamda taraftar kültürü olan bir şehirdeyiz. Ve bunu da bugün bu anlamda en iyi yapabilecek şehirdeyiz diye düşünüyorum.
1: Çılgın Türkler biliyorsun sloganı çıkmış.

0: yaptı zaten Avrupa evet. Şampiyonası'nda yurt dışı genelinde de. Bunu hamaset için söylemiyorum ama bizim takımlarımızın genelde bir savaşçı yönü olduğunu, kolay kolay vazgeçmeyen bir yönümüz olduğunu bugün göstermek aslında sadece futbol olarak tabii ki bahsediyorum bunu. Tüm dünyaya göstermek adına bugün de önemli bir test maçı. Amili futbol takımı şu anda Kocaeli Stadyumu'na geldi. Birazdan oyuncular içeriye yavaş yavaş girecekler ve sahaya çıktıklarında da yine o görüntüleri bu ekranda bulabileceksiniz. Yani futbolda kazanmak var, kaybetmek var, beraberlik var, her şey var ama mücadele etmeme gibi bir şans yok. Bugün benim yani çok şahsım önemli. Adına bu kendi adıma bir düşünce. Ben savaştığını, mücadele ettiğini görmek istiyorum. Biz herkesin temelinde bu
1: herhalde. O işi biraz
0: herhalde.
1: Daha duygularla yaşayan bir ülkeyiz. Yani izleyen de oynayan da aynı şekilde. Yani oyuncularda da işte sabah senin öğlen verdiğin yayından aslında örnek aklıma geldi. Bizim Ümit Mil takımında oynadığımız Cristiano Ronaldo'ların, Quaresma'ların olduğunu baktığın zaman aslında benzer duygularla en iyilerin olduğu takıma karşı oynuyorsunuz ve onlara direnç göstermeniz için daha fazla koşmanız, daha fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Biz o gün onu o duygularla halletmiştik ki benzer duyguları amil takımdaki oyuncularımız da yaşıyor. Geçmişte bunu bize defalarca gösterdiler. Çok daha zor organizasyonlardan, çok güçlü oyunlarla, çok ciddi mücadeleyle bu problemi ortadan kaldırmıştık. Bu akşam da benzer bir şey bekliyorum ya.
0: Oyuncularımız tek tek içeri giriyor. Adil Demirbağ, Arda Güler, hepsini ekrana getiriyoruz. Birazdan sahaya çıkacaklar yeşil zemine. Onu da söylemiş olalım. Ve İbrahim Yavuz'la birlikte biz burada yayınımızı noktalayalım ama yine saha içerisinden de biraz da size görüntüler aktaracağız. Onu da söyleyelim. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ederim. Ender Bilgin'e ve konuklarına sözü yeniden bırakalım.
2: Evet, Amilli futbol takımımız Kocaeli'ye stadyuma ulaştı. Soyunma odasının koridorlarında hep birlikte izledik milli futbolcularımızı. Az sonra Fransa milli takımı da yine Kocaeli'de Turkuaz Stadyumu'nda olacak. Ve oyuncular da birazdan zaten yeşil çimlere çıkacak ve son hazırlıklarını yapacak. Artık heyecan yavaş yavaş yükseliyor. Tansiyon artıyor. Kolay değil bu seviyelerde oynamak. Hocam sizin tabii çok yaşadığınız, evet. Çok deneyimlediğiniz bir durum. Ama her maç ayrı bir heyecan. Her maçın ayrı bir hikayesi var, öyle değil mi?
3: Vallahi ben şahsen şöyle bir cevap vereyim. Biraz Levent abiye de ondan bahsettim. Ben büyük maç oynamayı çok seviyordum. Neden? Motivasyonu ayrı, bağırsınlar, çağırsınlar, kendimizi gösterelim, tepki verelim. Özellikle bugün rakip Fransa ise ben böyle bir beklenti içerisine girdim. Kaybetmek en kolayı bence. Ama Fransa'yı yenebilirsek veya en kötü berabere kalırsak o zaman ayrı bir hikaye yazmak için yol alabiliriz.
4: Doğru.
3: Onun için... ya büyük olmak istiyorsan büyükleri yeneceksin Levent abi. Yanlış mı düşünüyorum?
4: Aynı
3: kabul ediyorum. Ya. Yani kadro kalitesini kabul ediyorum ama sonuçta bu futbol günün şartlarını iyi değerlendiren, iyi plan yapan ve bunu uygulayan takımlar başarılı olma şansı yüksek. Ya ben tabii kamuoyunda şöyle bir şey var. Fransa'nın galibiyetini önceden kabullenmiş insanlar var. Ama ben Türk milli takımının bugün mutlaka büyük bir tepki vereceğini düşünüyorum. Bu kadar eksik olmamıza rağmen.
4: Ama yalnız şu vardır. Kontrolsüz güç güç değildir. Tabii. Bunu tabii, her zaman tabii. Söylerim ben. Şunu net ifade edelim. Türk milli takımı Dünya Kupası'nda çok şey beklerken kendi oyuncuların da inanmadığı bir hayal kırıklığı yaşadılar. Oyuncular da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalacaklarını ummuyorlardı. Yani Avustralya eleştiriyoruz ama az evvel bilgi geldi. Brezilya'yı 1-0 yenmişler. Mesela. Evet. Şimdi enteresan. Dünya futbolunda herkes herkese bir meydan okuma yapabiliyor. Türk milli takım oyuncularının da bu kadar eksik kadrosuna rağmen kendi evimizde coşkulu bir Kocaeli taraftarının içinde bence Zidane ve öğrencilerine karşı bir meydan okuma yapabilirler. Konya'daki galibiyetin bir benzerini bize yaşatabilirler. Bu oyuncunun kafa yapısıyla mücadelesiyle önemli. Ama tabii şu her zaman için son derece sıkıntılı. Benim en çok çekildiğim olay şudur hocam. Erken gol yemeyeceksin.
3: O zaman o çok zaman, kırılma oluyor evet, Levent abi.
4: Yani psikolojik olarak olumsuz etkileniyorsun. Seyirci düşüyor.
3: Doğru.
4: Destek her an olmaya başlıyor. Ama dirençli. mücadele ön plana koyan bir milli takım olursa tribünle içeri çekiyorsun. Beraber defans, beraber hücum yapma başarınız elde ediliyor.
3: Ya biz hem büyük arenadayız. Yani A Ligi bu işin tapı biliyorsun. Şampiyonlar Ligi. Ya en kötü ihtimalle zevk almamız lazım. Yani kesin. Buraya çıkmışız. Büyük başarı elde etmişiz. Evet kabul ediyorum. Son Dünya Kupası'nda istenilen seviyede kesinlikle değiliz ama bu Uluslar Ligi'nde de bazı kazanımlar var.
2: Hocam şimdi evet Fransa otobüsü de geliyor mu? Geliyor. Evet işte drone kameralarımızdan şimdi Fransa milli takımının otobüsünü de takip ediyoruz Kocaeli'de. Onlar da stadyuma ulaşmak üzere. Onlar da yaklaşık bizden bir 5 dakika sonra ayrılmıştı otelden.
3: Evet.
2: Fransızlar. Şimdi onlar da stadyuma varmak üzere. Yani hocam şeyi söylüyorduk. Şimdi bu seviyede oynamak futbolun şöleni zaten.
3: %100.
2: Yani Mbappe'ler, Olise'ler yani bunlarla oynayacaksınız ki sizin futbolunuz büyüsün. Sizin marka imajınız büyüsün. Bu seviyede oynadıkça zaten biz de başka bir seviyede oynamaya başlayacağız.
3: Ya kesinlikle. Biraz önce şöyle bir şey söylediniz. C Ligi'nden geldik. Geldiğimiz nokta A Lig. Ve ben iddia ediyorum bulunduğumuz grup 4 grubun içerisinde en zoru.
2: En zoru, en zoru.
3: En zoru. Yani kimsenin kolay kolay şunu yapabilirim diyeceği bir grup değil. İtalya'sı var ki 3 tane son 3 turnuvaya gidemeyen bir İtalya'dan bahsediyoruz. Keza bunun yanında Belçika var ve Dünya Kupası'nda yarı finali İspanya'ya karşı kaybetmiş bir Fransa var. Yani biz böyle bir ortamdayız, böyle bir gruptayız. Aslında biz bir şeyleri başarmışız. Burada devam etmek istiyoruz. İşin özü bu.
4: Hocam bir gerçek var bak bunu vurgulamak istiyorum.
2: Fransa milli takımı da Levent abi bir virgül devam edeceksin. Fransa milli takımı da sporcu girişine geldi Kocaeli Stadyumu'na. Onlar da işte bu şekilde stadyuma vardılar. Milli oyuncularımız yeşil sahada. Birazdan Fransız milli takımı da az önce size de izlettiğimiz soyunma odasında yerlerini alacak ve sonra da Fransız yıldızlar Kocaeli'de stadyumun çimlerine ayak basacak. İşte Zinedine Zidane geliyor. Futbolcular da arkadan birer ikişer stadyuma giriş yapıyor. Vallahi oho, hangi birisini söylesek? Ya hocam gerçekten gerçekten başka bir seviye Fransız milli takımı.
3: Bir de 7 tane yeni oyuncu çağırdı. Kullanır mı bilmiyorum ama ya çok üretiyorlar, çok çıkarıyorlar. Yani her an dünya yıldızı oyuncu bulabiliyorlar. Çok önemli oyuncuları var. Kabul edelim bunları.
2: Evet. Yani Levent abi de bir ara bahsetti. İşte şeyden sonra 2016'da Avrupa Şampiyonası finali. Ondan sonra o şeyi yükselterek devam ettiler. Orada finalde kaybetmişlerdi. 2020'de
4: dünya şampiyonu oldular.
2: Dünya Kupası'nda.
4: Sonra finalde kaybettiler şeye. Arjantin'e.
2: 2022'de kaybettiler.
4: Evet.
2: Son şampiyonada zaten
3: evet.
2: Yarı finalde işte malumunuz şampiyon İspanya'ya kaybettiler. Üçüncülük maçı 6-4 bitti. O da fantastik bir maçtı.
3: Evet, çok güzel.
2: Ama dediğim gibi bu seviyede oynamak bence futbolun bayramı.
3: %100.
4: Şimdi hocam bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi öyle veya böyle. Dün Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya hoca değiştirdi 5 takım. Yeni hocalarla başlıyorlar. Biz Dünya Kupası başarısı olmamıza rağmen hocayla devam ediyoruz. Çünkü yeni hoca bulan takımı tanıdığı için. Biz bir fırsat daha verdik Montella'ya.
2: Hoca da dedi ki, Montella da dedi ki benim daha yapacak şeylerim tamam. Var. Buna inanmasam tamam. Kalmazdım dedi.
4: Ama bugün döşem ben kalıyorum dese kalırdı.
2: Mbappe'de görüntüde.
3: Evet.
2: Onu da gördüğümüze göre biz de artık bir reklam arası verebiliriz. Bu şekilde Mbappe de Kocaeli stadyuma ulaştı. Biz küçücük bir reklam arası verelim. Reklamların ardından stadyumda yeniden birlikte olacağız efendim.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: FM Kocaeli'de yeniden birlikteyiz. Uluslar Ligi'nde ilk maçımız Türkiye-Fransa mücadelesinin başlamasına yaklaşık 1 saat 15 dakika kaldı artık. Biz de Abdullah Hoca'yı yolculadık. Sevgili Murat Özbostan yanımızda. Abdullah Hocam birazdan orta yuvarlaktan bize küçük bir bağlantı yapacak. Yine koridordan, soyunma odası koridorlarından da çıkış tünelinden de bir güzel bağlantı yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla UEFA'nın bu yeni uygulamaları yayıncılar için de perde arkasını görmek isteyen seyircilerin ilgisini çekebilecek uygulamalar. Şimdi sevgili Murat, günün ilk saatlerinden beri burada yayınlarda sıkça vurguladığımız şey Fransa'nın gücü, Uluslar Ligi'nde A kategorisinde oynamanın keyfi, mutluluğu. Ama tabii bizim de o güce, o keyfe, mutluluğa bir renk katmamız, bir değer katmamız lazım. İlk 11'imiz de bu arada ekrana geldi. Bakalım öngördüğümüz kadro mu? Uğurcan kalede, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Salih, Ferdi, Arda, Barış ve Can, öngördüğümüz kadro.
1: Evet, evet.
0: Yani 3-4-1-2 gibi.
1: Evet.
0: Ya da 3-4-3 gibi.
1: Açıkçası yani A Spor'da gün boyunca verilen yayınlardaki kadro.
0: Evet, bu.
1: Yani bir sapma olmamış. Bir Kerem'le ilgili belki bir soru işareti vardı ama bu verilen kadrolarda, muhtemel kadrolarda Kerem yoktu. Şimdi ya bakıldığı zaman kadro tabii ki yani defans ağırlıklı. Önce biz bu maçı kaybetmeyelim. Yani hocanın mantığı bu. Yani aslında 3 değil 5'li defans anlayışı gibi.
0: Yani savunmada 5'li olacağız.
1: Evet, evet, savunmada 5'li.
0: 3'lü maç çıktığımız zaman o kanat beklerine biraz fazla iş düşecek.
1: Yani buradaki önemli noktalardan bir tanesi, iyi savunma yaptığımız zaman, top bize geldiği zaman bu topları dandum vurmamak. O zaman bu savunmanın hiçbir anlamı kalmaz. Yani sen yine adamların ayağına atarsan o topu dandum vurup bir oyun kuramazsan istediğin kadar savunma yap, o yine karşı takım Fransa yine senin kalende tehlikeli ataklar oluşturur.
0: Şimdi, orada da biraz solda Abdülkerim'in, sağda Zeki'nin topu oyuna sokma becerisi etkili olur.
1: Evet.
0: Yani İsmail ya da Salih de oradan hani topu alıp ön alana aktarabilirler.
1: Evet.
0: Biraz daha yani senin de dediğin gibi riske girmeden topu oyuna sokmak lazım.
1: Yani top benden uzakta olsun da aman ne olursa olsun mantığı da aslında çok şey değil. İyi bir düşünce olmaz. Elbette ki bunun şeyini, çalışmasını da yapmışlardır. Şimdi oyuncularımıza bakarsak şu 11'de, yani Abdülkerim tecrübeli mi? Çok tecrübeli bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray şampiyonlukları. Zeki Juventus'ta bu sezon 5 tane maçta oynamış. Gayet de istatistikleri iyi. İsabetli pas oranı %87. Yani şey bir durumda değil. Form durumu iyi bir oyuncu. Yani Melih hep Arabistan'da 10 tane maça çıkmış. Yani oyuncularımızın kendi takımlarında şeyleri var. Salih zaten Beşiktaş'a çok şey kattı. Ki şu ana kadar Beşiktaş'taki en başarılı ve gizli kahramanlardan bir tanesi. İsmail yine takımın enerjik genç oyuncularından birisi.
0: Alt yazıda ve ekranda var ama bir kez daha tekrar edelim. Hani Fransa milli takımının kadrosunu da. Magnan, Truffaut, Upamecano, Kunda, Dembele, Kone, Cherki, Mbappe, Olysee, Rabiot, Lacroix.
1: Evet.
0: Dizilişte ekranda zaten.
1: Dizilişte. Yani orada yine beklenen 11 diyebiliriz aslında. Şimdi bizim takımda Oğuz son milli maçlarını hepimiz hatırlayalım, oldukça başarılıydı. Neden bunları söylüyorum? Yani bir oyuncularımıza bir bakmak lazım. Biraz röntgenini çekmek lazım. Yani İsmail'i biraz önce söyledim. Arda zaten bizim göz bebeğimiz, takımımızın bir numaralı yıldızı. Can Uzun deyince benim aklıma ne
0: İyi
1: geliyor?
0: İyi de başladı sezona.
1: Evet. Ve Mbappe'ye en çok asist yapan adam.
0: Doğru.
1: Ve Can Uzun deyince de aklıma şu geliyor. Galatasaray aylarca uğraştı. 60 milyon eurodan aşağı düşmediler. Demek ki potansiyeli olan.
0: Son bölümde Fenerbahçe'de çok, ilgilendi evet, bayağı.
1: Yani önemli bir oyuncu. Böyle bir önemli oyuncunun da bugün büyük bir rol düşüyor. Ona da bir önemli bir rol düşüyor.
0: O da iyi başladı bu
1: evet,
0: arada.
1: O da iyi başladı.
0: Frankfurt'ta.
1: Barış. Barış biraz şeyli başladı ama bugün bir milli maç. Bugün yeni bir sayfa, yeni bir umut ve biz Kocaeli'de oynuyoruz. Taraftar, destek.
0: Burada güzel Gürcistan maçından güzel anılarımız var.
1: Yani evet ve biz bugün oyun disiplininden kopmazsak, biz bugün birbirimize yardımcı olursak, biz bugün önemli hayati hataları sıfıra düşürebilirsek, yani bizim için iyi bir sonuç olacak bir maç. Tamam biraz böyle şey bir hava da var. Tam karşımızdaki takım Yıldızlar takımı. Yani bakıldığında Avrupa'nın en yükseleni winner ekibi. Bunu kimse inkar etmiyor. Ama onların da şöyle bir durumu var. Yeni bir hocayla, Zidane'la. Yani bu kadrodaki herkes, oyuncular, Fransa milli takımının oyuncularının hepsinin hayalindeki bir gün hayal kurdukları isim Zidane'da bu arada. Yani bir tabii, efsaneleri.
0: Tabii.
1: Ve bu efsane ismin şu an bugün teknik direktör oldu.
0: Üç bunlar kez dünyada yılın futbolcusu olmuş. Bir evet, kez Ballon d'Or kazanmış. Yani yaşı yetenler için, hatırlayanlar için muazzam bir oyuncu.
1: Evet. Ve böyle bir oyuncunun oyuncusu, böyle bir teknik adamın oyuncusu olmak bugün onlar için de ekstra bir motivasyon kaynağı. Şimdi bugün Fransa basınına baktığımız zaman Levent abinin der, bu maçı özellikle bütün manşetlerini Zidane üzerinden görmüşler.
0: Doğru.
1: Hep Zidane. Yani Zidane bugün ne yapacak? Zidane bugün nasıl başlayacak? Türkiye karşısında alacağı sonuç ne olacak? Yani bütün hikayeyi oradan çizmişler. Dolayısıyla eğer Fransa'nın böyle

0: bir iştah varsa bizim iştahımız onlardan daha fazla olması lazım. Çünkü biz de Dünya Kupası'nı bir tarafa bıraktık ve bizim için bugün yeni bir başlangıç. Evet, eksiklerimiz var. Önemli oyuncularımız yok.
1: Bir gün tamam. Koyalım. Montella hazırmış. Hemen gidelim.
2: Teşekkürler Ender Bilgin. İyi yayınlar diliyoruz. A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella bizlerle birlikte Fransa maçı öncesi değerlendirmelerde bulunacağız. Öncelikle bu akşam için kendisine başarılar diliyoruz. Dünkü basın toplantısında geçmişteki başarı ve başarısızlıkları geride bırakmamız lazım demiştiniz. Bugünkü karşılaşmayı yeni bir sayfa olarak görüyor musunuz?
3: Esatto, sì, bisogna guardare il calcio soprattutto sempre al futuro, il presente ovviamente il futuro. È un bel girone, ce lo siamo conquistati, ci deve essere la volontà di essere protagonisti. Ho visto la squadra molto determinata in questo, giocare con coraggio, insomma, sono partite che le motivazioni sono altissime anche da parte nostra e questo è il momento di dimostrare il nuovo corso, ecco.
4: Kesinlikle futbolda geleceğe ve şimdiki zamana odaklanmamız gerekiyor. Bunu net tekrar söyleyebilirim. Tabii ki de her zaman cesaretli kendi futbolumuzu sergileyeceğimiz yeni bir sayfa açıyoruz. Ve tabii ki de başrolde oynamak istediğimiz maçlar bunlar. O yüzden en iyi şekilde kendi özelliklerimizi sahaya yansıtarak bu yeni başlangıcı hep beraber yapacağız.
2: Fransa karşısında Türkiye milli takımının kendi oyununu ortaya koyabilmesi için nasıl bir imza atmamız gerekiyor sahaya? Ve aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Fransa'nın son maçlarına bakıldığında özellikle 6 yenilgisinde ilk 30 dakikada gol yemişler ve bunları hep kaybetmişler. Bu bağlamda ilk 30 dakikanın çok önemli olduğunu söyleyebilir mi?
3: Sono importanti tutti 100 minuti perché contro questi calciatori non puoi permetterti nessun tipo di disattenzione, insomma al minimo errore sono calciatori che poi diventano determinanti. Noi dobbiamo fare il nostro gioco, di solito contro le grandi squadre bisogna avere il coraggio di tenere la palla e non consegnarla facilmente agli avversari ed essere compatti tutta la partita, avere anche la forza interiore di attaccarli alle spalle ma soprattutto essere continui tutta la partita.
4: Ya aslında 100 dakika çok önemli maçlara bakıldığında. Ben sadece ilk 30 dakikanın önemli olduğuna inanmıyorum. Bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda, bu tarz takımlara karşı oynadığınızda her zaman en hatasız şekilde oynamanız gerekiyor. Ve tabii ki de kendi futbolumuzu kompakt oyunla ve tabii ki de topa sahip olurken de güçlü bir şekilde topa sahip olarak kendi istediğinizi yapabilirsiniz. O yüzden bu tarz maçlarda kendi futbolumuzu oynatmak için her zaman kendi cesaretimizi kullanarak sahaya yansıtacağız.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar. A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella bizlerle birlikteydi. Söz yeniden merkezde.
1: Evet, yani elbette kendi oyunumuzu, kendi gerçeklerimizi, kendi planlarımızı sahaya yansıtabilmemiz lazım ki biz de burada bir aktör olabilelim.
0: Yani her şeyden önce güçlü oyun ve bir takım birlikteliği. Yani bugün şimdi hocanın da dediği gibi yani yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bu sayfayı açmak için de bir şeylerin farklı olması lazım. Çünkü insanların zihinlerinde Dünya Kupası'ndan anılar kötü. Yani son maçımızı grupta kazansak da biz bugün madem her şeyi geride bıraktık ki doğal da bu, onunla yaşayacak halimiz yok. O zaman yeni bir hikayenin başlangıcının da sayfanın da iyi olması lazım. Yani o sayfayı bakıldığında bir şeyler yazıldığı zaman hikayenin iyi başlaması lazım. Bu hikayenin iyi başlaması için tüm takımında, oyuncularında, teknik kadronunda ki burada 12. adam görevini, biletler bitti yani 10 dakikada bitti. Ben muhteşem bir destek olacağına inanıyorum. Yani bakıldığında hava, ortam, saha, zemin her şey şu an güzel. Evet, güçlü rakip biraz önce dediğimiz gibi ama bizim de en azından biraz 11'de saydığımız gibi hepsi tecrübeli oyuncularımız var. Yani bu oyuncularımızı da hafife alacak bir durumumuz yok. İyi bir savunma. Belli ki hocanın kafasındaki önce şey gol yememek ve en azından bu maçtan bir beraberlik. Beraberlik iyi bir sonuç mu olur? Güzel bir sonuç olur. Çok da başlangıç adına iyi olur.
1: Aral Şimşir hazır, hemen gidelim.
0: Tamam.
2: Her herkese merhabalar. Türkiye-Fransa Uluslar Ligi maçı öncesi A Milli Futbol takımımızdan Aral Şimşir'le birlikteyiz. Kendisiyle maçı değerlendireceğiz. Aral, what kind of a game are you expecting tonight and how does it feel like to represent Turkey in a big game like this?
5: I think it's going to be a tough game. We all know how big of a national team France is, as well as we are. They have incredible good football players that plays in one of the best clubs in the world. So I'm pretty sure it's going to be a tough game, but we also do have very, very good football players and a big national team as well. So I think there's good opportunities today. And to represent my country is the best thing I could ever dream of, to be honest. It's a big honor every time, and every time I'm here I'm trying to do my best, even though it's a lot of minutes or not. I'm just very, very happy to put this jersey on.
2: Thank you so much, good luck for tonight. Evet değerli izleyenler, A Milli Futbol takımımızdan Aral Şimşir bizlerle birlikteydi. Kendisine Fransa karşısında nasıl bir maç beklediğini ve aynı zamanda Türkiye formasını böyle bir büyük maçta giymenin kendisi adına ne anlama geldiğini sorduk. Öncelikle Fransa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fransa'nın çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu ve büyük bir takım olduğunu belirtti. Ancak Türkiye'nin de çok kaliteli oyuncuları olduğunu bu seviyede yine altını çizdi Aral Şimşir. Aynı zamanda Türkiye Milli Takım formasını giymenin de kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Aral'ın maç önü açıklamaları bu şekildeydi. Sözü yeniden merkeze bırakıyoruz.
1: Evet. Aral da çok potansiyelli bir oyuncu. İlerleyen bölümde o da oyuna dahil olabilir. Levent abi, şimdi Fransızların göbekte savunmada Lacroix, Upamecano, ileride düşündüğümüz gibi Mbappe, Dembele, Olysee, Cherki oynuyor. Kone var, Rabiot var. Yani kafamızdaki kadro aşağı yukarı Fransa içinde var. Biz kendi yapabileceklerimize odaklanalım önce. Milli takımımız gün boyunca söylediğimiz gibi 3-4-1-2 gibi oynayacak. Murat dedi ki önce sağlam, kompakt bir savunma, takım savunması ama. Sonra da Abdullah Hoca da onu söyledi. Sadece savunarak bu iş bitmez. Bir yandan da üretmemiz ve golü de aramamız lazım, tehdit etmemiz lazım ki karşı kaleyi, yoksa sürekli üzerimize gelen bir rakiple karşı karşıya kalırız, öyle değil mi?
6: Sana katılıyorum ama bu maçın yani en iyi toplu oynamasına bakarsan 70-30, 65-35 gibi bir şey olur. Top Fransa'da olması gerekir. Bizde bu işin olması gerekmiyor. Ben yayının başında da söyledim, aşağıda da. Kompakt futbol bu işin çözümüdür. Set oyununa mahkum etmek lazım. Çünkü rakibin yaratıcı oyuncusu senin yaratıcı oyuncularından daha fazla. Bu şimdi bu gerçekle yüzleşelim. Dedi ya sevgili Murat, yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Fransa da yeni bir sayfa açıyor. Onlar da Zidane'la yeni bir sayfa açıyor. Fransız basını Zidane'ı manşetlere taşıyarak onu baskı altına aldı. Diyor ki geldin, bütün gözler senin üzerinde. İyi başlamazsan Demokros gibi, kılıcı gibi tepende sallanırız diyorlar. Kolay bir şey değil. Uzun süredir teknik direktörlük yapmıyor. Yapmadı bu süreç içerisinde. Kulüp takımlığından sonra, uzun bir aradan sonra direkt bir takım antrenörüne geliyor. Bu kolay bir şey değil. Neden biliyor musun? Bir takımı çalıştırırsınız, onlarla beraber yaşarsınız, maç üzerine maç oynar, yeni planlar geliştirebilirsiniz. Ama buraya gelen oyuncuların kendi takımlarında gösterdikleri performans Zidane için geçerlidir. Çünkü ona göre şimdi Zidane'ın burada iki tane değişik yaptığını görüyorum. Bazı genç oyuncular almış. Rabiot Dünya Kupası'nı orta sahada oynadı, ortasında. Bugün kenarda oynuyor, solda. Mbappe santrfor oynadı, sağda oynuyor. Olise solda oynuyor. Olise o dönemdeyken solda oynamıyordu. Daha çok ortada oynayan bir oyuncu konumundaydı. Dolayısıyla bizim de ilk defa üçlü defans oynayacağız. Bunu denememişiz, yapmamışız. Ha, şunu söyleyeceğim. Mancini ile İtalya Avrupa şampiyonu olduğunda üçlü defans oynadı. Biliyorsun Barzagli, Chiellini falan, bu tür oyuncular vardı. Üçlü defans oynamıştı İtalya Avrupa şampiyonu olduğunda, hatırlarsan. En son Mancini ile. Yani ama İtalya'da Dünya Kupası'nda yok. Mancini tekrar geldi mesela. Onlar da üçlü
1: oynuyor. İtalya 3 Dünya Kupası'nda, evet, yok.
6: Ama mesela tekrardan Mancini ile üçlü defansa dönebilir. Çünkü Galatasaray'da da ligin ikinci yarısına başlarken üçlü defansı düşürmüş. götürmüştü. Fakat kısa bir süre oynatıp sonra vazgeçmişti. Dolayısıyla diyorum ki bu defansın üçlü mü oynayacağı, beşli mi oynayacağı, yedili mi oynayacağı merak ediyorum. Çünkü alanı bırakmamız gerekiyor. Biz topu ayağımıza geldiği zaman kim iyi kullanır? Arda

0: Güler kullanır, Can Uzun kullanır, Oğuz kullanır, Ferdi kullanır. Diğer oyuncuların bunu çok iyi kullanacağını düşünmüyorum. Bak söylüyorum burada. Ferdi ile Oğuz'un nöbetleşerek hücuma çıkmasına fayda var. Milli takım hücuma taşımak için. O da rakip sana çok sahada, çok adamla sahana geldiğinde sen kontra yakalarsan Oğuz'un ve Ferdi'nin çabukluğundan faydalanabilirsin. Can'ın faydalanabilirsin çabukluğundan. Ama Abdullah Can dediği gibi Arda Güler'in bir oyunu kurması için bence takımın ona yardım etmesi lazım. Adam sihirbaz değil ki ya. Sihirbaz değil. Ama o şeyin orta sahası çok güçlü Fransa'nın. Ya vazgeçmiyor bunda. Ön taraf zaten güçlü. Ya arka taraftan Koundé ile Truffert de çok fazla hücuma çıkan oyuncular. Şimdi bu takıma bu şansı vermememiz gerekiyor. Yani iyi takım var diyoruz ama biz eksik takımız. Bizim yedeklere baktım, oyuna girecek iki tane, üç tane oyuncu var. Kim var? Gördüm şey var, işte röportajı yapan, ne Trabzon'a giden?
1: Aral mı?
0: Aral var, Kerem var, Yunus var. Hücum anlamında gelebilecek, destek verebilecek. Belki Santo Deniz'le oynayamazsın bu maçı. Çünkü sen topu rakibe bırakacaksın. Sana Fransa topu bırakmaz. Topun hakimi olur, oyunun hakimi olur. Sadece ve sadece pozisyon bilgisi konusunda herkes birbirine dikkat edecek, uyaracak. Çünkü bu İtalyan takımı, İtalya takımı Lippi ile 2006'da dünya şampiyonu olurken Gattuso'nun başlattığı orta sahadaki o savunma anlayışı metrekare metrekareydi. Bugün milli takımın da oyuncularının buna çok dikkat etmeleri gerekir. Biri bir
2: benzer bir anlayışla anlayış. Hareket etmeleri
0: yani
2: gerekir.
0: Yani biri bu işte geri adım atmaması lazım. Biri zinciri bozarsa sıkıntı yaşar. Herkes sabırlı, sakin, öfkelenmeden, pozisyon hatası yapmadan. Tabii ki top az bize kalacak. Ama biz hücuma az çıksak bile öz çıkıp sonuçlandırabilecek ataklar geliştirmeliyiz. Benim bakış açım bu.
2: Peki şimdi tabii Uluslar Ligi'nde sadece her şey bu maçla bitmiyor. Bir nihayetinde grup organizasyonunda bir turnuva oynayacağız biz. Ve işte arka arkaya maçlar var sevgili Murat. Bu da daha önce alıştığımız, deneyimlediğimiz bir durum değil. Bu grup aşamasında en fazla iki maç oluyordu. Ve o iki maçlarda da genellikle böyle işte bir kazanıyorsun, bir kaybediyorsun. İki maç üst üste kazandığımız sınırlıdır mesela. Şimdi burada dört maç üst üste oynayacağız. Bizim gibi diğer takımlar için de geçerli bu durum. Çok yoğun bir maç takvimi var. İşte lig maçları, Avrupa maçları, milli maçlar, yerel kupalar. Yani futbolcular için aslında ciddi bir yük var. Bu bizim için olduğu kadar onlar için de var. Onlar da çok önemli takımlar, da çok büyük meblağlar alarak oynuyorlar. Bu anlamda da kendilerini kontrol ediyorlar elbette bu seviyedeki oyuncularda. Şimdi biz Fransa ile oynayacağız ama pazartesi günü İtalya ile oynayacağız. Deplasmanda Belçika maçımız var. İtalya var. Tekrar Belçika maçı İzmir'de Kasım ayının başında. Yani bir turnuva bütünlüğü içinde de düşünmek lazım. Her şey bugün oluyor ve bugün bitiyor değil nihayetinde.
3: Elbette. Yani bir kere burada işin psikolojik tarafına da bakmak lazım. Yani bu takımın bütün oyuncularının bu açıdan mental olarak güçlü olmaları lazım. Yani evet bugün bir maç var ve önemli bir maç oynayacağız. Önemli bir rakibe karşı. İşte Levent abinin biraz önce ifade ettiği gibi onların da yeni bir başlangıçları var elbette. Bizim için de yeni bir başlangıç, yeni bir fırsat. Yani burada ben tabii burada yani işin skor tarafı elbette ki en önemli şey. Yani tabelaya yazan şeyi herkes baz alır ve kayıtlara, tarihe o geçer. Ama diyorum ki bir oyun olarak da bizim bugün bir şeyleri göstermemiz lazım. Yani bir farkındalık ortaya koymamız lazım. Böyle geçmişte yendik. Yani yine yenebileceğimiz bir takım mı? Evet. Bizim biraz önce de ben bir 11'e bakıp konuştuğumuz zaman artık geçmişte yendiğimiz kadrodaki 11'in oyuncularıyla bugünkü takımın oyuncularına ve takım değerlerine baktığımız zaman oldukça bizim de çok çok çok çok yükseklere çıktığımızı görebiliyoruz. Yani o zaman Şenol Güneş'ti yanılmıyorsam 2-0 yendiğimiz zaman işte İrfan Can oynuyordu, Hasan Ali Kaldırım oynuyordu. efendim.

0: Söyleyeyim Mahmut Pekdemir oynuyordu. Yani böyle değerli Cengiz oynuyordu. Böyle değerli oyuncular vardı.
1: O maçtan bugüne Zeki Çelik, Merit Demiral ve İrfan Can Kahveci var 2-0'lık maçtan. Evet. Bugüne 3 oyuncu kadro.
0: Evet. Yani demek istediğim şu. Yeni bir hikaye yazılacağı zaman bu hikayenin buradaki oyuncular bugün de bunu yazabilirler. Ya yani bu çok böyle hayalci bir şey değil. Elbette ki eksisi artısı oldukça fazla olan bir durum ama bugünkü en önemli şey, bir de biraz önce dedin ya bu turnuvayla ilgili, ya arka arkaya oynayan maçlarla ilgili. Şimdi bir gerçek de var. Bu maçların hepsi, hani programda konuştunuz ya ilk bölümde, Şampiyonlar Ligi maçı gibi kardeşim. Böyle bir grup. Bu grupta bir oyuncunun sahneye çıkıp kendini göstermesi, Avrupa'daki birçok oyuncunun bir hayali var. Yani bu şey bir şey değil, sıra dışı bir şey değil. Bu çok önemli bir maç ve bu önemli maçta bu sahaya çıkacak oyuncuların sergileyeceği oyun, bu Fransa milli takımının ile oynadığımız maç, sizin de ifade ettiğiniz gibi hem UEFA'nın gözünde çok önemli, kıymetli bir yerde, hem Avrupa medyasının gözünde kıymetli bir yerde. Yani bütün bir sürü maç var ama bu maça çok büyük önem veriyor herkes. Bakıyor yani bu maçta ne olacak. Böyle bir ortam içerisinde bizim oyuncularımız da bugün sıra dışı bir performans ortaya koymaları lazım. Tabii ki önce ülkeleri için, sonra kariyerleri için. Yani bunu herhalde kendilerine anlatmışlardır diye düşünüyorum. Yani bugün hocamızın çıkıp bir takım şeyler söyledi. Dün de basın toplantısında dedi. Bizimki İtalya basınına da bir önemli bir röportaj verdi Tam Sayfa. Orada mesela biz bu gruptaki rakiplerle mücadele edebilecek güce ve potansiyele sahibiz. Tamam, eğer bunu söylüyorsan bu güzel bir şey. Ve bugün de bunun başlangıcında iyi işler ortaya koymak lazım. Ya bir kere bireysel hata yapmayacaksınız. Bu bugünün en önemli konularından bir tanesi. İkincisi, son düdüğe kadar 11 kişi kalacaksınız. Ya bunu başarmalıyız. Yani bu hakemle, makemle, bilmem neyle uğraşıp da takımın eksik olmaması lazım. Biraz önce ifade ettim. Top size geldiğinde dandun oynamayacaksınız. Bir oyunda kuracaksınız. Tamam, rakibe muhtemelen rakipte olacak %65 60 top ama size geldiği zaman da bir oyun aklı. Yani bunu Arda'nın bu orkestra şefliğini iyi yaparken Levent abinin dediği gibi ona da yardımcı olmak lazım. Sadece ondan bir şey bekleyemeyiz. Ve oyun disiplininden kopmayacaksınız. Bugünkü en önemli şeylerden yine bir tanesi bu. Çünkü bizim fiziksel gücümüzün ben iyi olduğunu düşünüyorum. Ruhsal gücümüzün de düzeldiğini düşünüyorum. Dünya Kupası geride kaldı. Yani mental olarak da bu maça hazır olduğumuza inanıyorum. Ve biz buradan inşallah iyi bir oyunla iyi bir sonuç alacağız.
1: Aynı şekilde Levent abi, bu arada Fransızlar sahaya çıkıyorlar yavaş yavaş. Magnan geldi, kaleciler ısınacak önce. Fransız taraftarlar da var az sayıda, onlar da takımlarına destek veriyor. Yani işin bugünle bitmeyeceğini ama iyi başlamanın önemli olduğunu vurguladık. Oradan devam edelim.
2: Bence önemli bir konuya parmak bastın. Ben bunu söyleyecektim, sen yolunu açtın. Bu maçtan puan veya puanlar almak Türk milli takımının Bursa'daki oynayacağı maçı şölene çevirir. Ama burada şahsiyetli bir oyunla eğer aksi bir sonuç olursa, skor büyük olmadığı takdirde, o zaman Bursa'daki maç Montella ve oyuncular için çok zor olur. İtalya maçı, bak söylüyorum, altını çiziyorum buradan. Yani iki ayaklı bir maç. Dolayısıyla bu coşkuyu burada yakalamak gerekiyor. Nedir? Öncelikle kaybetmemektir. Bunun için salt savunma yaparak değil, doğru pozisyon alarak, topu akıllı kullanarak, rakibine geniş alan ve pozisyon izni vermeden bu oynaman lazım. Disiplin gerekiyor. Takım desteği gerekiyor. Paraguay'ın yaptığı gibi. Paraguay bir penaltı yaptı, kaybetti. Ama o penaltıyı yapmamak lazım Desire Doua'ya. Açık konuşuyorum bu şekilde. Orada da onlar başarılı olamadılar. Geçemediler savunmayı. Sal savunmasından değil, yakın oynadıkları için rakibin rahat hareket etmesini...
1: Dünya Kupası'ndaki 1-0'lık maçı
2: diyorsun. Evet, 1-0'lık maçı diyorum ben, Fransa Dünya Kupası'nda. Rahatsız ettiler, temaslı oynadılar. Faul yapmadan, kart görmeden. Ve şöyle bir şey, Murat'ın söylediği gibi

0: eksilmeden. Eksilirsen sıkıntı olur. Erken gol yersen sıkıntı olur. Bak söylüyorum bunları. Hakeme tartışmayacaksın bu işlerde. Oyuna bakacak. Seyircinin de destek ateşini sürekli yakması gerekiyor. Çünkü Türk Milli Takımı gol yemediği sürede dirençliğini arttırdığı gibi seyircinin de rüzgarın arkasını aldığı zaman Fransa için maç kolay olmaz. Ama erken gol yersen, ne olursa olsun diyeyim, açık oynarsan, o zaman o senin dediğine gelir. Konya'daki İspanya maçına döner iş. İspanya maçının skorunun aynısı benzeri Bursa'daki maçın çok zor geçmesine yol açar. Bak söylüyorum. Seyirci destek vermez sana orada.
1: Yani o kısmını dilimizi ısırarak konuşalım. Bu arada bir yandan da şeyle yazışıyorum. Fransızlar maç önü röportajları zorunlu değil ya bu maçlarda. Ya biz maç sonu gelelim, maç önü istemiyoruz diyorlar mesela. Çok enteresan. Onlar da full konsantrasyon. Yani gayet çok ciddi ilk maç olduğu
0: böyle
1: için
0: hakları var mı?
1: Yani normalde şeklen
0: yok ama
1: yapmaları gerekir. Evet. Yani usulen yapmaları gerekir.
0: Zidane'da mı gelmeyecek
1: ama
0: yani?
1: Maç önünde yapmak istemiyorlarmış maç sonunda.
0: Buna Zidane da dahil.
1: Bakacağım şimdi.
0: Öyle şey olur mu ya?
2: Bir de bugünkü Fransa basınında stattan çok rahatsız olduklarını şey yapmışlar. Onun gerekçesi de bir stat olması. Yani seyirci baskısının çok fazla yaşanabileceği bir stat olarak görmüşler. Bu da bizim için bir avantaj. Yani bunun bir ürkekliği mi diyeyim, stresini şeyini yapmışlar. Bunun habersel olarak çok ifade etmişler. Yani seyircinin baskısından dolayı stadın atmosferinden rahatsız olmuşlar.
1: Yani ne yapalım, böyle daha açık, üstü açık.
2: Biraz daha geride.
1: Ambiyansı olmayan geride.
0: Kasımpaşa'da oynasaydık.
1: Yani her yer, ya nerede oynarsak oynayalım, bizim seyircimiz yine en büyük desteği verir.
0: Onların istediği stat türü öyle bir tür. Baskı yaratmayacak.
2: Baskı yaratmayacak.
1: Mesela enteresan, onlar da Fransa maçını, Fransa Türkiye maçını
0: Parc des Princes'e oynayacaklarmış diye duydum. Doğru
1: yok
0: mu?
1: Bordo'da maç.
0: Bordo'da mı?
1: Fransa Türkiye maçı.
0: Pardon ya, Bordo'da.
1: Bordo'da. Neden Bordo? Zidane'ın Bordo'su var.
0: Evet.
1: Zidane Bordo'da Zidane oldu.
0: Evet. Doğru, kabul ediyorum.
1: Yani bir gerçek var öyle ki, bir mesela özel bir şey veriyorlar, anlam katıyorlar.
0: Bordo'nun yeni stadında olacak.
1: Evet.
0: Tamam, bir gerçek var ki, bu nasıl bir şey ya? Dünya Kupası oynamış bir takım, dünya şampiyonmuş bir takım hangi baskıdan söz ediyor ya? Vallahi o kadar mı ürkekler,
2: Fransa
0: korkaklar
2: basını
0: yani?
2: Yazmış. Ben demedim yani. Yanlış anlaşılmasın çünkü.
0: Fransa eğer
2: yani onu böyle yazmışlar yani.
1: Fransızların yalancısıyım diyorsun.
2: Yani ben demedim. Biraz önce de ifade ettim. Hep bütün başlıkları, değerleri Fransa milli takımı bir kenara, tamamen Zidane üzerinden. Yani onun ilk maçı olması, 2021'den ardından teknik direktörlüğe dönmesi. Evet, yani bakıldığında Deschamps 14 yıl yanılmıyorsam bu takımın tabii hocalığını yaptı. Ve işte bir ayrılık oldu. Yani adam sonuçta kovulmadı. Planlanan bir şeydi bir nevi. Yollar ayrıldı ve bir görev değişimi yapıldı.
1: Tabii aşağı yukarı belliydi yani bu.
2: Evet. Ve tarihi
1: Zidane olacağı da belli.
2: Yani 98'de Dünya Kupası'nda beraber Dünya Kupası'nı kaldırıyorlar. Evet.
1: Milli takımımız da sahaya çıkıyor. Tribünlerde neredeyse tamamen doldu. Taraftarlarımız gelmeye devam ediyor. Büyük bir kalabalık var Kocaeli'de, stadyumun çevresinde. Yani başladığı gibi keyifli bitsin diyelim.
0: Ya bence baskı altında oynayamıyorlar. Onların sorunu ya.
2: Oynamasınlar zaten. Yani bizim bak biraz önce bir ifade kullandın Levent abi. İşte golü, erken gol yersek sıkıntı olur diye. Doğru, ben de %100 katılıyorum. Ve bizim milli takımın ne yazık ki son maçlarda bir sıkıntısı var. İlk 30 dakikada biz gol yiyoruz. Bizim açımızdan böyle bir sıkıntı var. Ama onlar açısından da öyle bir sıkıntı
1: az
2: var.
1: Az önce benzer evet. Bir şeyi Rezan evet. Da Montella'ya vurguladı.
2: Yani burada biz bunlara Fransızlara bir gol atarsak muhteşem olur. Yani iyi bir senaryo olur bu. Çünkü
1: erken bir gol.
2: Erken bir gol. Taraftar

0: Niye bile getirmediler. Bak, ikincisi, bu sene iki tane teknik direktör başarılı olmuş kendi kulüplerinde. Biri Real Madrid'de Zidane, bir tanesi Liverpool'da Klopp. Geldiler, futbolculara yasaklar koydular. Klopp da koydu. Telefonla konuşmak yasak kampta. Herkes kafasına göre yemek yiyemez. Aileler sınırlı gelecek diye. Aynı benzer şeyleri, disiplini Fransa milli takımına Zidane koydu. Bu ilginç geliyor bana. Hiç Fransızların yapmadığı bir şey. Otobüsü getirirler. Bu kulüp takımlarında var. Mesela Galatasaray Avrupa'ya gidiyor. Otobüsünü tabii, gönderiyor. Tabii. Ayrı konu ama Fransa'ya buraya geldiği zaman hep Türkiye'den araba aldı. İnönü'de maç oynandı biliyorsunuz.
1: Bu röportaj işi de enteresan.
0: Efendim?
1: Röportaj evet. Konusu da
0: ben
1: enteresan.
0: Röportaj konusunda maç öncesi yorum yapmıyorlar. Bunun UEFA olarak bir yaptırımı yok mu?
1: Yani
0: parasal olarak bir yaptırımı vardı.
1: Teamülen yapmaları gerekiyor ama yapmama hakları var.
0: Yapmama hakları var. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok.
1: Bizim maçlarda yok evet.
0: Tamam bizim
1: maç sonu gelmek zorundalar.
0: Tamam bunlar da gelmek zorunda. Biz yayıncı kuruluşuz burada. Kendi ülkesinin şeyleri, televizyonları Zidane'ın konuşmasını dinlemek istemiyor mu? Bunu maçtan sonra
1: kendi ülkelerine yapıyorlar.
0: Şu anda.
1: Tabii ki o ikinci bir prodüksiyon var orada.
0: Öyle şey olur mu abi? Ya bu ne abi? Burası Fransa çiftliği mi yani? Zidane'ın çiftliği mi?
1: Biz onlara yapmayabiliriz. Bu kadar basit.
0: Ben bunu anlamadım. O zaman bu yayıncı kuruluşa saygısızlık oluyor. Kusura bakma. Biz Zidane'la röportaj yapmak isteriz yani.
1: Yapacağız. Dün de yaptık. Onları yaptılar. Onlarda bir şey yok. Dün de yaptı adam. Ama hep böyle daha net, daha disiplinli, daha köşeli. Neyse. Biz saha içinde istediklerimizi yapalım da.
2: Ya ben ısınmalara bakarken Barış'ı görüyorum. Şimdi Barış, bizim Barış'tan her zaman çok büyük beklentimiz oldu. Sezona iyi başlamadı. Galatasaray'da iyi başlamadı. Ama Dünya Kupası'nda da aslında bakıldığı zaman tam beklentilere yanıt veremedi. Yani bu maç, Barış bu maçta bizim için çok önemli. Yani Arda'nın performansı ne kadar önemliyse, takımın önemliyse, ama bazı oyuncuların performansları daha da önemli. Yani Barış'ın bizim bildiğimiz Barış gibi bir oyun ortaya koyması, farklılığını ortaya bugün göstermesi gerekiyor. Bu tecrübeye de, uluslararası tecrübeye de sahip bir oyuncu. Umarım ki bugün ligin oynanan bölümündeki Barış olmaz. Farklı bir Barış olur.
1: Milli maçlarda farklı performans gösteren oyuncularımız var. Ne bileyim işte Barış da öyle, Kerem de öyle, İrfan Can öyle, Mert öyleydi mesela. Yani kendi kulüp takımlarından milli takımda çok daha farklı performans gösterebiliyorlardı. Bu arada Fransızlar da sahaya çıkıyor efendim.
0: Yalnız ben bu kendi takımlarında başarılı olmamış, yani form düşüklüğü yaşayan oyuncuların geçmiş dönemdeki milli maçlarda görev verildiğinde yükseldiklerine tanık oldum çok.
1: Doğru.
0: Bak söylüyorum. Belki de Barış'ın bu maç farklı bir duruma gelmesini sağlayabilir. Eleştiriliyor, gol atamıyor, sıkıntı. Bugün belki de mücadelesiyle, gücüyle Fransız defansını yıpratıp belki de gol bile atabilir yani.
2: Abi Galatasaray'ı çok yakından takip ettiğiniz için, yani oradaki sorun Barış'ın performansındaki sorun saha içi mi saha dışı mı? Bugün ben bunu merak ediyorum mesela. Yani bu adam Galatasaray kötü olduğu için mi ki Galatasaray'da çok kötü değil. Niye Barış böyle oldu? Yani niye bu kadar geriye gitti?
0: Ya tabii ki Osimhen'le oynamak, şimdi milli maçında söylemeyelim ama
1: evet,
0: bir
1: evet.
0: Gerçek var ki Barış Galatasaray'da sahada oynadığı takdirde daha başarılı olan bir oyuncu. Ama maalesef solda topu çektiği için orada zaman zaman eksiklik yaşıyor. Hareketleri kısıtlı kalıyor. Bence milli takım çok farklı bir yapı. Milli evet. Takımın havası, suyu, ruhu bambaşka yani. Bu arada milli takımda yükselmek, bugün dünya markası bir takıma karşı oynayacaksın. Bunu kimse inkar edemez. Dünya şampiyon olmuş, dünya ikincisi, finalde kaybetmiş, sonda yarı dördüncü bitirmiş. Yani belki Döşam'ın o yaşadığı ailevi sıkıntılar olmasaydı, vefat olayı falan, tam konsantre olamadı. bir gerçeği kabul edelim.

0: Yani bugün için o Fransa, doğru bir Fransa mirası devraldı şey Zidane. Şimdi ben bunu kendi düzenime göre uydurmalıyım derse belki bu uygulama inşallah ters teper milli takımın lehine dönüşür.
1: Yeniden bize dönecek olursak şöyle bir baktığım zaman kadromuza, rakibi de hepimiz malum ofansif gücü. Tamam, takım savunması önemli. Fakat orta alanda Salih ile İsmail'e çok ekstra görev düşecek, öyle değil mi?
2: Salih Beşiktaş'ta transfer olduktan sonraki süreçte ki ortaya koyduğu performans bana göre 10 üzerinden 8-8.5'luk bir oyun ortaya koydu. Ve kimse onun bu kadar Beşiktaş'ta iyi bir rol alacağını, iyi bir performans ortaya koyacağını, iyi bir süpürücü olacağını tahmin etmiyordu. Gerçekçi olalım. Salih'in her zaman milli takım performansları iyiydi ama şu anda takım performansı da iyi ve sürekli süre alan, oyun oynayan bir Salih olacak. Bugünkü maçın değerli, kıymetli oyuncularından bir tanesi de Salih'tir. Yani özellikle savunmaya katkısı manasında ben çok önemli işler yapacağını inanıyorum. İsmail Fenerbahçe'de oynadığı zaman oldu, oynamadığı zamanlar oldu ama enerjisi ve savunma gücü çok yüksek bir oyuncu. Özellikle çok enerjik bir oyuncu. Çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Fiziki gücü iyi. Ve bugün ikisinin bu ikili bir kere defansa, yani o savunma hattına çok artı kazandıracak. Çünkü biz bugün gerçekçi olalım. Yani iyi bir savunma yapıp yakalayacağımız fırsatlarda da golü düşüneceğiz. Yani saldıracak halimiz yok. Hücum açık oynayacak halimiz yok. İşin gerçek tarafı bu. Burada tabii şimdi bu iki oyuncunun rolü, takım için iki oyuncunun pozisyonu, iki oyuncunun ortaya koyacağı performans bütün takımı da etkileyecek diye düşünüyorum. Yani orası orta bölüm çok kıymetli olan bölüm.
1: Yani işte orada ayakta kalırsak Zeki,
2: bu iki oyuncu ayakta kalır.
1: Kerim üçlüsünü de o zaman daha dik, daha diri tutarız.
0: Bak, İsmail ile Salih rakibi kessinler, topu kazansınlar ama işi Arda'ya versinler. Arda yapsın bu işi. Çünkü bu iki oyuncunun özelliği ikili mücadele kazanmak, rakibi karşılamak, rakiple top arasına vücudunu sokup topu kazanmak. En büyük özellikleri bu iki oyuncunun. Ama kreatif yönleri o kadar üst düzeyde değil. Yaratıcılık kim var? Arda'ya verecekler, Can'a verecekler. Hücuma çıkarsa Oğuz ve Ferdi'ye devredecekler bu topu. Herkes kendi yeteneği doğrultusunda oynaması lazım.
2: İşte bu zaten bölüm. Onun için Hakan'la Orkun'un eksikliği var. Yani yaratıcı manada söylediğimiz iki oyuncu yok. Yani ama savunma ve disiplin yönleri güçlü iki oyuncu var.
0: Mesela yani, ben şeye de şaşırdım Orkun'a. Orkun'un ayak parmağında çatlak var dediler, değil mi, kırık?
2: Evet.
0: Tek parçalıysa sorun yok. Şu iki parçalıysa sorun var. Muslera de vardı. Mesela 70'li yılların ortasında Müller'in ayak parmağında kırık vardı. Özel ayakkabıyla oynattılar Şampiyonlar Ligi finalinde.
1: Birkaç haftadır Orkun zorlayarak oynuyor. İğneyle, ağrılar içinde. Yine milli takım kampına da katıldı bu arada. Ayrılmak istemedi arkadaşlarından.
2: Tedavisi
0: şahane bir
1: tedavisi
0: vefa gösterdi.
1: Bir yandan evet, devam ediyor. Yani ikinci maça da yetişmeyebilir ama Belçika maçına oynayabilir diye düşünüyorlar. Yani bu yoğun tempoda risk de almak istemiyorlar.
0: Abi özel ayakkabı oynayabilir. Müller'i kırıktı. O parmağın orasına özel bir şey yaptı.
1: Belki daha farklı bir sağlık problemi evet, var. Şimdi uzmanlık alanımız olmadığı için.
2: Tedavisini hatta kendi takımında, yani seni kamptan, kadrodan çıkartalım da denmiş. Ama kabul etmemiş. Ben burada tedaviye devam edeceğim demiş. Dolayısıyla bundan sonraki maçlarda dediğin gibi belki 3. maçta.
0: Ona ihtiyacı var milli takımın yani?
2: O da milli takım istiyor. Adam yani aslında oynamayı da istiyor. İstemiş de oynamayı da ama devam eden bir tedavi. Zaten Beşiktaş'ta risk almış ve işte ağrı kesicilerle, ağrı kesici iğnelerle süre almış. Fakat bir takım birlikteliği açısından buraya gelmesi, arkadaşlarına moral vermesi, kampta beraber olması da tabii ki önemli bir şey. Yani bu birlik

0: takım ruhu zaten bunu ister ve bunu da göstermiş. Bu açıdan oyuncuya teşekkür etmek lazım. Yani çünkü o da bakıldığı zaman Beşiktaş'ın çok değerli bir oyuncusu ve futbolcusu. Yani bugün biz
1: Kerem'i
0: yine...
1: Kerem'i görüyorum Murat. Kerem'i görüyorum orada, evet. Aktürkoğlu.
0: Yani şimdi Kerem...
1: Levent abi dedi ya, başlayan kadar bitirenler de önemli diye.
0: Evet.
1: Ya bizim sonradan yapabileceğimiz hamlelerin içinde önemli bir isim de Kerem Aktürkoğlu bugün kadroya baktığımızda. Kerem'in de kendini, o eski ritmini bulabilmesi adına bu bir çıkış yakalaması lazım. Ama kendi takımında, ama burada. Yani o çıkışlar neden bu süreçte olmasın?
0: Ya buradaki zaten oyuncuların çıkış performansları takımlarını da çok mutlu edecek şeyler. Yani takım teknik direktörlerinde. Yani Kerem de çok tabii tartışılan bir oyuncu kendi takımında Fenerbahçe'de. Ama hep bugün için söylediğimiz ve sürekli tekrarladığımız bir şey var. Bir, Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptayız. Bu bir reset maçı. Biz hem kendimizi resetleyeceğiz. Yeni bir başlangıç yapacağız. Bunu biz değil, hoca söylüyor. Biz de söylüyoruz. Dolayısıyla böyle bir takıma karşı ve Zidane'ın takımına karşı alınabilecek sonuç, ortaya çıkartılabilecek performans, sonuç, oyun, yani çok değerli, çok kıymetli. Ve eğer sinirlenmezsek, eğer sakin olursak, eğer açık vermezsek, alanların arasını çok fazla açmazsak, birbirimize yardımcı olursak, bir rakipten topu kaptığımız zaman bunu en iyi şekilde değerlendirirsek, oyun kurabilirsek, biraz topu biz de ayağımızda tutabilirsek, yani biz de istediğimiz bir sonucu alabiliriz. Yoksa yani bu kadar 1.1 milyar 44 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz. Yani Avrupa'nın en pahalı milli takımı. Yani öyle bir takımdan bahsediyoruz. Ve böyle bir takım karşısında oyuncuların performansını 2 ile çarpmak, 3 ile çarpmak, daha bir takım şeyleri ortaya koymak, hem kendileri kazanacaklar, hem takımları kazanacak, hem ülkemiz kazanacak.
1: Tam sen bunları söylerken Kocaeli'de Turka Stadyumu'nda da muazzam bir görsel şölen var.
2: Evet.
1: Taraftarlar telefonlarının ışıklarını açarak "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına eşlik ediyor. Gerçekten çok güzel görüntüler. Kocaeli'de çok da keyifli anlar. Milli takımı da, oyuncuları da, ekran başındaki milyonları da mutlaka duygulandıran sahnelerdir.
2: Mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nun öncelikle bu milli maç paylaşımlarını şehir şehir yapmalarını doğru buluyorum ben. Çünkü Türkiye'nin her yerine bu heyecanı taşımak lazım. Oradaki spor severlerin de bu heyecanı kendi şehirlerinde yaşamasına destek olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu uygulamayı ben doğru buluyorum sevgili Ender. Bugün Kocaeli, Bursa zaten bir milli maç şehri. Eskişehir, İzmir, yani başka yerler, Trabzon, Rize, bu tür yerler hepsi olabilir yani. Samsun. Yani birçok yer var.
1: Biraz bu 35 bin kişilik koraya kulak verelim o zaman.
0: Verelim.

0: Evet. Gerçekten Kocaeli'de son derece güzel görüntüler var. Neredeyse boş yer kalmadı. Şu bölümlerde kale arkalarında daha gelenler var. Güvenlik için ayrılan bölümler var. Yayının başında da söylemiştim. Yüksek güvenlik önceliği olan bir maç olarak belirlendi UEFA tarafından bu karşılaşma. Hemen bir hatırlatma şimdi. Burada bizim bir grubumuzda, birinci grupta biz Fransa ile oynarken İtalya'da İtalya-Belçika maçı var. A Haber'den yayınlanacak bu akşam.
1: O da önemli bir maç.
0: Birazdan da

0: işte ekrana da verdi arkadaşlarım. İsveç-Romanya maçı da A Spor'da olacak. Biz yavaş yavaş burada sözü toparlayacağız efendim. Milli takıma gönülden yürek dolusu başarılar diliyoruz.
1: İnşallah gönlümüzce bir sonuç
0: her olur. Şey gönlümüzce olsun. İyi bir skorla başlayalım. Bir beyaz sayfa açıyoruz. Yeni bir süreç bu. Önümüzde Uluslar Ligi Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Euro 2028 süreci var. Dileyelim ki iyi bir başlangıç olsun. ATV'de saat 21.45'te bu dev maçın
2: zor olsun, güzel olsun.
0: Hep birlikte paylaşacağız efendim. Biz ara verelim. Saat 21.45'te A Spor'da İsveç-Romanya maçı var. ATV'de de maç öncesi yayını devam ediyor.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
5: yere taşır. Toyota. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: bir reklam.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
6: yere taşır. Toyota. Reklam. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Evet, milli futbolcularımız şu anda motivasyon konuşmalarını yapıyor. Beni niye konuşturdunuz?
2: Niye konuşturdunuz o zaman size? Allah Allah.
1: Kimse beni vermedi yani ekran, değil mi? Kim bana konuştu?
3: Futbol Federasyonu'ndan Felix Schweier düdük çalacak bu karşılaşmada. Robert Kemter ve Nikolay Kimmeyer yardımcıları. Dördüncü hakem Florian Batstübner VAR merkezinde. Christian Dingert görev yapacak. Türkiye-Fransa mücadelesinde iki takım şu anda tünelde, birazdan sahaya gelecekler. 11'leri paylaşalım. Hem milli takımımızın hem Fransa'nın. Uğurcan Mars milli takımımızın kalesinde. Zeki, Melih, Abdülkerim, İsmail, Salih, Oğuz, Can, Ferdi, Barış ve Arda 11 ile sahada A milli futbol takımımız. Benyamar Fransa'nın kalesinde. Turufe, Lacroix, Upamecano, Koundé, Kone, Rabiot, Mbappe, Şerki, Olise ve Dembele 11 ile sahaya çıkacak. Fransa yeni teknik direktörü Zinedine Zidane bu 11'i sahaya sürdü milli takımımız karşısında. Müthiş bir ambiyans var. Dev bir Türk bayrağı açıldı, evet. Kocaeli'de. Bravo Kocaeli'deki futbol severlere, milli takımımızı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen futbol severlerle birlikte milli takım aşkıyla tribünlere koşan Kocaeli taraftarı da yalnız bırakmıyorum herhalde. Evet, duygulanmamak mümkün değil.
4: Yani hakikaten bayrağımız müthiş.
3: Şanlı bayrağımız, ay yıldızlı bayrağımız tribünlerde açıldı. Milli oyuncularımız şu anda tünelde. Fransa milli takımının gelmesini bekliyoruz. Kocaeli'de her şey hazır. Müthiş bir zemin var. Harika bir iklim var. Bunu söyleyebiliriz. 9 dereceye kadar düşecek belki sıcaklık ama futbolun sevgisi, futbolun aşkıyla içimiz ısınacak. Hele bir de milli takımımızın galibiyeti olursa, ama zor bir rakiple oynuyoruz. Buna göre bir taktik de çıkacaktır herhalde.
4: Mutlaka ya. Her rakibe göre, ona göre önlemler alınmalı. Fransa'nın gücü ortada. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Bu çok önemli. Beklediğim iyi bir mücadeleyle böyle güçlü bir rakibe karşı sahada karşılık verebilmek.
3: Son iki maçta yenemedik Fransa'ya. Bugün de devamı gelsin istiyoruz. Uluslar A Ligi'nde Fransa ile birlikte İtalya ve Belçika gruptaki diğer rakiplerimiz sevgili seyirciler. Zinedine Zidane dönemi başladı dedik. Real Madrid'in maçında 2016, 2017 ve 2018'de üst üste 3 Şampiyonlar Ligi kazandı. Milli takımda yardımcısı David Bartoni ve kaleci antrenörü Fabian Barthez, onu da belirtelim. Kendi ekibiyle geldi milli takımın başına Zinedine Zidane. Biz Dünya Kupası'nda belki istediğimiz sonuçları alamadık ama bu akşam Uluslar Ligi'nde tertemiz bir sayfa açmak için sahaya çıkacağız. Montella ve öğrencileri hazır. Her şey hazır artık. Fransa milli takımının da gelmesini bekliyoruz. Sonrasında takımlar sahaya gelecekler. Ambiyans müthiş. Birbirimizi duymakta zorluk çekiyoruz Ömer
4: abi. Doğru.
3: Büyük destek tribünlerden milli takımımıza sevgili seyirciler. Mbappe, Olise, Arda Güler, Can Uzun. Çok formda isimler aslında bu akşam. Karşı karşıya gelecekler. Bir kez daha Rezan 70'e dönelim.
5: Çıkışlar düşerse facia olur.
1: İzleyenler, A Milli Futbol takımımız 21.45'te Fransa ile karşılaşacak ve işte ekranlarınızda canlı olarak iki takımın da 11 oyuncusu sahaya çıkmadan önce ekranlarınızda değerli izleyenler, bir tarafta A Milli Futbol takımımız, diğer tarafta Fransa Milli takımı saat 21.45'te kozlarını paylaşacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde milli takımımızın ilk rakibi Fransa olacak değerli izleyenler. Şimdi tünelden sizlere canlı olarak görüntüleri aktarıyoruz. İşte oyuncular sahaya çıkıyorlar. A Milli Futbol takımımızla bu karşılaşma öncesi başarılar diliyoruz.
3: İki takım sahaya geliyor. Dev maç başlamak üzere. Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslararası Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Kocaeli'de çıkıyoruz. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Bündür, Rıdvan Yılmaz, sakatlıkları bulunan oyuncularımız. Fransız taraftarlar ekranlara geliyor. Onlar da misafirlerimiz, takımlarını Türkiye'de destekliyorlar, yalnız bırakmıyorlar.
0: Fransa Milli Marşı.
3: Milli Marşlar.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

Spor Radyo. Medya'da futbol heyecanına hoş geldiniz. ATV'de, A Haber'de, A Spor'da, A Para'da, A2'de futbolun heyecanını bundan sonra Turkuaz Medya'da beraber yaşayacağız. Milli heyecan ATV ekranlarında olacak. Milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. Milli yayıncılığa hoş geldiniz diyoruz sizlere de sevgili futbol severler. İki takım top ve kale seçimi yapıldı. Şimdi son hazırlıklarını yapıyorlar. Karşılaşmanın hakemi Felix Zweier yardımcılarıyla son toplantısını sahicinde mini bir toplantıyı gerçekleştirdi. Dördüncü hakeminin yanına gitti. Artık Kocaeli'de her şey hazır. Artık maç başlamak üzere. Vincenzo Montella ve Zinedine Zidane'ın 11'leri sahada. Top orta yuvarlakta ve şimdi saygı duruşu için orta yuvarlakta buluşuyor takımlar. Ağustos ayında elim bir trafik kazasında yitirdiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birimi sorumlusu Ebubekir Uçar anısına ve yakın zamanda kaybettiğimiz genç futbolcu Tolga Kalender, Bandırma Sporlu futbolcu Tolga Kalender anısına bir dakikalık saygı duruşu. Rahmetle anıyoruz Ebubekir Uçar'ı ve Tolga Kalender'i. Allah rahmet eylesin Ömer abi. Siz de dediğiniz gibi iki takım kenetten de hem Türkiye hem Ay Yıldızlarımız hem Fransa milli takımı. Felix Zweier orta yuvarlağın içinde yardımcıları son kontrolleri yapıyor. Zinedine Zidane Fransa milli takımının başında ilk maçında. Milli takımımız karşısında zorlu bir sınav verecek sevgili futbol severler.

Kocaeli Stadında Milli Heyecan başlıyor. Fransa'nın vuruşuyla başlayacak mücadele. Felix Weyer işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Upamecano sol tarafa gönderdi. O bölgede baskı yapıyor Struffe. Geriye döndü. Mannion uzun gönderdi. Adülker'in bardakçı kafayla yükseklik kazandırdı topa. Melih kafayı vurdu. Arda topla buluştu. Şık bir pas denemesi. Upamecano kalesiyle oynadı. Mannion. Mbappe. Mannion. Müthiş bir ıslık. Seyircimizden baskı altına almak istiyoruz Fransa'yı. Zweier orada. Barış Alper yerde kaldı. Gördüm devam dedi. Kunde. Upamecano. Bir kez daha topla buluştu. Kunde. Ise şık hareketler devam diyor. Felix Weyer top bizde.

0: Zeki. Abdülkerim. Uğurcan Çakır. Uzun gönderdi. Kunde bıraktı. Meyhan. Üçüncü dakikaya girdik Kocaeli'de. Vincenzo Montella teknik direktörümüz ekranlara geliyor. Kunde Olise. Top çıktı. Taç bizim. Ferdi'yle kullandık. Abdülkerim. Geriye Uğurcan. Uzun gönderdi Barış Alper'in bulunduğu noktaya. Sekti top. Can. Can yerde. Zvayar faulü belirledi. Serbest vuruşu milli takımımız kullanıyor. Hemen kullanmamıza izin vermediler. Salih kullanmak istedi. Felix Zvayar de o bölgeye gitti. Uyarılarda bulunuyor. Salih ile kullandık. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper cezalarında offside yok. Barış vurdu Meyhan. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
1: Offside, offside.
0: Şimdi bayrak kalktı.
1: Bir bakalım pozisyona. Evet.
0: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Pamecano.

Yine kendi yer alanında pas yapıyor Fransa. Serti. Mbappe. Etkili geldiler. Şimdi biz çıkıyoruz. Geçiş hücumunu yakaladık. Şansı yakaladık. Barış Alper topla buluştu. Durdu. Destek bekliyor. Barış Alper şimdi Arda geldi. Onunla oynadı. Arda Güler sol tarafa gönderdi. Ferdi var orada. Topla buluştu Ferdi. Can Uzun. Ferdi. Şimdi Salih.

kaleci atışını kullanıyor. O yıldızlarımız Ferdi Kadıoğlu. Can Ferdi. Top bizde kaldı. Abdülkerim Bardakçı. Melih Demiral. Zeki Çelik. Abdülkerim. 6. dakikanın içindeyiz. Gol eşitlik var. Türkiye-Fransa mücadelesinde. Uğurcan uzun gönderdi. Ferdi'nin olduğu bölgeye. Ferdi ve Kunde birlikte hareketlendiler. Kunde vurdu kafayı. Sonrasında Upamecano Can orada baskı yaptı. O baskı sonuç getirdi. Top bizde kalıyor. Abdülkerim. İsmail. Melih'ten Abdülkerim'e. Uzun bir top, o top Menyan'a geliyor. Zidane böyle izliyor karşılaşmayı. Fransa milli takımının başındaki ilk maçı Zinedine Zidane'ın. Touch Fransa'nın. Koundé kullandı. Ol ise geriye oynadı. Upamecano. Lacroix, Menyan, Buffet,

0: Mbappe. Şerkin'in pası. Sol tarafa. Etkili geldi Fransa. İyi kapattık orayı. Tehlikeli bölgeden uzaklaştık. Şimdi hızlı çıkmak istiyoruz. Orada yerde. Felix Zweier bunu görmedi. Arda'ya bir müdahale vardı. Hızlı bir top taç. Mbappe için hızlı bir toptu.
1: Arda orada çalım denemese bir daha güzel bir atak olgunlaşacaktı.
0: Geçiş hücumuna çıkmıştık.
1: Evet.
0: Ferdi pas bağlantısını kesti. Şimdi yüksek bir top. Taça gidiyor o top.
1: Onların bekleri de tabii oyuna girdiği için kanatlardan geldikleri zaman dikkat etmemiz lazım.
0: Şu ana kadar iyi kapattık.
1: Evet, şu ana kadar iyi.
0: Sol taraftan sağ tarafa taşıdılar. Hücumun Kunde geri oynadı. Olise. Upamecano. Bone. Olise. Şerki. Zeki sonrası da Uğurcan. Abdülkerim. Kaleci Meyhan'a geliyor top. Kunde. Ferdi, top bizde kaldı. Melih Demiral. Zeki. İsmail bir kez daha Zeki. Mbappe'nin orada koşusu vardı. Uğurcan'la oynadı. Salih'in uzağında kaldı o top. Sonrasında milli takımımız topun sahibi oldu. Barış Alper. Barış Alper'e baskı var. Can faul düdüğü çalıyor. Felix Zweier faulü belirledi. Fransa kullanacak serbest vuruşu. Pozisyon bu. Farklı açılardan izledik.

0: Kaptan Melih Zweier'in yanında o çağırmıştı. Uyarılarda bulundu kaptana. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. 10 dakika geride kalmak üzere 0-0'lık eşitlik var. Uluslar A Ligi'nde ilk maçımızda Fransa karşısında mücadele ediyoruz. Olise. Şimdi Jerki cezanın orta yapmasına aldı. Kendilerinin ikinci pozisyon.
1: El el.
0: Elle oynamayı belirliyor Felix Zweier. Zidane uyarılarda bulunuyor öğrencilerine. İşte burada el oynama kararı geldi. Şerkin'in eline geldi top. Uğurcan kullanacak serbest vuruşu Amine futbol takımımızda. Zeki. Defans arkasında yine Barış Alper hareketlendi. Menyan. Kunde. Baskı yaptık orada. Top taça gidiyor. Ferdi'den taça gitti top.
1: Tabii Ferdi de çok dikkatli oynuyor. Çünkü Olise ile karşı karşıya tabii çok dikkat etmesi lazım.
0: Zeki karşıladı orta yuvarlakta. Arda Güler. Arda yerde kaldı. Oyunu devam ettirdi Abdülkerim. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Can'la oynadı. Can'dan Abdülkerim'e. Berih Demiral. Zeki. Oğuz. Arda. Topuk pası geçmedi ama top yine bizde kaldı. Offside bayrağı kalkıyor.
1: Tabii rakibin bütün oyuncuları atletik olduğu için atletik olduğu için ayağımızla top tutmamamız lazım. Mesela vermiyor faul hakem böyle şey mesela Arda düştü şey yaptı oyna diyor yani o.
0: İki takıma da vermedi şu ana kadar.
1: Tabii onu diyorum.
0: En direkt vuruşu kullanıyor Fransa. Kaleci Menyan. Upamecano. Sol tarafa gönderdi Turpe. Mbappe. Taç bu çaba alkış alıyor. Fransa kullanıyor taç atışını. Arda'nın orada baskısı var. Arda Güler. Destek geldi Arda'ya. Dembele kafayla indirdi. Şimdi sağ tarafta Olise hareketlendi. Ona doğru. Olise. Dembele. Yine Olise vurdu kafayı. Bir kez daha topla buluştu. Olise taç. Biz kullanacağız taç atışını. İyi kapattık o bölgeyi. Atan gelişmesine izin vermedik. Şimdi Ferdi Kadıoğlu taç atışını kullanıyor. Ay yıldızlarımızda Barış Alper'e doğru. Upamecano çekti, itti. Felix Zweier devam dedi. Upamecano topla birlikte gidiyor. Şimdi Kunde ile oynadı. Çizgide Olise. İki oyuncumuz da kapattık onu. Kunde. Kone.

0: yüksek bir takım Fransa. Uğurcan kullanıyor. Şimdi ateşi uzun önlerde Ferdi'nin olduğu bölgeye çok hızlı bir top. Doğrudan taça gidiyor. Kunde kullandı taç atışını. Şerdi indirdi. O top bizde kaldı. Sonrasında müdahale geliyor. Şerdi'den taç. Ferdi Kadıoğlu ile kullanıyoruz taç atışını. Abdülkerim. Uğurcan Çakır. 17. dakika. Kosta Şintik var. Yunus'tan top taça gitmişti. Taçı Fransa kullanıyor. Mbappe baskı yaptık orada. Top yine onlarda kaldı. Şimdi Şerki. Sağ tarafta Olise var. Merkezden Mbappe hareketlendi. Olise ile oynadı. Olise Ferdi var karşısında. Olise yerden gönderdi. Mbappe dışarıya. Pozisyon buldu Fransa. Kötü bir vuruş geldi Mbappe'den.
1: Top kaptırdığımız zaman o zaman tabii hızlı geliyorlar. Driplingçi oyuncuları var.
0: İşte bakın Ömer Ürün'ün de dediği gibi hemen pozisyon buluyorlar. Kale vuruşunu kullandık. Uğurcan uzun bir top gönderdi. Barış Alper. Barış Alper yerde. Karar faul. Kone faul yapan isim. Serbest vuruşu Ay Yıldızlarımız kullanıyor. Salih kullanacak serbest vuruşu. İsmail Salih. Bir kez daha Salih geriye döndü. Melih Demiral. Uğurcan. Yüksek bir top. Zeki kafayla indirdi. Şimdi Arda. Ayağına top. Çok yakışıyor Arda'nın. Arda sol tarafa. Kafayla indirdi Ferdi. Abdülkerim takip ediyor o topu. Abdülkerim. Taç. Hemen kullandılar taç atışını. Upamecano. Şerki. Lacroix. Mbappe. Felix Mayer. Düdüğü çaldı. Fransa kullanacak. Serbest vuruşu. Mbappe böyle yerde kalmıştı. Kunde. Upamecano. Barış Alper'in baskısı var. Kaleci Menyan'a gönderiyor topu.
1: Tabii rakip güçlü. Bizde eksik oyuncularımız da var. Değişik bir model oynuyoruz. O yüzden topa sahip olma oranımız tabii çok düşük kalıyor.
0: Kenan gibi, Hakan gibi evet. Önemli isimler. Evet. Abdülkerim. Top bize oyun devam ediyor. Bir an hakeme baktılar. Melih Demiral. Barış Alper'e doğru. Upamecano biraz da formasından çekti. Sonrasında topun sahibi oldu. Kunde. Can ve Ferdi önünü kapattı. Upamecano. Arda koşuyu yaptı. Kalesine döndü Menyan. Bakua. Kone. Sol tarafa. Grupe. Kone. Rabiot. Rabiot Kone ile oynadı. Mbappe. Mbappe. Mbappe. Top hala kendisinde. Pas verilmişi bir arkadaşını aradı. İyi kapattık o bölgeyi.

0: pasta hata var. Şimdi Arda Güler. Arda Can'dan destek var. Sakladı topu Arda. Topla dripling halinde. Arda Güler. Felix Sivayer nihayet düdüğü çaldı. Üst üste çekmeler, itmeler. Arda'dan top almak çok zor tabii. Kone her yolu denedi, en sonunda faul yaptı.
1: O arada bir kaçan oyuncumuz olsa pası atacak ama yok.
0: Verdiğini pası. Arda Güler şimdi topla buluştu. Topuk pası denedi. Kunde pas bağlantısını kesti. Şimdi Şerki. Kunde. Abdülkerim. Taça gönderiyor topu. Polise hemen arkasındaydı. Top bize kaldı. İsmail Yüksek. Yardan pası geçmedi. Rabiot pas balansını kesti. Şerki. Şerki Mbappe sol tarafta koşuyu yaptı. Topla buluştu. Kylian Mbappe. Mbappe cezalarına girdi. Dembele geriye çıkardı. Tüm hatlarıyla bizim yarı alanımızda Fransa. Şerki sağ tarafa. Kunde. Olise. Barış Alper'den sıyrıldı. Upe Mekano. Savunmamız yerleşti. Yerimizi aldık. Mbappe. Bir kez daha topla buluştu Mbappe. Sağ tarafa Kunde kafayla indirdi. Rabiot. Turpe. Mbappe top istiyor ona doğru. Mbappe. Baskı yaptık. Lacroix ile oynadı. Ondan Upamecano'ya. Dembele. Dembele. Kapattı gönlünü. Şimdi Can, top bizde kaldı.
1: Şimdi bir top. Bütün bu baskı ve ani atak orada ileride top kaybından oldu bizim evvelki pozisyonda. Orada top kaybı yaptın mı hemen geniş alanı yakalıyorlar.
0: Sol tarafta Mbappe. Mbappe çok hızlı. Mbappe yerden cezalarını Amerika karşıladı. Tehlikeli bölgeden de uzaklaştırdık. Barış Alper orada hareketlenmişti. Upamecano. Kafayla indirdi. Lacroix. %37'ye %63 Fransa üstünlüğü var topla oynamada. Kunde. Olise kendini gösterdi. Verdi. Verdi. Abdülkerim. Taç. Kunde kullandı. Olise. Kone. Rabiot. Turpe. Yerden cezalarına Meri. Şimdi Arda ile çıkardık o topu. Kone araya girdi. Lacroix. Şerki'den bir kez daha Lacroix'a. Kunde'yi düşündü. O top taça gidiyor.
1: Dönen topları da kazanma özelliği var Fransa'nın.
0: Ferdi ile kullanacağız. Taç atışını. 25. dakika. Golsüz eşitlik var Kocaeli'de. Türkiye Fransa Uluslararası Ligi ilk maçında. Şerki yüksek bir top. Lacroix. Kunde ile oynadı. Şerki, Upamecano. Bir kez daha topla buluştu stoperleri. Bayern Münih'te de iyi bir sezon geçiriyor. Bu maçta da oyunu geriden okuruyor. Şimdi defans arkasında Mbappe hareketlendi, hızlı bir top. Mbappe topu taça gönderiyor.
1: Yedek listesine bak, bir takım da oradan çıkarıyorlar.
0: Doğru. Dünya Kupası'nda dördüncü oldu. Fransa milli takımı. Biz gruptan çıkamadık. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Upamecano. Faul bekledik. Devam kararı geldi. Şerki. Kunde. Olise bir kez daha Kunde. Şimdi Şerki. Şerki. İsmail orada pozisyonunu bozdu. Sol taraf. Turfe. Mbappe. Aldık topu. Şimdi Arda Güler'le çıkıyor milli takımımız. Oğuz sağ tarafta bomboş bir koridorun önünde. Merkeze Barış Alper hareketlendi. Zeki'de geldi. Cezalanma. Barış Alper istediği vuruşu yapamadı. Baskımız devam ediyor. Arda Güler'le aldık topu. Arda topuk pası güzel. Oğuz müdahale geldi topuna. Çıkmadı. İsmail takip ediyor. Onun kontrolünde taca çıktı. Hemen kullandı taca atışını. Arda Güler. Salih Oğuz. Can. Bir kez daha Arda'yı topla buluşturduk. Can tekrar Arda'yla oynadı. Barış Alper'e doğru. Barış Alper hareketlendi. Upamecano takip ediyor. Barış Alper sakladı topu. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi ceza alanında. Ona doğru. Ferdi vurdu kafayı, kalecide kaldı Meyan.
1: Şahane bir pozisyon.
0: İyi geldik kaleye.
1: Yazık.
0: Ferdi Kadıoğlu'yla milli takımımız gole çok yaklaşıyor. Top kaleci Meyan'da kaldı. Şerki. Lacuva. Mbappe. Turpe'den Lacuva'ya, ondan Upamecano'ya. Sağ tarafta Kunde var, onun oynadı. Çizgide Olise topla buluştu. Ferdi var karşısında. İki kişiyle kapattık. Şimdi Kunde ceza alanında. Meri. Çok yerinde bir müdahale. Bayrakta kalkıyor.
1: Out, out.
0: Out kararı geliyor. Bayrakta bir uyarı geldi yardımcıdan.
1: Tereddüt etti. Korner mi? Out mu diye. Kornermiş.
0: Kornermiş. Evet. Ben doğru görmüşüm. Hakemi iki yanlışı görmüş. Evet. Uğurcan. Abdülkerim. Ferdi Kadıoğlu. Kone. Şerki'yi topla buluşturdu. Kunde.
1: Bu Kunde nasıl kaçtı bak oradan. Çok tehlikeli bir bek.
0: Rabiot sol tarafa gönderdi. Turpe önünde Mbappe iyi savundu konu, ona oynamadı Şerki. Upamecano yine çizgide, Kunde var, onun oynadı. Olise sol tarafa gönderdi Mbappe'nin olduğu noktaya. Kylian Mbappe cezalanmaya gönderdi. Out. Şerki orada topu oyun alanında tutamadı. Montella, teknik direktörümüz ekranlara böyle yansıyor. İlk yarım saatlik bölüm geride kalmak üzere. Gol eşitlik var Kocaeli'de. Uğurcan kullanacak atışı.
1: Sayıyor, biraz çabuk olsun.
0: Yeni kurallar gereği saydı. Kale vuruşunu kullandık. Abdülkerim. Ferdi. Abdülkerim. Barış Alper orada baskı yapan isim. Şerki. Upamecano. Uzun bir top. Olise'nin olduğu bölgeye Ferdi savunuyor onu. Salih yerde faul. Zidane bu tepkiyi veriyor. Faul pozisyonu ekranda. Hemen kullandık. Upamecano arkasında Barış Alper vardı. Kafayı vurdu. Arda Can top bizde kaldı. Ferdi Kadıoğlu bir kez daha Arda Güler topla buluştu. Bahçe ceza alanına. Arda yaptı ortayı, kaleci en yanında kalıyor. Rabiot. Upamecano.

0: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'in onu. Barış Cezalı'nda. Çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Şimdi bekleyin dedi. Kullanılmadı atış. İtirazımız var. Barış Alper yerde kaldı.
1: Bir bakalım pozisyonu ne?
0: Henüz yerden kalkabilmiş değil.
1: Attı ya.
0: Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı.
1: Yani öyle bekle filan demiyor. Attı yani.
0: Kullanın dedi. Meri deli bir top gönderdi. İsmail vardı orada. Topun indiği noktada Rabiot. Mbappe toplamıştı. Zeki var karşısında. Mbappe sıyrılma çabası ondan. Mbappe top hala kendisinde. Corner.
1: Kornerlere dikkat etmemiz lazım.
0: Köşe vuruşu kullanacak. Fransa.
1: Bu Kunde de böyle arkalara kaçar gizli gizli, ona da dikkat etmek lazım.
0: Dört oyuncu Fransa'dan cezalıdı da. Hepsi de altı pasın dışında. Üç oyuncu aynı noktada. Korner kullanıldı. Zeki. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı topunu Zeki Çelik. Şimdi Kunde. Can var karşısında. Taç. İşte Arda'nın pası. Yeniden izliyoruz. Barış Alper yerde kalıyor. Lacuvo'yla mücadelesi devam kararı geldi. Formasını değiştirdi Barış Alper. Şimdi kullanılıyor taç atışı. Verdi. 34. dakikaya girdik. Gol eşitlik var. Lacuvo yüksek bir top gönderdi. Karşıladı konuşan. İyi sakladı topu. Salih'i düşündü. O top geçmedi. Şimdi top yine bizde. Ferdi. Melih Demiral. Taç. Ay yıldızlarımız kullanacak taç atışını. Zeki. Kalecimize döndü. Uğurcan Çakır. Barış Alper kafayla indirdi. Arda hareketlendi ama Meyan cezalanın dışından kafayla uzaklaştırdı topu. Şimdi baskı yapıyoruz. Meyan Rabiot göğsüyle indirdi. Top onlarda kaldı. Kone. Lacuvo. Dakika 35. Mbappe. Melih'le uzaklaştırdık. Can. Sivayer. Faul dedi. Can uzununda itirazları var.

Olise. Olise. Şerki Kunde'yi topla buluşturdu. Bir kez daha Olise. Michael Olise. Ferdi Kadıoğlu var karşısında. Lacuva. Trufe. Rabio. Kone. Ondan Upamecano'ya. Olise. Cezalarına doğru gönderdi. Dembele. Arda Güler. Hemen baskı geldi. Top Olise'de kaldı. Can'la kapattık. Katlaçak.

0: ediyor.
1: İyi mücadele ediyoruz.
0: Pozisyona da girdik.
1: Girdik. Bir tane Barış vuramadı sağdan gelen. Ferdi'ninki bence maçın şu ana kadarki en net pozisyonu. Kafayla.
0: Kalic'de kaldı Menyan'da. Lacroix. Şimdi biraz geriye yaslandık.
1: Ne oldu, oldu normal.
0: Kunde. Şerki. Upamecano. Tüm hatlarıyla bizim yarı alanımızda yine Fransa. Şerki yerden gönderdi Dembele. Aman aman. Olise.
1: O kadar çabuklar ki hemen.
0: Şerki'nin pası Upamecano. Kulübe sol tarafa Mbappe. Barış da geldi o bölgeye. İki oyuncuyla kapattık. Faul. Felix Weyers faulü verdi. Çok faul çalan bir hakem değil.
1: Oynadı iki
0: maç başına 20 civarında faul ortalaması var. Pasta hata var Mbappe. Dembele. Dembele'nin pası Mbappe. Zeki. İyi girdi kademeye. Sonrasında Arda ile topun sahibiyiz. Ferdi Kadıoğlu. Can Uzun. Ferdi. Baskı vardı orada Ferdi'ye. Şimdi Can. Yine kaptırdık topu. Olise. Kunde. Rabio. Olise. Kunde. Bir üçgen orada. Can Uzun. Top bizde kaldı. Orada bir ritme var. Devam ettirdi yine Felix Weyer. Dembele. Dembele. Sol tarafa gönderdi. Orta şansı vermeyelim orada. Şerki. Felix Zweier oyunu durdurdu. Şerki yerde. Serbest vuruş kullanacak Fransa. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Salih'in oradaki müdahalesi. Faul düdüğünü çaldı Alman hakem. Serbest vuruşu kullanacaklar. 1981 doğumlu Felix Zweier. 2025 UEFA Avrupa Ligi, 2023 Uluslar Ligi finalinin hakemi. Tecrübeli bir isim. Serbest vuruşu kullanıyor şimdi Fransa milli takımı. Başta 39. dakika. Şerki topu maçındaki isim Fransa milli takımında. Lisede gitti yanına. Salih'in itirazları var. Zidane ve ekibi böyle istiyor pozisyonu. Şerki bıraktı. Olise kullanacak. Serbest vuruşu. Olise serbest vuruş kullanıldı. Yükseklik kazandı top. Mbappe. Taç. Arda'dan çıktı. Hemen kullandılar. Şerki. Kone. Kunde. Dembele geriye döndü Kunde'ye. Ondan Upamecano'ya. Lacroix. Rabiot. Şerki. Şimdi Kunde. Dembele. Ferdi var karşısında Dembele. Ondan sıyrılma çabası. Dembele yaptı ortaya arka direğe. Kafayla uzaklaştırıyoruz tehlikeli bölgeden topu.
1: Çok tehlikeli bir orta yaptı arka direğe. Şu ara çok baskı yedik.
0: Upamecano. İlk yarıda son 5 dakikanın içindeyiz. Kunde. Dembele. Olise. Kunde'yi düşündü. Şimdi Kunde. Abdülkerim vardı karşısında pasını verdi Şerki. Olise. Önü kapandı. Yine pasını verdi Dembele. Şimdi Şerki cezalında. Şerki. Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Çabuk çıkarsak tehlikeli oluruz. Upamecano topun Barış'a gelmesine izin vermedi.

0: çok yoğun bir baskı kurdular 3-4 dakikadır ve de çok net bir pozisyona girdiler.
1: Bir çağrı üretmesi lazım. Evet. Belki de Montella'nın. Şarkinin pası. Upamecano. Sol taraf Turufe. Arda Güler. Şimdi Zeki. Oğuz. Arda destek verdi. Arda topla buluştu. Arda top hala kendisinde. Sol tarafa Ferdi'nin olduğu bölgeye. Ferdi iyi geçti rakibini. Ekarte etti. Yaptı ortasını cezalarda kafayla uzaklaştırdılar. O noktada Arda var faul.
0: Sarı kart gösterdi.
1: Sarı kart çıktı. Arda Güler sarı kart görüyor. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Şerki Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Belksmaier
0: rakibini görmüyor ama kontrol sarı kez sarı kart doğru değil. Meri her pozisyona itiraz etmese şurada da inanılmaz bir golü kesti.
1: Müthiş. Türk duvarı.
0: Müthiş.
1: Serbest vuruşu kullandılar. Turufe. Rabio bir kez daha Turufe. Rakua. Şerki. Olise. Can var karşısında Olise. Olise dripling halinde. Olise sol tarafa gönderdi. Şimdi Rabio. Mbappe topla buluştu bir kez daha Rabio. Ceza alanına girdi. Yaptı ortasına arka direğe. Uzaklaştırdık kafayla ama o top yine onlarda kalıyor. Olise. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise. Sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Corners.
0: Müthiş bir kurtarış yaptı. İnanılmaz.
1: İşte Olise böyle aç önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarını şöyle dokundu. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi Fransa. Maçta 44. dakika. Paslaşarak kullandılar korneri. Şerki'nin pası. Dembele. Tekrar Şerki. Cezalarınıza denge. Gol pozisyonu top dışarıya gitti Rabio.
0: Yani şu 7 dakikadır ne rakibi karşılayabildik, yerleşemedik. Bir an evvel şu devre bitse.
1: Pozisyon ekranlarınıza geldi. Upamecano böyle bir üzüntü yaşıyor.
0: Yani 35 ile 43 arası çok sıkıntı yaşadık.
1: Uğurcan kale vuruşunu kullandı.

Arda Güler. Geriye Uğurcan'a. Uğurcan. Uzun gönderdi rakip yarı alana. O top yine onlarda kalıyor. Rabio. Cherki, Upamecano. Kunde. Cherki Upamecano ile oynadı. Sol tarafı düşündü, orada Mbappe vardı. Top ona gelmedi. Ama yine Fransa'da kaldı. Grupe. Taç en az 1 dakika oynanacak. İlk yarının sonuna eklenen süre 1 dakika. İsmail. Arda. Arda Güler. Pas bağlantısı kesildi. Menyan. Lacroix. Grupe. Lacroix çıkmalarına izin vermedik oradan. Zeki.

0: Uğurcan'la oynadı. Dembele hareketlenmişti. Uğurcan hiçbir arkadaşının olmadığı bölgeye gitti top. Taç. Upamecano. Lacuva. İlk yarıda son anlar. Bir kez daha Lacuva topla buluştu. Fransa milli takımında. Cherki ve ilk yarıyı bitiren düdük geliyor. Felix Weyer'den. Türkiye 0, Fransa 0. İlk yarının sonucu. Çok kısa bir değerlendirme Ömer Üründül.
1: Vallahi yani 35 dakika iyi mücadele ettik. Pozisyon da bulduk. Rakibe pozisyon vermedik ama son 10 dakikada çok ağır bir baskı yedik. Uğurcan'ın kurtarışı inanılmaz. Yani bu gerçekten müthiş bir kurtarış.
0: Tekrar birlikte olacağız.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: İdefix. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
8: Reklam.
9: Aspor Radyo.

0: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar.

0: yarıda gole çok yaklaştık.
1: Şimdi şöyle bakmak lazım. Güçlü bir rakibe karşı bence 35 dakika maçı çok iyi götürdük. Çok mücadele ettik. Zaman zaman onlara o 35 dakikada hiç tempoyu yükseltme şansı vermedik. Ama son 10 dakika devrinin bütün hakimiyeti aldılar, oyunu domine ettiler ve ciddi sıkıntılar yaşadık. Bakalım ikinci yarıya nasıl bir başlangıç yapacağız.
0: Aynı 11'lerle evet. Sahaya gelmek üzere. Hem milli takımımız hem Fransa.
1: Kulübümüzde yani hamle şansı da pek şeyli değil yani baktığın zaman.
0: Takımlar yavaş yavaş sahaya geliyor. Beixbauer orta noktada onları bekliyor. Milli takımımızın vuruşuyla başlayacak ikinci yarı. Uluslar A Ligi'nde ilk maçımız. İlk yarı golsüz sona erdi. Bu maçtan Polonya'da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Evimizde oynadığımız karşılaşmadan. Ardından da Bursa'da ATV ekranlarında İtalya'ya konuk edeceğiz. İki maçtan alınacak puanlar çok önemli tabii evimizde oynayacağımız maçlarda. Puan almamız lazım. Beixbauer son kontrolleri yaptı. Milli takımımızın vuruşuyla başlayacak mücadele. Arda ve Barış Alper orta yuvarlakta topun başında. Beixbauer'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Arda doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanına da yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık.
1: Paris Saint Germain taktiği.
0: Evet. Taç atışını kullandılar. Top bir kez daha İsmail Yüksek'ten taça gitti. Durufe taç atışını kullanıyor. Fransa milli takımında. Şerki geldi gösterdi kendini. Rabiot ile oynadı o. Taç. Yine onlar kullanacak. Durufe. Mbappe indirdi. Meri uzak taşları topu orada. Kone var. Kunde. Salih'ten top dışarıya gitti. Şimdi diğer taraftan Kunde ile taç atışını kullanıyor Fransa. Zinedine Zidane Fransa milli takımının yeni teknik direktörü bir kez daha görüntüye geldi. Taç atışı kullanıldı Kunde. Taç bu defa biz kullanacağız. Sol taraftan taç atışını. Abdülkerim sektirdi topu taça gitti. Taç el değiştirmiş oldu. Montella milli takım teknik direktörü görüntüde. Lacroix. Durufe. Kone'nin pası bizde kaldı. Can Uzun. Barış Alper hareketlendi. Şimdi topla uçtu. Mekano. Can. Top hala kendisinde destek bekledi. Sol tarafa. Barış Alper Yılmaz. Verdi. Can Uzun.

0: Şu an şık hareket, sıyrıldı rakiplerinden. Şimdi Ferdi Kadıoğlu, baskı geldi ona. Tunde, top onlarda kaldı. Upamecano. Grupe. Yakov. Baskı yapmıştık orada Oğuz'da. Mbappe. Top oyun alanında. Top bizde. Oğuz. Barış Alper. Barış'ın pası. Arda Güler. Arda kapandı önü. Arda top hala kendisinde. Destek bekliyor Arda. Arda yerde kaldı. Tehlikeli bir nokta kadar serbest vuruş. Yine alamadılar. Arda Güler'in ayağından topu faal yaptılar. Serbest vuruşu milli takımımız kullanacak. Pozisyon ekranlarınıza böyle yansıyor. İşte Arda Güler. Bu şık hareketi sonrasında faale maruz kalıyor. Arda ile kullanacağız serbest vuruşu. Meyan barajdaki arkadaşlarını uyarıyor. 6 kişilik bir baraj. Felix Zweier gözüm üzerinizde dedi. Barajdaki oyuncuların yerlerine geçmesini istedi. Barış'la Arda bir şeyler konuştu. Arda Güler serbest vuruş için hazırlık yapıyor. Başla 49. dakika. Felix Zweier yine baraja gitti. Bu defa bizim oyuncularımızı uyarıyor. Arda Güler serbest vuruşu kullanacak. Mbappe'nin yanındaydı Felix Zweier. Onu da uyardı. Arda ile şimdi serbest vuruşu kullanıyor milli takımımız. Arda, Arda defansa çarptı, top dışarıya gitti, korner. Kontrpide kaldı Meyan ama top iki direğin arasında değil. Arda Güler tribünleri hareketlendiriyor. Siz tekrarı izlerken kalkın ayağa dedi. Büyük destek var tribünlerden. Arda Güler'le kullanıyoruz köşe vuruşunu. Dört oyuncumuz ceza alanında, beş oyuncumuz oldu şimdi. Felix Zweier oradaki oyuncuları uyardı. Upamecano, Lacro, Abdülkerim. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı korner arkada. Kafa vuruşu Meyan. İsmail vurdu kafayı. Meyan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyan korner. Bu da bir başka ışığı. Büyük destek tribünlerden.
1: Yazık oldu bu pozisyona.
0: Yine gole yaklaşan taraf oldu. İlk yarıda olduğu gibi yine bir kafa vuruşu. Yine Arda Güler kullanıyor korneri. Orada o ön direğe. Orada bir karambol. Felix Zweier oyun devam ediyor. Orta vurdu. Müdahale geldi. Korner. Bir sakatlık yaşanıyor. Upamecano kendini yere bıraktı. Bir korner daha kullanacağız.
1: İsmail'in kafası çok net bir pozisyon. Çok yazık oldu ya.
0: Upamecano hala yerde. Bayağı Münih'te forma giyiyor. Bu sezon 6 maçta bir de golü var. Başarılı savunma oyuncusunun. Yine Arda ile kullanıyoruz korneri. Arda Güler baktı ceza alanına. Arda korneri kullandı. Ceza alanına arka bölüme kafa vuruşu out. Bu defa Abdülkerim vurdu. Out'a gitti top. Teknik adam arka arkaya görüntüye geldi. Meyan şimdi kale vuruşunu kullanacak. Grupe hemen baskı yaptık o bölgeye. Arda Güler ama öncesinde faul. Grupe yerde kaldı. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Oğuz müdahale yapan isim. Serbest vuruş kararı geliyor. Oğuz'da mücadele gücü yüksek bir oyuncu. Bugün de faydalı işler yaptı. Meyhan kullanacak. Fransa'da serbest vuruşu. İyi başladı. Kamerun'un

0: iki yarıya.
1: Evet, ama çok yazık oldu o pozisyona.
0: Meyan da kullanıyor Fransa serbest vuruşu şimdi. Meyan yaralanımıza gönderdi. Merih çıktı, vurdu kafayı. Rakuva. Pasta hata var. Can Uzun şimdi Arda'ya doğru. Arda Güler topla buluştu. Arda Güler gidiyor. Arda Güler geçti rakiplerini. Arda cezalarında kaptırıyor topu. Baskı yaptık. Şimdi İsmail Yüksek. Top yerimizde kalıyor. Oğuz oyun devam ediyor. Arda toplamış yerden cezalarında Barış Alper'e gelmedi. Lakuva orada bağlantıyı kesti. İsmail Yüksek. Atak tazeleyeceğiz. Kaptırıyoruz topu Jerki. Olise. Dembele hareketlendi. Merih var orada. Kaptan kaleci döndü Uğurcan. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalarında tehlike. Mbappe. Topalardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. İşte gol ekranlarınızda. 66 golü vardı 107 maçta. 67'ye çıkarıyor. Zidane'da en çok gol atan 8. oyuncusuydu Fransa milli takımının. Golü onlar buldu.
1: Evet, biz kaçırdık onları.
0: Biz baskıyla başladık. Fransızlar seviniyor. Mbappe'nin golü. Skoru 1-0 yaptı Fransa. Uluslar A Ligi'nde milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. Fransızlar. Uğurcan üzgün. Skor 1-0. Montella ve kurmaylarımız ekranda. Mbappe
1: ne oldu? Sevinirken bir sakatlık.
0: Sakatlık yaşıyor. Milli oyuncularımız üzgün. 1-0 geriye düşüyoruz. Mbappe acil içerisinde. Bir değişiklik gelecek. Kenarda Mbappe. Biz de santra noktasındayız. 54'te skor 1-0 oldu. Oyun tekrar hareketlendi. Arda Güler. Oğuz. Zeki. Arda bıraktı. Oğuz o topu oyun alanında tutamadı. Taç onların. Rufe. Lantaj atışını. Medin orada müdahalesi. İsmail Yüksek'te kazandık topu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi sol tarafta can destek verdi. Onunla oynadı. Can Uzun. Salih. Zeki. Arda Güler. Arda. Oğuz'a güzel bir pas. Oğuz. Tekrar Arda topla buluştu. Arda. Oğuz'la oynadı yine. Oğuz Aydın. Oğuz. Barış Alper. Topu pası. Uzaklaştırıyorlar o topu. Zeki. Mbappe oyuna girdi. Top da bizde Ferdi. Ferdi, Barış Alper, Upamecano. Barış Alper ayakta kaldı. Top dışarıya gitti. Korner kararı geliyor. Köşe vuruşu kullanacağız. Hani Bayern Münih'te fiziksel yapısıyla meşhur Upamecano ama bizim de Barış Alper'imiz var.
1: Artık
0: omuz omuza futbol, mücadelede gücünü gösterdi Barış Alper.
1: Kuvvet çok önemli artık.
0: Köşe vuruşunu kullanacağız Arda'yla. Yine 5 oyuncumuz ceza sahasında. Arda kullanıyor köşe vuruşunu.

0: anda Mbappe kendisini yerde bıraktı. Golden sonra da tedavi için sağ kenarındaydı Mbappe. Şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. 20 numaralı formasıyla Desire Doué oyuna giriyor. İlk oyuncu değişikliği, zorunlu bir oyuncu değişikliği. Fransa milli takımında dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mbappe Kopa'larla böyle buluşturmuştu ve Fransa'yı 1-0 öne geçirmişti. Şimdi oyundan çıkıyor. Doué oyuna giriyor. Desire Doué oyunda. Oyuncu değişikliği gerçekleşti. Bu değişiklik sırasında Arda'ya da biri bir tedavi uyguladı kenarda. Oyunda tekrar hareketleniyor. Şimdi Dembele. Kayrak bir müdahale. Abdülkerim'den çok geride bir müdahale. Bravo. Doué. Topa dokunamadı. O top bizde kaldı. İsmail Yüksek. Zeki. Arda'yı gördü. Arda Güler. Rakibini geçemedi. Doué. Kone. Diğer kanada Kunde. Şerki. Barış Alper. Şerki mücadelesi. Felix Zweier faulü belirledi. Serbest vuruşu Fransa kullanacak. Pozisyon bu. Serbest vuruş kararı geldi bu pozisyon sonrasında. Durufe. Çizikte Doué var, o merkezi yöneldi. Dembele ile oynadı. Kaptanlık pazuventide Dembele de. Upamecano sol tarafa Doué'nin olduğu bölgeye kafayla bir müdahale Oğuz'dan. Bu arada Felix Zweier oyunu durdurdu. Az önce Şerki ile Barış Alperes'te bir tartışma vardı. Mini bir tartışma. İki oyuncuyu yanına çağırdı. Uyarılarda bulundu. Dayan Şerki.
1: Oyun başka yerde oynanırken dönüp onlara bakıyordu hakem.
0: 9 maçta 4 golü 2 asisti var. City'de. Şerki'nin iyi başladı o da sezona. Kone. Dembele'nin pası. Lacroix. Kalesine döndü. Maignan. Şerki Maignan'la oynadı. Durufe. Doué'ye doğru. Zeki var orada. Kafayla dokundu. Baskı yaptık ama top oyun alanında tutamıyoruz. Durufe kullandı taç atışını. Lacroix. Kunde'nin pası Dembele. Şerki. Olise Kunde'yi düşündü. Kesik pas bağlantısı Salih'le. Şimdi Can topla buluştu milli takımımızda. Kunde, Olise beraber geldiler. Toptaça gitti. Taç onların. Hemen kullandılar Şerki. Dembele sol tarafa Doué'nin olduğu bölgeye. Doué topla buluştu. Oğuz karşılıyor kendisini. Doué geçti onu. Şu taçı buldu. Doué vurdu Uğurcan. Sonrasında Ferdi. Pozisyon devam ediyor. Abdülkerim kafayı vurdu.
1: Offside
0: bayrağı da kalktı. Endre kuruşu kullanacak milli takımımız. 54'te Mbappe'nin golü. Olise'nin asistinde skoru 1-0 yaptı Fransa. Pazartesi günü 21.45'te ATV ekranlarında bu defa İtalya'yı Bursa'da konuk edeceğiz. Uğurcan. Barış Alper'in olduğu bölgeye

0: kafayı Lakuva vurdu. Top bizde kaldı. Ferdi Kadıoğlu. Abdülkerim Bardakçı. Ferdi. Ferdi'nin pası Can Uzun'a. Can Uzun. Ferdi ile oynadı. Ferdi orta şansı. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Yine pozisyon bulduk. Bir kez daha izliyoruz. Bu şut top out'a gidiyor.
1: İkinci devreye iyi başlamıştık. Maçın kırılma anı oldu o kaçan kafa golü pozisyonu. Bir dakika sonra da gol yedik. Hatalı bir gol yedik yani.
0: Zeki kafayı vurdu. Turufe. Yine Zeki. İsmail, Abdülkerim, Salih. Upamecano hocam orada baskı yapmıştı. Kunde. Olise. Çerki. Bir kez daha Olise topla buluştu. Kunde. Olise en geriye Upamecano'ya. Barış Alper takip ediyor. O Lakuva ile oynadı. İki stoperin paslaşması. Şimdi Turufe. İsmail pas bağlantısını kesti. Şimdi Oğuz Aydın. Orada baskı vardı. Kaptırdık topu Dembele. Sağ tarafa Olise'nin olduğu bölgeye. Olise topla buluştu. Bomboş bir alan önünde. Ferdiler onu karşılar. Cezalarını girdi. Olise cezalarında son çizgi çevirdi. Melih'le uzaklaştırıyoruz topu. Can orada mücadele yapan oyuncu. Yerde kaldı. Faul. Felix Bayer faulü belirledi.
1: Bu tip takımlara karşı pas hatası yaptığı anda hemen onu çeviriyorlar. Önemli bir hata işte. Şimdi burada bir uzun topla çok net bir tehlike yaşadık.
0: Can yerde kalmıştı. Eintracht Frankfurt'ta 6 maçta 4 golü 3 asisti var. İyi bir sezon başlangıcı yaptı. Çok formda. Zeki. Arda. Baskı var Arda'ya. Zeki topla buluşturdu. Abdülkerim. Olise geldi. Müdahaleyi yaptı. Mbappe o noktada. Abdülkerim. Şimdi Can topla buluştu. Top bize kaldı. Salih ile çekti. Barış Alper hareketlendi. Salih topla buluştu. Salih vurdu.
1: Dava bir ciddi kontratak şansı yakaladık. Duruş kötü geldi. Pas tercihi yapmadı.
0: Meyhan sakin diyor arkadaşlarına, böyle yazdı ekranlara. Montella da bu atak sonrası oyuncularına alkışlarla moral verdi. 67. dakika. Tek gol 54'te Mbappe'den geldi ki sonrasında sakatlandı, oyundan çıktı. Fransa'nın 1-0 üstünlüğü var. Meyhan atışı kullandı. Doğrudan taça gidiyor top. Due ve Zeki o bölgedeydi. Taç atışını milli takımımız kullanacak. Zeki Çelik arkadaşlara baktı. Zidane böyle izliyor heyecanla maçı. Fransa milli takımının başında ilk maçı Zinedine Zidane'ın. Taçtan taça gitti top. Turfe şimdi taç atışını kullanacak. Salih faul. Kartıyla geldi hakem. Salih Özcan sarı kart görüyor. Arda'dan sonra maçtaki ikinci sarı kart yine bize çıkıyor. Pozisyon ekranlarınızda.
1: Doğru. İki kart da doğru bize çıkıyor.
0: Serbest vuruş kullanılacak şimdi. Turufe topu maçındaki isim kullandı. Lakuva ile oynadı. O kalesine döndü Meyhan. Upamecano

0: Dembele. Şarkı. Çabuk dönmemiz lazım. Şarkı dripling halinde. Şarkı gidiyor. Pasını verdi. Olise'ye cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlüne. Şimdi Şarkı. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Koundé ile pozisyon buldu Fransa. İşte bir kez daha izliyoruz. Bu vuruş out'a gitti. Zidane bu tepkiyi veriyor. Pozisyon sonrası. Abdülkerim verdi. Abdülkerim baskelici uzun oynadı ama top yine onlarda kaldı. Olise takip ediyor. Olise, Şerke, Koundé, Lacroix. 63-37, %63'e %37 yine onlar daha fazla topla oynuyor. Lacroix, Upamecano, Şerki, üst üste başarılı paslar Fransa'dan. Dembele geriye döndü Upamecano'ya. Lacroix, Rabiot. Verdi aldı. Rabiot bir kez daha topla buluştu. Şimdi Olise. Rue. Grupe hareketlendi. Zeki'den sıyrılma çabası. Out. Dakika 70. 1-0 önde Fransa. Milli takımımız karşısında. Montella böyle izliyor mücadeleyi, teknik direktörümüz. Sayıyor Felix Zweier. Yeni kurallar gereği Uğurcan da kale vuruşunu kullandı şimdi. Barış Alper, evet, formasından çekildi, gördü hakem. Lacroix formadan çeken isimdi, serbest vuruş. Biz kullanacağız serbest vuruşu. Pozisyon ekranlarınızda. Arda Güler topu başında. Can Dusun'a verdi pasını. Can'dan Ferdi'ye. Ferdi Kadıoğlu. Arda Güler orta şansı yaptı ortasını. Upamecano kafayı vurdu. Dönen top bizde kaldı. Şimdi Oğuz ceza alanına. Yine kafayla uzaklaştırıyorlar. Şimdi hızlı çıkıyor Fransa. Dembele. Dembele ile birlikte Salih hareketlenmişti. Çok hızlı Salih. Topa yetişti. Pasta hata var. Dembele verdi var karşısında. Dembele cezalarına girdi. Pasını verdi. Geri döndü o top. Onda kaldı. Atak devam ediyor. Uzaktan bir vuruş, top dışarıya gitti. Out.
1: Şimdi tabii skor dezavantajında olduğumuz için geriye çıkma mecburiyeti var. Onun için daha çok yakalanıyoruz geniş alanda.
0: Olise böyle vurdu. Top out'a gitti. Bu da bir başka açı. Sonuç gelmedi. Şimdi topu rakip yer alanı taşıdık Arda'yla. Arda Güler, Upamecano. Faul olması lazım. Felix Zweier faulü çaldı. Kartıyla gidiyor. Sarı kart çıktı Upamecano'ya. Maçtaki üçüncü sarı kart bu. Serbest vuruşu kullanacağız şimdi Arda Güler. Upamecano'nun bu müdahalesiyle yerde kalmıştı. Ardından da sarı kart geldi. Şimdi Arda ile kullanıyoruz serbest vuruşu. Başta 73. dakika. Arda topun başında, tek kişilik baraj. Arda cezalarına gönderdi. Kaleci çıktı, aldı Benyan. Günün başarılı isimlerinden Benyan. Milan'da forma giyiyor. 31 yaşında tecrübeli bir isim. Milli takımımızda iki oyuncu değişikliği hazırlığı var. Zeki. Lacroix kalesine döndü Meyan. Oğuz kaleciye baskı yaptı, koşusunu sürdürdü. Upamecano ona da can baskı yapmıştı ama Koundé ile o baskı.

0: kırdılar. Upamecano. Kone. Diagonale gönderdi. Orada Doué var. Doué'nin pası Turufe. Turufe cezalarını gönderdi. Uğurcan'da kaldı top. Eren Elmalı ve Kerem Aktürkoğlu hazırlık yapıyor. Arda Güler. Salih Özcan, Salih. İsmail. Oğuz. Salih şık bir pas. Zeki hareketlendi. Zeki Lakuva ile mücadelesi. Zeki top hala kendisinde. Baskı geldi. Şimdi Salih Özcan. Oğuz oynadı. Milli takımımız rakip yer alanına yerleşti. İsmail Yüksek. Onun pası Salih Özcan'a. Salih tekrar Zeki topla buluştu. Ay yıldızlarımızda. Kapandı Fransa. Şimdi Melih Demiral. Ondan Arda'ya. Arda Güler. Sol tarafa Ferdi'nin olduğu bölgeye. Ferdi Kunde var karşısında, pasını verdi. Can Usun. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin pası. Arda. 3 kişi kapattı önünü. Barış Alper'i topla buluşturdu. Barış'tan Can'a. Can Usun. Can sığınma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Usun cezalandı. Can pozisyonunu kaybettiği yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Menyan. Yine gole çok yaklaştı. Yine Menyan başarılı. Arda Güler dar açıdan müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Menyan topu kornere gönderdi. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Oğuz kenara geliyor. Eren oyunda. Milli takımımızda. Can da kenara geliyor. Kerem Aktürkoğlu oyunda. İki hamle geldi. Teknik direktörümüz Montella'dan. Arda Güler'le kullanacağız şimdi köşe vuruşunu. Dakika 76. Felix Zweier'de düş aldı. Arda korneri kullandı. Menyan çıktı. İki hamle. Elinden kaçırdı. Şut şansı. Top defanstan dönüyor. Top yine bizde kaldı. Şimdi Zeki. Zeki. İki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalanda bir vuruş atı dışarıya. Abdülkerim. Stoperimiz geldi. Röveşata'yla topu alarla buluşturmak istedi ama o top dışarıya gidiyor. İşte Zeki. Cezalarını gönderdi Abdülkerim. Aşk gol olsa çok şık bir gol olacaktı. Uzun sürede unutulmayacak bir gol olacaktı. Bravo Abdülkerim. Haydi gol bekliyoruz artık. Kamavinga kenarda. Onlar da oyuncu değişikliği yapacak. Barcola ve Kamavinga'yı görüyorum. Şimdi etkili geldiler. Faul yok dedi karşılaşmadaki mi? Top bizde, Barış Alper'e geçmiyor o top. Kayarak bir müdahale geldi. Lakuva'dan. Basta hata var. Şerki yerde kaldı, faul.
1: İyi mücadele ediyoruz yani. Skordan şey.
0: Tempoyu yükselttik.
1: Skor ne olursa olsun yani, pozisyonlar da bulduk, mücadele ediyoruz.
0: Kamavinga oyuna giriyor, Şerki kenara geliyor. Bir değişiklik daha. Olise de kenara geliyor. Barcola oyunda.
1: Olise ile Mbappe çıkıyor. Barcola ile Doué'ye giriyor.
0: Kamavinga giriyor.
1: Yani. Forvetlere baksana.
0: Geç çıktığı için yeni kurallar gereği giremedi bu arada Kamavinga. Onu da söyleyelim. Doué. Kerem kesti o topu. Arda hareketlendi. Lakuva kafayı vurdu. O top yine bizde kalıyor. Arda Güler'e gelmedi. Şimdi Ferdi oraya baskı yaptı. Faul bekledik. Devam ettirdi. Zeki. Berdi geldi, topu aldı. Şimdi faul çaldı ama Fransa'ya kaldı. Alman hakem Swayer. Atış hemen kullanıldı. Bir kişi eksik Fransa şu anda. Yeni kurallar böyle diyor. Kaleciye gelen top Benyan. Gelişi güzel, bize doğru gönderdi, bizim alanımıza doğru. Upamecano. Rabiot bomboş bir alan önünde, hala dribbling halinde. Sol tarafa gönderdi. Uğurcan.
1: Orada geri pas olur mu ya Uğurcan?
0: Geri pas.
1: Ha, olmaz olur, ama olmaz.
0: Olmaz mı diye düşünürken önüne almamayı tercih etti ama riskli bir hareket. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Orada, orada vardı orada. Pas bağlantısını kestiler. Kone araya girdi. Barış Alper de çok mücadele etti. Bir de sakatlık yaşıyor şu anda. Yerden kalkamadı. Barkola. Barkola top hala kendisinde. Barkola. Geldik, baskı yaptık. Şimdi pasını verdi. Atak tabi devam ediyor. Uzaktan bir vuruş top dışarıya gidiyor. Yine etkili geldiler Ömer abi.
1: Evet.
0: Kamavinga da oyuna dahil oldu. Pozisyonda bir kez daha izliyoruz. Duen'in şutu. Olması lazım. Yardımcı uyardı. Avantajı bıraktı. Şimdi iyi taşıdı. Kırık bir yaralanın topu. Sol taraftan Barış Alper hareketti. Barış topla buluştu. Barış Alper baktı arkadaşlarına. Barış şimdi Ferdi'nin olduğu bölgeye. Ferdi çevirdi topu. O top yükseklik kazandı. Kaleci Meynihan'da kalıyor. Normal sürede son 10 dakika. Belir pası, Zeki orada. Davio. Upamecano'yu topla buluşturdu. Upamecano. Kunde. En girdi Upamecano. Şimdi Kone. Rabiot. Barcola'nın pası. Rabiot bir kez daha topla buluştu. Upamecano. Kone. Upamecano. Lacuva. Yine oyunun kontrolünü aldılar. Kurufe. Barcola. Barcola yerde kaldı, faul.

serbest duruşu kullanacak. Fransa maçta 82. dakika. Tek gole Mbappe'den 1-0 üstünlüğü var Fransa'nın. Dembele topun başındaki isim. Fransa'da ceza sahasına baktı. Gönderdi topu. Uzaklaştırılan top, atak devam edecek. Cezalı'da tehlike. Son anda ayak koyduk. Abdülkerim Bardakçı ile korner. Köşe vuruşunu kullanacak Fransa milli takımı. Cezalarımız için kalabalık. Dembele topun başında paslaşarak kullanıldı. Kone. Bargola tekrar Kone ile oynadı. Çok rahat top çeviriyorlar. Koundé sağ tarafa gönderdi. Bir kez daha topla buluştu.

0: Upamecano. Gundene basın Upamecano. Taç. Fransa milli takımı kullanacak taç atışını. Saydı hakem. Hemen kullanıldı taç atışı ondan sonra. O bölgede baskı yaptık. Arda. Arda kolundan daha ne kadar çekilmesini izleyecek. Durdurdu. Faulü verdi Felix Zweier. Arda Güler kullandı serbest vuruşu. Şimdi Kerem Aktürkoğlu sevdiği toplar ama Upamecano geldi pozisyonunu bozdu. Topu da kalesine kazandırdı. Menyan hemen oyuna soktu. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elde müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Upamecano karşıladı. Deniz Gül'ü oyuna alacak. Montella ve Melih Kabasakalı. Şimdi sol tarafa gönderilen top Turufe. Faul. Dembele'nin itirazları var. Felix Zweier'e. Elini kulağına götürdü. Benim evet. Gülüm.
1: Pozisyonu göstermiyor.
0: Şimdi ekranlara getirdik pozisyonu.
1: Omuz başına vuruyor.
0: Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Melih orada. Şimdi Abdülkerim de geldi. Oyuncu değişiklikleri de gerçekleşmedi. Felix Zweier.
1: Eyvah.
0: Wingert'ten. İzleme tavsiyesi yani geldi.
1: Ben şeye vurdu gibi gördüm ama.
0: Galatasaray maçında yaptıklarıyla hatırlıyoruz. Bardaki hakemi Christian Wingert izleme tavsiyesi de bulundu. Felix Zweier izliyor pozisyonu. Pozisyonu izliyor. Alman hakem Felix Zweier. Dakika 86.
1: O da karar veremiyor.
0: Hala monitörün başında Felix Zweier. Christian Dinger bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekti. Şofan Hoca'nın Okan Burun'da açıklamaları vardı. Uğurcan da geldi kenara. İzledi hakem. Arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz. Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü milli takımımızda. Şimdi Bursa'daki İtalya maçında da yok Uğurcan. Bu pozisyon sonrasında vardan izleme tavsiyesi geldi ve Felix Zweier kırmızı kartını çıkardı izledikten sonra. Şimdi oyuncu değişikliği
1: burada, burada en büyük kayıp tabii bir sonraki maçta oynayamayacak olması.
0: Tabii İtalya
1: bizim
0: maçında.
1: İçin çok kritik başta. Şimdi zaten biz şu anda yenik durumdayız yani.
0: Altay Bayındır, Okan Koçuk vardı kenarda. Altay Bayındır oyuna girecek. Serbest vuruş kullanacak tabii bu karar sonrasında. Fransa milli takımı.
1: Hakem çok düşündü dikkat edersen. 10 kere seyretti yani. O da tam karar veremedi.
0: Şöyle bir ara elliyle açtığını gördüm.
1: Evet.
0: Beğenmedi de açıları. Evet. Altay oyuna girecek. Barış Alper kenara geliyor. İsmail de kenara geliyor. Melih Kabasakal oyunda. Biri mecburi iki değişiklik yapmış olduk. Serbest vuruşu kullanacak Fransa. Evet. tehlikeli bir noktadan şimdi serbest sürüş kullanılacak. Dembele orada. Turufe'yi görüyorum. Altay kaleye geçti milli takımımızda. Uğurcan kırmızı kart görmüştü. Dembele atışı kullanmak için hazırlık yapıyor. Turufe de orada ama Dembele vuracak gibi gözüküyor. Beliksivayar oyuncuları uyardı. Şimdi atış kullanılacak. Dembele geldi. Dembele vurdu Altay. Oyuna girdi. Daha soğuktu belki ama kapattı iyi yer tuttu. Köşeyi. Kapattı o köşeyi. Depo oyuna girecek. Fransa'da da bir oyuncu değişikliği yapılacak. Top yine onlarda. Şimdi 10 kişi kaldık tabii. Abdülkerim verdi. Melih. Abdülkerim. Arda'nın top kupası. Taç. Dembele de kenara gelecek.
1: Tabii orada Uğurcan aslında golü şey yaptı, kurtarıyordu yani. Yok var yani yoksa.
0: Bir bakıma kendini feda etti.
1: Feda etti ama işte İtalya maçı için problem oldu.
0: Depol oyunda. Depol. Dembele'nin yerine oyunda. Atış kullanıldı. Verdi'ye çarptı top. Altay. Top oyun alanında tutuyor. Bravo Altay. Rande forma giyiyor Depol. 6 maçta 3 golü var bu sezon. O da sezona iyi başlayan isimlerden. 8 dakikalık uzatma gösterildi. En az 8 dakika daha oynanacak. Altay uzun gönderdi. Yükseklik kazandı kafayla. Orada dokunan isim Kone'ydi. Merih. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Merih de oynadı. Rabio Merih mücadelesi. Rabio sakladı topu. Yardımcı da uyardı. Faul.
1: Yapma faul artık orada. Sırtı dönük oyun.
0: Bir anda sinirler de gerildi evet. Sonrasında. Lakuva ve Meri arasında yaşananlar.
1: Ufak tefek yaptıklarına bir şey demiyor. Normal vücut vücuda ama sonunda.
0: ...96 ikinci dakikaya giriyoruz. Montella da üstün. Menya. Serbest vuruş kullandı. Ferdi yükseklik kazandı bu topa. Melih sekti top. Abdülkerim geldi oraya, yetişti. Topun da sahibi oldu. Abdülkerim. Şimdi Kerem kendini gösterdi. Kerem Aktürkoğlu. Top çok uzağında kaldı. Taça gidiyor. Taç için sahibi hakem. Hemen kullandılar. Arda sekti top. Rabio, Kone. Top yine onlarda kaldı. Kumru sağ tarafa gönderdi. Kapandı milli takımımız. Bir kişi eksik oynuyoruz. Uğurcan kırmızı kart gördü. Var müdahalesi sonrasında Upamecano'nun pası. Lakuva. Turupe. Upamecano. Kone. Burada bir kez daha Kone. Arda Güler pas bağlantısını kesti. Arda yine formasından çekiliyor. Bu çekmelere bir sarı kart geliyor nihayet. Oyuncu değişikliği. Kone sarı kart gördü. Ferdi Kadıoğlu da çok çalıştı, çok mücadele etti, çok koştu.
1: Hepsi çalıştı canım yani çocuklar kolay değil.
0: Deniz Gül de oyunda. Santraforumuz oyuna girdi. Arda rakibinden sekti top. Oo, sonrasında

0: Bu nasıl topa yükselmek? Evet, bir sarı kart daha çıkıyor. Lapol sarı kart gördü. Arda ile kullanıyoruz. Serbest vuruşu. Cezalığında gönderdi Arda. Vurdu kafaya. Bir çekme de var orada. Oyun devam ettiğiniz yerde kaldı, kalktı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Onun pası beni kafayla uzaklaştırdılar topu. Dönen topu almamız lazım. Salih yetişti. Altay kalesini terk etti. Altay bayılır. Uzun gönderdi. Melih kafayla indirdi. O topu Turufe takip ediyor. Kalesine döndü. Menyan. Upamecano Kunde ile oynadı. Upamecano deniz pozisyonunu bozdu. Kerem Aktürkoğlu sol tarafa gönderdi. Şimdi etkilendi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Ah, Kerem'e gelmiyor. İyi taşıdık topu o bölgeye ama Kerem'i topla buluşturamadık. Abdülkerim tüm hatlarımızda. 10 kişi kalmamıza rağmen rakip yarı alandayız. Arda Güler. Abdülkerim. Milli takımımız gol arıyor. Arda'dan şık bir topuk pası. Top yine bize kaldı. Orta ceza alanına kafayı onlar vurdu. Turfe kafayı vurdu. Abdülkerim. Salih indirdi. Şimdi bir atak daha geliştireceğiz. Zeki baskı var. Faul olması lazım. Şimdi bir çaldı. Zivayer faulü belirledi. Serbest vuruşu kullanacağız. 90+5. dakika. Az önceki pozisyon ekrana geldi. Arda Güler'le serbest vuruş kullanıyoruz. Ceza alanı yayın önünde kümelendi futbolcular. Atış kullanıldı. Yükseklik kazan top kafayla uzaklaştırdılar. Yine orada araya girdi. Baskımız devam ediyor şimdi. Eren. Eren yerde. Top onlarda. Kunde'yle çıkıyor Fransa. Yine baskı yaptık o bölgede. Melih Kabasakal. Top taça gitti. Melih Sivayert hemen taşlarda sayıyor. Yeni kurallar gereği. Upamecano kalesine döndü. Menyan. Menyan bir an kime takıldı? Sonrasında uzaklaştık topu. Zeki kafayı vurdu. Top bize kaldı. Hadi çocuklar. İlk deniyoruz. Kerem'e doğru Upamecano. Bone. Bunde, Bone. Yine üst üste başarılı paslar. Fransa milli takımından. Barbalı'yı düşündüler. Arda Güler. Arda topu sahibi. Arda baktı arkadaşlarına. Sol tarafa gönderdi. Eren. Eli. Bir kez daha Arda topla buluştu milli takımımızda. Arda onun pası Melih Kabasakal. Melih sağ tarafı gönderdi Zeki. Bir kez daha Melih topla buluştu. Melih baskı var orada. Kaptırdı topu. Durufe. Bizim gönderdi. Barkola hareketlendi Zeki. O da bugün çok çalışanlardan biri. Hepsi çok çalışıyor bir ürünün.
1: Hepsi çalıştı gibi. Ama Zeki de mükemmel oynadı.
0: Eren Elmalı. Arda. Son anlar artık mücadelede. Son dakikanın içindeyiz. Meri. Yerde kaldı Meri. Hayır diyor. Melih Sivayer. Sonrasında Upamecano ve Meri arasında yaşanan bir gerginlik. Arda Güler gitti. Sakinleştirdi orada. Oyuncuları.
1: Çocuklar çok iyi mücadele ettiler Cüneyt. Yani gerçekten.
0: En az bir puanı hak ettik.
1: Hak ettik tabii yani şey.
0: Barkola. Barkola top hala kendisinde. Fransa ile oynuyorsunuz. Kaç pozisyon bulacaksınız? O pozisyonları buldu milli takımımız.
1: Çok da vermedik. 10 kişiyle bile gol aradık yani düşün.
0: Barkola topu oyun alanında tutamadı. Son anlar artık mücadelede. Son saniyeler. Felix Vayaş kronometresi kontrol ediyor. Faul.
1: Bitirdi.
0: Ve son düdük. Felix Vayaş'dan. Türkiye 0, Fransa 1. Maçın sonucu.
1: Bu maçta biz ne bekliyorduk? Skorun dışında mücadele, kafa tutabilme bir büyük rakibe, bunları yaptık. Onun için
0: son maçı saymazsak Dünya Kupası'nda daha iyi mücadele eden bir milli takım
1: canım,
0: vardı.
1: Kesin yani, oynadığımız rakibe baksana yani. Çok, çok az pozisyon verdik. Kırılma anı, İsmail'in kafası gol olsa belki bu maçı en kötü berabere bitirirdik. Belki kazanırdık. Bir dakika sonra gol yedik. Yani zaten dikkat edersen bak, maç kaybettiğimiz halde seyirci de sonuna kadar destek verdi. Çünkü herkesin beklediği bu. Mücadele edelim.
0: Seyirciyi de, taraftarı da kutlamak lazım. Evet. Çok kısa bir ara, yeniden birlikte olacağız.
2: O Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: Reklam.
9: Aspor Radyo.
8: Reklam.
7: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
10: Canlı yayın.
11: Bir oyunda ya ikinci topları alıp devam edeceksiniz. Ama biz zaten geriden oyun kurma gibi herhangi bir düşüncemiz yok. İyi savunalım, tamam iyi savunalım. Ama biz de A Ligi'nde oynuyoruz yani sonuçta. Tamam bu Fransa iyi takım, güçlü oyuncuları var. Ve sekanslar halinde bizi kendi ceza sahasımıza kadar ittiler. Eyvallah %100. Ama biz de aldığımız zaman biraz oynamamız lazım. Yani bugün Arda'nın haricinde... Yani ben ikinci bir efektif oyuncu göremedim sahada. Yani işte top benden gitsin. Barış yok, Can yok. Yani yok tamam. Bir kurgu düzenlenmiş. Oyunun özellikle gol yenilene kadarki süre zarfında gayet de iyi götürdük. Ama biz Fransa'yı tarif ederken şöyle dedik. Dengeyi bozduğu zaman çok etkili oyuncuları var. Seni zor duruma düşer. Ya biz ikinci devrenin başı

0: Da şurada topu buraya oynadık, baskı yaptık. Bireysel hatadan kalemizde
1: gol. 10 dakika baskı yaptık, 10. dakikada gol yedik.
0: Bravo. Yani biraz daha dengeli oynamak lazım. Çünkü hem eksiyiz, hem formda değiliz. Oyuncular bazında, milli takıma aldığımız oyuncular bazında. Ya biraz daha dengeli oynayıp, ama pozisyon da buluyoruz. Biraz etkili vuruşları yapsak belki golü de bulacağız. Yani maç öncesi o felaket tellalcıları vardı ya, 3 mü olur, 4 mü olur, 5 mi olur diyorlardı ya. Yani bugün sahada o kadar iyi bir, dedikleri gibi bir Fransa yoktu bence. Biz biraz daha dikkatli olsaydık en kötü ihtimalle Uluslar Ligi'ne bence puanla başlayabilirdik.
1: Bu arada grubumuzdaki diğer maçta da Belçika İtalya'yı deplasmanda 2-0 yendi.
0: Orası da enteresan.
1: Peki daha detaylandıracağız Cem Hocam. Mbappe'nin tek golü var. Bizim de pozisyonlarımız var dediğim gibi. Fakat belli ölçülerde doğru oynasak da tahmin ettiğimiz gibi ofansif anlamda ciddi eksiklerimiz vardı. Arda dışında da o yaratıcılığı, o oyunu, oyuna kalite getirecek, oyuna sonuç getirecek kısmını yapacak oyuncumuz sınırlıydı sanki.
2: Aslında oyuna doğru da başladık. Yani bugüne kadar mesela dörtlü defansla oyuna başlayan Türk milli takımı bugün Fransa'yı iyi tahlil ettiğinde üçlü bir defans, soğanda Oğuz, solunda Ferdi ile beraber bir beşli, önündeki işte Salih'le ve İsmail'le, önlerinde de Arda ve Can, önünde Barış. Aslında oyunun ilk yarısına bakıldığında belki top oynama yüzdesi Fransa'daydı ama gol beklentisine baktığımız zaman da onu %50'lerde tutabilen de bir Türkiye oyunu vardı. Bence Türkiye Türk milli takımının ilk yarıdaki oyunu oyuna tutunma manasında, oyunda kalma açısından çok önemliydi. İlk yarı iyi geçti Türk milli takımımız. Bizim öncelikle ofans bölgesindeki oyuncuların özellikle böyle yüksek kategorideki zorluk derecesi yüksek maçlarda performanslarını daha iyi arttırmaları lazım. Şurada bir gerçek ki sevgili Ender, bir santraforlu oyunu oynarken oraya devşirme bir santrafor koyduğunuz zaman maalesef olmuyor. Ben yani benim şahsi görüşüm bu tabii. Orada Barış Alper'in gördüğüm kadarıyla da evet belki gününde değildi ama fizik kalitesinde de bir düşüş var. Oradaki o daha çok mücadelesini omuz omuza temaslı oyunda daha fazla ikili mücadele kazanması gerekirdi. Orada topu oyunda kalması için mücadele gücü daha yüksek olabilirdi. Ama zaman zaman özellikle de dalgalanmaya başlayan oyunda Türk milli takımının rakip alanda oynama isteği başladığı zaman da oradaki oyuncuların bireysel performansların maalesef altında kalması, yani esas oyun gücünün de altında kalması, rakip alanda yakaladığımız pozisyonlarda atak sonlandırmada sıkıntılarımız oldu. Ama oyunun geneline baktığın zaman Türk milli takımın oyunda tutunan, milli takımımızın bazı oyuncularında form grafiğindeki belki düşüşleri olmasına rağmen özellikle ofans bölgesindeki oyuncuların, Arda'nın dışındaki oyuncuların daha efektif olması lazım. Daha özellikle bu tip Fransa gibi zorluklu, yoğunluk geçecek maçlarda daha iyi olmaları gerekir. Ama ben mesela Oğuz'un, Ferdi'nin, defansın merkezinde oynayan Abdülkerim'in dışında özellikle Merih'le beraber Zeki'nin oradaki oyunu tutmaları, önünde İsmail'le Salih'in o defans bölgesine yardım etmeleri, rakibe çok pozisyon vermediler. Bu açıdan baktığınızda bunlar değerli, kıymetli şeyler. Ben bir de bu tip maçlarda golü özellikle psikolojik motivasyonu yakalamak için bu maçlarda golü erken bulmak veyahut da golü ilk bizim bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Onu da gündüz yayınlarında söyledim özellikle. Bu tip maçlarda golü özellikle siz bulduğunuz zaman hem psikolojik üstünlüğünüz hem motivasyonunuz daha farklı oluyor. Daha oyunun gücüne daha etki edebilecek duruma geliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi yani bugün oyunun geneline ve rakamlardan da yola çıktığınız zaman mücadele gücü mümkün olduğu kadar ortaya iyi koyan bir milli takımımız vardı. Bireysel özelliklerini Arda ile beraber zaman zaman yükselten ama bununla beraber de o kolektif oyunu oynamaya çalışırken de defansın forvetlerin önünde oynayan oyuncuların dışında ofans bölgesindeki oyuncular da maalesef biraz fizik kalitede de olsun, performansı da olsa düşüklük vardı. Bunu da zaten oyunun bitirici anlarında, yaratıcılık anlarında, atak sonlandırmada bunları oyun içerisinde hissettik açıkçası.
1: Abdullah Hocam, şimdi bakıyorum gol beklentilerine. Yani bizim gol beklentimiz maç sonunda 1.14. Bu rakam Fransa milli takımında da 1.21.
0: Biraz denge gözüküyor.
1: Yani bu anlamda bir denge var. Zaten evet, bizim 5 denememiz var. 3'ü isabetli. Onların da 6'da 4. Biri gol zaten.
0: Evet.
1: Yani bu anlamda tamam, biz ofansif anlamda üretkenlikte sıkıntı yaşadık belki. Fakat onlar da benzer durumdaydı.
0: Tabii.
1: Yani böylesine 1,5 milyar euroluk bir takımdan bahsediyoruz.
0: Tabii.
1: Hani yok yok Dembele, Olise, Mbappe falan diye başlıyoruz.
0: Evet.
1: Ama belli şeyleri belli oranda doğru yapabildik. Bunun da göstergesi zannediyorum. Böyle bir takımın yani Dünya Kupası'ndaki işte şut sayı rakamlarını hatırlıyorum. Maç başına düşen isabetli şutları, hani son resmi maçlar diye gol sayılarını hatırlıyorum. Yani böyle
0: fazla
1: bakınca
0: gol atan takım, %100 haklısınız.
1: Böyle bakınca bazı işleri doğru yapabilmişiz ve onları da hani çok fazla uçurmamışız tabiri yerindeyse. Ama işte kırılma anları var maçın. Gol dakikasını hatırlayalım.
2: Evet, evet.
1: Yani kendimiz kendimiz yarattık golü.
0: %100. Ya aslında ben ilk yarı biterken istatistiklere baktığımda çok dengeydi. Aslında oyunda da aynı denge. Sekansları iyi kullanan takımlar pozisyona giriyor. Biz sekanslarda pozisyon bulduk, değerlendiremedik. İkinci yarının başında Fransa pozisyonu buldu. Bireysel hata da buna eklenince golü buldu. Yani böyle oyunlarda pozisyon vermemek, %100 katılıyorum, çok kıymetli. Takım savunması, ki hoca bugün formasyon olarak top rakipteyken 5+2'yi koyduğu zaman mümkün olduğu kadar pozisyon vermedik ama bizim bugünkü sıkıntımız özellikle ofansif anlamdaydı. Yani mesela Can'ı çok etkili kullanamadık. Barış Alper sahada yoktu. Ya bunlara bir tek pas atacak ve dediğim gibi sahanın bence Türk milli takımı adına en iyi oyuncusu Arda Güler'di. Ki bence çok da kuvvetlenmiş ciddi anlamda da.
1: Bir virgül koyalım mı hocam? Tamam. Bekletmeyelim futbolcuları. Terli, Merih Demiral gelmiş.
3: Teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Merih Demiral'la mücadeleyi değerlendireceğiz. Merih, çok mücadele ettik, çok çabaladık. Ancak yetmedi. Neler söyleyeceksin karşılaşmayla ilgili?
4: Tabii öncelikle çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. Özellikle ikinci araya çok iyi başladık ilk 15 dakika. Sonra talihsiz bir gol yedik. Ama 10 kişi kaldığımızda daha gereken mücadeleyi gösterdik bence. Zaten bugün stada gelenler de gerek hakkımızı verdi. O yüzden tabii ki çok üzgünüz. Bence maçın hakkı bu değildi. En azından bir gol atabilirdik. Ama önümüzde şimdi 3 tane maç var. İnşallah onlardan en iyi sonucu alıp en iyi şekilde devam ederiz.
3: Kart kararı ile ilgili senin de görüşünü merak ediyoruz Merih. Pozisyonu görebildin mi? Sen ne düşünüyorsun?
4: Ya kart, ben hakemin yanına gittim. Hakem de emin değildi zaten. Ondan sonra VAR'dan çağırdılar. İzlemesine rağmen bana tam emin olmadığını, %50-50 olduğunu, işte belki göğsüne de çarptığını söyledi. Daha pozisyonu izlemedim tabii ki ama bence kırmızı kart değildi yani. Çok basitti. Ama Fransız oyuncular çok konuşmayı seviyor. Etki altına aldılar hakemi. Ama dediğim gibi bence maçın hakkı bu değildi. Ama gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz ya.
3: Geçmiş olsun tekrardan. Sonraki maçlar için başarılar diliyoruz. Evet, Merih Demiral bizlerle birlikteydi. Söz yeniden sizde.
1: Evet, Felix Zweier de bir hayli izledi pozisyonu, evet. Merih'in de söylediği evet. gibi. Yani çok emin olamadı, tekrar baktı, bir durdu. Tabii tartışılacak bir pozisyon ama artık karar verildikten sonra söyleyecek bir şey yok. Elbette üzüldük Uğurcan'ın kırmızı kart görmesine, fakat Altay da mutlaka hakkıyla koruyacaktır kalemizi. Şimdi onu söylüyor Merih'te.
0: Ya Merih.
1: Yani biz yenilgiyi hak etmedik bence diyor, işin özeti anlamında.
0: Ya Merih şunu ifade ediyor. Diyor ki çok iyi mücadele ettik. Katılıyorum mücadele konusunda. Ama burası A Ligi. Burayı kalite belirliyor. Sen atamıyorsun, adam atıyor. Sağdan mağlup ayrılıyorsun. Ya buranın kalitesi çok yüksek. Burası bir B ligi, C ligi değil. Bura A ligi ve sizin oynadığınız takım dünyanın sayılı kadro değerleri takımlarından bir tanesi. Merih şöyle ifade ediyor. Diyor ki ikinci yarıya bir 10 dakika baskıyla başladık diyor. Golü yediğimiz dakika da orada. Yani düşünebiliyor musun? Biraz duyguların ön plana çıktı. Duygularımızla hareket ettiğimiz dakikalar bizim hep sıkıntılı
2: biraz
0: oldu.
2: Biraz dengeyi kaçırdığın işte, zaman, biraz sabırsız oynamaya başladığın zaman. Değil
0: yoksa
2: mi?
0: Mücadeleye %100 kefil katılıyoruz da, katılıyorum da. Zaten Türk milli takımı yani çok iyi mücadele ediyor ama işte buralarda biraz kalite eksikliği maalesef A liginden kaynaklanan, kalitenin yüksek olduğu ligden kaynaklanan nedenden dolayı bizim maalesef puan almadan Uluslar A Ligi'ne başlamamıza sebep oluyor. Bir de hakemin maçı bitirişi de enteresan. Ben, değil mi?
2: Evet.
0: Yani biz atak yapacağız.
1: Uzun bir top beklerken. Son bir serbest vuruş vardı. Şeyi gösterdi 8 diye. Yani tamam aşağı yukarı tamamlanmıştı uzatma fakat hani oyun içinde de atışın anlar evet var. Durduğu topun oyunda olmadığı.
2: Hepimiz
1: belki
2: şeyi bekledik
1: şans
2: orada.
1: Verebilirdi.
2: Evet, atışı yapmasını bekledik yani.
0: Hayır,
2: yaptırmasını
0: bütün,
2: da bekledik.
0: Bütün stoperleri gönderdik, evet, herkesi gönderdik. Bir uzun daha bize oynama şansı verebilirdi ama tabii 8 dakikada ciddi tutulmuş bir dakika. Yani çok evet, nadir evet gördüğümüz bir dakikada. Ya sonuç itibariyle mücadeleye evet ama kalite anlamında daha iyi oynamalıyız, daha üretken olmalıyız, daha net pozisyonlara girmeliyiz. Veyahut da şöyle söyleyeyim, az girdiğimiz pozisyonlarda skor üretmeliyiz.
1: Bir de majör bireysel hata yapmamalıyız.
0: %100.
1: Yani tamam tekrar gol dakikasına dönmek ya da isim vererek oyuncuları da bu evet yarışın içindeyken eleştirmek istemiyorum ama hani majör bireysel hata direkt kalemizde gol olarak dönüyor.
0: Ya oynadığımız takımlar çünkü çok kaliteli takımlar.
2: Bir de şeyden
0: bir
2: dolayı
0: de çok bu enteresan yani İtalya kendi sahasında şeye mağlup, Belçika'ya mağlup.
2: Abdullah Hoca bir de şu mesela biz genelde böyle zorluk derecesi yüksek maçlarda özellikle oyunun defans ve tedbirli tarafını iyi oynamaya çalışıyoruz ve onda da zaman zaman başarılı oluyoruz. Aslında bu maçta hakikaten beraberliği hak ettiğimiz bir oyun da ortaya koyduk. İşte demin Ender'in de söylediği gibi bu tip maçlarda zorluk derecesi yüksek maçlarda bireysel hata yapmayacaksın. Çünkü evet, sen tedbirli oyunu iyi oynamaya çalışan bir kurgu, bir öyle bir modelle çıkıyorsun ki zaten işte kurmuş olduğu Montella'nın üçlü defansın önündeki işte ikilisi 3-5-2'ye dönen ve de rakipteyken beşli defansa gelen o arkaya kadar kapatabilen, blokları iyi kapatabilen bir milli takımımız vardı. Burada bireysel hata yapmamamız lazımdı. Ama dediğimiz gibi bizim ortak fikri de zaten sabırlı oynamak, dengeli oynamak ve ayağına gelen pozisyonları da rakip alanda ya bitirici çünkü her zaman o pozisyonu yakalayamıyorsun. Her dakika o şansa ulaşamıyorsun. Özellikle de ilk yarıda belki de rakipten daha net iki tane pozisyonumuz var. Bir tanesi İsmail'in pozisyonu. Evet. Bir tanesi Ferdi'nin kafayla.
0: Barış'ın var burada.
2: Barış'ın vuramadığı var. Bir de Ferdi'nin kafayla bir aşırtabilse o da çok iyi bir pozisyon olurdu.
0: İsmail'in vurması İsmail'in, yani İsmail'in kafaya vuruyorsun evet, geldiği tarafa vur gol olacak zaten.
2: Aynen kesinlikle
1: korkuyorum. Öyle bir pozisyonu Fenerbahçe'de de vardı. Evet. Galiba bir Avrupa maçında. Yani işte oynadığı mevki olarak bazen futbolcuların skor üretme becerisi kademeli olarak sınırlı olabiliyor. Ama
0: söylediğiniz yere
1: lazım
0: geliyor yani işte.
2: Bitiricilik çok
0: bitiricilik
2: önemli.
0: Bitiricilik de yani.
1: Şunu vurgulayacağım. Az önce ya Cem Hocam ya sen söylüyordun Abdullah Hocam. Şimdi tamam bugüne dair belki yine konuşacaklarımız var, detaylandırırız da zaten bizden sonra stüdyoda Rea Hoca var, Mustafa Çurucu var, Recep Hoca var. Şimdi Belçika'nın İtalya'da kazandığını, o şimdi garip bir matematiğe evet, döndü iş. Biz şimdi iki yenilen taraf evet, pazartesi günü Bursa'da
2: karşıya geleceğiz. Evet.
1: Hemen ardından da bizim Belçika ile maçımız var. Evet. Şimdi
0: çok
1: bu
0: enteresan.
1: Bu Belçika Fransa'ya gidecek diye biliyorum. İlk evet, maç evet, orada tabii diye biliyorum. Evet. Orada bir maç var. Üzerine biz Belçika'ya gideceğiz. Yani evet. Çok kısa süreli takvimler bunlar.
0: Üçüncü maçlar belirleyici olacak yani, gibi değil mi?
1: Pazartesi maçı da çok kritik hale geldi şu anda. Ve üçüncü maçta o pazartesinin skoruna göre belki de bizim yerimizi belirleyecek bir maç haline dönüşebilir.
2: Bu ilk round maçlarda böyle büyük bir ihtimalle yerimizi belirleyecek ama Kasım'daki maçlarda tam
1: tabii
2: zaten
1: orası

0: Bunlar var. Yani
1: evet. Mbappe'nin şurada kötü vurduğu
0: evet,
1: var.
0: Evet, ama dengede bir oyun vardı sonuç itibariyle. Ama burada yine söylüyorum, mücadele tamam, taktik anlayışı belli bir süre tamam, ama işte biraz daha kalite katmanız lazım skor
1: almak
0: için.
1: Peki bizim bu düşüncemize bakalım, Montella ne diyecek? Vincenzo Montella hazırmış, ona kulak verelim.
2: Ender Bilgin, teşekkür ediyoruz. Karşılaşmanın ardından amili futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ile birlikteyiz. Maçın büyük bir bölümünde kompakt oynamayı başardık. Topun arkasında da iyi durduk. Puan almamız işten bile değildi. Maç öncesi planlarınızı sahaya ne kadar yansıtabildiniz hocam?
3: Io sono orgoglioso. Un peccato che non abbiamo, non siamo riusciti a uscire dal campo con un risultato positivo, perché la squadra ha giocato una partita incredibile, forse tra le migliori al netto del livello dell'avversario, insomma, quindi peccato, contro queste squadre lo sapevamo che non puoi concedere nessun errore, mezzo errore, perché ti puniscono con la qualità dei giocatori. Abbiamo avuto le nostre occasioni, penso che sia stata una partita alla pari. Mi è piaciuto moltissimo lo spirito di squadra, è qualcosa che ci dobbiamo portare per le prossime partite. Non sarà facile recuperare fisicamente e mentalmente, e quindi la cosa più importante è proprio questa. Quindi ci tengo ancora di più a fare complimenti ai ragazzi, e mi dispiace particolarmente anche per loro, perché hanno messo veramente tutto in campo.
4: Ya aslında ben gurur duyuyorum takımımızda, çünkü gerçekten ne kadar üzücü bir sonuç alsak da, pozitif bir sonuçla ayrılmasak da bu maçtan, şunu söylemem gerekiyor. Şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel olarak baktığınızda en iyi maçlardan bir tanesi. Bence korakor bir mücadele oldu. İki takım da kazanabilirdi. Birkaç tane fırsatımız oldu, değerlendiremedik. Onları daha iyi değerlendirebilirdik. Ama şu anda en önemlisi tabii ki de fiziksel ve mental olarak, zihinsel olarak bütün enerjilerimizi toparlamak ve bir dahaki maça hemen odaklanmak. Çünkü bu maçta şunu gösteriyor ki biz herkesle mücadele edebiliriz ve dediğim gibi üzücü bir şekilde hani ayrılıyoruz. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama futbolcularımı tebrik ediyorum, çünkü gerçekten çok iyi bir maç oynadılar.
2: Bugün sonuç kadar vereceğimiz mesaj ve oyun karakterimiz anlamında da önemli bir karşılaşmaydı. İtalya'da Belçika'ya 2-0 kaybetti. Pazartesi günü İtalya'ya karşı hedefimizin net olarak galibiyet olduğunu söyleyebilir miyiz?
3: No, no, questo è la base, questa è la base, a questi livelli non puoi giocare così, mantenere la concentrazione per 100 minuti, a livello anche nervoso, essere in partiti per 100 minuti dopo 3 giorni, quello è un valore come può essere avere una buona tecnica, quindi è fondamentale recuperare per mettere in campo questo spirito di gruppo, questa volontà di aiutare sempre il compagno e la squadra in ogni circostanza.
4: Yani aslında bu gösterdiğimiz karakter maç boyunca temel olması gerekiyor. Yani biz bunun üzerine devam edip ekleyerek gitmemiz gerekiyor. Yani baktığınızda 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. O da bir değer baktığınızda. Sadece teknik olarak değil, taktiksel değil. Yani konsantrasyon da bir değer futbolda. Onu sahaya yansıtabildiğimiz sürece ve karakterimize ve bu takım ruhunu sahaya yansıttığımızda herkese karşı mücadele verip istediğimizi alabileceğimizi gösterdik.
2: Son olarak kartla ilgili de görüşünü alalım hocanın.
3: Rosso è venuto scaturito anche lì da un piccolo errore, ma non lo so, non l'ho rivisto sinceramente, ho visto un po' nel monitor dell'arbitro, ma ero distante, mi sembrava chiarissimo, però evidentemente non lo so.
4: Yani aslında ufak bir hatadan doğduğunu söyleyebilirim. Daha tam olarak seyredemedim. Sahadayken hakemimizin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım, ama çok net gözükmüyordu açıkçası. Yani çok net bir el müdahalesi olduğunu görmedim ben. Ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla mücadele etmemiz gerekiyor.
2: Teşekkürler, başarılar.
4: Gracias, Emilia.
2: Milli takım teknik direktörümüz Montella bizimle birlikteydi.
1: Evet, bu maç bizim herkese mücadele edebileceğimizi gösterdi dedi Vincenzo Montella. Şimdi ben de o arada rakamlara bakıyordum yine ve rakip ceza sahasına amili futbol takımımızın 22, Fransa'nın 23 kez girdiğini gördüm. Evet, yani az önce söyledik ya, işi durdurma konusunda doğru işler yaptık ve hücum anlamında da aslında gol beklentileri de rakip ceza sahasında topla buluşmalarda dengeliydi.

0: Fakat yine Reza'nın son sorusundan hareketle şimdi İtalya maçı onlar da mağlup olduğu için çok daha enteresan bir noktaya geldi artık.
1: Kaybeden yani ligi büyük ihtimalle kapatabilir, öyle gözüküyor.
0: Şöyle bir şundan bahsedeyim. Biliyorsunuz 16 takım var şu anda A liginde. Bu takım sayısını 18'e çıkartacaklar. Ve o 4'üncülerin de bir küçük şansı olacak playoff oynama. Şimdi sadece 3'üncülerin playoff oynama şansı vardı. Yeni statüyle sadece A, B ve C ligi oluyor. D ligi kalkıyor. Dolayısıyla bir iyi 4'üncünün de bir playoff şansı gündeme geleceği için belki oradan da bir ihtimal olabilir ama biz tabii hani ilk 2'de tamamlayıp bu seviyede kalmak, bu seviyede rakipleri futbol severlerle bir araya getirmek istiyoruz. Yine buradan devam edelim. İtalya'ya da biraz ilerleyen bölümde döneriz ama arkadaşlarım da beni uyarıyor. Sadece 3 dakikalık bir reklam arası var. Buradan ayrılmayın. Röportajlar da devam edecek. Biz burada toparladıktan sonra da stüdyoda hem pozisyonlar üzerinden hem de maçın bütünü üzerinden yorumlar var. Dediğim gibi sadece 3 dakikalık bir ara.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
2: Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Evet. Montella'nın basın toplantısı da başladı bu arada. Arkadaşlarıma bir sorayım. Şimdi başladı. İsterseniz hemen bir gidelim, konuşmaya devam edelim.
1: Atabilirdik. Ama maç boyunca baktığınızda cesaretli oynayan

0: veren, ruhumuzu sahaya yansıtan ve fedakarlıklarla organizasyonel olarak da iyi oynayan bir takımımız oldu. Bu da aslında gelecekteki yapacağımız bütün maçlara farklı bir zihniyette kazandırması gerekiyor bize. Çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum futbolcularımızı. Çünkü baştan sona kadar iyi bir mücadele verdik ve istediğimiz futbolu yansıtmaya çalıştık. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk.
1: Bonsoir, vous avez fait une série, quand on reprend le match en fait, la série a été terrible parce que le résultat n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout en ayant commencé avec trois défenseurs, qu'est-ce qu'il a manqué au niveau de l'attaque? Quand je regarde l'analyse, en fait, je ne regarde pas l'analyse joueur par joueur, je regarde l'analyse du match. Dans le match, en fait, les résultats n'ont pas été à la hauteur. On aurait pu revenir au score marqué, mais on n'a pas été compensé par nos efforts. C'est triste, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très encourageant pour la suite de nos matchs et de notre avenir.
2: Serdar Bey, ikinci sıraya verebilir miyiz mikrofon?
3: TRT Spor, Serdar Kelleci. Zemin hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Bir de savunmadan hep uzun vurarak çıktık genel olarak savunma oyuncularımız. Barış Alper Yılmaz fikrinizi pekiştiren şey maçtan önce uzun vurmak mıydı? Eğer böyleyse Deniz Gül'le oynamak daha mantıklı olmaz mıydı? Teşekkür ederim.
4: No, le, soprattutto quando giochi con in principio con tre difensori centrali, al di là che difendersi in un certo modo, l'idea è quella proprio di dare più appoggi vicini per cercare di avere un po' più la palla. Sicuramente le condizioni del campo non aiutavano questo, non ci siamo riusciti alla perfezione perché anche perché loro avevano una pressione molto, molto efficace e sappiamo quanto sono veloci anche in quello, insomma anche nella pressione avversaria. Quindi sicuramente in quello potevamo fare di più, la richiesta era quella, ma tutto sommato, ripeto, secondo me ogni partita ci sono degli errori, no? Il livello di partita oggi era di una difficoltà enorme sia a livello fisico che a livello tecnico, perché gli avversari, tutti i reparti, in ogni zona del campo, oltre ad avere una qualità eccellente, ci sono dei parametri, no? anche scientifici, anche statistici, scusa, e loro in tutti i reparti, in tutti i settori hanno un'efficienza fisica e tecnica di top player, questa è la verità.
0: Yok aslında. Özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki de daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz. Rakip de var sahada ve rakip de bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Yani onlar da biliyorsunuz karşınızdaki rakiplerin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametreler de devreye girince biliyorsunuz ki rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Bu tabii ki de demek olmuyor ki biz onlarla mücadele edemeyiz. Tam tersi, biz mücadelemizi verdik ve gereğini yaptık aslında sahanın içerisinde. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel olarak ve zihinsel olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Ve bunları tabii ki de benim görevim olarak bunları hemen bir an önce toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor biliyorsunuz yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Ve zihinsel olarak ve fiziksel olarak da toparlanınca istediğimiz futbolu oynayacağız. Sağ zemini tabii ki de çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda. Yani rakibin de baskısını gördünüz. O yüzden bu şekilde oynamak zorunda kaldık.
1: Je vais revenir sur au niveau de la pelouse. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette pelouse de ce soir? Et vous avez commencé en fait au niveau d'un jeu très défensif. Et quand on regardait en fait au niveau de vos départs des ballons, au niveau de l'attaque, vous avez joué long. Et pourquoi ne pas avoir fait jouer directement Deniz Gül? Exactement au niveau de la pelouse, en fait, je peux vous dire que la pelouse, elle était ce qu'elle est, mais elle était exactement la même pour les deux équipes. Après, jouer à trois, ça permet de dire que jouer à trois, ça permet de dire qu'au niveau de notre jeu, on visait à jouer de manière très technique, très tactique, et au niveau de

0: de notre offensif. Après, l'équipe adverse, c'est l'équipe de France. Au niveau de leur équipe, il y a vraiment des joueurs de qualité. Après, on a souffert au niveau des physiques. On a énormément attribué au niveau de notre physique. Et il va falloir qu'on se soigne, entre guillemets, pour essayer de compenser notre jeu de manière très intelligente.
1: Vahittin Bey. Vahittin Çiçek, TV Net. Şunu sormak istiyorum hocamız. Az önce koro koro mücadeleden bahsetti. Bu koro koro mücadeleler istatistiklere de yansıdı. Neredeyse başa baş sayabiliriz bazı noktalarda. Bugünkü mağlubiyeti anlık konsantrasyon kayıplarına yorabilir miyiz?
2: Lo ripeto, il livello di difficoltà fisico e tecnico e tattico era al top. Io guarderei il fatto che questa squadra ha con lo spirito, con la realizzazione, anche con la tecnica, perché l'abbiamo messa in difficoltà in varie circostanze, si è giocata una partita alla pari. Quindi quello che ci siamo detti in questi giorni è proprio questo, contro determinati calciatori non puoi permetterti un mezzo errore perché hanno poi sono letali per le qualità che hanno fisiche e tecniche. Quindi è successo questo, abbiamo fatto due mezzi errori e questo è concesso un gol. Insomma, l'unica cosa è questa, ma durante la partita ci sono tanti piccoli errori, anche gli avversari li fanno. Quindi è calcio. Mi dispiace tantissimo commentare questa partita perché i ragazzi oggettivamente non meritavano la sconfitta. Questo è il mio parere, al netto del valore delle due squadre. E è un peccato perché hanno dato tutto in tutti i sensi. Quindi adesso bisogna la cosa più difficile, quello che mi concentrerò in più in questi giorni, è proprio il recupero fisico e mentale per portare in campo questo spirito e questa organizzazione anche nella prossima partita.
3: Yani aslında tekrar edeceğim. Yani fiziksel ve zihinsel enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç oldu. Hepimiz bunu gördük dışarıdan. Bugünlerde de aslında konuşmuştuk. Bu tarz futbolculara karşı en ufak hatayı bile vermememiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz karşıdaki rakiplerimiz de belirli kalitelere sahipler ve bu tarz futbolculara karşı oynadığınızda cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu ve bu tarz bir maçı yorumlamak bile aslında üzücü benim için. Çünkü gerçekten sahada her şeyini veren bir milli takımımız vardı ve sonuna kadar mücadele verdiler ve zorladığımız anlarımız bile var. Yani teknik açıdan ve fiziksel açıdan da hani belirli anlarda istediğimizi yansıtabildik sahada. Bunlara rağmen bu maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz. Ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele verdiler ve inanılmaz bir maç çıkardılar ortada. Dediğiniz gibi hani istatistikler dedi ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık.
0: Vous parlez de corps à corps, est-ce que vous pensez que la défaite elle est due à un manque d'attention et de difficultés physiques et techniques? Je me répète, je suis déçu en fait de reparler de ce match-là. Je peux juste vous dire qu'il y a eu de gros efforts physiques et techniques et tactiques. Dans ce genre de compétition et surtout dans ce genre de match, en fait, quand vous avez une la moindre erreur, en fait, vous êtes pénalisé. Après, on a essayé de faire le maximum, mais le but n'est pas arrivé. Alors, j'estime qu'on n'a pas eu le résultat qu'on méritait.
4: Mavi Kocaeli gazetesi Erdem Övüç. Öncelikle Montel hocamızdan bugünkü Kocaeli'deki atmosferi değerlendirmesini isteyeceğim. Nasıl bir taraftar grubu vardı? İkincisinde orta sahan kadar konuşursun diye bir edebiyat vardır futbolda. Bugün Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ikisi ya da ikisinden birinin olması oyununuzu nasıl etkilerdi özellikle geçişlerde ve top kazanmalarda? Bir de İtalya takımına karşı rakip olacak.
2: No, li ringrazio, ci aspettavamo questo calore, sono stati coinvolgenti in tutta la partita, anche alla fine, è veramente un piacere venire a giocare qua. Quindi li ringrazio sia come allenatore sia personalmente, insomma è stato un piacere. Riguardo al centrocampo, soprattutto proiettandomi sulle quattro partite che ci saranno in 10 giorni, ancora di più, mi manca Urkun, mi manca Hakan, però hanno fatto una partita eccezionale anche

0: Salì e Ismail, così come l'avevano fatto anche in Croazia la mia prima partita, e erano insieme. E quello che mi preoccupa è cercare di recuperarli per le prossime partite al 100%. E diciamo che mi auguro, ce la sta mettendo tutta, di recuperare Orkun.
1: Aslında teşekkür ediyoruz Kocaeli seyircisine. Çünkü hep bizimle oldular. Burada oynamak gerçekten çok keyifli. Bunu sadece bir hoca olarak değil, hem insan olarak da söylüyorum. Çok teşekkür ederim taraftarlarımıza. Eksiklerimiz tabii ki de var. Orkun mesela, Hakan eksikti. Ama Salih ve İsmail de müthiş oynadılar.
0: Non ho citato Muldur, è infortunato. Stavamo parlando di un altro reparto, così come Kenan, insomma, giocatori che importantissimi per noi.
1: Yani o isimlerin yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için, ama az önce de söylediğim gibi Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Hatırlarsanız Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılarsa bu maçta da aynı performansı verdiler. Yani o yüzden tabii ki de ister istemez eksiklerimiz var, ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Ve baktığınızda şu anda benim tek görevim var. Onları hemen toparlamak, çünkü bir dahaki maçlarda da onların da gücüne ihtiyacımız olacak. Ayrıca Orkun'u da tabii ki de tekrardan geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor, ama bugünlerde de değerlendirmeye devam edeceğiz.
2: Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du stade et de l'atmosphère de Kocaeli? Et je voudrais revenir également aussi au niveau de vos blessures, en fait, sur les joueurs de Orkun Kökçü et de Hakan Çalhanoğlu. Qu'est-ce qui vous ont manqué? Je veux juste remercier le stade, l'atmosphère, les supporters de Kocaeli qui nous accueillent dans les meilleures conditions. Ils étaient là, donc un énorme merci pour leur aide et leur accompagnement. Concernant le milieu de terrain, au niveau de ce que je peux confirmer, ce que je peux dire, c'est que je regarde ceux qui ne sont pas là, mais surtout ceux qui sont là. Et Salih et Ismail ont très bien joué. Ils ont exactement joué comme le match de la Croatie. Et je veux aussi souligner qu'il manque aussi Kenan et Mert. Et aujourd'hui, on fait tous les efforts pour qu'Orkun Kökçü puisse revenir dans les meilleures conditions.
3: Evet, teşekkür ederim titizliğiniz için. İtalyalı bir teknik adam İtalya'ya rakip olacak. Tabii ki profesyonellik var işin ucunda, ama nasıl bir milli takım izletmeyi planlıyor bize? Teşekkür ederim tekrar.
0: Io stiamo parlando di sport. Io sono coinvolto e mi auguro di vincere e faremo di tutto per vincere la partita. L'Italia avrà tempo per vincere le altre.
1: Yani yaptığımız sporu biliyorsunuz. Ben bütün enerjimi bizim milli takımımız için vereceğim ve kazanmak için sahada olacağız. Çünkü İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir.
2: Vous allez jouer contre l'Italie, un coach italien en face d'un autre coach italien. Comment vous vous sentez? Comment vous allez le préparer? Je veux juste dire qu'en fait, le métier qu'on fait, c'est un métier, et je suis là à l'équipe de cette Turquie. Donc l'Italie peut gagner qui elle veut, mais pas contre la Turquie.
4: Son sorularımıza geliyoruz. Birer soru rica edeceğiz. İkinci sıraya verebilir miyiz beyefendiye?
5: Öncelik Talha Tekin 41 haber. Öncelikle mücadeleden dolayı sizi ve oy futbolcularınızı kutluyorum. Milli takımda Arda Güler dışında yaratıcı oyuncu eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Oyunun özellikle hücum anlamında yaratıcı bir ikinci bir oyuncuya daha ihtiyacımız var mı? Bu oyuncu sizce kim olacak?
0: Chi? Creatività. Abbiamo creato contro una grande squadra, Çalhanoğlu. Il creativo ha fatto una grande partita, giovane, si sta facendo adesso la nazionale. Credo che anche in creatività, al netto del valore dell'avversario, abbiamo giocato una partita alla pari, quindi sono soddisfatto della prestazione di ognuno.
1: Yeah. yani kim olacaktı sahada başka? Bence Can Uzun'u çok fazla görmediniz. Can Uzun müthiş bir maç oynadı. Genç bir futbolcu olmasına rağmen şimdi A milli takımda performansını göstermeye başladı ve rakibin değerine göre düşündüğümüzde açıkçası eşit bir maç oynadığımızı söyleyebilirim o rakibin değerlerine göre.

0: O yüzden hepsinden memnun kaldım. Gerçekten iyi mücadele verdi bizim takımımız. Sadece dediğim gibi istediğimiz oyuncu alamadık.
1: Le jeu était très bien. On veut juste revenir en fait sur le Arda qui a été très bon. Est-ce que vous pensez qu'il manquait un créateur? Est-ce qu'il manquait exactement un deuxième créateur? Vous voulez dire quoi en fait? Qui? Je peux juste revenir en fait sur Can Uzun qui a été très bon, mais je vais revenir de manière globale sur l'équipe qui a été très très très très bonne en fait.
2: Fransız basından soru var.
1: Est-ce qu'on a des questions de la presse française?
2: İsmail Bey, buyurun.
3: Bir son soru alacağız.
4: İsmailer Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Son Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmadan sonra milli takım üstüne katmış. Fakat bir türlü gol atamadık. Yani Fransızları ezdik diyebilirim. Ama gol pozisyonlarında finale giden vuruşları yapamadık. Sizce eksik olan nedir?
5: Il gol. Ha detto bene, grazie.
0: Gol eksikti. Yani golümüz lazımdı.
5: Grazie, iyi akşamlar.
2: Teşekkürler. Siz yapın.
1: Coach, félicitations par rapport à la Coupe du Monde. Par contre, on se remarque.
6: Evet, Vincenzo Montella'nın da basın toplantısını takip ettik. Zinedine Zidane da gelecektir az sonra. Biz toparlayalım. Son sözlerinizi rica edeyim bugüne dair ve İtalya maçına dair.
7: Ya bugün aslında oyunda kalarak ve önümüzdeki İtalya maçında bir umut taşıyarak bence oyun olarak iyi bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ama tabii netice olarak bakıldığında da Türk milli takımımızın buradan en kötü şartlarda bir beraberlikte çıkması gerekirdi. Ama ben oyun için umutluyum sevgili Ender. Çünkü milli takım İtalya'ya karşı daha farklı belki bir diziliş, daha farklı bir oyunculara biraz daha belki fiziksel aktivitesi daha iyi olan oyuncularla bir 11 kurularak ve daha sonra da hocanın yapacağı maç içerisindeki hamlelerle beraber de İtalya maçına çıkılacak diye düşünüyorum. Belki de İtalya maçı bizim Türk milli takımımızın bir karakter koyması gereken maç. İki tane maçımızın da sonuna geliyoruz Türkiye'de oynadığımız iki tane maçında. Dolayısıyla belki de ligde kalıp kalmamak veyahut da devam edip etmemekle ilgili çok önemli bir kritik bir eşik maçı. Ama ben milli takımımızdan İtalya maçında çok ümitli ve umutluyum. Bugünkü oyun bana onu vaat ettiğini söyleyebilirim.
6: Abdullah Hoca.
8: Vallahi tamam, mücadeleyi kabul ediyoruz ama artık biraz da hem pozisyonları sonuçlandırma hem biraz daha kalite de istiyoruz. Böyle olmayınca puanları alamıyoruz. Şimdi çok kritik pazartesi günü herkesi Bursa'ya bekliyoruz. Orası çok kritik. Kazanılacak bir 3 puan bizi tekrar en azından ikincilik için bu yarışın içinde tutar diye düşünüyorum.
6: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bizim açımızdan uzun bir gündü. Burada arkadaşlarımız günün öğlen saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekran önü ve elbette ekran arkasında çok daha büyük bir ekip var. Biz pası merkeze atalım. Burada basında toplantısı da olacak Zidane'ın. Hem milli takımımızdan hem Fransız milli takımından röportajlar da devam edecek. Dolayısıyla Kocaeli tarafında iş bitmedi. Ama bizler toparlıyoruz. Merkeze pası atıyoruz efendim.
9: Ender Bilgin'e ve tüm konuklarına teşekkürler ve gün boyu tabii ki Kocaeli'de çalışan tüm arkadaşlarımıza da tekrar teşekkür edelim. Ağızlarına sağlık, emeklerine sağlık diyelim. Biz dönelim stüdyoya. Rea Kapsal, Mustafa Çulcu ve Recep Çetin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk.
11: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
9: Teşekkürler. Yani istediğimiz gibi bir skor olmadı ama tabii ki oyun anlamında olumlu olan noktalar var. Olumsuz görünen noktalar da mutlaka var. Bunları konuşacağız. Recep Hocam, sizinle başlayalım.
10: Evet.
9: Yani maç öncesi çok daha sanki böyle olumsuz bir senaryo, negatif senaryo bekleniyordu. Genelde öyle konuşmalar vardı. Ama hem istatistik açısından baktığımızda hem de sahadaki oyuna baktığımızda bizim de fırsatlarımız vardı. Tabela çok daha farklı olabilirdi.
10: Evet.
9: Fransa lehine de olabilirdi tabii ki, o açıdan da bakabiliriz ama belki skoru alamadık ama oyunu da çok kaybetmedik diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
12: Vallahi ben önce oyuncuları tebrik ediyorum mücadelelerinden, sahadaki efor, sarf ettikleri efordan. Maçtan önce biz konuşsak işte bu pozisyonları yakalayıp iyi oyun oynayalım desek 1-0

0: İlk maçında galibiyetle başlayan bir hocasınız. Buna nasıl bir cevap vermek istersiniz? Ben size şunu söylerim. Tabii ki kazanmak mutluluk veriyor. Ama şunu temin edebilirim ki 4-3,5 antrenman yaptık. Daha çok işimiz var. Takım olarak galibiyetten sonra rahat bir keyif aldık. O yüzden tadını çıkaracağız ama şimdi dinlenme zamanı ve Belçika maçına bakacağız.
1: Dernière question avec vous, monsieur, s'il vous plaît.
2: Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Öncelikle tebrik ediyorum kendisini. Türkiye bugün bizim de alışık olmadığımız sistemde üçlü savunmayla çıktı maça. Bu kendisinin maç önü planlarını ne şekilde etkiledi? Teşekkür ederim.
0: Tout d'abord, félicitations à votre victoire. Je voulais juste revenir en fait sur le schéma tactique de la Turquie avec trois défenseurs. Qu'est-ce que cela va vous a créé comme problème?
3: Moi, bon, c'était prévu. Vous avez deux organisations. Elle a joué dans la deuxième avec trois défenseurs. Et c'est pour ça que peut-être qu'on a eu 2-3 minutes un petit peu de flottement. Mais après on a pris la mesure en défendant mieux. Et en ayant nos deux latéraux sur leur pivot. Donc voilà. Je pense que la Turquie a fait son match. Nous a mis en difficulté parfois. Elle a été très très bien physiquement. Je crois qu'elle a pas lâché. Enfin, je pense que elle a beaucoup couru comme nous. Donc voilà, c'était un match engagé et on a réussi à le gagner.
0: Biz analiz yaptığımızda iki tane seçenek vardı. Türkiye milli takımı ikinci seçeneği seçti. Üçlü defansı. Biz ona göre de çalıştık tabii ki. Ama size şunu söyleyeyim. Biz üçlü defansta ilerilere kanatlara top attığımızda o şekilde biz ilerlemek istedik ve çalıştı. Türkiye çok iyi bir takım. Çok fiziki olarak oynadılar. Biz de bir şekilde onları yakalamak istedik. Ama oyun düzenimizi hiç bozmadık biz.
1: Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à très bientôt. Merci pour votre accueil également.
4: Zinedine Zidane'ın basın toplantısını izledik. Arda Güler konuşuyor, izleyelim.
5: Aynen, elimizden geleni yap abi. Bugünü de unutturacağız inşallah. Orada kazanmak istiyoruz.
6: Teşekkür ediyoruz.
7: Sağ olun.
4: Arda Güler'in açıklamaları vardı değerli izleyenler. Şimdi de Abdülkerim Bardakçı ile devam edeceğiz. Bakalım Abdülkerim neler söylemiş.
8: A milli futbol takımımızdan Abdülkerim Bardakçı bizimle birlikte karşılaşmayı değerlendireceğiz. Öncelikle geçmiş olsun. Aslında güzel bir karşılaşmaydı. Hoca da aynısını vurguladı. Belki de berabere bile kalabilirdik. Puan da alabilirdik bu mücadeleden. Sen neler söyleyeceksin? Sence maçın kırılma anı neresiydi?
9: İlk önce şöyle başlamak istiyorum. Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek. Desteklerini çok iyi hissettik arkamızda. Maça gelecek olursak da ben şöyle söyleyebilirim. Fransa'yı elimizden kaçırdık diyebilirim. Çünkü bizim de net pozisyonlarımız var. Net bir tane pozisyon yakaladılar. Golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ama gidişatımız çok iyi. Öyle söyleyebilirim.
8: Şimdi önümüzdeki maç İtalya mücadelesi. İtalya'da Belçika'ya kaybetti. O karşılaşma ile ilgili hedefimiz kesinlikle galibiyet olur. Sen ne dersin?
9: Evet, tabii ki de kesinlikle galibiyet olacak. Çünkü kendi evimizde oynayacağız. Ona da çok iyi hazırlanacağız. Kısa bir süremiz var. İnşallah onda da çok iyi mücadele edip 3 puan alan taraf biz olacağız.
8: Son olarak kırmızı kart kararı ile ilgili senin de görüşünü alalım. Sen pozisyona yakındın. Nasıldı? Kararı doğru buluyor musun?
9: Ben daha şimdi izlemedim ama saha içerisinde gördüğüm kadarıyla elini koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Yani izleyince bakacağım artık ama hakem verdi, yani yapacak bir şey yok.
8: Teşekkür ediyoruz, başarılar. A milli futbol takımımızdan Abdülkerim Bardakçı bizimle birlikteydi.
4: Abdülkerim Bardakçı'dan sonra da Fransa cephesine gideceğiz. Bir de Ryan Cherki'yi dinleyelim.
8: Fransa milli takımından Ryan Cherki ile birlikteyiz. Türkiye karşılaşmasını değerlendireceğiz. Türkiye made it very difficult for you. It was a tight game, wasn't it?
10: Yeah, today was a big game for us, for them same, because
6: It's the first game with the new manager, and we know it's the big game. We try to play. The pitch is not good. The atmosphere is good for us. We try to play, and today we are very proud because the team of Turkey play very good, very nice. Play

0: with good quality, and today we are very proud of the game.
1: You said about the atmosphere. What was it feel like to be playing in here?
0: No, it's good. It's good. We like because when we come in Turkey, we know the atmosphere is so good. The people is so good. The people in the stadium put lot of energy, and for us it's very nice.
1: Thank you so much. Fransa milli takımından Ryan Cherki bizimle birlikteydi. Zidane'la ilk maçlarına vurgu yaptı ve aynı zamanda karşılaşmanın oldukça başa baş gittiğini de altını çizdi Ryan Cherki. Bu atmosferde oynamanın da zor olduğunu söyledi. Kendisine atmosferle ilgili bir soru ilettiğimizde de Türkiye'de oynamanın her zaman keyifli olduğunu, tribünlerin müthiş bir enerji ortaya koyduğunu söyledi. Ryan Cherki'nin açıklamaları bu şekildeydi.
2: Ryan Cherki'yi de dinledik değerli izleyenler. Biz stüdyoda sohbete devam edeceğiz. Recep hocam sende kalmıştık.
3: Evet.
2: Çok da aslında konuşma şansı bulamadık. Tabii ki yani yoğun bir akşam, röportajlar, basın toplantıları ama devam edebiliriz hocam.
3: Allah Cherki'ye katılıyorum. Türkiye'de hakikaten oynamak çok zor. Hele milli maçlar çok atmosferi farklı, duygularıyla hareket eden bir taraftar topluluğu var. Kocaeli Spor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir şekilde destek verdiler. Maça gelince de maçta aslında kazanabileceğimiz de veya işte kaybedebileceğimiz bir maçtı. İyi pozisyonlar yakaladık. Pozisyona girmekte evet zorlandık ama savunmada inanılmaz derecede mücadele etti çocuklar. Ellerinden geleni yaptı bana göre. Ben bu bakımdan çok mutluyum. Maçtan önce herkes diyordu işte yani farklı bir skor çıkar mı çıkmaz mı, işte Fransa dünyanın en iyi takımı. Evet tabii dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Biri işte İspanya, biri de Fransa. Hem kadro kalitesi olarak hem oyuncu kalitesi olarak bizim üzerimizde gibi gözüküyordu. Ama sahaya çıkınca her şey farklı bir ana geldi. Ben o yüzden çok mutlu oldum. Bazı aslında yediğimiz gol de kendi hatalarımızdan bir tanesiydi. Tabii futbolcular sonuçta bu oyunu oynuyor. Hata yapacaklar çünkü insanlar. İnsanlar hata yapabilir. Ama ben sahaya koydukları enerjiden, koştukları mücadeleden ve terletikleri formadan çok mutlu oldum. İnşallah bunu İtalya maçında taşlandırırız. Çünkü bir başlangıç olsun bizim için. İtalya maçı da bizim için 3 puan olsun. Ben canı gönülden tebrik ediyorum oyuncuları.
2: Rea hocam, artılar eksiler ki artılar da konuşuluyor fazlasıyla bu akşam. Oyunu nasıl yorumlarsın?
4: Oyunla ilgili şunu söyleyeyim. Bir kere iyi bir mücadele ettik. Pozisyonlar da bulduk. Fransa'ya karşı bulabileceğin pozisyonlar bu kadardır. Onları da değerlendirmek gerekir. Yani daha, kendinden daha yani güçsüz, zayıf takımlara karşı mesela Bulgaristan'la oynadık, orada 6 gol attık. Yani mesela orada gol kaçırsam bile yine pozisyona girebilirsin. Tabii. Şimdi potansiyeli bizden daha yüksek takımlara karşı girdiğin pozisyonları gol yapmalısın, hele bu seviyelerde. Onları gol yapamadık. İyi mücadele ettik. Yani bu artılarımızdı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama tabii sıkıntılar nerede? Şunu söylemek gerekir. Şimdi bir milli takım bir seçerken Montella'nın daha doğru mesela bir seçimler olması gerekir. Avrupa'da baktığımızda belki dünyada, Dünya Kupası'nda elenen çoğu ülke takımı gördük. Antrenörleri istifa ettiği gibi yeni antrenörlerle beraber yeni bir yapılanma gördük. İşte senin anlattığın Almanya-Hollanda maçı buna örnek. Bu akşam Belçika-İtalya maçı, Belçika'nın yenilenmesi. Tabii yani... Şimdi Montella çağırdığı oyuncular var, evet çağırdığı oyuncuları, oyuncuları zaten bir yani oyuncuları da ilk 11'de falan oynatmadı.
2: Doğru.
4: Yani işin tuhafı milli takımda bir Montella artık bir silah arkadaşlarıyla bir veda etmesi gerekiyor. Formsuz oyuncu varsa oynatmayacaksın. Ya formsuz oyuncuyu oynatma yani, ya bu çocuğa da yazık futbolcu olarak, formsuz daha üzerine yük bindirme. Bir de daha bir teknik direktör olarak daha böyle adaletli ol, daha güvenilir ol. Takım içinde bir rekabet yarat ya. Ya milli takımda bir rekabet olmaz mı? Mesela
2: hangi oyuncular açısından?
4: Uğurcan mesela iyi bir performansla başlamadı bu sezon.
2: Evet.
4: Uğurcan iyi kaleci mi, yetenekli mi tartışmasız. Abdülkadir Bardakçı o da aynı şekilde iyi başlamadı bu sezonu. Barış Alper mücadele ediyor ama o da iyi başlamadı. Şimdi yani bu kadar mesela bakma derinde oynadık. Geçiş falan yemedik. Mesela Merih Demiral bakma o da Suudi Ligi'nde 2 hafta önce falan biliyorsun hamle zamanlamasını hatalı yaptı. Çift sarıdan oyundan atladı. Yine yani derinde oynadığım için.
2: Güney Afrika takımıyla yapılan kıtalar arası maçta da çok kötü oynadı.
4: Yani bakma yani. Derinde oynadık diye öyle anladım, idare etti. Şimdi Yani burada rekabet, yani rekabeti bir şekilde ortaya koymak gerekir. Yani Montella bunu sağlayamıyor. Yani kendi güvendiği adamlar var. Bana göre de Adil Demiralar, Emirhan Topçular falan var ya bak. Onlar da laf olsun diye aldı. Bak inan yani Meri, işte Melih falan, ondan sonra Kaba Sakalı, yani bunları da laf olsun diye aldı. Mustafa'yı mesela almadı biliyorsun. Sonra aldı.
5: Doğru.
4: Yani Mustafa sağ bek oynuyor ya. Sen Oğuz'u oynatıyorsun. Oğuz sol önde oynuyor Fenerbahçe'de. E niye Kuzey Makedonya maçında oynattı ya, böyle bir hibrit düzen yaptı. Şimdi üst stoperle oynatmıyor. Hibrit düzen yapıyor. Hibrit düzen yaptığın zaman şimdi oradaki stoper Zeki oynattı. Zeki ne oynuyor Juventus'ta? Avrupa maçı ve son maçlarda ne oynuyor biliyor musun? Sol bek oynuyor ha.
5: Doğru, sol bek.
4: Şimdi tamam, yani böyle bir antrenör bir esneklik gösterir. İki stoper Meri ile Abdülk Bardakçı'nın yanına oynattı Zeki. Bir bek oyuncusunu hibrit gibi orada kullandı. Oğuz'u sağ bek yaptı. Ya Mustafa ne? Mustafa'yı bu kadroya seçmiyorsun. Sonra alıyorsun. Ya bu adam, yani sen bu bilmiyor ki bak. Malatya'da Mustafa'nın söyle bak. Malatya'da oynadığını sağ önde bilmez Montella. Gaziantep'te önde oynadığını bilmez. Sonra Fatih Hoca aldı, onu sol bek yaptı falan. Gaziantep'te yeri geldiğinde 3-5'in kenar beki de oynadı ama Mustafa'nın bütün hayatı boyunca oynadığı mevki genelde sağ önü oyuncusudur. Benim ya.
3: Yardımcıları bu dediklerini hiç söylemiyorlar.
4: Ne yardım? Yok ya, ya ne yardımcısı? Bak ya konudan konuya, yani bu...
3: Ya farklı
4: bu,
3: yere dağılmasın.
4: Bak dağılma, hayır abi, çok güzel bir şey söylüyorum. Ben yardımcısı, ne yardımcısı ya? Bir tane İtalyan arabası var, arabaya biniyor, biz yayınlıyoruz. Zidane'ın altı yardımcısı biliyor, kulaklık yok, açmış orada iki tane iPod'u, iki bir müzik bir şey, telefonla oynuyor falan. Maça giderken milli takımın bir daha iyi görüntüler varsa görsünler ya. Ne yardımcısı ne bileyim Allah aşkına. Ya ben bir şey söyleyeyim bak, burada 19 yaşında 4. kaleci kimi alırdım biliyor musun? Ben Bursa'da maç oynuyordum, Bursa Sporlu Kerem'i alırdım. Zaten büyük takımları falan maç seyretti falan yok. Bursa'da mükemmel bir kaleci var ya. Geçen seneden 2B'den beri seyrediyorum hocam. Doğru. Kerem diye mükemmel bir kaleci var. Bak öyle böyle değil. İleride göreceksin. Yani Allah sakatlık vermesin, sağlık versin ona. İleride 7-8 sene belki milli takımı taşıyabilecek kaleci. Doğru. Mükemmel bir kaleci. Bu sene de müthiş başladı. Her maç iyi oynuyor. Bursa Spor'un performansı geçen sene ve bu sene de başarılı. Ciddi katkısı var. Okan Samsun'da formsuz. O da formsuz, ne oluyor? Ya adam bir empatisi yok ki, dördüncü kaleci. Yani seyretmemiştir, haberi yoktur Kerem'den ha. Bir de 6 yaş milli takımlarda oynuyor bu çocuk. 19 yaşında. Geçen sene 18 yaşında falan oynadı. 2B'de 19.
3: Oynuyorsa biliyordur herhalde.
4: Yani yok, ben bildiğini düşünmüyorum. Peki, yok bildiğini düşünmüyorum. Bak,
3: tavsiye etmiyor
4: ya mu? Ya yok hocam? Ülkede böyle bir araştırma falan da yok. Bir bak ne diyorum, çoğu insanın böyle büyük takımda falan bilmem ne squat ekipleri Kerem falan bilmiyordur ya. Bak Bursa Spor'da oynuyor. Yani ayak tekniği 1.90 boyunda biliyorsunuz, iyi kaleci. En son Batman maçında da yine çataldan bir top çıkardı. Ya iyi kaleci bir kere. Yani gol de yiyebilir, hatalı da yiyebilir ama kalecilik nosyonları bilmiyordur Montella. Montella onu çağır, bunu çağır, o olmadı falan. Şimdi daha önce Berke ile ilgili sıkıntı oldu. Evet. Yanlış işler yaptı, konuştu. Ben yani onun hiçbir şekilde açıklamasını burada savunmam. Ama bir şekilde genç bunlar ya. Adam Fransa'da geçen sene Lig 1'de yılın kalecisi seçilmiş. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. Doğru mu Lille?
5: Doğru. Yılın şimdi, kalecisi seçilmedi sanki.
4: Yani yılın ilk 11'lerinde vardı yani. Yılın kalecisi derken evet. İlk 11'lerinde vardı yapılan ondan sonra. Şimdi Pandaya iyi de oynuyor ama hatalı mı hatalı? %100 hatalı, bir şey demem. Ama bunlar genç hocam ya.
5: Tabii yani.
4: Kazanabilirsin. Bunlar bir anda böyle bir hata yapıyor, çıkış yapıyor. Kazanabilirsin. Bir anda bütün kapıları kapatmaya gerek yok.
5: Peki hocam kalecilerden bahsediyorsun. Bugün Uğurcan'ın mı hatalı gol
4: yediği? Uğurcan hatalı tabii. Abdülkerim Bardakçı da ikisi de hatalı. Orada top oraya atılır mı? Yani maç 0-0 gidiyor. İkinci yarı momentumu yakalamışsın, iyi başlamışsın. Ya oraya atılmaz. Öbür stoperimiz bizim düşün Bardakçı orada gereksiz lüzumsuz bir hareket yapıyor ciddiyetsiz. Onun devamında sana cezayı keserler. Yani bu kadar ucuz böyle bir maçta gol yememelisin. Yani gol yiyebilirsin bak. İyi bir takımla oynuyorsun. Yetenekli oyuncular var. Zaten market değeri baktığımızda dünyadaki en pahalı milli takımla oynuyorsun. Kolay iş değil. Ama bu kadar ucuz gol yenmez. Bu kadar formsuz oyuncunun üzerine gidilmez. Bu kadar oynamayan oyuncular kadroya alınmaz. Samet mesela almıyorsun. Samet iyi bir çocuk. Eksikleri var tamam. Eksikleri var. Kadro oynar, Trabzon'da alırsın, bir şey demem. Ya onun yerine hak eden oyuncular, bu Samet için değil, bazı oyuncular için de. Yani İrfan Can yeni oynuyor. Yani düşün, geçen sene hiç aldı onu götürdü. Ya ne yaptığını bilmiyor bak inan. Yani bir tek Kaan'ı almadı işte, o da tepki olur diye. Bak evet. Bıraksan onu da alırdı. Bak çok ciddi söylüyorum. Yani milli takım daha böyle özellikle Yani İtalya ve Belçika maçları zaten ondan sonra, yani şimdi biz hem bir

0: İtalya oynayacağız. Belçika, İtalya. 3 tane maç. Şimdi 10 günde 4 maç. Burada sen rotasyona zaten gideceksin ya.
1: Tabii.
0: Sen mecbur. Yani bak ne diyorum ya, bak Mustafa'yı falan, bak çok ciddi söylüyorum ya, Mustafa Hoca söylüyor. Bak Malatya'da sağ ön falan oynadı. Bilmiyordur ya. Ya yazık çocuğa. Oğuz'dan bek yapmaya çalışıyor. Niye Kuzey Makedonya'ya oynamışım, farklı yenmişim. Orada da hibrit düzen yaptı, hatırlıyor musun? Bizi verdik. Oğuz'u sağ bek gibi oynattı Zeki ile aynı şekilde. Öyle bir kaydı oraya falan, bir şeyler yaptı. Ya bütün gün insanlar bunu konuşuyor, ne oynadı? 5-2-3 gibi oynadı. Şimdi 5-2-3 gibi oynuyorsun. Derinde mesela bir savunma yapıyorsun ilk kere mesela. Arda ile Can. Arda ile Can mesela. İkisi niye yok? Mesela ilk yarı performansları kötüydü. Niye yok? Derinlemesine bir savunma yapıyorsun. Önce biraz önde bastın 5-2-3 gibi. Barış Alper, Can'la, Arda'yla. İsmail'le baktığımızda Salih o merkezdeydi. Şimdi böyle bir bastın. Karşıladığın rakibi yeri geldiğinde 3-4-2-1 gibi karşıladın. Tamam. Sonra daha böyle geriye asladın. Özellikle 30. dakikadan 45. dakikaya daha derinlemesine pozisyon verdin rakibe burada. Çok pozisyon verdin.
1: Çok
0: şimdi burada bu kadar derinlemesine savunma yaptığında Allah aşkına. Şimdi Barış Alper atletizm var, evet güçlü. Bu niye mesela Arda ile Can ilk yarı mesela iyi oynamadı? Arda mesela ikinci yarı üst daha iyi bir oyun, üst seviyede bir oyun sergiledi. Çünkü rakip yarı alanda oynadı. Kendi yarı alanda oynarsan bu topu alıp gidecek böyle atletizm olan oyuncular değil ki bunlar. Yetenekli, rakip yarı alanda üst bölgede, yani rakip ceza sahasına yakın sana iş çıkaracak, fark yaratacak
1: sana
0: oyuncu.
1: Sana şöyle bir istatistik vereyim hocam. Can ve Barış'ın toplam 26 ikili mücadelesi var. Sadece 6'sını kazanabilmişler.
0: Düşün. Ben sana bir istatistik daha verdim. Sen söyledin hatta. İlk yarı Fransa 15 kere rakip ceza sahası içinde topla buluşmuş. Biz 4. Niye? İşte Can'la Arda ile böyle oynayamazsın. İkinci yarı iyi başladık. Bak dikkat et. İsmail orada duran toptan golü kaçırdık. Golü yedik, bir daha öne çıktık. 10 kişiyle de öne çıktık. İkinci yarı rakipten daha fazla rakip ceza sahası içine girmişiz. Eğer sen bu takımla oynuyorsan savunma, sırf savunma yapmakla bu maç, ya böyle maçları bitiremezsin. Bunun geçişini de planlamalısın. Yani bu kadar 70-80 metreye metrajı derinlemesine bir savunma, ceza sahasının önüne kadar geliyor Arda ile Can. Ver topu, gidinceye kadar 50 kere zaten Upamecano tek başına yakalar ya. Yani bunları bir şekilde, doğru bir şekilde Montella'nın kurgulaması gerekir. Yani bütün hep bu konuşuldu ya, işte doğru oyun da doğru oyun, bütün işte oynayacağız da, ya herkesin de konuştuğu doğru oyun ne kardeşim? Doğru oyun rakibe göre, evet, bir strateji bir umut değildir. Bir strateji doğru saha içinde bir kurgunun bir yansımasıdır. Biz burada evet doğru oyun, doğru oyun 90 dakika hepsini yaymalısın. Saha içindeki oyunun durumlarına göre doğru oynarsın. Top ayındaysan, top rakipteyken, sete hücum ediyorsan veya rakip bir şekilde sana hücum ediyorsa, derinlemesine bir savunma, oyunun durumu, sen nasıl geçiş sağlayacaksan. Yani oyunun saha içindeki durumları senin doğru oyunu parametresini belirler. 90 dakika bunu taşıyamazsın zaten. Ama Fransa'ya karşı bu eldeki kadroyu doğru yedek oynamayan oyuncularla, az önce söyledim. Yani onlarla beraber mix etmek gerek. Hakkı olan oyuncuyu oynat. Ya Emirhan Topçu'yu baştan önce program olsaydı söylerdim. Emirhan Topçu hak ediyor mu? Hak ediyor. Beşiktaş'ta iyi performansı var mı? Var. Bardak Çınış şu anda
2: en iyi stoperi.
0: En iyi. Ya sol stoper oynat. Madem Meri oynatıyorsun, ya Bardak Çınış'ın yerine oynat.
1: İlk
0: ya
1: bu 11'de oynayan bütün oyuncular Amerika kadrosunda.
0: Kadrosunda olan diyorum ya, yeni gelen ya, bütün Avrupa'daki bak takımlara bir yenilik yapmıştır. Ya bugün Fransa milli takımında
1: vardı sol bek.
0: Var, bitti. Stoperi bile hani sakattı falan, Salibalar falan en son Konate sakattı. Evet, evet. Stoperin de yeni oynattı. Misal. Yani onlar bile bir değişikliğe gitti. Sen ya milli takım antrenör olarak bir değişikliği, yani bir değişikliği öngörmez misin? Yani daha rekabete sokayım, Emirhan'ı oynatayım.
1: Peki yapacaksak, yani bunu da yapacağımız en yegane yerlerden bir
0: buraları,
1: tanesi.
0: Buraları bak, buraları buralarda yapsın. Buralar evet, bu seviyelerde çıktık ettik. Evet bizim yani seviyemizle test edeceğimiz maçlar, ama burada bir daha söylüyorum, rekabet, yani bu çok önemli. Oyuncular adaletli olur milli takım antrenörü. Şimdi Emirhan topçusun, düşün. Arıyor arkadaşlarım falan, hocam veya Beşiktaş ya oynuyor musun falan, yok oynamıyorum, yok ya şu halde de mi oynamıyorsun falan söyler ya, doğru mu futbolcu milleti ya, şu pozisyonda
2: biraz daha şey, bu kendi bildiği oyuncuları oynatıyor, dikkat edersin.
0: Öyle olmaz hocam
2: ama takıntıları
0: bak,
2: var.
0: Bak hocam bir şey söyleyeyim mi, bunlar performans oyuncusu, siz de performans oyuncusuydunuz, siz çok teknikli ama çok atletik, dinamik, çok kısa alanda çabuk, geniş alanda hızlı. Bu oyuncular oynaması gerek, performans oyuncular. Arda oynamaz 3 ay. Çıkar 2 tane pas atar, bir frikik bitti.
2: Aynen, zaten.
0: Performans oyuncusu oynayarak ritim bulur. Oynayarak form

0: tartışması, bunu
1: doğru,
0: kabul
1: doğru,
0: ediyorum.
1: Doğru.
0: Ama milli takım antrenörü bir adaleti olsun. Bir de bize yeni bir şeyler göstersin Ömer. Dünya Kupası'ndan yaralı gelmişiz. Bir hasar tespit yapmaz mısın hocam? Bize rapor yani, yapmaz mısın?
1: Yani Amerika'da bir neşter vur diyorsun. Yani.
0: Amerika'da başarı olsuz olmuş bir milli takım var ya. Bir doğru. Hasar tespiti yap. De ki bunlar vesaire. Bunları yanlış yaptık. Buna göre bizden çıkan bir Z raporu var. Bunlara göre şöyle bir kadro kurayım. Burada yeni 7-8 tane oyuncu olsun. 1-2 tanesini yeni oynatayım. Yani bunları yapmadıktan yani, sonra bir milli takımı yani antrenör havuzu doğru kullanıyor biz diyemeyiz ya. Havuzu doğru kullanmak gerekir. Yani oyuncuların ben bazılarının bir daha söyleyeyim ligde falan tanıdığını düşünmüyorum ya. Hadi diyecekler ya milli takım denir be. Yani burada İstanbul'da 2 tane maç falan seyretmek bilmem ne onunla bununla olacak iş değil. Yani...
2: Peki şimdi detaylandıracağız hocam. Mustafa hocam size de Zinedine Zidane'ın basın toplantısındaki açıklamayla dönmüş olayım. Zidane dedi ki Türkler çok iyi oynadı. Aynı fikirde misin?
3: Şöyle şimdi Dünya Kupası'ndan kötü döndük biz. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra burada bu akşam oynanan futbola baktığım zaman bir pozitif görebiliyorum. Olumlu bir şeyler görüyorum. O yıpranışı üzerinden atmışlar. O sıkıntıyı üzerinden atmışlar. Burada iyi. Fakat oynadığımız yer neresi? Uluslar A Ligi. Şimdi az önce Recep hocamla konuşurken ya biz de şimdi oyuna girenlere bakalım. Kerem, Eren, Melih, Altay Bayındır zorunlu, Denizgül. Şimdi Fransa'da oyuna girenlere bakalım. Due, Barcola, Camavinga, Lipal.
1: Evet, çok.
3: Yani bunlara baktığınız zaman hangi ligde oynadığımızı bir kere bunu bileceğiz.
2: İdrak etmekte.
3: Bu ligde oynuyorsak Reha hocanın dediğine geliyorum. Bu çağdaş ve modern futbola ayak uyduracak oyun sistemini yenileyerek ortaya koymamız. Koyuyor muyuz? Yok. Aynı sistem. Evet ilk yarı savunma güvenliği olarak işte beşli, onun önünde bir dörtlü grup. İleride bir oyuncuyu bırakıyoruz. Kalecimiz alıyor topu ileriye şişiriyor. Savunma arkasına tutarsa eyvallah. Ne zaman geldik biz toplu olarak, organize olarak? 27. dakikada bir geldik kaleye. Orada bir Barış iyi vuramadı. Onun devamında
2: zaten
3: Arda bir
2: 30-45 yokuz.
3: Arda güzel bir asist yaptı. Kafayı tam şey vurdu. Gol olacaktı.
1: Ferdi hocam.
3: Nasıl?
1: Ferdi vuramadı.
3: Ferdi vurdu ama kaleci de tam arkasındaydı. Yani. Kapattı. Şimdi bu goller olsa farklı bir oyun da çıkabilirdi karşımıza. Fakat bu olaydan sonra 30'dan sonra Fransa acayip bastırdı bizi. Kapattı.
1: Doğru hocam.
3: Tamamen kilitledi bizi. İkinci yarıda daha bir özgüvenli başladık. Tamam güzel. Fransa'nın o dakikaya kadar kanatlarını merkezden vermedik. Kanatlardan sıkıştırdık, vermedik, kapattık önlerini. Ama ikinci yarıda olay çok farklı boyuta gitti. Hele hele ısrarla Abdülkerim, kaleci Uğurcan'la başlayan, Abdülkerim'le devam eden pasta çıkma ısrarı çok pahalıya patladı bizde. Mbappe gibi bir oyuncum var, yakaladı. Affeder mi? Affetmez.
2: Fransa ile oynadığın zaman hemen zaten fatura geliyor.
3: Şimdi bir konuda şurada. Biz mesela topu kazanıyoruz oyuncularımız. Saklamakta ve tutmakta sıkıntı yaşıyoruz. Arda dahi çok çabuk kaptırıyor. Çok çabuk zaten, rakibe veriyoruz.
1: Hocam zaten bir tek o topu tuttu ikinci yarı.
3: Ha yani.
1: Büyükler fazla tutamadılar.
3: Ya bir de bunu da yakaladığın zaman.
2: Hocam bir de bireysel performanslara zaten girmeden zaten gerçi konuşuyoruz ama bir kez daha bir özeti hatırlatalım biz spor severlere. Özete gidelim değerli izleyenler. Akşam hatırlayalım sonrasında sohbete devam edeceğiz.
4: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslar A Ligi'nde. Bu lige çıktık artık. Devler arasında çıktık. İlk maçımıza Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper ceza alanında ofsayt yok. Barış vurdu meyan. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
5: Ofsayt.
4: Şimdi bayrak kalktı.
5: Bir bakalım pozisyona. Evet.
4: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Can. Bir kez daha Arda'yı topla buluşturduk. Can tekrar Arda'yla oynadı. Barış Alper'e doğru. Barış Alper hareketlendi. Upamecano takip ediyor.

0: alır. Barış Alper sakladı topu. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalarında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıcıda kaldı. Meyan.
1: Şahane bir pozisyon.
0: İyi geldi kaleye.
1: Yazık.
0: Ferdi Kadıoğlu'yla milli takımımız gole çok yaklaşıyor. Top kaleci Meyan'da kaldı. Barış Alper, Arda gösterdi kendini. Arda Güler, Barış Alper'in onu. Barış cezalarında çekti. Yerde kaldı. Felix Sivayer devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Oğul ise önü kapandı. Yine pası verdi Dembele. Şimdi Şerki cezalarında. Şerki, Melih'le ödüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise. Sıyrıldı Can'dan. Orta şansı. Kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü. İkinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyan. İsmail vurdu kafayı. Meyan son anda korneri gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyan korner. Bu da bir başka ölçü. Büyük destek tribünlerden.
1: Yazık oldu bu pozisyona.
0: Yine gole yaklaşan taraf oldu. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim. Kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezalarında tehlike. Mbappe. Topalardan dakika 54. Kylian Mbappe Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu, filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık ikinci yarıya. Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Çabuk dönmemiz lazım. Şerki dripling halinde. Şerki gidiyor. Pasını verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattı gönlünü. Şimdi Şerki. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sığınma çabası rakiplerinden, pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Meyan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir rövaş atadı dışarıya. Abdülkerim. Şık gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada. Kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Sivayer izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem. Arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz. Evet.
1: geçirdi.
0: Ve son düdük Felix Zweier'dan. Türkiye 0, Fransa 1.
2: Maçı hatırladık değerli izleyenler. Şimdi de pozisyonlara bakacağız. İlk pozisyonumuzla birlikte başlayalım. Rea Kapsal ve Mustafa Çulcu'yla birlikte pozisyonları değerlendireceğiz tabii ki. Savunmanın arkasına atılan bir top. Burada devamında offside kararı çıktı. Biz bu gol nasıl kaçtı diye üzülürken.
3: Açık offside zaten. Yani çıkışta belli etti kendini. Ama oyunun teknik tarafından ona hocam söylesin, o anlatır.
4: Yani. Hocam doğru offside dedi. Benim söyleyeceğim Barış Alper'in yani hep böyle mesela first touch denir ya, ilk dokunuşu hep sıkıntılı. Yani tamam offside ama burada benim baktığım ilk dokunuş doğru değil. Yani kötü bir dokunuş. Topu önüme alayım derken yani açmış topu da. Yani Barış Alper mesela iyi niyetli, atletik, böyle güçlü bir oyuncu. Benim de beğendiğim, ondan sonra sevdiğim bir oyuncu ama yani bunları böyle işte böyle atletik performansla ilgili antrenör tutacağını esası var ya, en önemli bunu çalışması gerek Ömer, biliyor musun? Yani ilk dokunuş, gol vuruşu, oyun bilgisi, yorumu, nerede ne yapacak, nerede pas, nerede dribling, nerede orta, nerede şut atacak. Yani en büyük sıkıntısı Barış'ın o. Yani gelişmemesi.
2: Yalnız hocam bunu bu akşam çok denedik. Yani hani başarılı olduk, başarısız olduk ayrı konu ama Fransa savunmacıların arkasına.
4: Bir kişi Barış o koşu yapar zaten. Can da o koşuyu çok yapan, Arda da öyle oyuncu değil. Hep ayağını isteyen oyuncu. Şimdi o 3-4-2-1 gibi oynadık ya, tek santraforun arkasına Arda ile, Arda'yı sağda, işte Can'ı da sol taraftan ters ayak, güçlü ayakları içeri kat etsin diye çıkardık mesela. Maalesef onlar da savunma arkası hiç koşu yapmak, hep bu konu koşuları denen.
2: Peki,
4: Barış.
2: Hızlanmamız lazım, devam edelim pozisyonlara. Bir hayli pozisyonumuz var. Dakika 17 burada. Fransa iyi çıktı. Devamında da Fransa pozisyonunu izleyeceğiz. Ki Cherki o noktada, Mbappe de orada vuruşu yapan Mbappe oldu. Top dışarı gitti. Burada Fransa rahat bir şans yakaladı.
4: Evet. Çok net yani. Zaten Dünya Kupası'nda da seyrettiğimiz Olise ile Mbappe arasında bir ikili, doğru mu? Çok iyi bir hücum senkronizasyonu vardı. Böyle ezbere çok iyi birbirlerini tanıyan oyuncular zaten. Kaliteli oyuncular. Burada da ya bu pozisyon gol olsa mesela maçın gidişatı, her şeyi çok baştan da değiştirir. Daha risk alırsın, daha sıkıntı yaşayabilirsin.
5: Çok yani. Değişir. 2, 4, 6. Bakar mısın?
2: Kaç tane yani? Kalabalıkken 4, 6, pozisyon verdik.
5: Hep kalabalık bu, pozisyonla gerideydik. Ona rağmen bu fırsatı yakaladık.
4: Rakip ceza sahası içi savunma diye bir şey var. Yani orada artık alan değil, adam. Yani ceza sahası içinde sayısal üstünlük, bak sayısal üstünlük hele sendeyse mutlaka orada adama gitmelisin. Yani sayısal üstünlükte alan savunması
6: Mustafa
4: olmaz.
6: Hocam. Hiç bak dikkat et, hiç adamla oynayan yok. Hepsi
5: yok. Alanla. Alanın alanda durmaya çalışıyor.
6: Bak iki tane oyuncu bomboş orada.
4: Sayısal üstünlüğümüz var. Az önce onu dedim. Yani işte bu başlı başına bir antrenman mesela programında yer alacak bir parametredir. Ne? Yani ceza sahası içi savunma. Yani bu mesela net pozisyon.
5: Hocam sayısal üstünlük hibrit üstünlük gibi gözüküyor. Değil mi? Evet. Sayısal son, olarak fazlasın, etki
2: yani
5: alanı
2: son
5: sıfır.
2: Boş bırakılacak isimler. Yani bir tanesi belki de son boş bırakılacak
5: bir
2: isim.
5: Bir de topa
2: Mbappe.
5: Müdahale ederken bakar mısın?
2: Devam edelim.
5: Meri'nin duruşuna bakacağım şimdi bak.
4: 7 tane oyuncumuz var ya, 7 evet. Oyuncu, kaleci 8.
2: Geçelim arkadaşlar. Şimdi bu pozisyonda Arda'dan bir pas gelecek Ferdi Kadıoğlu'na. Ben maçı izlerken direkt Dünya Kupası'na giderken playoff ilk maç Romanya
5: aynen,
2: maçı.
5: Aynen.
2: Ferdi orada golü yapmıştı. Burada da olabilirdi.
5: İlk defa bu dakikalarda geldik zaten organize olarak. Kalabalık geldik yani. Bu dakikaya kadar hep bireyseldi. Uzun top, savunma arkası, boş koşu, top peşine giden koşular vardı.
4: Ya bir de tabii üçlü oynamamız, üçlü oyunlarda kenar bekleri daha ofansif olması gerekir. Yani burada çok doğru bir savunma sırtına bir kör noktaya çok doğru bir koşu yapmış Ferdi. Dediğin gibi Romanya'da da golü buldu. Mesela Oğuz bunu, mesela Oğuz da kenar bek olarak kullandık. Oğuz'un mesela hücumda da çok görmedik. Ferdi de zaman zaman yani çok daha fazla kenar bekleri daha yüksekte, daha önde, daha derinde alması gerekir topu. Eğer böyle üçlü oynuyorsan 3-4-2-1 gibi Ömer.

0: Yani böyle her pozisyon beşli falan olmaz. Yani daha öne çıkması gerekir. Yani Ferdi ile Oğuz'un özelliği savunma değildir. Ofansif becerisidir.
1: Şu Ferdi'nin çıkışına bir gelebilir miyiz?
2: Bir daha gelelim arkadaşlar. Koşuna. Ferdi'nin savunmanın arkasına koşu
1: yavaş
2: attığı
1: gidelim
2: anı.
1: Orada. Biraz Ferdi'yi yavaş gördüğün zaman, Ferdi'yi gördüğün zaman yavaşlayalım.
2: Devam edelim. Ferdi kareye girdiğinde yavaşlayabiliriz.
0: Upamecano ile Kunde'nin arasına koşabiliyor değil mi? Alanı okuyor. Alan boş. Upamecano gerçi buraya çıktı.
1: Yavaş,
0: Kone geliyor.
1: Şimdi yavaş.
3: Kone.
1: Dur. Az geri gel. Bak şimdi hocam. Benim gözlemim bu. Ferdi mesela burada paralel koşuyor. Fevkalade hesaplı yapıyor. Bir önce ilk 3. dakikadaki Barış hiç hesap yapmadan çıktı. Ofsayta girdi. Burada Ferdi çok akıllı hareket ediyor.
2: Burada zaten hocam stoperler oyunun sol bölümünde. Yani Upamecano'da, Lacroix'da baktığımızda sol bölümde orta sahadan Kone ve sağ bek Kunde'nin arasına koşuyor.
1: Bir tık gecikmeli çıkıyor. Öndekini görerek hareket ediyor Ferdi.
2: Peki,
1: burada.
2: Devam edelim. Ferdi ile burada gole yaklaştık. Geçelim arkadaşlar. Yine pozisyona girdiğimiz anlardan bir tanesi. Vuruş da gelebilirdi. Barış topu çekmeye çalıştı. Yerde kaldı. Hakeme baktı ama Zivayer devam dedi.
1: Zivayer çok yakın. Bak bu akşam hani az önce söylüyordum. Sonra maçın yayınına geçtik ya. Bu ligin bize öğrettiği bu akşam çok güzel bir şey daha var. Ya bu basit temaslarda bırakmayın kendinizi. Çalınmayacak bunlar. Burada daha elini belki parmağını hissetti Barış. Bıraktı kendini. Böyle penaltı olmaz. Bu penaltı falan değil. Bakar mısın?
2: Hocam bir
1: temas
2: şeyi...
1: Şurada hissetti anda içeride pat bırakıyor.
2: Bir şeyi fark ettim mi? Şimdi devam edelim arkadaşlar. Zivayer'in yakından bir görüntüsü var. Şimdi normalde hakemler ne yapar genelde? Top dışarı çıktığında hep böyle der değil mi? Evet. Bir bekle der. Zivayer bayağı aynı oyuna diyor hemen. Ya yani o kadar emin pozisyondan çok yakından görüyor zaten.
1: Bir de şu ayağı
3: önünde ama çok önünde.
2: Şimdi bak yakından çok göreceğiz.
1: İyi yerde.
2: Gördüğün gibi hocam hiç bekle işareti yapmıyor Zivayer. Yani
1: çok emin gördü bir de Barış'a şimdi şunu söylemek lazım. Bu el senin ayağını böyle çekiyorsa bu ayak böyle açılır. Böyle kapanıp bu tarafa düşmezsin.
3: Doğru söylüyor.
1: Ya eşyan tabiatına aykırı. Ya bu ucuz fauller biz bir kere şuna karar vereceğiz. Basit temaslarda mücadele etmek için uğraş mı vereceğiz yoksa mikroskobik faul mu alacağız abi?
2: Ercan hatırlattı içeriden. Liverpool'a karşı penaltıyı almıştı Barış dedi.
0: O dedi.
2: Orada Konate vardı yanlış
0: ya
2: hatırlamıyorsam.
0: Işte Ercan'ın söylediği de bu pozisyon aynı pozisyon çok değil.
3: Yok, orada darbe var.
2: Yok aynı pozisyon değil ama hani biraz stil olarak benziyor.
1: Topa vurmaya çalışsa belki gol olacak.
2: Topu çekti orada da.
1: Ama burada topa vurmaya çalışsa gol olacak. Düşmeyi
2: burada hocam ki. Aslında önemli olan atak sonlandırmayı düşünsek sanki daha ideal olur gibi. Peki şey. Devam edelim.
1: Penaltıya yakın uzakla alakası yok. Bu da Türkiye penaltısı olur ha penaltı verse. Bizde bunlara çalınıyor penaltı.
2: Ya şöyle, değiştirmemiz şöyle lazım bakmak bunu. Lazım. Bize çalınsa bu akşam tam tersi. Yani burada Zivayer'i konuşuyor olurduk açıkçası. Evet. Çerki ve Merih. Merih'in burada müthiş bir müdahalesi var. Gole izin vermedi. Çok iyi bir hamle hocam.
0: Kesinlikle. Ya Merih derinde işte buralarda oynayacak iş yapar. Öne çıktığında... Yani Dünya Kupası'nda da gördük. Maalesef sıkıntı yaşıyor. Çok ciddi.
1: Kalabalık olmadı. Geride yaslanırsa tabii, rahat tabii, değil mi hocam?
0: Buralarda.
3: Ama Avrupa hocam, adam paylaşımı hiç yok.
0: Avrupa Şampiyonası'nda
1: gene yok değil mi hocam?
0: Avrupa Şampiyonası'nda 5 maçı da seyrettim mesela çıplak gözle.
3: Bak iyi seyret şimdi Mustafa hocam.
0: Mesela.
3: İyi seyret.
0: Derin savunmalarda hepsinde bak, iyi oynadı.
3: Bak hocam bak kaç kişi? 4 kişi burada bak.
2: Montella var.
3: Bak 4 kişi var burada bak.
0: Yani Hoffenheim'de
1: hele bu ikili bir topta ikisi gitti hocam ya.
0: Hoffenheim'de de
2: oynuyor. 6 maçın 6'sında da oynadı bu sezon.
0: Ya oynadı. Avrupa'da aynı
3: ama Melih inanılmaz müdahale etti valla.
2: Evet yani burada da tabii Meri'ye hakkını vermek lazım. Peki devam edebiliriz.
0: Ya Montella en büyük sıkıntısı diyorum. Rekabet yani Ozan'ı kullanayım. Everant yok yani hiç öyle bir şey.
2: Arda Güler bu pozisyonda sarı kartı gördü. Yani Mustafa hocam bilmiyorum ne diyeceksin ama benim içime sinmedi bu sarı kart.
3: Tam buradan gözükmüyor ama.
1: Yani buradan... Bunu en iyi gören Zivayer. Zivayer'in kararına da saygı duymak zorunda. Çünkü tam cepheden görüyor. Çok da
3: yok yakın. Kart verdi bir de buna.
1: Kart verdi. O evet. Ayak...
2: Faul olarak söylemedim. Sarı kart olarak söyledim.
1: Bedene şimdi bak. Şunu biz burada göremiyoruz.
3: Eğer darbe varsa sarı kart.
1: Bunu en iyi gören o. Cepheden görüyor. Bakar mısın? Bak. Temas anını biz göremiyoruz. Nasıl bir temas olduğunu göremediğimiz için.
0: Darbe varsa bu sarı kart olmaz. Kırmızı
3: yok,
0: kart.
3: Yok ama şey yapışırsa... şöyle darbe.

0: Yani sıyırmıştır.
1: Yok, ayak geldiyse yani bedene,
2: hani bana darbe gelmedi gibi sanki.
3: Yani benim şeyim
4: darbe gelmedi galiba.
2: Gelmediyse de o çarpışmadan sarıkar çıkmaz gibi geldi bana.
4: Kontrolsüz hareket diye. Darbe gelse.
1: Kontrolsüz hareket diye verdi. Ayak tam yapışmış olsa kramponla.
2: Kırmızı o zaman.
3: Gerçi Çerki de kolunu tutuyor. Acaba orada bir Recep hocamın dediği gibi
1: sıyırma var mı? En güzel o gördü. Verdiği karta saygı duyacağız.
0: Devam edelim. Ulise'nin müthiş vuruşu, aynı şekilde kurtarış Uğurcan ya, Çakır.
5: Ya müthiş çıkardı canım. Yani
4: ya bak şimdi burada ne var biliyor musun? Bak, kurtarış falan müthiş. Şimdi benim az önce söylediğim ya, bu kadar derin yapılan düşük blokta, şimdi düşük blok burası, çok derin bir savunma. Kendi ceza sahası içi ve önü. Burada kazansan topu rakip kaleye, şimdi Can durdursunlar, Arda'nın pozisyona baksınlar. İlk mesela bak, ilk daha driplik yaptığında Ulise arkada. Can'la Arda'ya görüyor musun? Şimdi şurada topu alsalar diğer kale 80 metre var. Tabii. Ya. Şimdi bu oyuncular
3: nasıl çıkacaksın?
4: Şimdi Barış yani? Alper gibi 3 tane oyuncun olur. Bak şimdi hem Barış Alper santrofor hem de 2 tane çizgide atletik oyuncun olur. Tamam, o mesafeleri çok çabuk çıkarsın. Sen şimdi düşün bak, şurada bak Can geliyor, savunma yapıyor. Bak şimdi buraları düşün. Can burada, Arda nerede görüyor musun bak? Bak şimdi ikisi nerelerde? Bu topu kazandın, tamam falan. O lise çarptırdı. Önünde kim var? 5 numarayla Salih mi o? İsmail. İsmail aldı topu, pas attı Arda'ya.
0: Salih.
4: Hocam, Salih. Abi, yani abi, var ya söylemek istediğim en yani büyük sıkıntı bu kadar derin savunma. Doğru. Yapıyorsan sırf savunma yapmışsın diye bir takım oynamaz ya. Bunu şimdi savunma ucumun hep söylüyorum bir parçasıdır Ömer. Bir parçası olarak kullanamıyorsan sıkıntı. Bu hocam, kadar kendi kalenin önünde oynamayacaksın. Kendi önünde oynadın mı zaten içgüdüsel doğaçlama bir savunma yapıyorsun. Bu 30'la 45. Bak 30'la 45. dakikaları arası o bölümde adamlar 3 tane gol kaçırdı.
3: Kaç kişi var biliyor musun ceza sahasında? O lise vurduğunda.
1: 10 oyuncu
3: ceza sahasında.
4: Hayır, şimdi bir şey, 10 tane olabilir. Ya onların aldığı pozisyonda anladım bir sıkıntı yok. O lise birebir oynuyor. Orada yapılacak bir şey yok. 10 tane oyuncu. Bak burada bir şey söyleyemezsin. 10 tane olacak. Burada esas söylenecek 10 tane adam boş değil. Arda ile Can, at topu orada 80 metreye bakalım, 50 kere yakalar, doğru mu? 50 kere Upamecano mesela en basit yakalar.
1: Hocam ilk yarıda da Arda götürdü.
4: Ya bu kadar, bu kadar derinde bu kadar çekip de savunma, sırf savunma olsun diye böyle bir futbol yok ya. Savunma yapalım yapalım, tamam. Kendi aramızda tam Fransa ile zaman zaman yapalım. Ve ikinci yarı bir iyi başladık. Rakip yarı alanda, doğru mu? Ön alan baskısı, presi yaptık. Pres yaptık, pas yaptık. O ara korner oldu. Atak sürekliliği, doğru, doğru mu? Oradan doğru. İsmail gol kaçırdı. Ya milli takım öyle oynar. Peki. Şimdi saha içindeki durum, orada savunma geçişi yemeyeceksin, açık alan evet hücum edebilir Fransa. Ya buradaki o oyunun durumlarını doğru çözmesi gerek milli takımın, ama milli takım Can'la Arda'yı bu kadar getirerek hele ilk yarı işte kötü oynamasının, yani sahada iki tane yetenekli oyuncumuz, iki tane kreatif, bu takımı yedekler dahil en yetenekli iki oyuncusunu bu kadar geriye atarsan bunlara top ver ayağına, rakip yakalar yani. Montella'nın bir kere anladı, buna çözüm üretecek.
0: Ki ahlar vahlar içerisinde kaçan bir gol, İsmail'in kafası yerden seken topu Menyan çıkardı. Zaten sonrasında da Fransa öne geçiyor.
3: 50.
0: Ama
3: dakika
0: biz öne geçebilirdik. Evet.
5: 50. dakika evet.
0: 50.
5: Buna kafayı, çok kafayı kısmış, aşağı doğru eğmiş bak, giderken.
0: Yani bomboş bir pozisyon.
5: Çok aslında darbeli fırsat. Vurmak istemiş, yere vurmuş.
3: Ya çok daha iyi bir vuruş gelebilirdi tabii ki.
4: %100. Tabii böyle bir repertuar da yok. Yani oraya vursun etsin İsmail'in. Ya bu her türlü bir oyuncu gol yapması gerek. Katılıyorum ama ya böyle hücum ofansif becerisi ise gelecek kafayla vuracak gol. Bu da etkilediğini düşünüyorum.
0: Yani sanki hocam
5: darbeli vurmak hani istedi, o yüzden
3: o
5: yere
3: boş
5: vurdu.
3: Kalmayı beklemiyordu bir anda.
4: Mesela
3: o da
4: bizim orada iki stoperimiz var. Merif veya
0: Abdülkerim de orada.
4: Abdülkerim'e gelse mesela, anladın mı?
0: Tabii.
4: Onlar
5: biraz daha havacı, doğru. Ama İsmail de bence tam sert vurayım derken yere doğru vurdu topu.
4: Yere doğru vurması kötü değil hocam. Kalecinin üzerine vurması kötü. Yere doğru köşeye vursa onu çıkartamaz kaleci. Aksine tabii, yerden tabii sekerek gol olur. Forvet oyuncusu için vurduğu yer iyidir. Savunma oyuncusu için değil. Forvet oyuncusu yere vurdurursa, onu çarptırırsa doğru. Bir kere hocam, çok erken yere vurdurmuş. Heh, daha öne kısa, atması kısa gerekir. Hocam, kısa öne vurdurmuş.
1: Biraz daha uzun.
4: Bir de yine yani kalecinin üstüne vuruyor topu.
1: Bak hep çok kısa mesafeye yere vurduruyor. Biraz daha ileriden vursa kaleciyi şaşırtabilir.
3: Böyle yere doğru köşeye hocam, doğru göndermek bak, istedi ama yapamadı.
4: Bak olur. Yine de bak o mesela var ya, bak köşeye doğru vursa yine gol olurmuş biliyor musun? Önde vurmasına rağmen.
0: Peki devam edeceğiz. Burada öne geçiyor.

0: geçebilirdik. Olmadı. Ve devamında doğru kaptırdığımız geldi. Top Kylian Mbappe'de faturayı kesti.
1: Burada iki kere de kazanabilirdik aslında topu.
0: Çok iyi bir gol vuruşu. Sonrasında sakatlandı Mbappe. Zidane açıklama yaptı basın toplantısında. Fransızlara da konuşmuş. Mbappe'nin durumu iyi değil. Real Madrid'e dönmesi gerekecek. Sonra bakılacak diye muhtemelen Fransa milli takımının bu Uluslar Ligi fikstüründe de oynayamayacak. Kadrodan çıkartılması çok muhtemel Kylian Mbappe'nin.
2: Ya burada Uğurcan'ın gereksiz bir pas yapması. Adamlar önde kalabalık. Yani yapmaması gerek. Uğurcan bunu zaman zaman yapıyor. Yetenekli kaleci. Yani bir de çok iyi bir sezon başlangıcı yapmadı. Abdülkerim mesela Bardakçı'nın burada sol ayağın dışıyla böyle tırnağıyla vurur gibi. Yani ben diyorum ya, bu çocukları milli takıma hizmeti vardır. Galatasaray ülke futboluna vardır. İkisi de başarılı sporcu mudur? Evet. Ya bununla bir oynatmamak, etmek, dinlendirmek, ya Montella sana bir şey kaybettirmez ya. Bu çocuklara da yazık ya. Bu çocuklar sezona iyi başlamadı. Eleştiriliyor. Yani bunu Galatasaraylı falan diye demiyorum. Bu Fenerli olur, şu olur, bu olur. Yani mesela Kerem'i oynatsaydı bugün aynısını söylerdim. Yani Kerem girdi sonradan. Mesela ilk 11 oynasa ilk 11'i oynamayı hak ediyor mu, hak etmiyor. Oynayacak, o da kötü oynayacak. Mesela o da formsuz. Ya bu oyuncuları buraya atmamak gerekir, anladın mı? Yani ortaya atıyorsan bu oyuncuları eleştirin diye ikisinde. Yani bu oyuncuları hocam koruma altına alıp, bir de dediğim gibi milli takım değil yani, bir antrenör adaletli olur ya. Nasıl yani, insan olarak da bir adaletli olmalısın insanlara karşı, arkadaşın, dostluğu, ailene karşı. Burada sen seçicisin abi, tek seçici sensin Montella. Yani hak edeni oynatmazsan işte buyur abi. Yani Emirhan Topçu'nun hocam, ne günahı var abi? Hocam, Montella, Emirhan Topçu'nun ne günahı var, oynamıyor.
3: Hocam Montella değişime açık bir teknik adam değil yani. Anladığımız kadar ezberden gidiyor. Hep aynı.
0: Peki devam edelim. Mbappe burada tabelayı değiştirdi.
2: Uzak köşeye gösterdi, yakına vurdu.
0: Şimdi zaten hocam çok iyi bir gol vuruşu. Fransa'nın nefis hücumu durdurmakta çok zorlandığımız anlar. Cherki, Olise, en sonunda Kunde, bu top dışarı gitti ki 2-0 olsa zaten belki de
2: adamlar
0: çok
2: kaç kişiyle, 7 kişiyle geliyor hücum. Sayısal üstünlüklerini görüyor musun? 7 kişiyle hücuma çıktılar bir anda.
3: Orada geri dönüyorlar.
0: Ve pozisyonu bitiren de sağ bek.
2: Sağ bek. Bir de dörtlünün sağ bek ya. Biz perdeyi dedik, üçünün sol bek yani. Düşün. Yani ofansif olacak. Ya Olise'ye gelse bu gol olurdu. Ya bu gol tabii ki olmadı bizim için. Ya en önemli bir kere, yani burada 7 oyuncuyla geliyorlar ya. Dakika 70 bakar mısın? 7 oyuncuyla. En son vururken bak.
0: Bir hocam.
2: 7'ye 6 üstünlükleri var. Görüyor musun bak? 7'ye 6.
0: Çok rahat hareket ettiler.
2: Ya Fransa ile oynuyorsan bunu değersin. Bunları ben anlarım. Fransa ile oynamak kolay değil. Hani biz de burada diyoruz ya, işte burada şunu almadı. Fransa gelir abi. Fransa market diye az önce söyledim. Hepimiz biliyoruz. Yani dünyada birinci sırada bir takımla oynuyorsun. Bu pozisyonları yer misin? Yersin. Bu, bak alan buldular. Geçişi başlattılar.
0: Peki. Hızlanmamız lazım. Devam edelim.
3: Oyuna girenleri saydın mı hocam?
2: Hiç aynen. Normal. Yani
3: baş döndürüyor.
0: Dakika 75. Yine de maçın içindeydik. Burada yine bir şans yakaladık. Arda'nın baskısı.
1: Burada iyi vurdu. Kaleci oradaydı. Kaleci oradaydı. İyi vurdu aslında.
0: Menyan iyi bir kaleci. Zidane da maç sonunda basın toplantısında Menyan'ın performansını övdü. Ya belki tabii çok fazla iş düşmüyor bazen büyük takım kalecilerine, ama işte Menyan gibi böyle iş düştüğünde de yani performans göstermek önemli.
1: Burada çok orayı iyi kapattı yani.
3: Doğru mu sence?
1: İyi de vurdu.
2: Başka açı ancak sanki sol ayağın dışıyla böyle Arda yani öyle bir cephaneliği var mı? Var. Yani sol ayağın böyle üst dışıyla uzağa doğru. Ama çok da zor.
0: Başarı hocam, müzdağlara belki aynen olur yani.
3: 18 numaralı oyuncunun önüne acaba salabilir miydi?
2: Tabii.
3: Düşündü bana.
2: O da olabilir.
3: Durmak yerine olabilir. Oraya çıkarsa daha akılcı olur.
0: Peki, devam edelim arkadaşlar.
3: Nasıl geliyor oraya şimdi?
0: Geçelim bu pozisyona, devam edelim. Abdülkerim'in rövaş atası ekrana
1: geldi. Evet, bu da çok
0: burada
1: ilginç.
0: Yani adeta ekmeğini taştan çıkardı Abdülkerim.
1: Bir de
0: fena da vurmadı.
1: Sağ bek orta yaptı, stoper.
2: Ya bak ne kalabalık gitmiş. Sevin Fransa'yı söylüyoruz, biz de kalabalık gitmiş.
1: Bir de 10 kişi bu ara.
2: Ya bir de ya diyorum ya, en önemli rakip yarı alanı, bizi yerleştiğimiz zaman iş çıkartacak bir milli takımız. Baksana bak ne kalabalığız rakip yarı alanında, görüyor musun? He?
0: Evet yani
2: bak,
0: burada hala
2: stoperin
0: maçta
2: orada oyuncular her yerde, Fransa'dan daha fazla oyuncu
0: 11,
2: var.
0: 11-11 gidiyorduk. Kırmızı kart anına geleceğiz. Gelelim arkadaşlar. Uğurcan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon. Hocam burada ilk etapta oyun devam etti.

0: sonrasında Christian Dinger'ten gelen bir uyarı Zivayer izlemeye gitti ve kırmızı kartı hükmetti.
1: Şimdi bunu baktığımız zaman koldan dönüyor buradan. Ama bunu bana var ikna edecek net bir görüntü getirebildi mi? Şu bölgeden döndüğünü görüyorum bu açıdan. Dolayısıyla ceza alanı dışarısında bu hareketi yaptığın zaman top da Barcola'nın topu. Bariz gol şansını engellemekten, ceza alanı dışında elle oynamaktan dolayı ihraç doğru. Topa baktığımız zaman biraz daha yavaş gidelim.
0: Yani VAR müdahalesini doğru mu buluyorsun hocam, yoksa VAR müdahale etmemeliydi mi
1: diyorsun? Şimdi bu kanıt mıdır?
0: Ya bence net bir kanıt değil bu.
1: Hocam sizce?
2: Bence eline vuruyor. Bir de gol, bariz gol şansı.
1: Orası tamam, o ayrı konu. Eliyle mi, kolunun oynamaması gereken yerle mi çeviriyor?
0: Hocam şurayı,
2: yani
0: hocam, görüyorum ben.
2: Şimdi sen şimdi bazı şeyler daha
1: ampit dediğimiz yer var.
2: Şuralar, şuralar var. Şuralarda olmuyor ama şuralarda oluyor galiba.
1: Orası
2: buralarda değil. Olmuyor galiba.
1: Yukarısı değil, evet. Bir tık daha yürüyelim. Bir tık daha.
0: Yani şuraya da biri dese ki çarptı, döndü tamam, dese ben bir şey diyemem
1: burada
0: yani.
1: Burada değil. Burada bir temas var. Bu teması görüyoruz. Ama bunun ölçümünü nasıl yapacaksın?
2: Yani işte. Onu çok net şimdi gözükmüyor. Yani acaba göğüsten sekip mi oraya geldi, yoksa gerçekten buraya mı vurdu şimdi?
1: Bir daha
2: buradan vurup buraya da gelebilir.
1: Bu fotoğraf aldatır bizi. Bir daha geriden gelip oynatır mısın?
2: Hızlı şeyde sanki eliyle tutuyormuş gibi gözüküyor değil mi?
1: Bak. Ölüyor top çünkü.
2: Evet. Bak. Burada daha net. Bak hocam. Bak.
1: Burada da kol. Bak şimdi gelsin. Yavaş yürüyelim. Devam. Buradan da kolla döndürmüş gibi gözüküyor.
2: Evet.
1: O yüzden saygı duyacağız.
3: Yani bence bu yani bu pozisyon ağır çekimde okuyamazsınız. Hızlı çekimde bu daha okunacak bir olay hocam.
1: Hocam yerin tespitini, ele temas tespitini ancak orada bile zor görüyoruz.
0: Hocam son bir ayda Dinger'ten mutlu değiliz.
1: Ben Dinger'ten hoşlanmadım. Ben beğenmediğim bir hakem.
0: Yani Lisbon yani Galatasaray maçı bugün 2 etti.
1: Performansını beğenmediğim bir VAR hakemi. Yani VAR. İkisi de VAR da hakem oluyor da VAR.
2: Ama şey şimdi orta hakem gitti baktı aslında.
1: Buradan da şimdi baktı da buradan
0: tabii
1: da buradan da
2: sanki buradan sekmiş gibi buraya gelmiş gibi gözüküyor.
1: Yani şöyle VAR'daki olay şudur. VAR bana net kola elle oynandığını gösterecek fotoğrafı veya anı göstermesi lazım. Bu az geri gel buradan. Az geri gel. Gel deminkinden gel.
0: Geleceğiz hocam.
2: Geri gel. Ha şimdi.
0: Geliyor şimdi.
2: Ha, dursun geri gel. Bak burada. Yavaş.
1: Buradan da göğsüyle dönüyor bak.
2: Ben işte dedim ya sanki göğsünden sekip bak, eline vuruyormuş gibi.
1: Şu hocam. Koltuk altını şuradan dönüyormuş.
2: Aynen buraya gibi. Vuruyormuş gibi gözüküyor değil mi?
1: Yok şu koltuk altından geliyormuş gibi gözüküyor. Kol böyle ama şuradan beni göster. Şuradan dönüyormuş gibi geliyor. Bakar mısın?
0: Zaten ben de ilk etapta öyle
1: gördüm. Böyle görüyorum ben.
2: Ama hocam o top o zaman böyle döner mi?
1: O bir tıklat.
0: İşte hocam zaten
1: yürüsün,
0: böyle bir soru işareti varsa.
1: Yürüsün.
0: Dingert'in de aslında.
1: Bak yürüsün bir tık daha yürüyelim. Dönsün bir top.
2: Top bak sanki elinden çevresi tamam. Dönüyormuş gibi bak.
1: Şimdi bu fotoğraf yapışsa sonra bir daha eline geldiği gibi düşünüyorsun öyle mi? Buradan buraya
2: ya
1: mı?
2: Buradan sanki vurup da böyle.
1: Bir elinden, yandan açısı var o gelsin. Bir de yandan açısı var zeminden.
2: Eline gelmiş gibi yani göğsünde çarpıp sanki o sonradan eline gelmiş gibi.
1: Diğer kameradan gibi. Diğer açıdan var galiba. Oradan bir gelsin o açıyı görelim bir daha.
0: Evet farklı açılarda gelecek şimdi.
2: Ha burada bak şimdi bak burada. Bak görüyor musun? Sanki oradan
0: ya bence şuradan net buraya, ya forma da çünkü şey oluyor. Hani böyle
1: diğer açısı var.
0: Dalgalanıyor.
1: Onun. Ters açısı var onun. Ha.
0: Bu mu hocam?
1: Heh. Devamı.
2: Ha burada
1: devamı.
2: Burada.
1: Bu çok hızlı. Az geri gel.
2: Yani
1: gördün mü hocam? Kol bir daha tekrar etmiyor. Şimdi bu sana göre, bana göre, Reha Hoca'ya göre, Recep Hoca'ya göre farklı düşüncelere hakimiz değil mi?
0: Yani. Böyle olursa
1: var girmez.
0: Aynen.
1: Bu kadar.
2: Evet.
0: Peki.
1: Bu kadar girin. Bana kanıtlayamadı Ello. Nasıl Akbado'nun pozisyonunda farklı görüşler var. Gol iptal ettiler. Bunu da tam kanıtlayamıyorsun. Ama bu eylemi fotoğraf olarak, bu eylemi davranış olarak alırsak ceza alanı dışarısına topu elle oynadığı zaman bu

0: pozisyon, savunma oyuncuların, hücum oyuncuların konumu, kalecinin konumu, savunma oyuncuları, hücum oyuncuları sayılarına falan baktım. Bu bariz gol şansıdır. Burada düt diyorsan kırmızı karttır.
1: Dinkert'ten memnun değiliz
0: ama
1: dediğimiz gibi.
0: Ama hala da Dinkert'ten yine memnun değiliz.
1: Peki devam edelim. Bir pozisyonumuz daha kaldı. Ona da bakalım. Oyuna sonradan giren Lepol'ün Arda'ya dirsekle bir müdahalesi var. Sarı kart çıkıyor burada. Kartın rengi hocam farklı olabilir miydi?
0: Yakını gelsin.
2: Yalnız vuruyor suratını
1: bu
2: hocam.
1: Bu da hani...
2: Bir geri, bir geri. Hedef bak, dur, almışlar. Şurada durdursana bak. Bak şurada durdur bak.
1: Yani kırmızı kart ya.
0: Yok Dinkert neredesin diye şimdi sormak geliyor şimdi.
3: Sen temin giriyorsan var müdahalesi Uğurcan'a atmak
1: hocam, bunda da girmen gerekir yani.
2: Kırmızı ben aynı şunu bir geri gitsene biraz.
0: Bu da kırmızı kart. Planlı, hesaplı, yükselerek geliyor.
2: Hocam dirsek açık. Bak.
0: Dirsek
2: açık hocam. Devam.
0: Dirseği,
2: hocam dirsek açık.
0: Bu temas dirseği silah olarak kullanmaya
2: evet,
0: göre.
2: Evet doğru. Aynen katılıyorum.
1: Hani bazen konuşuyoruz ya hocam boy farkından kaynaklanan hani böyle müdahaleler oluyor.
2: Yok bu burada.
1: Bundan diyorum. Zaten bu öyle bir müdahale değil. Bir de bu, pozisyonu biraz daha başından alalım. Bayağı görerek gelsin. Yani bilerek.
2: Yok, burada Arda topa bakıyor. Burada. Rakip geliyor vuruyor.
0: Bak kolu kaldırıp böyle yüze kullanmıyor. Dirseği kullanıyor.
2: İşte açık kol açık.
0: Kol açık.
2: Kol açık. Evet.
0: Şimdi.
1: Dinkert'in yine faturası kabarık hocam.
0: Yine Dinkert. Şimdi Dinkert daha önce Okan Hoca ile yaşanmışlıklardan dolayı duyulup UEFA bir daha verdi. Halil Umut Beler ertesi gün mü? 2 gün sonra Halil Umut Beler'in VAR hakemiydi. Sonra bir daha buraya. Bu yangına körükle gitmedir. Evet hakemini koruyacaksın ama ben de UEFA'ya diyorum ki evet hakemini koru. Hakemin otoritesi saygınlığını koru. Lakin takımların da saygınlığını koru. Ateşe benzin dökme, Dinkert'i gönderme, koyma. Türk takımları ile ilgili sıkıntı yaşayan bir hakemi tekrar var, gönderme bize.
1: Peki, pozisyonlarımız bu Mustafa kadar. Hocam, hocalarım ben de sizleri
2: Mustafa Hoca'ya sorayım bir dakika. Şimdi bu faul verdi diye var mı giremedi buna?
0: Yok, var girer. Bu karara hakem sarı kart çıkardı. Ama bu siyahla beyaz kadar farklı bir görüş
2: hocam,
0: değil mi?
2: Hocam Türkiye'de bazen girmiyor ya düdüğü öttürdü faul verdi.
0: Türkiye'yi mukayese etmeyelim hocam. Türkiye'de.
3: Türkiye'yle doğru bunu mukayese etmek. Şimdi bir maç var o bazda bakmak gerekiyor.
0: Dün akşam Almanya maçında da Almanya-Hollanda maçında da neler var?
2: Var ben de seyrettim.
0: Neler var? Var out oluyor. Girmiyor. Var. Evet. Kırmızı kartlık 2 tane eylem var. Evet. Girmiyor. Şimdi çıtayı yükseltiyorsun. Tamam burada hemfikirim. Varla ilgili söylüyorum. UEFA dedi ki her şeye girmeye başladı. Var iş karıştı. Varın çıtasını yükseltti. Girme dedi. Güzel de senin hakemlerin de sahada doğruyu vermiyor. Sarıyla geçişi. O kadar hoş görürler ki. Bütün kırmızılar hep sarı çıkıyor.
2: Yok hocam.
0: Nasıl olacak bu?
2: Şu pozisyon mesela kırmızı yani.
0: Bu kırmızı.
2: Bence de.
0: Akşamkiler de kırmızıydı. Bu kadar hoşgörü olduğu zaman maçın içindeki bir taraftan alıp öbür tarafa daha büyük avantaj sağlıyorsun. Var da işte bir argüman buluyor. Dizden 2 santim kırıktı. Oradan kenardan şu vardı. Buradan out oluyor. İş bitiyor. Karambola gidiyor.
1: Peki hocam. Biz de bittik. Süremizin sonuna geldik. Rea Kapsal, Mustafa Çulcu ve Recep Çesin'e çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İnşallah İtalya karşısında millilerimiz de gruptaki ilk puanlarını alır diyelim. Daha farklı bir akşam yaşanması temennisiyle diyelim.
3: İnşallah.
1: Ve değerli izleyenler sizlere de programa veda ederken İtalya-Belçika maçının özetiyle veda edeceğiz. Mutlu geceler, hoşçakalın.
4: İtalya ve Belçika Avrupa futbolunun iki önemli ekolü bu akşam karşı karşıya gelecek. Daniel Zibert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Pambomel görüntüde. Yeniden Barella ama tembel pas kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze'a. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. De Bruyne'nin pası. Götze. Savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı. Ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadı'nda. İtalyan savunması.

0: arkası yerde, top ağlarda. Alofiori top oyun alanında. Şimdi Cambiaghi geçti rakibini, çevirdi içeriye Esposito. Moise Kean vurdu, Lammens, ve top dışarı gidiyor sonrasında. Çok önemli bir fırsat. İtalya ikinci yarıya pozisyonla başladı. Lammens inanılmaz çıkarttı ayağıyla. Barella pası kötü yere. Şimdi bir karşı atak şansı, tehlikeli geliyor Luke Bakio ile Belçika. Luke Bakio Tonali yetişti ona. Luke Bakio çekti. Luke Bakio baktı kaleye. Vuruşu ve gol! Mükemmel bir golde Luke Bakio'dan. Belçika farkı 2'ye çıkartıyor. Mancini'nin tepkisi oyuncularına. İşte hızlı çıktı Belçika böyle. Luke Bakio kimse alamadı bir türlü ayağından topu. Önünde kaldı. Şut açısını buldu, mükemmel vurdu köşeye. Donnarumma gibi bir kaleci bu golü atmak hiç kolay iş değil. En köşeye, yerden seken top ağlara. Bu açıdan daha iyi anlaşılacak golün güzelliği. En köşeye vuruyor. Direkt dibine vuruyor Luke Bakio. Maldini yaptı ortayı. Moise Kean vuramadı. Gol pozisyonu inanılmaz. Scalvini. Mutlak pozisyon, dışarıya vuruyor Scalvini. İtalya'nın yakaladığı en net fırsat maçta. Lukaku bu arada. Tepkisi var ve son düdük geliyor. Gerginlik, tansiyon artınca, yükselince her iki oyuncuya da sarı kart çıkıyor. Belçika İtalya karşısında 2-0'lık deplasman galibiyetiyle başlıyor Uluslar A Ligi 1. grup mücadelesine.
1: Andre Berka son hazırlıkları yapıyor ve maçı ev sahibi takımı vuruşuyla başlıyor. İsveç-Romanya mücadelesinde keyifli seyirler diliyorum. Baluta. Atak yönü sağ kanat, orta kafa ve top yandan dışarı gidiyor. Romanya'nın gole yaklaştığı pozisyon. Maçtaki en net fırsat aynı zamanda bu. Montiano. Çok önemli bir fırsat. Romanya adına. Banku, Kobis sağ kanattan yine Ratio hücuma destek veriyor. Pas derinlemesine son çizgiye doğru. Orta etkili nokta. Şut direkten bu kez. Bu kez direkten Montiano. Offside bayrağının da yardımcı tarafından kaldırıldığını görüyorum. Kamil Ayek. Ayari savunma arkasına, İsak son anda müdahale var ama topağlarda. Radu'nun müdahalesi yeterli değil. 20. dakika. Alexander İsak, durum 1-0. İsveç 1, Romanya 0. Jonut Radu bu kez müdahalesi yeterli olmadı. Maç başında önemli kurtarışlara imza atmıştı. Hacı sol kanada doğru bırakıyor şimdi. Ratio ceza sahasına doğru gönderdi top. Savunma uzaklaştırmadı. Boşta kalan top ve gol. Topağlarda 1-1. Topağlarda Romanya. Deniz Mal'la beraberliği yakalıyor 29. dakika. Bu kez sevinme sırası Romanya'da. Durum 1-1 oldu. Savunmanın da büyük hatası var. Deniz Mann skora dengeyi getiriyor. İsveç 1, Romanya 1. Bergwall kaleyi deniyor. Kalecinin müdahalesi, dönen top ve gol. Topağlarda Gökkeniz son anda bir müdahale var ama top filelerle buluştu. İsveç 2, Romanya 1. Son bir müdahale var ama top çizgiyi geçtikten sonra mı o müdahale, ona bakmak lazım şüphesiz. Gökereş ve arkadaşları seviniyor. Durum 2-1.
2: Bakın.
1: Romanya ikinci yarıya başlayan taraf. İkinci yarıda top İsviçre'nin kontrolünde büyük oranda. Şimdi ceza sahasına rahat hareketlerle girdi, vuruşu yandan dışarı gitti. Bu pozisyonda önemli bir şans. Elliot Strout önemli bir şansı İsveç adına. Pası İsa. İsa kontrol sağ kanada. Orta şansı. Ceza sahası kalabalık. İsa doğru pas tekrar. Ayari kontrol etti. Ayari bıraktığı nokta. Şut ve gol. Mükemmel bir gol. Süper vurdu topa Elliot Strout. Biraz önce kaçırdı, şimdi attı. Evet. Monitörün başına çağırdı var hakemi Fabri. Karşılaşmanın hakemi Andri Berkay'ı. Bir elle oynama söz konusu. Bu inceleniyor karşılaşmanın hakemi tarafından. Evet, izledi Berka. Evet, gol geçerlilik kazanmadı. Elle oynama golün hemen öncesinde. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maç bitiyor. İsveç 2, Romanya 1 maç sonucu.

Daniel Ziebert son kontrollerini yapıyor. Olimpiyat stadında İtalya-Belçika mücadelesi başlıyor. Ben Alp Özgen, hepinize keyifli seyirler diliyorum. Mancini karşıladı. Moisken öncesinde maçın hekimi oyunu durdurdu. En direkt serbest vuruş Belçika kullanacak. Barella'nın itirazları var Daniel Ziebert'e. Mekele ve Esposito arasındaki ikili mücadelede Daniel Ziebert topu Belçika'ya verdi. De Kuyper, yükselen form grafiğiyle dikkat çeken isimlerden birisi de o. Götz, Mika Götz taşıdı topu Götz çizgiye doğru. Şimdi çekti. Götz ceza sahası içinde. Savunma orada başarılı. Di Lorenzo, Tonali, Barella. Top dışarıda, taç Belçika kullanacak. Van Bommel görüntüde, Belçika milli takımının teknik direktörü Engoy. Raskin. Castagne geriye döndü Engoy. Tonali'den baskı var. Sandro Tonali. Kevin De Bruyne. Yüksek bir top gönderdi Götze'a doğru. Di Lorenzo orada. De Kuyper topun sahibi.

Engoy. İyi paslaştı. Belçika ama araya girdi. İtalya orta sahası. Şimdi Donnarumma'ya kadar geldi top. Donnarumma. Tonali. Yerde kaldı. Esposito. Karar devam. İtalyan taraftarların tepkisi var bu karara. Castagne. Engoy. Mehele. Yeniden Engoy. Torreira geriye. Castagne kalecisine. Lamens. Baskı var İtalyanlardan. Engoy. Tielemans. Kevin De Bruyne. De Bruyne çizgiyi oynadı, yüksek top. De Kuyper. Götze. Moisken geldi yardıma. Götze. Birebir de etkili bir isim. Götze çevirdi içeriye. Top geçmedi. Barella. Barella sola. Calafiori. Yeniden Barella. Hızlı çıkarsa tehlike yaratabilir İtalyanlar. Serbest vuruş İtalya'nın. Cambiaghi yerde kalan isim. Serbest vuruşu İtalya kullanacak. Castagne'nin faali var. Mancini görüntüde. Romano. Yeniden aldı Romano. Coppola geriye. Donnarumma. Çizgiye oynadı Donnarumma. Moisken iyi kullandı vücudunu. Topu da kurtardı. Moisken şimdi döndü merkeze. Alamadı orada. Orta sahaya destek veren Romano. De Bruyne döndü geriye. Engoy. Mehele. De Kuyper. Mehele. Engoy. Castagne. De Bruyne. De Ketelare. İyi paslaştı Belçika. De Bruyne önünü alabilirse tehlike. Alamadı orada. Calafiori. Coppola. Calafiori. Barella. Barella. Ona yapılan hareket. Faul. Serbest vuruş İtalya'nın. Roberto Mancini. İtalya milli takımı teknik direktörü. Ekrana geldi az önce. Di Lorenzo. Donnarumma. Coppola. Mancini. Di Lorenzo. Moisken. Di Lorenzo. Romano. Coppola ile oynadı. Coppola çizgiye. Castagne çıktı Cambiaghi'nin üstüne. Barella. Cambiaghi oyun alanında tuttu. İyi paslaştı İtalya. Cambiaghi çevirdi içeriye. Esposito kovaladı, olmadı. Şimdi Cambiaghi. Tonali yakın. Cambiaghi sıfıra indi. Lamens. Etkili geldi ceza sahası içine. İlk kez bu kadar kalabalık girdi İtalya. Lamens'te kaldı top. De Bruyne. Nefis geçti Kevin De Bruyne. De Ketelare'ye nefis pas. Ketelare. De Ketelare. Donnarumma. Donnarumma. Çok iyi çıkarttı. Donnarumma. Şimdi Moisken gidemiyor. De Kuyper'in faali var. Kart istiyor İtalyanlar.
Etkili geldi, tehlikeli geldi. De Ketelare ile Belçika Donnarumma nefis çıkartıyor. De Bruyne'nin harika pasında De Ketelare ile gole yaklaştı Belçika. Coppola alamadı Esposito. Kaleci Lamens'e kadar geldi top. Echele. De Kuyper. Engoy. Kastanye. Pas hatası çıkarken Belçika'dan.

Tonali boş pas istiyor. Şimdi Tonali'ye çok kötü pas geldi Barella'da. Barella aldı. Devam dedi Alman hakem. Barella döndü çizgiye doğru. Şimdi verdi Tonali. Yeniden Barella. Barella, Esposito. Esposito direkten döndü. Offside. Yardımcı bayrağını kaldırıyor. Etkili geldi İtalya. Burada bayrak kalktı. Esposito tekte vurdu. Lamens'in kapadığı köşede direkten dönüyor top ama karar offside. Öne gelmesini istiyor Esposito arkadaşlarının. Castagne'yi yanına çağırdı. Mark Van Bommel ona talimatları var, uyarıları var. De Ketelare. De Kuyper. Raskin. Engoy. Sağda çizgide. Moreira döndü geriye. De Kuyper çizgide. Mika Götze. O da Belçika futbolunun yükselen değerlerinden, yeteneklerinden bir tanesi. Moreira. Birebir de etkili birisi Moreira. Attı geçme düşüncesi Moreira. De Bruyne çizgiye indi. Çevirdi, kapattı orayı Coppola. Moreira döndü. Moreira'yı kapattılar. Şimdi orta yerden tehlikeli en arkaya doğru geçiyor. Oyun alanında tuttu. De Ketelare, atak devam edecek. Döndü geriye De Kuyper. Mika Götze. Götze geçti rakibini. İçeride 5 arkadaşı var. Götze kapandı İtalyanlar. Bir daha aldı sağ ayağına. Şimdi kesti içeriye. Karşıladı Mancini. Tielemans. Engoy. Götze savunma arkasına koşu var. Tielemans'tan Donnarumma çıktı. Castagne sol ayağıyla çevirdi. Moreira'ya topu kazandırdı. Moreira bir vücut çalımı düşündü ama oraya giren Tonali. Sandro Tonali taşıdı. Rakip yarı alana geçti. 3 Belçikalı başında döndü geriye ama hiçbir takım arkadaşından destek gelmedi ona. De Bruyne. Raskin. Tielemans. Moreira. Yine Calafiori'yi aldı karşısına. Castagne geriye. Engoy. Mechele. De Ketelare. De Ketelare. Gidemedi. Coppola'dan sekti top. Ceza sahası. Tielemans. Tielemans vurdu savunmadan seken top. Kaleci Donnarumma. Mancini oyuncularını uyarıyor. 10 dakika, 11 dakika geride kaldı. Şimdi Calafiori döndü merkeze. Aldı Barella. Barella'dan terse Moisken. Esposito içeri hareketlendi. Moisken ceza sahasında. Moisken iki kişinin arasına girdi ama çıkamadı o trafikten Moisken. Mika Götze. Ken geldi. Devam dedi maçın hakemi. Moisken baktı arkadaşlarına. Verdi pasını. Barella çevirdi. Hiçbir İtalyan yok orada. İtalyan futbolunda özellikle son 5-6 yılda en çok eleştirilen konulardan bir tanesi bu. Ceza sahası içinde çoğalamıyor İtalyanlar. Sayısal üstünlüğü kuramıyorlar. Geçiş hücumlarında evet pozisyon bulabiliyorlar ama özellikle set hücumlarında ceza sahası içinde çok adamla tehlike yaratma konusunda, o yaratılan tehlikelerde de gol üretme konusunda üretken değil İtalyanlar. Engoy. Mechele. Engoy. Lamens.

Yani stoperler geldi. Engoy ve Mekele ceza sahası içine 2-4. 6 oyuncuyla ceza sahasına girdi Belçika. De Bruyne de pas açısına doğru açıldı. Oyuncuları uyarıyor Daniel Ziebert. De Kuyper topun gerisinde. De Kuyper yaptı ortayı öndüreye doğru. Esposito savunmasına yardımcı, bir korner daha aynı noktadan.

kulübeler sık sık ekrana geliyor. Götze yaklaştı De Kuyper'e. Doğrudan içeri gönderebilir De Kuyper. Baktı içeriye, yaptı ortayı, De Kuyper savunma karşıladı. Kevin De Bruyne hiç riske girmiyor, en geriye kalecisine Lammens. Uzun oynadı Lammens. De Kuyper orada indirdi Götze. Luka Götze sakladı topu. De Bruyne geriye. Kastanye. Raskin. Götze. Raskin. Pası De Bruyne. De Bruyne De Ketelare'yi düşündü ama iki İtalyan stoperin arasında De Ketelare şimdi sol kanada doğru nefis bir pas Donnarumma'dan. Kontrol başarılı Cambiaghi. Esposito çok yalnız içeride. Yine çoğalamadı İtalya. Calafiori. Romano Barella ile oynadı. Di Lorenzo. Barella. Coppola. Nicola Barella. Di Lorenzo. Romano yakın. Di Lorenzo. Barella. İlk kez bu kadar kalabalık geldi rakip yarı alana. İtalyanlar. Cambiaghi. Barella. Mancini, o da çıktı ön bölgeye. Çizgide Di Lorenzo, yeniden aldı Mancini. Romano, Mancini, Di Lorenzo, kapandı Belçika. Mancini geriye, Barella, yanında Coppola var. Yeniden Mancini. Moisken yakın, atmadı ona Mancini. Barella, Moisken, pas hatası Moisken. Şimdi Esposito, araya girme çabası Esposito. Belçika savunması. Götze'la çıkacak şimdi Belçika. De Bruyne sağdan koşu var. Luka Götze. Hata destek var. Götze. Açtı ayağından, kaptırdı topu Götze. Esposito. Cambiaghi gitmeye çalışıyor. Cambiaghi geçti rakibini. Cambiaghi. Götze çok inatçı ve ısrarcı, geldi geriye. Şimdi aldı Calafiori. Calafiori verdi pasını Moisken. Çekti sol ayak. Moisken vurdu Lammens. İtalya kaleyi yokladı. Lammens topun sahibi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla denedi şansını Moisken. Calafiori'nin taşıdığı topta Lammens uçtu ve iki hamlede kontrol ediyor bu topu. Engoy. De Kuyper. Çerçeveyi bulan birer şut var İki ülke adına da. Engoy. Lammens. Uzun bir top. Di Lorenzo orada. Moisken'den önce araya girdi Mekele. Luka Götze. Çizgide De Ketelare.

Engoy. De Bruyne. Sol kanatta boşluk, oraya aktardı De Bruyne. Belçika kalabalık geldi. Götze. De Bruyne. Döndü diğer tarafa. Kastanje, Raskin. Kastanje geriye. Mekele. De Kuyper. Sık sık içeri kat ediyor. Dakikaya girdik. İtalya 0, Belçika 0. Roma'da Olimpiyat Stadında. Raskin. Pas hatası. Calafiori girdi araya. Barella pas istedi. Calafiori kendisi taşıdı. Döndü şimdi sağ kanada. Moisken. Şimdi aldı Barella. Romano ile oynadı. Romano. Yeniden Barella ama tembel pas, kaptırdılar. De Bruyne solda boşluk var. De Bruyne attı Götze'a. Birebirleri sever Mika Götze. Götze üstüne gitti rakibinin. Götze geçti. Götze yatırdı. Herkesi mükemmel gol. Mükemmel gol. Mika Götze. Herkesi yatırdı. Harika bir gole imza attı Götze. Belçika futbolunun yükselen değerlerinden biri olduğunu vurgulamıştım maçın başında. Ve en üst seviyede Uluslar A Ligi'nde İtalya deplasmanında bu unvanı karşılayan bir gole imza atıyor. De Bruyne'nin pası. Götze savunmayı karşısına aldı. Önce Mancini'yi, ardından Coppola'yı, son olarak da Romano'yu yere yatırdı. Ve ardından çok rahat bir gol vuruşuyla Donnarumma'yı mağlup etti. Belçika 1-0 önde Olimpiyat Stadında. İtalyan savunması yerde, top ağlarda. Belçika İtalya deplasmanında 1-0 öne geçiyor. İtalyanlar maça yeniden başlayacaklar. Moisken

Calafiori. Biagi. Coppola. Pas hatası Coppola'dan. De Ketelare. Raskin, De Bruyne. De Bruyne. De Ketelare kaleyi aldı karşısına. De Ketelare mükemmel çıkarttı Donnarumma'yı. Bir kez daha Donnarumma. İki kritik kurtarış Donnarumma'dan. Üç kurtarışa imza attı. 23 dakika içinde Donnarumma ama buna rağmen bir gole de engel olamadı. Kastanye. Engol. Engol. Savunma arkasına yine

Ve Ketelare hareketlendi, içeri gönderdi. Kastanye verdi dışarıya, gelişine sert şut Raskin'den, çerçeveyi bulmuyor. İtalyan futbol severlerin tepkisi var. Oynanan oyundan, futboldan memnun değiller. Az önce de Ketelare sert vurdu, Donnarumma mükemmel çıkarttı. İkinci pozisyonda yine ayaklarıyla çıkartıyor Donnarumma. İtalya kalesini şut bombardımanına tuttu. Özellikle son 10 dakika içinde Belçika ve buradan bir gol çıkarttılar. Daha da fazlasını atabilirlerdi. Şimdi Moisken. Barella. Cambiaghi döndü geriye. Coppola kendi evinde şu ana kadar etkili bir futbol sergileyemiyor İtalya. Moisken çıkarttı oradan. Şimdi yerde kaldı. Faul kararı var. Sarı kart, Raskin. De Bruyne'nin faulü sonrası hızlı kullanmak istedi Moisken. Raskin geldi, onu engelledi ve sarı kartını çıkarttı maçın hakemi. Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Cambiaghi, Romano son anda müdahale etti. Mancini. Coppola. Donnarumma. Calafiori merkeze hareketlendi. Calafiori şimdi verdi pasını. Esposito sağ kanada. İtalyan oyuncunun arasına. Tonali'den baskı var. Hengoy. Tielemans terste çok büyük boşluk. Tielemans verdi pasını. Götze çevirdi yerden. İkinci gol şansı Moreira. Tielemans oyun alanında tuttu. Tielemans verdi pasını. Kastanye topun dibine girdi. En arkaya kafa vuruşu Donnarumma. İlk yarıda farkı engelliyor Donnarumma. Arka arkaya kurtarışlar. Götze'nin kafa vuruşunda bir kez daha gole izin vermiyor Donnarumma. Geride kalan 27-28 dakikanın içinde İtalya'nın en iyi oyuncusu, en başarılı oyuncusu açık ara Donnarumma. Bu da kendi evinde oynayan İtalya'nın futbolunu özetliyor aslında. Belçika kullanacak köşe vuruşunu, ceza sahası içi kalabalık. Yine 6 oyuncuyla geldiler ceza sahasına. Şimdi geldi orta, yüksek top. Donnarumma tek yumruk. Bir orta şansı daha De Bruyne. Sol ayağıyla kesti içeriye De Bruyne. Mekele'yi geçti. Tielemans baktı kaleye. Tielemans. Atak devam edecek. Sert bir şut daha ve şimdi Barella. Barella yerde, karar faul. Serbest vuruş. Bir sarı kart daha çıkacak Moreira. İki sarı kart çıktı Belçikalı oyunculara. İkisi de oyunu hızlı başlatmasını engellediği için İtalya.

Calafiori. Romano Calafiori. Coppola. Mancini. Uzun oynadı Mancini. Moise gene gelmedi. Tielemans. De Ketelare. Götze. Götze. Taşıdı topu. Tielemans. Tielemans çevirdi son anda. Son anda orada Di Lorenzo araya giriyor. Akın akın geliyor Belçika. İlk yarıda İtalya kalesine. Son 15 dakikaya giriyoruz ilk yarıda. 1-0 önde. Mika Götze'nin golüyle Belçika çok daha fazlasını atabilirdi. Donnarumma çok kritik kurtarışlara imza attı ilk yarıda. Paslaşarak kullandı Belçika. De Bruyne yüksek top en arkaya. Mekele'ye doğru. Mekele çeviremedi. Out. Hücum aksiyonlarında gerek geçiş hücumu olsun gerek set hücumu olsun hiç varlık gösteremeyen bir İtalya var. İlk yarım saat içinde kendi evinde Calafiori, Coppola. Yani baskıdan da çıkamıyorlar, pasla da çıkamıyorlar, uzun da çıkamıyorlar. Hiç kendi evinde oynuyormuş gibi bir performans ortaya koyamadı İtalya ilk yarım saat içinde. Calafiori. Romano alamadı yine nefis pas De Bruyne'ye. De Bruyne top önünde kaldı. Belçika hata devam edecek. Kevin De Bruyne Götze'den koşu var. Ceza sahasına şimdi De Kuyper geldi. De Kuyper bir şut daha. Mancini'nin surat ifadesi her şeyi anlatıyor. Çok endişeli, korku dolu gözlerle bakıyor sahaya Mancini. Her 2-3 dakikada bir şut İtalya kalesine. Yine önemli bir fırsat. Cambiaghi kurtardı topu. Cambiaghi şimdi döndü Moisken. Tonali ve Esposito hareketli. Moisken çevirdi. Sandro Tonali arkasına. İyi bir pas gelmedi burada. Tielemans çıkamıyor. Tielemans faul. Bu kez de Tielemans kart bekliyor. İşte Moisken'in pası. Tonali'yi düşündü ama çok arkasına attı Tonali'nin. Lamens, Mekele, Lamens, De Ketelare'yi düşündü ama iyi bir pas veremedi Lamens. Mancini. Bola. Coppola'dan Di Lorenzo, Barella, Moisken savunma arkasına hareketlendi ona doğru. Belçika savunması girdi araya. Top dışarıda taç İtalya'nın. Di Lorenzo. Coppola'dan Mancini. Cambiaghi, yeniden Mancini, Mancini ve Coppola yer değiştirdiler oyunun bu bölümünde. Gol istiyor İtalyan taraftarlar, desteklerini arttırdılar oyunun bu bölümünde oyuncularına. Calafiori, en geriye Donnarumma. Coppola, Moisken, Barella oyun alanında tutamadı Barella.

Mika Gotsun nefis golünü hatırlıyoruz. İtalya savunmasını alışverişe gönderdi burada. Oppola'yı, Markete, Mancini'yi, Manav'a, Romano'yu da kasaba gönderdi. Kendisi attı golü. Engoy. Şimdi Calafiori'den baskı, Barella girdi araya. Barella. Barella taşıdı. Verdi Cambiaghi. İçeride 4 İtalyan var. Yeniden aldı Barella. Barella döndü merkeze. Önü kapandı Romano'nun. Belçika savunması yerleşti. Mancini. Coppola. Nicola Barella. Tonali'yi hiç kullanamadı İtalyanlar şu ana kadar. Şimdi Esposito. Esposito, Moisken. Moisken, Romano. Romano döndü. Romano vurdu. Savunmanın müdahalesi, korner. Köşe vuruşunu kullanacak İtalya. Çok kritik müdahale. Son anda Mechele'den. Köşe vuruşu kullanıldı içeriye doğru. Ceza sahasında Belçika savunması uzaklaştırıyor. Taç. Calafiori kullandı. Coppola. Tonali verdi pasını Mancini. Mancini'den Di Lorenzo. Baktı, top olamıyor Sandro Tonali. İlçe derine gelmeye başladı artık. Cambiaghi. Cambiaghi. Moreira'nın yanından hareketlendi. Çevirdi içeriye. Arkada Moisken vuruyor yana alan. Etkili geldi İtalya. İtalya adına ilk yarıdaki en önemli fırsat, en önemli pozisyon. Moisken arka direkte son anda dokundu top yana alarda. Hücum anlamında Moisken İtalya'nın ilk yarı itibariyle en hareketli, en arzulu, en istekli ismi. Onunla pozisyona girdi İtalyanlar ama çerçeveyi bulamıyor Moisken. Serbest vuruşu Belçika kullandı, De Bruyne. Mechele. Engoy. Raskin. Kastanye geriye, Engoy. Ketelare. De Bruyne yine çok iyi paslaştı Belçika. Moreira. Moreira üstüne gitti rakiplerinin. Şimdi verdi pasını İtalya savunması, Mancini. Coppola. Esposito. Raskin, Tonali. Tonali girdi araya. Barella. Düştü kalktı Barella. Avantaj dedi maçın hakemi. Top İtalyanlarda. Beraberlik golü arıyor İtalya.

Di Lorenzo. Romano Di Lorenzo. Moisken çizgide. Savunmada da çok kompakt duran, rakibi çok iyi karşılayan bir Belçika var bugün. Calafiori. Mancini. Barella. Di Lorenzo. Moisken hareketli çizgide. De Kuyper onu karşıladı. Moisken. Gots geldi savunmasına yardımcı. İlk yarıda herhalde İtalyan taraftarlarının performansından, arzusundan, isteğinden razı olacağı tek isim Moisken Donnarumma ile birlikte tabii ki.

Mancini endişeli gözlerle maçı izlemeye devam ediyor. Götz. Son 5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Ekuyper kurtardı o topu. Götz. Raskin. Moreira. Tielemans Moreira. Mekele bıraktı. De Bruyne sağ ayağının dışıyla Deketelare ve Donnarumma. Dakika 40. 1-0 önde Belçika. Götz'ün golü. Maçtaki tek gol. Soyunma odasına gitmeden bir karşılık verebilecek mi İtalyanlar? Esposito. Esposito kontrol. Cambiaghi geldi. Esposito sakladı. Döndü geriye. Şimdi aldı Calafiori. Tonali. Calafiori. Calafiori. Tonali'de kaldı. Tonali. Pası geçmedi. Sandro Tonali. Sakladı topu. Sandro Tonali. Önü kapandı. Döndü geriye. Coppola. Romano. Mancini. Sol kanada Cambiaghi. Tonali yaklaştı. Cambiaghi kaleyi düşündü ama Lammens için çok kolay bir top. Mancini oyuncularını yüreklendirmeye, motive etmeye çalışıyor kenarda. Engoy. Engoy uzun oynadı terse. Di Lorenzo orada karşıladı. Mancini. Mancini. Kendisi taşıdı Mancini. Hala bırakmadı, döndü Cambiaghi. Cambiaghi kalabalık geldi İtalya. Döndü. Vuruş çok kötü Romano'dan. İyi bir vuruş gelmedi. Az önce Cambiaghi'nin şutu Lammens'in kucağına gidiyor.

Lammens. Top Pola karşıladı ama De Bruyne de kaldı. Tonali geldi. De Bruyne aldı topu, döndü Götze. Götze kaleye baktı. Götze vuruş, Hosford'da dışarıya. Savunmanın da müdahalesi var. Yine tehlikeli geldi. Belçika. De Bruyne burada ayakta kaldı. Verdi pasını Götze. Götze açıyı buldu. Vuruşunu yaptı. Di Lorenzo'nun müdahalesi ve ardından top dışarıya böyle gidiyor. Köşe vuruşunu kullanacak Belçika. Yine çok kalabalık geldiler İtalya ceza sahasına. Belçikalı yedekler ısınmaya devam ediyor. Lukaku da orada. Fenerbahçe'nin yıldızı Lukaku. De Kuyper. De Kuyper yaptı ortasını. Donnarumma. Ters bir yumruk Donnarumma'dan. Bir korner daha.

Kevin De Bruyne kullanacak köşe vuruşunu. De Bruyne yaptı ortayı. Arkaya doğru açılan top. Üst üste üçüncü köşe vuruşu. Roberto Mancini yardımcılarıyla beraber Bonucci'de hemen solunda endişeli gözlerle izlemeye devam ediyor. De Bruyne yüksek top gönderdi en arkaya doğru. Ceza sahası içi Mancini.

0: Moreira. Tielemans. Moreira. Veremedi pasını. Cambiaghi. Ve Ketelare yerde ceza sahası. Bir vuruş. Yonoğlar. Engol. Sağ stoperiyle ikinci gole yaklaştı Belçika. Devam ettirdi burada maçı. Alman hakem ve Engoy girdi araya. Denedi şansını dar açıdan. Vuruşu yan ağlarda. Şimdi geliyor Barella ile İtalya. Cambiaghi. Çekti Cambiaghi. Calafiori. Yeniden Cambiaghi. Barella'yı aldı yanına. Barella içerisi kalabalık. Yeniden Cambiaghi. İyi geldi İtalya. Cambiaghi ortası. Top yükseklik kazandı. Esposito orada. Belçika savunması. Barella kaldırdı topu. Esposito indirdiği yerde Belçikalı oyuncular var. Castagne. Barella taç. Son dakika ilk yarıda. 1-0 önde Belçika. Milli takımımızın da yer aldığı Uluslararası Ligi 1. grup mücadelesinde Belçika 1-0 önde İtalya karşısında. İlk yarıda son dakika artık. Esposito. Tonali. Tonali verdi pasını Cambiaghi. Tonali'ye geçmedi. Barella'da kaldı. Moisken pas istedi. Moisken. Sakladı topu Moisken. Çıkamadı oradan. Bir dakikalık ilave süre ilk yarının sonuna. De Bruyne verdi Götze'a. Mika Götze. Ve Ketelare. Yeniden Ketelare. Ketelare çevirdi yerden. Top dışarıda, bir korner daha. Tüm hücum istatistiklerinde İtalya'yı denize döktü ve Belçika ilk yarıda sayısız korner, çok sayıda gol fırsatı, kaleyi bulan şut, Donnarumma'nın net kurtarışları. İlk yarıdaki son aksiyonu izleyeceğiz. Çok büyük ihtimalle De Kuyper topun gerisinde. Altı oyuncuyla geldi ceza sahasına Belçika. De Kuyper yaptı ortayı. Arkaya açıldı top. Dışarıya gidiyor ve maçın Alman hakemi Daniel Siebert ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda tek gol var. İtalya 0, Belçika 1. İlk yarının sonucu Olimpiyat Stadında. İtalyan futbolcular, İtalyan futbol severlerin ıslıklarıyla soyunma odasına gidiyor.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: dinlediğin spor radyosu.
1: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.